0: Ali?
1: Tamam, satıyoruz.
2: Samim.
1: Bak Taceddin, senin evde gencecik bir kızın var. Yarın öbür gün üniversiteye gidecek. Dünya hali bu, iş bulur bulamaz, sağlığı var, hastalığı var. Bugüne kadar bizi düşündüğün yeter. Biraz kendi aileni düşün, tamam mı?
2: Ya Samim, tamam mı?
1: Tamam kardeşim, evi satıyoruz, ben çıkıyorum, kabul.
2: Hadi.
0: Ali ne oldu, hayırdır?
2: Ya Feride çok önemli, bana yardım etmen lazım.
0: Ne oldu, Seyhan mı?
2: Evet.
0: Ne oldu kurban olayım, neyi var?
2: Yok bir şey ya, canı tatlı istedi.
0: Tatlı mı?
2: Ha, tiramisu. Hani geçen gün Beyoğlu'nda bir kafeye gitmiştiniz ya.
0: Evet.
2: Ondan istiyor herhalde ama ben adresi sordum, iş çıkmasın diye yok mok dedi ama aşerdi kesin.
0: İyi tamam, gideriz birlikte alırız.
2: Tamam, üstünü değiştirsen.
0: Üstüm mü, niye ki, kötü mü giymişim?
2: Yok canım, kötü olur musun işte, ben bu ev kıyafeti zannettim, hani çıkacağız ya bir elbise falan. Ne bileyim, ben de öyle heyecandan saçmalıyorum ya.
0: Ev kıyafeti mi? İyi tamam, şık giyin ya.
3: Ağzına lokma komadı. Nereye gidecekmiş Gülendam? Sana bir şey dedi mi? Gülendam? Kızım cevap versene.
2: Anacığım ben çıktım.
3: Gülendam. Gülendam.
2: Ne oluyor ya?
3: Cevap vermiyor.
2: Uyuyakalmıştır.
3: Ne uyuması canım, ne uyuması?
2: Ne bileyim ben.
3: Baksana rengi sarı soldu. Gülendam.
2: Ablan. Bana bak, gözünü seveyim, şimdi şakalı sırastiği kalk bakayım.
3: Oğlum kız hasta, şekeri var, tansiyonu var. Feride'yi mi çağırsak?
2: Olmaz.
3: Ya niye?
2: Ya işi var gücü var, ben biliyorum.
3: Tamam o zaman yürü.
2: Nereye?
3: Hastaneye.
2: Nasıl hastane ya, aman babam benim, nasıl hastane ya?
3: Yürü kız gidiyor.
2: Ablacığım Allah aşkına uyan, gel kalk.
3: Hadi
2: kalk,
3: bak. Yürü.
2: Yardım çağır anacığım, yardım çağır.
3: Yardım.
2: Gel, biz bunu ikimi kaldıramayız ki ablam benim, kendine gel ablam. Hadi kalk, kalk bakayım, koş.
4: Samim, gel şu parayı geri verelim hadi.
5: Allah Allah.
4: Ya siz öyle, ben böyle, ben nasıl rahat edeceğim?
1: Edeceksin kardeşim, bunun geri dönüşü yok.
4: Sen?
1: Ben? Ben ne, gideceğim eve, çocukları alacağım karşıma. Bir güzel konuşacağım.
4: Ha, çıkıyorsunuz yani?
1: Çıkıyoruz. Yarın evi boşaltıp teslim edeceğiz. Hadi, hadi Çadet. Hadi ciğer.
3: Dedim o kadar katmer yeme diye. Ah akılsız kız. Pekmezi de sürmüş.
2: Çenesi hiç durmuyor ki. Kombini gırtlak. Her gün ayrı bir bela. Her gün ayrı bir bela ya.
3: İşte oğlum. Adana'da da kaldırdık bunu kaç sefer. Tatlıyı yiyince kendinden geçiyor.
2: Allah'ım yarabbim. Anacığım bak, ben fazla kalamayacağım, haberiniz olsun.
3: Nereye oğlum?
2: Ya gitmem gerek anam benim. Bu hayat memat meselesi.
3: Abo. Hastanelerde bir başına mı bırakacaksın bizi halim? Ya bu da oyun değil can.
2: Ya canım anam, ne diyeyim ben şimdi?
3: Hay aşk olsun Halim, aşk olsun.
2: Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
0: Nasıl çıkıyoruz dayı?
1: Çıkacağız kızım, taşınacağız.
0: Hey, Ali'nin haberi var mı?
1: Var da kesin belli olana kadar ses çıkarma dedim.
0: Allah Allah.
6: Nereye gideceğiz? Ben, Eda, Mertcan, Ali abiler, sen?
1: Bilmiyorum oğlum, elbet bir yer bulacağız. Bütçemiz buraya uymaz, başka mahalleye uyar. Bir hal çaresi bulunacak.
0: E ablamlardan ayrılacağız.
1: Mecbur, başka çaresi yok.
0: Peki ne zaman?
1: Ev sahibi evi boş istiyor.
6: Dayı ne zaman?
1: Yarın çıkıyoruz.
7: Ne dedim? Bu iş biter dedim mi, demedim mi?
8: Dediniz Aziz Bey.
7: Peşin paraya can dayanır mı, dayanmaz mı? Aferin aslanım. Yarın ilk iş tapu. Satışı bitiriyoruz.
8: Merak etmeyin Aziz Bey.
7: İşim bitti Samim. Yıkacağım o evi başına.
0: Ali o ne?
8: Adres.
0: Ne adres?
8: Yarın teslimat vardı.
0: Pastanenin sokağına giriş yok. Sen beklersin başında, ben hemen alıp gelirim, tamam mı?
8: Yok yok, arabayı

0: fark ederiz.
1: Canım ne gerek var? 2 dakikaya alıp geleceğim ben.
0: Olmaz. Akşam yalnız yürüme.
1: Sen niye daha önce sepaktan girmedin? Niye buradan gidiyoruz?
0: Arkadan dolaşacağım. Şeye daha yakın, daha az yürürüz.
2: Allah. Gel Cumali. Gel. Al şu paraları. Bir ilaçtır, ihtiyaçtır karşılayacaksın artık.
3: Tamam usta.
4: Anamla Gülendam ablaya mukayyet oluyorsun.
3: Abla nasıl?
4: İyi, biraz şeker fırlamış. Doktor 1-2 saate kadar taburcu olursun dedi.
3: Ustam çok yoruyor ya.
4: Cumali eskere konuşma Allah aşkına. Tamam işte anam yine mukayyet olsan yeter. Onlar sana emanet. Ben 1-2 saate kadar gidip geleceğim, tamam mı oğlum?
3: Tamam ustam, sen merak etme.
4: Aferin oğlum, aferin aslanım, aferin. Hadi bakayım.

0: Ali, kafe uzakta kaldı. Niye geldik şimdi buraya?
1: Fecde. Ha. Şu oteli görüyor musun?
0: Evet.
1: Ha. Şimdi oradan içeri gireceksin. En üst kata çıkıyorsun.
0: Tövbe. Niye?
1: Lokanta var orada, lokanta.
0: Tamam, benim ne işim var lokantada Ali?
1: Var.
0: Ali.
1: Feride. Seni orada bekleyen biri var.
0: Ali bak.
1: Hadi. Ben seni burada bekleyeceğim, hadi. Hadi. Geç kaldım. Geç kaldım. Ferde bekle. Bekle Ferde, Allah aşkına, geliyorum. Ali. Ali, ben Ali'yi arayayım. Ben Ali'yi arayayım. Bu ne? Telefon? Allah. Allah.
2: Şimdi tabii Hade İnce'yi bulmak da kolay değil.
3: Bize gelirsiniz Samim abi.
2: Ne, hep beraber? Yok ya, olmaz öyle şey. Cabbar Ağa karşıda ya.
3: De en azından çocuklar işte, zaten babam bırakmaz.
4: Siz? Ali abiyle sen?
3: Onu bilmiyorum da.
2: Ya otel orada, açıkta değiliz yani. Bak ha, şimdi aksi gibi otel dolu. Ama Ali ile sana bir oda ayarlarız ya, bir oda çıkar.
5: Sen ne yapacaksın?
2: Başımın çaresine bakacağım oğlum, bir süre. Taşınana kadar. Dur bakalım ya, şu Ali abiniz bir gelsin. Seyhan. Nerede Ali?
3: O işi varmış, çıktı. Sayın abi gelir şimdi.
2: Anladım. Cancan?
6: Hala karşıda. Ah, müsaadenizle Melihacığım, yemekler çok güzeldi. Ellerinize sağlık.
7: Afiyet olsun.
6: Bilmeden bir pot kırdım. Artık siz kusura bakmayın.
7: Yok yok. Orada bizim de bir hatamız olmuş.
8: Çok özür dilerim Melih abla.
7: Gülüm, sen de nereden bileceksin İkbal Hanım'ın hemen telefona sarılacağını.
6: Çocuk haklı. Maşallah, aslan gibi açık görüşlü bir baba. Yani Melih'cim, böyle bir şey saklanır mı? Aşk olsun. Cabbar Bey, bu gece için çok teşekkür ederim. Bir daha sefere ben sizi ağırlamak isterim. Şöyle hani dışarıda bir yerde buluşuruz. İçimiz şenlensin biraz. Ne dersiniz?
9: Hayırlısı.
6: Hayırlısı.
10: Efendim?
0: Alo Ali, ben geldim. Geldim, merak etme de, burada kimse yok.
10: Nasıl yok?
0: Yok işte, meçhul bir şahıs yere gitmiş ama kimse yok.
10: Siz?
0: Sır, sen biliyorsun Ali.
10: Tamam, ben arayacağım, kapat.
0: Yok ya, valla ben geliyorum, hiç duramayacağım.
10: Yok, gelme, kapat, ben seni 2 dakikaya arayacağım, tamam.
0: İyi, tamam, hadi.

Ulan Halim, ulan Halim. Yiyecek günü mü buldun? Yeme! Yeme Gülendam ablacığım, yeme! Şekeri fırlattın da beni mi buldun? Homini gırtlak, yemesene! Yeme!

0: Feride aradım, geliyormuş, yoldaymış, birazdan orada olur.
1: Ya sorma işte kimin geldiğini.
0: Tamam, geliyor.
1: Ya bir şey olursa ben buradayım, gelip seni alacağım zaten, tamam? Hadi.
2: Hepimizi sadece büyük bey bulacağız, tamam mı Cende Hanım?
3: Neli abla?
2: Meryem ablam burada, ben seni getireceğim istediğin zaman.
3: Ama orası bizim ev gibi.
4: Yine öyle olacak ablacığım.
3: Ya uzağa taşınırsak? Nasıl gidip geleceğim ki ben?
2: Ben getireceğim seni oğlum. Söz veriyorum sana.
3: Ben taşınmak istemiyorum.
2: Taşınacağız amcan.
3: Niye?
2: Oğlum bak, bizim kalacak yerimiz yoktu. Taceddin abi bize bu evi emanet verdi. Şimdi emaneti geri vermek zorundayız, mecbur.
4: Mertcan,
3: konuşmuyorum sizle.
2: Oğlum.
3: Melih ablamla Cabbarcı deden de ayrılmam.
4: Mertcan.
3: Hiçbir yere gitmiyorum.

0: Bekliyoruz. Buluşma yerini bildireceğim. Aramızda kalsın. İkbal. Babam maşallah. Bu kadınla hiç ayrılmak bilmiyor yani.
1: Meriya.
0: Hayır şimdi tamam yani Allah var işte hayat dolu, neşeli, cilveli, fıkır fıkır bir kadın tamam işte torunu kocayana çok güzel arkadaşlık yapıyor. Ama baba yani bana biraz ısrarcı geldi.
2: Ya sana ne? Sen karışma benim işime. Haydi.

0: hadi be, hadi be. Bu ne be? Bu ne be? Benzin mi bitiyor? Allah kahretmesin. Yürü oğlum, yürü. Hadi sırası değil, yürü oğlum. Hadi be, yürüsene be, yürü be. Oh. İyi akşamlar kardeşim.
1: Önüne baksana ya. Şimdi bu trafikte polis bekleyeceğiz.
0: Kardeş bak, benim çok acelem var. Kusura kalma, hasar fazla değil. Bunu aramızda halletsek.
1: Olmaz öyle şey, zabıt tutulacak.
0: Öyle de benim çok mühim bir işim var. Yani bekleyenim var, anladın mı? Benim gitmem lazım. Sen beni assan da kessen de benim kalmam mümkün değil.
1: Ne demek gitmem lazım? Bal gibi bekleyeceğim.
0: Peki. Geleceğim diyor. Al sen bunu. Ben sana adresimi de vereceğim, telefonumu da vereceğim. Anladın mı? Ben gideceğim yani.
1: Şirket arabası bu, ara polisi.
0: Ya al bunu.
1: Bu ne?
0: Arabanın anahtarı. Bak, bu da iş yerimin adresi. Sana istediği kadar parayı vereceğim kardeşim. Sen zaptını tuttur, ben söz veriyorum geleceğim, tamam mı? Hadi kardeşim, kusura kalma.
1: Kardeşim.
2: Beni sevmeye mecbur değilsin. Sen bir gerçeksin, yalan.
3: Teşekkürler.
2: Belki bir aşkla.
0: Misafirinizi bekliyor musunuz?
3: Valla bilmiyorum. Ali bekle dedi ama.
0: Sipariş?
3: Yok sağ olun.
0: Ben size içecek bir şey beklemedim.

0: Çocuklar okulu, sınavı, bir düzene girmedi ki şu gariplerin hayatı Meryem.
1: Biz sizi bırakmayacağız Sami. Yani bak mesela çocuklar bizde kalır artık koyun koyuna.
0: Olmaz öyle şey.
1: Olmayacak ne olacak? Sizi sokağa atacak halimiz yok yani. Bu mahalleden de bir ev bulacağız.
0: Buralar pahalı Meryem. Bu kadar kişiye sanman bizim gücümüz yetmez.
1: Uzaklara mı gideceksiniz?
0: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Yok bir çare bulacağız Sami. Hayır biz madem ki bunca yıl sonra buluştuk. Her takdiri ilahidir yani. Bunca yıl sonra tekrar bir araya geldik. Ha, bunu da atlatacağız, bir çözüm bulacağız. Sen merak etme.

0: mit yaptın?
1: Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Beyefendi kime bakmışsınız?
2: Ferda.

0: Ali?
1: Yetişti.
0: Sen miydin?

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazmaya hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazmaya normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de ona eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz
2: eşim,
0: var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki yeni genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün 1. etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, 1. etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımız da 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey, sizinle başlıyorum. 1. masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz ilk harf K. Bakalım ne olacak? Tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım,
0: başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
2: Kavala.
0: A çıktı.
2: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
1: Kabara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
1: Kabama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
2: Kavata, kavata.
0: Kavata doğru. Kavata olacaktı.
1: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
2: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Kazım Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
1: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik. Evet. Ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
1: 6 numara.
0: 6 numara takip. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
1: Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi. Değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de yazmayın.
1: Takınık.
0: Takınık.
1: Takınık.
0: Takınık. Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
1: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
1: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
2: Maalesef.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta
1: rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
2: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
2: Rakakit.
0: Rakakit.
2: Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey'i bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
1: Rekaket.
0: Rekaket. Doğru yanıt. Efendim kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
2: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
1: Evet,
0: maymun.
1: Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle Dart esas ismi çok bilindik bir maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
2: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 5.
0: Açılmış yerleri kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet ne olabilir? Ne elde edersiniz?
2: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim. Ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
2: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek at. Hayvanı?
2: At.
0: Efendim?
2: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
2: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
2: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
2: 5 harfli.
0: Bir finans terimi değil. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
1: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım hazır mısınız? Bakın geliyor. Tia kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
2: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey sizin için süreyi başlatalım.
1: Emtia.
0: Emtia harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş. Hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
2: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
1: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
1: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
1: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz bilemedim. Değil de.
1: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
1: T. Turka olabilir mi?
0: Turka değil de
1: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde iyilerin, E'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
2: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
2: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
2: Hayır. Hiç duymadım.
1: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım, gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük, bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
2: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan, çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen. Çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
2: Of.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
1: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz yani.
1: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
1: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki, adenit.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Gelmesi
0: aile hekimi olduğunuz için.
1: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
1: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
1: soru da
0: çok
1: zor
0: farklı
1: galiba.
0: Yönlendirmemiz zor. Lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
1: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
2: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
2: Atarak...
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak...
1: Atarak siye.
0: Son harf...
1: Atarak siya.
0: Siya, doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
1: aslında
0: çok
1: bu da
0: normal.
1: Tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir de Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Belli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı.

0: Dünyaya geniş bir kelime buluyoruz, geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
1: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
1: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
1: Anavala.
0: Anava.
1: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
1: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
3: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
3: Zor soruları seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
3: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalamak.
3: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
3: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
1: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
1: Birazcık
0: değil mi?
1: Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır küpünün ikinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olabilir. Pas.
0: Pas dedik, süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor, dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: kıyama çıkaramadım. Gel bulalım.
1: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
2: Pas.
1: Peki, pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
2: Ağrı.
1: Değil, biraz Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
2: Rize.
1: Rize, tabii ki Rize. Evet. Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
2: 1914.
1: Harikasınız. 1914. Bir görselimiz var. Video sorumuz var. Süreyi durdurduk. Videoyu izledik. Bakalım.

0: İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: il? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce değil. Doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı. Sakiler.
1: Çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Hazır. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir...
1: Bir...
0: Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın, çıkın. 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Didyma. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Gönlüme bir ateş düştü.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da ama süre gitti. Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen tamam. Bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demiştik.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi?
1: Mardin.
0: Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğiniz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı? Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan oldu. Üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32. Gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruya açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başladı. Kazım Bey bastı.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii, gün desteğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bütün kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız.
1: Nayı.
0: Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Ali. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii pili. Ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili. Oo, bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım,
2: bence.
0: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz
0: sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatın. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil.
1: Aval.
0: Aval doğru olacak. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmacada çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç tane soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?

0: Aye la.
1: Aye. Peki, sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Hanım hanım.
2: Ay Ela.
1: Ay Ela doğru yanıt. Ay Ela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı problem ama yok. O sırada süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ay Ela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Meryem Hanım?
2: 44.
1: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
0: TSE.
1: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 39 olsun.
1: 39 gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder süre başladı. Keder. Buyurun.
0: Elem.
1: Elem doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var 40.
0: 47.
1: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
0: Eruh.
1: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
0: Evet açamıyoruz.
1: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 49 olsun.
1: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
2: İlave.
1: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 33.
1: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Bre.
1: Bre doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 38.
1: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
2: Soyadı mı bu? Erbil.
1: Erbil tabii ki. Ha, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet'li Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
2: 45 olsun.
1: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
0: Orba.
1: Orba değil.
0: Orya.
1: Orya da değil ama
0: orka.
1: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 59 olsun.
1: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü.

0: Arma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
1: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz. Abrama. Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
2: Yok olsun.
0: 40 mı olsun?
2: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın, önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
2: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota, süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Fa.
0: Fa değil.
1: Mi.
0: Mi dedi.
1: La.
0: La da değil.
1: Do.
0: Do da değil.
1: Neyse, kas.
0: Do, re, mi.
1: Fa, sol, fa, la, si, do.
0: Ne dedin?
1: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
2: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz, S harfini açtık ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? 1. etabı, 2. etabı, 3. etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
1: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabi birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin nesi? Experience.
0: Midenin nesi diyoruz? Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
1: Sürizm vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para stüdyosuna geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya
0: harikası
1: gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri.

İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaldırmıştır.

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde eğitimin geleceğini konuşacağız. Üniversitenin vizyonu, kariyer planlamaları gibi konular üzerinde duracağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikte olacak.

0: Buğra Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz.
2: Teşekkürler.
0: Peki şimdi Buğra Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Okulun işleviyle başlayalım. Üniversitelerin işleviyle başlayalım. Günümüzdeki işleviyle başlayalım. Tabii Elon Musk geçtiğimiz

0: günlerde bir açıklama yaptı. Okul artık bir eğitim yeri değil, sosyalleşme alanı dedi. Öğrenmek için artık okula ihtiyacımız yok diyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Sizce gerçekten okullar artık işlevini tamamladı mı, yoksa işlevi değişti mi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Üniversiteler bazında konuşursak tabii ki bilgiyi artık çok rahat elde ediyorsunuz, ama bu bilgiyi yorumlamak, farklı bir boyuta getirmek ve arkasından da bunu üniversite araştırmaya doğru götürmek ve bu araştırmanın sonucunda bir ürün elde ederek bunu sosyal hayata kazandırma noktasında yeniden üniversite artık bu şekilde çalışıyor. Ve Elon Musk'a baktığınız zaman kendisinin background'unda da işte Kanada'dan gelmiş Amerika'ya, hem fizik bitirmiş hem ekonomi bitirmiş. Yani fizikte neden sonuç ilişkilerini iyi öğrenmiş. Ekonomide yönetebilirlik, sürdürülebilirlik politikalarını iyi öğrenmiş ki okuduğu üniversiteler esasında tam bunun merkezi. Akabinde kendi kurduğu şirketlerde de üniversite kültürünü farklı bir şekilde yönetmeye doğru götürmüş. Yani şöyle bir şey var. Herhangi bir koşul altında bence Elon Musk'ın sözleri farklı algılanıyor. Evet. Üniversitenin bildiğimiz kültürü artık farklılaşıyor ve değişenler kazanacaktır. Ve bu noktada da ne yapacağız? Biz de evrimleşerek orada yapay zekadan olsun veya da diğer bilgilerden kararlanarak farklı bir boyuta doğru geleceğiz.
0: Hocam siz neler söylersiniz? Siz katılıyor musunuz? Günümüzde okullara baktığımızda, daha doğrusu yani üniversiteler için bunu söylemek daha doğru olur herhalde.
2: Eğitim kurumları.
0: Üniversitelere, evet, eğitim kurumlarına baktığımızda işlevlerini yitirdi mi? Geleneksel işlevlerinden bahsediyorum. Yani eski işlevlerinden bahsediyorum.
2: Şimdi hayat durağan değil, hayat değişiyor. Her şey gelişiyor. Öyle olduğu için kurumların da değişmesi lazım. Bu bağlamda baktığımızda teknolojinin, bilişimin bu kadar ilerlemiş olduğu bir dünyada, ilerlemekte olduğu bir dünyada kurumların da değişmesini zaten beklemek lazım. Bu anlamda da değişmeyen kurumların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ya da hani yok olup gideceğini hatta göreceğiz. Bu bağlamda gerek K12 seviyesinde, okul öncesinden liseye kadar, gerekse yüksek öğretim üniversite seviyesinde bir farklılaşma arayışı içinde olduğunu zaten görüyoruz kurumlarında. Ben burada açıkçası önemli kırılım noktalarından bir tanesini pandemi dönemi olduğu olarak görüyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde işte eve kapandık. Eğitim öğretimin sürmesiyle ilgili uzaktan öğretim metotları etkin bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde gerek K12 seviyesinde gerekse üniversite tarafında hayata geçirildi. Hatta hani anaokulundan liseye kadar olan K12 seviyesi diyelim, oradaki dönüşüm daha bile hızlı oldu. Üniversiteler birazcık daha sonra geldi diye ben gözlemledim o dönemde. Şimdi insan sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal varlık olduğu için de eğitim öğretim süreçlerinde biz şu anda aslında hani belki öğretimden bahsediyoruz. Öğretim noktasının değişmesi, öğretim metotlarının değişmesi, özellikle teknolojinin entegrasyonuyla söz konusu olacaktır, olmaktadır. Ama işin eğitim tarafı ile ilgili özellikle K12 seviyesinde sosyal boyut anlamında, sosyalleşme anlamında, bilişsel anlamda değil ama duygusal anlamda gelişme noktasında özellikle K12 seviyesinde okullar mutlaka olmak zorundadır gelecekte de. Yani üniversite tarafında da yani günün sonunda hani baktığınızda siz sadece orada elde etmiş olduğunuz mesleki becerilerle gelecekte var olmayacaksınız. Orada geliştirmiş olduğunuz network'le de açıkçası var olacaksınız. Evet. Bu anlamda evet, Elon Musk'ın söylemiş olduğu bu sözleri doğru okumak gerekiyor. Hocamın da söylediği gibi. Mutlaka İnsanlar, bakın artık gençler de demiyorum çünkü yaşam boyu eğitim yaklaşımı çerçevesinde herkesin her zaman için bir şeyler öğrenmesi gerekecektir. İnsanların öğrenmek için üniversiteye gittiklerinde bazı üniversitelerde daha teknolojiye yatkın ya da teknolojiyi kullanan ortamlar bulacaklarından eminiz. Ama günün sonunda orada sosyalleşme anlamında da bir takım araçların ve ortamların yaratılması gerekecektir. Şimdi aklıma bir senato toplantısında bir katılımcı olan mütevelli heyet başkanının söylediği bir şey geldi değerli hocam. Şöyle bir şey söylemişti. Yani

0: biliyorum üniversiteyi mütevelliyet başkanı olarak. Tabii ki hani burada çok kıymetli akademisyenler var, akademik liderler var. Dersler çok güzel yürüyor, ediyor. Bir problem yok ama ben derslerde hani sınıflarda oturan çocuklardan daha fazlasını kantinde oturur görüyorum. Ve bambaşka bir bakış açısını orada dillendirdi. Neden dersleri kantine taşımıyoruz? Şimdi bu...
1: Şimdi hocam burada bir pardon lafınızı bölmek durumundayım. Tabii ki kantin ortamı vesaire çok güzel sosyalleşme tabii ki artık istenen noktaların başında geliyor ama networkler ama bir de eğitimin farklı boyutları da var. Sonuçta yapay zeka diyoruz, orada bir veri var. O veriyi analiz ederek bir noktaya getiriyor. Biz bu çocuklara bunların nasıl yorumlanması gerektiğini öğretiyoruz. Sadece orada veriyi vermiyoruz, bilgiyi vermiyoruz. Akabinde onu etik değerlerle yoğurması lazım. Evet. Yani çünkü belki yapay zekada en büyük problemlerden bir tanesi ileride oradaki etik olarak kararı nasıl vereceği. Bir hastanın hayatına devam etmek ya da etmemek konusunda. Bir hekim her zaman hastasını korurken belki yapay zekada başka parametreler devreye girecek. İşte evet. Diyecek ki sosyal güvenlik kurumuna bakıyor 95 yaşında diyecek bu kadar ilaç kullanıyor bu kadar bana devlete maliyeti var diyecek yapay zeka. Orada farklı bir karar verme noktasında ama bir hekime baktığınız zaman o hastayı kurtarmak için son alın terine kadar savaşacaktır diye karşımıza geliyor. Bunlar yani farklı noktalar hocam. İkisi bir değil. Tabii ki öğrenim şekli değişebilir. Bir şekilde farklı ortamlarda her alana doğru üniversite öğrencisi olsun, lise öğrencisi olsun girebilir ama eğitim alanları hala şu anki konjüktürde belli bir noktaya, belli bir standarta sahip olması lazım diye düşünüyorum.
0: Yok. Hocam o konuda son derece haklısınız. Bunun işte bir arayışında bulunmak gerekiyor. Şimdi şu anda üniversite kurumu baktığımızda tabii hani farklı farklı düşünceler var ama hani böyle 1000'li 1100'lü yıllardan itibaren özellikle Avrupa'ya baktığımızda yüzyıllardır pek de değişmeyen değişmemeyi de becerebilen bir esasında kurum, bir yapı.
2: Evet.
0: Tabii bu son dönemde teknolojik alanda yaşanan hani ezber bozan değişiklikler, hatta yıkıcı diye söyleyebileceğimiz değişikliklere bütün kurumlar adapte olmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada doğrusunu arayıp bulmak durumundayız. Yani hocamın söylediği gibi hani sınıf ortamları elbette olacak. Yanlış anlaşılmasın, ben böyle sınıf ortamları bir şekilde hani kantine taşınsın gibilerinden bir düşünce asla hani söylemiyorum. Ama bunun arayışı içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bakın şimdi biliyor musunuz hani dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık kahveyi yan ürün olarak düşünüyor. İşinde, yürütmüş olduğu business'ta. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki gençlerin o kahve dükkanına gitmesindeki amaç kahve içmek değil. O ortamda oturmak, sosyalleşmek, sosyalleşirken çalışmak.
2: Evet.
0: Öyle olduğu için artık insanların zaman geçireceği yerlerin bir şekilde esasında tasarlanması, orada asıl ürün olarak gözüken şeyin yan ürün olarak satılması ile ilgili bir yaklaşım, bir bakış açısı değişikliğini benimsemiş durumdalar. Bu işte Jobs to be done diye bir hatta teori var, bu Christensen'ın üzerinde odaklanmış olduğu, ortaya atmış olduğu. Bunlar da çok böyle bağdaştırılıyor. Hocam benim bahsetmeye çalıştığım oluyor. Şimdi mesela hani yurt dışında özellikle hani benim gözlemlediğim kadarıyla yüksek lisans doktora seviyesindeki bir takım derslerin sınıf ortamında olmaktansa hani usta çırak ilişkisinin, sosyalleşmenin, insan insana yüz yüze bilgi aktarımının, ki bu çok kıymetli, kaybetmemiz gerekiyor, sağlanacağı şekilde üniversitede ya üniversite dışında bir sosyal ortamda yapılması ile ilgili yaklaşımları da görüyoruz diyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam burada hemen bir devreye gireyim. Bir anekdot da birlikte anlatayım. Esasında son 25 yıla üniversitelerin baktığınız zaman dünyadaki en ünlü üniversiteler Harvard, MIT, Tufts. Bunlarda rektörlük yapan bir efsanevi rektör var. Ve Bekov'un söylediği bir nokta var. Soruyorlar, bir öğrencinin hayatta başarılı olup olmayacağını nasıl algılıyorsunuz?
2: Evet.
1: Ve cevap orada çok ilginç. Diyor ki öğrencinin öğretim hayatı boyunca herhangi bir hocasıyla kurduğu ilişki, hayat boyu devam edilecek bir seviyede.

0: ise o zaman o öğrenciler gerçekten başarılı oluyorlar diyor. Yani burada esasında iki kavramı getiriyor. Evet. Diyor ki bir mentörlük var diyor. Evet. Yani iki sürekli demin söylediğiniz gibi öğrenebilirlik var. Yani yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu değişme, bunu yaparken de mentörlükle birlikte bir insanın hayatına yön vermeyi esasında o sosyalleşmeyle birlikte getiriyor. Oradaki cümlenin içerisinde o da saklı. Yani diyor ki siz ne kadar sosyal olursanız, bir hocanızla ne kadar bilimsel anlamda bir araya gelebilirseniz, bu tamamen hayat boyu da sizin başarınıza yansıyacaktır diyor. Tabii bunlar az önemli noktalar değil hocam, söylediğiniz şeyler. Buyurun.
1: Evet. Ya aslında tam bununla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi sosyal faaliyetler konusunda kendisini hiç veya yeterince geliştirmemiş birine baktığımız zaman, ama akademik olarak kendisini çok geliştirmiş, sosyal olarak kendisini geliştirmemiş birine baktığımız zaman, bu kişi sınavlardan çok yüksek puanlar alıyor. Üniversite sınavından derece almış, iyi bir üniversite kazanmış. Bu günümüzde eskiye nazaran, tabii ki çok değerli bir şey, ama eskiye nazaran ne kadar değerli? Yani hangi okuldan ne kadar ortalamayla mezun olduğunuz mu önemli, yoksa hangi sosyal faaliyetlere katıldığınız, hangi bireysel kabiliyetlere, yeteneklere sahip olduğunuz mu daha önemli?
0: Şimdi bir kere üniversite herkese bir eşit bir şekilde hayata gelmeyi hedefleyen bir noktada size bir imkan sunuyor.
1: Evet.
0: Ve bizim çocuklarımıza Türkiye'nin veya da dünyanın herhangi bir yerinden geldiği zaman, hı-hı, gerek karakteri olabilir, gerek kültürü açısından olabilir, daha kendi içine kapanık bir öğrenci tarzıyla da karşılaşabiliriz. İşte esasında okullar bunu da yapıyor. Hı-hı. Bir, ne yapıyoruz biz üniversitede? Kulüplere doğru yönlendiriyoruz. Yani SKS Daire Başkanlığı altında. Bunlar bilimsel kulüpler var, sosyal kulüpler var. Çocuk o bilimsel kulüplerde de ne yapıyor? Etkileşimi öğreniyor. Bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mesela bir kongre düzenliyor. Orada yüz yüze geliyor. Ve bir kongre düzenlerken açıyor telefonu. Coffee break de yapmak zorunda kalıyor.
1: Evet.
0: Yani şirketlere de gidiyor, diyor ki ben bir kongre düzenleyeceğim, buna bağlı olarak bana sponsor olur musun diyor. Yani bilimsel tarafta da sadece sosyal kulüplerden bahsetmiyorum. Hı-hı. Bilimsel açıdan da hayata hazırlanmış oluyor. Bu sebepten dolayı yüz yüze ortamların, hı-hı, okul, eğitim, üniversite, bunların hepsi esasında bir öğrenim ve siz biliyorsunuz nöronlarımız da ancak o şekilde birbiriyle iletişime geçiyor ve daha sürdürülebilir bir hayatı bir araya, evet, getiriyor bu bütün yapı taşları.
1: Evet.
2: Şimdi hocamın söylemiş olduğu bir şey beni çok mutlu etti. Çünkü ilk önce bir hani üniversite bazında bir üniversiteler bazında bir şey söylemek istiyorum. Hocam yani SKS Daire Başkanlıkları dediğiniz gibi çok çok önemli, ama üniversitenin bir de kariyer merkezleri var. Tabii. Hoş, kariyer merkezleri biraz böyle stajla ilgili kağıt işlerine böyle boğuluyorlar, ama esas bakıldığında üniversitedeki kariyer merkezleri üniversite öğrencilerinin uzmanlaştıkları alan dışında, bu soft skills diyelim, yumuşak beceriler mi diyelim, ya da, evet, beşeri beceriler diye söyleyebiliriz, sosyal beceriler diyebiliriz. O tarafı geliştirmeyle ilgili öğrencinin önünü açan merkezlerdir. Ve hani sizinle de bazı programlar yapmıştık tercih, evet, dönemlerinde. Hani üniversitede kıyaslarken neye bakılmalı diye konuşurken, hani ben naçizane hep şunu söylerim. Derim ki üniversitenin bir kariyer merkezlerini de kıyaslamak gerekir. Kariyer merkezlerinin etkinliği bir üniversitenin ne kadar çoksa, öğrenciye ders dışında bir takım beceriler ortaya koymayla ilgili bir duruş uçları varsa, hı hı, mesela girsinler web sitesini incelesinler üniversitenin, evet, kariyer merkezinde, yani bir konuşmuşluğumuz vardır. Şunu söyleyeceğim, niye mutlu oldum? Şimdi benim de şu anda yöneticisi olduğum işte okullarda, okullarımızda 19 yıldan beri yürütülmekte olan bir talim terbiyeden izni alınmış bir özel müfredat var, TMBA diye. Hı-hı. Hocam bahsetmiş olduğunuz şeylerin aynısını daha lise çağında bizim öğrenciler yapıyorlar. Bu gerçekten Türkiye için K12 seviyesinde oldukça önemli bir proje, örnek bir proje. Yıllardan beri de başarıyla uygulanıyor. Düşünün ki bizim okullardan bahsetmiyorum. Buna benzer kariyer ve yaşam becerilerini öğrenciye kazandırmak için matematiği, fiziği, sosyal, Elon Musk'ı söylediği gibi matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, coğrafyayı, tarihi elbette öğreteceksiniz, ama onun dışında daha lise çağında kariyer becerileri anlamında sistemli bir uygulama peşinde olan, bunu becerebilen okullar, hı-hı, örneğin

0: liselerdir. Niye? Çünkü burada bu becerileri kazanan öğrenciler hocam evet. üniversitesini kazanıp gittiğinde diş hekimliği fakültesine orada hocam SKS'nin göstermiş olduğu kulüplerde etkin olacaklar. Oradan getirdikleri know-how'ı bu fırsatı yakalayamamış bölüm arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Orada ilerleyecekler. Esasında bunlar çok güzel entegre şeyler.
1: Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite evet. olarak biz lise kış okulu açtık. Evet. Ve esasında herhangi bir bu gelir veyahut da üniversiteyi tanıtmak amaçlı değil. Temel nokta gerçekten çocuklara sevdiği mesleğin ne olabileceğini göstermekti. Hı hı. Ve çok ilginç bir şey oldu. Esasında okullara da kontenjanlar tanıdık. Bize başvuran öğrencilerin çoğu LGS'de de yüksek puan alan çocuklardı. Hı hı. O %1'lik dilimlerde olan çocuklardı. Ve geldikleri zaman İşte bir diş hekimliğine, bir tıp, bir eczacılık, evet. bir iktisadi idari sosyal bilimler veyahut da orada mühendisliklere girdikleri zaman birebir biz lise öğrencilerine hı hı. esasında meslekte ne yapıldığını gösterdik. Mesela diş hekimliğine geldiyse bir dolgu fantom kafalar üzerinde yapılmasını gösterdik. Veyahut da bir dikiş atmasını öğrendik ya da bilgisayar dersinde ne olacağını, yazılımda ne yapacağını gösterince çocukların çoğu dediler ki biz esasında yanlış meslek seçecekmişiz. Evet. Yani bu sebepten dolayı lise ve üniversite sanki ayrı iki barem gibi gözükse de hı. iç içe olması gereken eğitimin her zaman lise tarafından da üniversitenin desteklenmesi, üniversitenin de liseyi desteklemesi tarzında bir eğitim sisteminin bir araya getirilmesi lazım ki orada belki de daha sonra biraz konuşacağımız 3 senelik eğitim modelleri üniversitede çok konuşuyoruz. Çok daha liseden başlayarak biz bu işlerin çoğunu halletme şansına da sahip olabileceğiz.
0: Ben evet. bir şey eklemek istiyorum tabii, hocam. Buyurun. Çok enteresan evet. bir şey var. Şimdi işte bu bahsetmiş olduğum TMBA aha. özel programı dediğim gibi talim terbiyeden onayı alınmış uygulanmakta olan bir eğitim programı. Tabii ki bu Türkiye 100 yılı marif modeli gerekleri çerçevesinde böyle özel eğitim programlarının güncellenmesi gerekiyor. Şunu fark ettik bu konuda çalışırken. Şimdi hani biraz üniversite geçmişim olduğu için de hocam bu Bologna paketinde biliyorsunuz şeyler var. Hani her bölümün işte öğrenim çıktıları, bölüm çıktıları, derslerin öğrenim çıktıları, yetkinlikler vesaireler böyle güzel bir matris yapı. İnanır mısınız? Birebir aynı yapı Türkiye 100 yıl marif modelinde de var. Esasında aklın yolu bir. Tamam. Yani Bologna'da bu yaklaşım neden benimsenmiştir? Siz sonuçta çocuğu atıyorum psikoloji bölümünden mezun edecekseniz belli becerileri kazanması gerekir, yetkinlikleri kazanması gerekir. Bu yetkinlikleri işte neye göre tanımlarsınız? Hangi dersleri okuyacak? Bu hangi dersler o yetkinliklere ne oranda katkı sağlayacak? Böyle bir işin altını dolduracağınız güzel yapı kurarsınız. Aynı yapı şu anda Türkiye 100 yıl marif modeli çerçevesinde de var. Biz şu anda işte onun çalışması içindeyiz. Yapmış olduğumuz yani oradaki derslerin çıktıları, bu çıktıların altının nasıl doldurulacağı aklı yolu bir hocam.
1: Evet, zaten işte o çıktılarla birlikte üniversiteye mesleğini seçerek gelen belki bir öğrenci sonraki zamanda üniversitenin temel noktası olan araştırma, geliştirme ve sanayiyle işbirliğine de hızlı bir şekilde adım atabiliyor ve bir bakıyorsunuz ki o çocuk yüksek lisans doktoraya doğru gittiğinde bir ürün olarak karşınıza tabii. getirebileceğiniz bazı şeyler evet. üretiyor ve esasında bizim de belki de orada modifiye olmamız gereken nokta bütün Türkiye veya da bütün dünya üniversiteleri için söylüyorum. Bir iş yapıyorsanız bir çıktısı olmak zorunda. Ya bu sosyal çıktı ya da evet. ürün ya da başka bir şekilde topluma yararlı hale getirilebilecek tarzda eğitim modellerini geliştirmek durumundayız ve bütün hedefimiz de bu esas.
0: Şimdi evet. çok önemli bir şey söyledi hocam. Biz size de söz bırakmadık.
2: Evet. Buyurun devam edin.
0: Ama şöyle. Keyifle hocam, dinliyorum. Çok doğru yani. Söylüyorsunuz. Neden? Bakın şu anda gençler tabii hani biz yaş itibariyle birazcık daha üniversite gençliğinden daha yani yaş olarak daha küçük çocuklarla birlikteyiz, gençlerle birlikteyiz. Gençler somut bir çıktı görmediklerinde motive olmuyorlar. Bu çok önemli. Dediniz ya hani bir somut çıktı. Öyle olduğu için tüm okulların, tüm eğitim modellerinin çıktı odaklı ama sürece de önem veren yani çıktı odaklı yola başlayacaksın ama okul ortamı öyle ya da böyle bir laboratuvardır. Öyle olsun, bu laboratuvarda o çıktı elde etmek için yol boyunca göstermiş olduğun çaba kıymetlidir. Yani gidişten puan verecek misiniz hocam? Evet, vermemiz gerekiyor. Çünkü sen hedefini koydun, gitmeye çalışıyorsun. Hocam tezler de öyle değil midir? Bir tez atarsınız ortaya, olur ya da olmaz. Olmadığını göstermek de çok büyük bir şeydir. Bilim denizine damlatılmış bir damladır, faydadır. Öyle olduğu için hani bütün bu arayışları açıkçası, hı hı, tüm eğitim kurumlarının sürdürmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir olay var. Eğitim kurumlarının, mesela şimdi hani izniniz olsa hocam ben biraz K12 tarafından bahsedeyim. Çünkü bu dönem daha anaokulunda hani çocuğunu ilk defa böyle işte hani tedrisatı verecek olan, eğitim öğretime verecek olan anne babalar bile işte böyle üniversiteyi düşünüyorlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. O da şu ki bu bir yolculuktur. Öğrencinin bu yolculuk boyunca kendini keşfedebilmesiyle ilgili okulun mutlaka destek olması gerekir. Bu sebeple de kurumların, evet, bakın kurumların emanet aldıkları, çocukların emanet almış oldukları velilerden daha önde olmaları gerekir. Geleceği öngörebilme ile ilgili, teknolojiyi kullanma ile ilgili, teknolojiyi eğitime entegre etme ile ilgili, geleceği şekillendirme ile ilgili velilerin önünde olmaları, öğrencilerin de önünde olmaları gerekir. Bu çerçevede lütfen hani okul seçecek olan tüm kişiler, tüm veliler, tüm anne babalar, evet, lütfen buna da özellikle dikkat etsinler. Çocukları emanet edecekleri kurumlar gerçekten önde gitmeyle ilgili bir niyet ortaya koyabiliyorlar mı? Bir altyapıları var mı? Bu önemli bir unsur.
2: Evet, geleceği öngörmek zaten artık eskiye nazaran çok daha zor bir hale geldi. Programdan önce de konuştuk. Yazılım mesleğini örnek vermiştim. Yani hakikaten 5-6 sene önce yazılım mesleği geleceğin meslekleri arasında gösterilen mesleklerden bir tanesiydi. Ancak bugün yapay zeka ile birlikte yazılım ortadan kalktı mı, bu tartışmalar yapılıyor günümüzde. Şu konuyu da konuşalım isterseniz. Yapay zeka öğretmenleri. Şimdi bir sınıfta becerileri, sosyal zekaları ve yapıları farklı bir sürü öğrenci var ve bu öğrencilere tek tip bir müfredat uygulanıyor. Yani günümüzde bu şekilde. Şimdi her çocuğa göre değişen bir bireysel eğitimin uygulanması yapay zeka ile birlikte. Belki çok uzak bir şey bu ama buna ne kadar hazırız sizce? Bu gerçekleşir mi? Şunu da söyleyeyim. El Salvador hükümeti Elon Musk'la çalışıyor. Grok AI öğretmen projesini hayata geçirdi ve yapay zekayı tüm okullara entegre etmeyi amaçlayan dünyanın ilk projesi. 1 milyon öğrenciyi kapsıyor ve 5000 devlet okulunu kapsıyor bu proje. Türkiye'de gerçekleşir mi sizce bu?
1: Şimdi ben şöyle cevap vereyim. İlk başta hocamın anaokulundan bahsetti.
2: Evet.
1: Ve dünya genelinde belli bir seviyede olan uluslararası anaokullarından yola çıkarak bir şeyler anlatacağım size.
2: Buyurun.
1: Ben yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Çalışırken de kendi kızım da uluslararası bir okuldaydı. Ve oldukça Avrupa'nın en iyi okullarından bir tanesindeydim. Anaokuluna ilk girdiği zaman parmaklarıyla, parmak örgüsüyle bir kaşkol örmeyi öğrettiler.
2: Evet.
1: Sonrasında bu çocukları aldılar. Okula yakın bir noktada ve veli istemeden bazı bahçelere götürdüler. O bahçelerde bir şeyler ektirdiler ve buna bağlı olarak oradan bir ürün çıkmasını çocuklar gözlemledi. Suladı, etti vesaire. Akabinde bu çocuk daha ilkokula gitmeden kıyafetiyle havuza attılar ki herhangi bir suya düşme anında nasıl hayatta kalabileceğini öğrendi. 6 yaşına geldiği zaman dediler ki biz sizin çocuğunuzu alıp 3 gün bir adaya götüreceğiz. Bütün çocuklar ve anne baba yok 6 yaşında. Evet. Ve burada nasıl ekmek yapılır, nasıl turşu kurulur bunları öğrettiler çocuğa. Şimdi bizim tabii bazı bir ufak bir çocuğu alıp götürdüğünüz zaman bazı problemler de olur. Türkiye yapısıyla konuşmuyorum ama dünya genelinde bazen siz de biliyorsunuz ki bazı ülkeleri deneysel olarak kullanıyorlar. Ama kendi çocuklarına bu şekilde bir eğitim vermiyorlar. Hayatta kalma ve en temel nokta topraktan itibaren sizi nasıl gelişeceğinizi, nasıl plan yapacağınızı,

0: yapacağınızı öğretiyorlar.
1: Evet.
0: Ve sonrasında gerçekten çocuğa özgü eğitim oradaki öğretmenle başlıyor. Tabii ki müfredat var. Hepimiz için geçerli değil mi? Bugün hocayız ama işte staja gelen öğrencilerden hepsi aynı seviyede değil. Birisinin farklı özellikleri var, öğrenme kabiliyeti farklı, ben diş hekimiyim, el becerisi farklı, ona farklı bir şey öğretiyorsunuz. Diğeri de o seviyeye gelmesi için uğraşıyorsunuz. Ama bugünkü yapıda belki çocuklara yapay zeka ile alternatif sunabilirsiniz ama bir öğretmenin yerini bu şartlar altında çok çok uzun yıllar daha tamamen geçeceğine ben inanmıyorum. Öğretmenler çok çok değerli.
2: Zaten dönüşüm olursa belki bir dönüşüm olur yani.
0: Dönüşüm olur ama yine öğretmen burada demin üniversitede anlattığımız gibi tamamen rehber olur. Yani rehber olmadan çünkü yapay zekanın özellikle bugünkü veri işleme noktasında doğru veriyi mi işliyor? Bakalım nerelerden? Hatta size bir şey anlatmak istiyorum. Yurt dışında yine bir ülkede çalışırken biz A'dan Z'ye bir hastayla karşılaştığımız zaman her şeyi, inanın belki hastayı 15 dakikada tedavi edersiniz, yarım saat veri girerdik. Ve veri girme noktasında işte çocuğun ailesinin yapısını tutun da davranışı o sırada ne yaptığını çok detaylı olarak o verileri girerdik. Evet. Girdikten sonra bunlar bir dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında olan noktada işlenir ve sonrasında biz bir yapay zeka doktorlarıyla da karşı karşıya kaldık. Çok yani bu hatta ilk başta yapay zeka doktorlarıyla karşılaşmam 2016 yıllarından bahsediyorum. Bundan 10 sene öncesinde.
2: Evet.
0: Fakat şunu söylediler. Biz şunu düşünüyorduk. Dünyanın en iyi tıp fakültesindeki doktorların verdiği teşhislerin %100 doğru olduğuna inanıyorduk. Yapay zeka, yani zekaya bunu öğrettik veri olarak. Şunu gördük ki çıktılar da %30-35 doğruyuz. Bu da dünyanın en iyisi noktadır. Sonrasında bunu ancak %60-65'e geliştirebildik. Hala orada %30'luk bir boşluktan bahsediyorum. Ve yanlış, şimdi o yanlış noktayı bir hekimlikte, bir öğretmenlikte bunu işleyerek bir çocuğa sunduğunuz zaman demin söylediğiniz gibi usta-çırak ilişkisi noktası daha çok uzun yıllar ve yapay zeka tarafından öğretilemeyecek tarzda devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir yardımcı olacak ama hala öğretmenler, hocalar bu işi başta olması gerekiyor.
2: Çünkü yapay zeka bir kaynak değildir, asistandır veya referanstır.
1: Yani. Aynen öyle. Şimdi hocamın söylediği şeye bunu Türkiye'de yapmak pek kolay olmayabilir hocam. Çünkü maalesef özellikle büyük şehirlerde bakın şimdi hani bizim okullarımız Türkiye'nin 36 farklı şehrinde Kıbrıs'ta var. Böyle hani farklı farklı yerlere gidiyoruz, böyle gözlemliyoruz. İnanın Anadolu'da helikopter ebeveyn az. Ama büyük şehirlerde helikopter ebeveyn dediğimiz çocuğun her bir şeyine, davranışına müdahale etmeye çalışan aşırı koruyucu bir veli kitlesiyle okulların da açıkçası tırnak içinde baş etmesi ya da bir işbirliği beklemesi çok da kolay olmuyor.
2: Evet.
1: İşte en son Acar Baltaş Hoca'yı bir vizyon toplantısında konuk etmiştik. O da bundan bahsetti. Yani çocuklarınızı açıkçası biraz zora koşacaksınız. Çünkü zora koşulmayan kişi, insan hani gelişmez. Ama maalesef özellikle büyük şehirlerdeki anne baba profili aşırı korumacı olduğu için işte 6 yaşındaki çocuğunuzu alacağız da şuraya götüreceğiz dediğinizde bir garip bakarlar ama işin doğrusu gerçekten budur. Ve bu bağlamda da hani ben yine bizim okullarımızla ilgili böyle bir mutluluk duydum. Çünkü bizim de ekoloji okullarımız, ekoloji sınıflarımız, ekoloji laboratuvarlarımız ve derslerimiz bu bahsetmiş olduğunuza bir şekilde dokunuyor. Bir yandan da hani geçtiğimiz 10 yıllarda işte üniversitede benim vermiş olduğum bir teknik resim dersi vardı. Engineering Drawing'de mühendislik ve çizim dersi. İşte 1990'ların sonu 2000'lerin başında çok tartışıyorduk. Klasik elle çizim mi olmalı yoksa bilgisayar destekli mi olmalı diye. İnanın şurası çok net. Klasik çizimle başlayıp daha sonra bilgisayara geçtiğinizde çocukların bilgisayardaki performansı çok artıyor. Ve klasik çizim tarafındaki çocukların kendilerini geliştirmesi ve kazandıkları beceriler bambaşka.
2: Evet.
1: Şimdi ben naçizane şöyle bir ifade

0: kağıdınız, T cetveliniz var, gönyeniz var, kalem silginiz var. Bunların üstlerinden yandan görünüşlerinin de belli bir düzende olması lazım. Yanlış başladınız, doğru çizdiğiniz bir görünüşü fark ettiniz ki ben bunu yanlış yerleştirmişim. Yukarıya çizecektim, aşağıya çizmişim.
1: Gitti. Baştan.
0: Ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Baştan doğru plan yapacaksınız.
2: İşte hocam güncelde bu ikisini entegre ettiğimiz evet. zaman başarı orada geliyor. Yani ikisiyle bravo. Ne artık bir şeyi bardağı baştan sona kadar çizmek ama esas olarak o çizimin nasıl yapılacağını bilmek ve uygulamak ve onu da işte yapay zeka ile desteklediğiniz zaman belki de işte bir projeye getiriyorsunuz. Eskiden bir ay sürecek bir şeyi yarım evet. gün içerisinde size evet. bir kişi sunabiliyor bu desteklerle.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi eğitimdeki dönüşümü konuşuyoruz programımızın başından beri. Peki bizim eğitim sistemimize baktığımızda öncelikli olarak mutlaka değiştirmemiz gereken alan hangisi sizce? Tabii ki teknolojik gelişmeyi de düşünecek olursak gelecekte nasıl bir eğitim modelinin uygulanması gerekiyor sizce?
0: Bunu konuşmaya kalkarsak günler sürer. Sadece bizim konuşmamız da yetmez. Evet. Yani ortak akıl noktasında hepimizin konuşması gerekir. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili esasında konular konuşuluyordur. Yani eğitim dediğinizde bu ülkenin beşeri sermayesi. Bu ülkenin evet. beşeri sermayesi aynı zamanda dünyanın beşeri sermayesi. Öyle olduğu için hani bunlara kafa yormak gerekir. Konuşmak gerekir. Ortak akılla da ortak kararlar verip yol almak gerekir. Şimdi bir defa hani baktığımızda nereden hani bana soracak olursanız nereden başlanır diye hani önemli olan konulardan bir tanesi öğretmenlerimizin yetkinliğidir.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Türkiye Yüzyıl Marif modeli ilk başta çok eleştirildi. Zaten genellikle sistem değişikliği ile ilgili böyle bir öneri ortaya çıktığında iş ilk başta politize edilir, konuşulur edilir vesaire ama o zamanlar da öyle olmuştu. Çok konuşmuştuk. Ancak şu anda gelinen noktada herkesin neredeyse üzerine mutabık kaldığı bir şey var ki şu anda Türkiye Yüzyıl Marif modeli iyi bir model. Ama bu iyi modelin sonuç vermesi için sahadaki uygulayıcıların iyi olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir defa hani kazanım odaklı değil, beceri odaklı bir yaklaşım diye kabaca tarif edebiliriz. Ama hani beceri odaklı bir müfredatı uygulayacak öğretmenler kazanım odaklı bir müfredatın ürünü. Öyle olduğu için ilk önce kafadaki paradigmaları her ne kadar eğitim fakültesinde bununla ilgili hani bir tedrisattan geçmiş olsalar da günlük yaşantılarında bu tarafa dönüşümleri gerekiyor. İşte bu çerçevede de öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerin artmasıyla ilgili açıkçası performansımızın ülke olarak iyileşmesi gerekir diye düşünüyorum ki bu çerçevede de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar hatı sayılır seviyededir. Bir de onun dışında biraz ezber bonzomuz gerekiyor.
1: Evet.
0: Tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir coğrafyada çok sayıda genç nüfusu olan bir ülke. Evet. Yani şimdi Finlandiya eğitim modelini konuşuruz. Finlandiya'nın toplam nüfusu İstanbul'un Avrupa'yı Anadolu yakasının nüfusuyla eşdeğer. Öyle olduğu için hani bazı konularda yani bizim açıkçası iyi örneklerden alacağımız şeyler vardır ama bu ülkeye özgü bir şeyler geliştirme mecburiyetimiz de olduğunu ben düşünüyorum. Ki zaten bu şekilde ilerleme gayreti içindeyiz. Bakmayın siz yani bizim de eğitim uygulamalarımızda hani parmakla gösterilecek bir takım başarılar da vardır. Bu bağlamda belki önümüzdeki önemli kırılım yapay zeka uygulamalarının Türkiye'nin tüm okullarında benzer şekilde faydaya dönüşülmesiyle ilgili bir önümüzde şey var, challenge var yani bir zorlu aşama var. Belki bununla ilgili bir çaba içinde olmak söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi hani üzerinde çok konuşacağımız konular var. Bu noktada belki şunu söylemekte fayda var. Tabii özel okulların devlet okullarına kıyasla görece ezber bozacak sıra dışı bir takım projeleri yürütmeyle ilgili kasları daha güçlü olabilir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da özel okullardaki uygulamalarla ilgili bu anlamdaki tabii ki çerçeve çizmekle birlikte uygulamaları belki görmesi, oradaki uygulamaları daha sonra özel okullara da bir şekilde yaygınlaştırılması söz konusu olur. Kaldı ki şu anda Türkiye Yüzyıl Marif modelinin benimsemiş olduğu yaklaşım yıllar yılı pek çok özel okulun, bazı devlet okullarının da esasında arkasından gittiği, içinde olmaya gayret gösterdiği mesela IB programlarıyla benzeşmektedir kazanımlar olarak baktığımızda.
1: Evet.
0: Ben açıkçası hani K12 tarafıyla ilgili hani bunları söyleyeyim hocam.

0: Tabii ki yüksek öğretim tarafıyla ilgili başka çok kıymetli katkılar sunacaktır.
1: Evet. Hocam sizin fikriniz nedir? Yani üniversite özelinde düşünecek olursak eğitim sistemine baktığımızda öncelikli olarak değiştirilmesi gereken alan hangisi sizce?
2: Şimdi tabii biz özellikle yani kadim bilgileri bugünümüze kadar getirmiş sağlık alanında topluluklar için, mühendisliklerde de aynı şekilde. Fakat artık veriyi işleyen, elimizde bazı işte yapay zeka gibi avantajlı çeşitli malzemeler var, çeşitli yöntemler var. Bunları kesinlikle devre dışı bırakmadan bunların nasıl kullanılacağını öğrenciye öğreterek, bunun dışında hocamın da söylediği gibi hocalarımızla da birlikte bu entegrasyonu sağlayarak ve günün sonunda sadece bilgi topluluğu değil, sosyalleşen, herhangi bir şekilde etik değerlere sahip olan, o etik değerlerle birlikte sürekli olarak değişmeyi öğrenen, hayat boyu da öğrenmeyi kendisine bir yol edinmiş insanlar grubu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve o yetişmede artık tabii ki öğrenme metotlarını da modifiye ediyoruz. Bunlar yani üniversitelerde var, tamamen biz yeni bir çağa doğru adım atıyoruz ama hazırlıklarını da yapmış durumdayız. Yani yavaş yavaş da bugünden itibaren sizin yaklaşık olarak bir 15 dakika önce söylediğiniz gibi biz bunlara hazırlıklı olmadan ilerlemiyoruz. Evet. Ve bu bazda biz şunu biliyoruz ki gelecekte 2 sene sonra, 3 sene sonra olacak bir şey şu andan ileriyi görmek zor ama nasıl yapılabileceğini de algılıyoruz ve bunu yapabilmek için de dünyadaki paydaşlarımızla çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Amerika'da bugün bir şey oluyorsa ya da Avrupa'da esasında aynı şeyi biz aynı noktada okuyabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ve hep birlikte burada tabii medya kısmı var. Artık dünya farklı bir noktada geliyor. Biz çalışmalarımızı el ele vererek bütün başarıyı da elde edeceğimizi düşünüyorum.
1: Buyurun.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii dünya üzerinde 60 yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp daha sonra Avrupa'ya da geliyor. Türkiye'de de hani ben üzerinde özellikle çalıştığım bir 18 ay öncesini düşünüyorum. 40'a yakın üniversitemizde başlamıştı. İsim olarak başlamıştı. Teaching and Learning Center, yani öğrenme öğretme merkezi. Üniversitelerde öğrenme öğretme merkezleri diye merkezler vardır bütün dünya üzerinde. Açıkçası öğretim üyelerinin şu anda tabii daha gündemde yapay zeka ve teknoloji ve dijital araçlar daha etkin kullanarak derslerini daha verimli yapması, öğretim üyelerinin bu anlamda desteklenmesinden bahsediyorum, bir fonksiyon. Bunun dışında öğretim ortamlarının müfredatların güncellenmesi, bu anlamda dokunulması ile ilgili çalışan merkezler vardır.
1: Evet.
0: Bir kariyer merkezleri, bir öğrenme öğretme merkezleri üniversitenin geleceğinde bence yaşamda kalmayı ya da sivrilmeyi fazlasıyla sağlayacak olduğuna inandığım yapılar. Birinden açısından böyle bir görüşüm
2: hocam.
0: Hocam
2: yani evrimleşen üniversiteler zaten hayatta kalacak.
0: Aynen öyle.
2: Şu an için tamamen günceli kaybedenler bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi geride kalacaklar ve temel nokta artık sanayi işbirlikleriyle topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Zaten o bireyleri yetiştirdiğiniz zaman da hayat boyu öğrenmekle birlikte o mesleği en iyi şekilde icra edeceğini düşünüyorum ve yıllar boyu da bunu bu şekilde götüreceğini. Yani meslekler belki modifiye olacak ama ortadan kaybolmayacak çoğu meslek.
0: Evet.
1: Dönüşecek, modifiye olacak. Peki. Hocam sağlık bölümlerine parantez açalım isterseniz.
2: Evet.
1: Çünkü yani sağlık alanında yapay zeka çok sık bir şekilde kullanılıyor. Tabii konu sağlık olunca yapay zekanın doğru kullanımı daha önemli bir hal alıyor. Bu anlamda sağlık bölümlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve yapay zeka sağlık çalışanlarının rolünü nasıl değiştirecek sizce?
2: Şimdi tabii ki yapay zeka büyük bir yardımcı olarak karşımıza geliyor.
1: Evet.
2: Özellikle şimdi teşhiste birçok size veriyi alıyor ve size işleyerek veriyor. Ve bu yardımcılar sayesinde sizin hastanızı tedavi etmeniz daha rahat hale geliyor. İler

0: ileride de belki bu teşhis yöntemleri çok daha farklı boyuta gelecek ama şu andaki bilginizle herhangi bir koşul altında size söyleseler YouTube'dan izlemiş olduğu videolarla bir kalp ameliyatına giren bir veyahut da oradaki tamamen yapay zekadan öğrenmiş olduğu eğitimle bir kalp ameliyatına giren bir hekimle mi karşı karşıya kalmak istersiniz? Yoksa demin konuştuğumuz gibi usta çırak ilişkisiyle o bütün verileri işleyerek sizin ameliyatınıza giren birisini mi tercih edersiniz? Evet. İşte burada tabii ki diagnoz devreye giriyor. Oradaki yapay zeka ile belki şunu söyleyebiliyor ki işte damarlarınızdaki tıkanık olan oranı bu. Buna bağlı olarak bu risklerle karşı karşıyasınız. Bunu günlük olarak ölçebiliyorsunuz. Riskli olduğunuz noktalarda sizi yönlendirebiliyor ve bunların hepsi avantaj olarak karşımıza geliyor. Ve şunu söyleyeyim. Dünyada çeşitli toplantılara baktığınız zaman hatta çok ilginç bir toplantıdan bahsedeyim. 2011 yılıydı İsviçre'de toplantılar zincirine katılmıştım. Evet. Hedef 2050 yılında doğacak bebeklerdi. Ve 2050 yılında doğacak bebekleri 2180'de vefat edeceklerini düşünüyorlardı. Hedefleri de şu bazdaydı. İşte yıllar önce Amerika'da Obama döneminde bir insanın genetik haritasını çıkarttığınız zaman milyarlarca dolara mal oluyordu. Oysa 2050'de bu yaklaşık olarak 100 dolara mal olacağından bahsediyorlar. Sizi genetik olarak A'dan Z'ye doğduğunuz anda incelediklerinde ve çok basit bir testle bunu yaptıklarında hangi hastalıklara yatkınlığınız ortaya çıkacak? Buna bağlı olarak belki çocukluk çağından itibaren hatta bebeklik çağından itibaren verilen bazı ilaçlar veyahut da sizin sakınmanız gereken noktalarla birlikte ömürler uzayacak, evet, çalışma yaşları farklılaşacak ve hiçbir koşul altında esasında doktorluk mesleği veyahut da diğer yan alanlar kaybolmazken yardımcı elemanlarla, belki robotlarla mesela bir hasta bakıcının yapacağı birçok şey daha kuvvetli ve daha efektif, belki fizyoterapistin yapacağı bazı şeyler robotlar tarafından yapılarak yardımcı oranları farklılaşacak. Ama her zaman açık bir konu kalacak ve o bazda da hepimiz evrimleşeceğiz, farklılaşacağız.
1: Evet. Ekleme yapacaksınız.
2: Ben de açıkçası bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii, şimdi buyurun. Tabii yani biraz evvel anaokulu ile ilgili esasında konuşurken aklımdaydı. Sonra bir uçtu gitti, şimdi tekrar geldi ama yeri geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi tabii daha küçük yaş seviyesinde, üniversite demeyelim, anaokulundan liseye kadar öğretmene ihtiyaç her zaman olacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrencileri en çok etkileyen rol modellerdir. Yani yeri geldiğinde bir öğretmenin söylediği bir söz iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Çok etkiler öğrenciyi. Baktığı bir bakış yani nasıl baktığı, gülümsemesi, takdir etmesi. Öyle olduğu için rol model eğitimde çok önemli olduğu için öğretmenlerin de şu anda dijital anlamda farklı olan çocukların rol modeli olabilecek şekilde dijital yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor.
0: %100 haklısınız hocam.
2: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ya hoca bunları söylüyor da ben bunları zaten yapay zekaya giderim yaptırırım gibilerinden düşünen bir öğrencinin o öğretmeni rol model olarak görme ihtimali zayıflıyor. Onun için bak biraz evvel de söylemiştim. Kurumların, evet, öğretmenlerin, öğretim üyelerinin karşılığını almış oldukları öğrenci kitlesinin önünde gitmesi gerekiyor. Saygı uyandırabilmeleri için. İşte onun için bu noktada öğretmenler de sürekli eğitim yaklaşımını sonuna kadar benimsemek durumundalar. Yapay zeka öğretmenin sınıf yönetimi noktasında ya da öğrenciye vermek istediği, kazandırmak istediği bilgi kazanımları, yani kazanımlar artı beceriler noktasında en büyük yardımcısı ise, o zaman yapay zeka bir fayda sağlar. Yapay zekanın tabii hani eğitime entegrasyon noktasında da okulların üretken olma, icat çıkartma, out of the box düşünme, nasıl söyleyebiliriz hocam, yani sıra dışı düşünme, evet, becerisinde göstermesi ve cesaretinde olması gerekiyor. Bugün görsel sanatlar bölüm başkanımızla bir toplantı yapıyorduk. Bir resim yarışması üzerinde konuşuyoruz. Nasıl bir resim yarışması yapabiliriz vesaire. Hani evet. Yetenek keşfi, anaokulu, ilkokul vesaire. Dedim ki ortaokuldan itibaren bir başkanımızla

0: kulvar daha açalım. Yapay zekayla resim üretme yarışması yapalım.
1: Evet.
0: Çünkü gelecekte çocuklar resim üretecekler. Yani yapay zeka resim ürettirecekler. Ama bunu en hızlı, en verimli, en az kaynak kullanarak, çünkü yapay zekayı kullandığınızda bayağı da su tüketiyorsunuz. Çünkü o bilgisayarlar çok fazla ısı yayıyorlar.
1: Evet.
0: Bakın, yepyeni bir bakış açısından bahsediyorum. Yani hani bir şeyler çizmek, bende hiç olmayan bir yetenektir. Bir şeyler çizmek, sanatsal olarak yani bir resim yapması bir gencin, bir çocuğun, bunun bir şekilde değerlendirilmesi dışında yapay zekaya, o asistana vermiş olduğu komutlarla istediği sonucu en hızlı üretebilme yarışması yapalım diye bir şeyler üzerinden konuştuk. İşte
1: evet.
0: Bence kurumların böyle şeyleri düşünebilmesi
2: gerekiyor.
0: Hocam
2: zaten gerekiyor. Hangi eğitim seviyesinde olursa olsun öğrenciyi kazanmak çok önemli.
0: Bravo.
2: İşte
0: bravo.
2: Öğrenciyi kazanırken de burada öğretmenin rolü. Yani hangi seviyede olursa işte yapay zekanın eksikliği ve şu an için bunları yapabilme kabiliyeti çok sınırlı olduğu için belki öğrenciyi seçecek ama o etik değerler, o karşılıklı duygusallık bunların hiçbirisi şu an için geçerli değil. Ve önümüzdeki belli bir süre içinde geçerli olacak.
1: Evet. Yani teknoloji ve yapay zeka gelişmeye devam edecek ama öğretmen hep olacak diyelim ve noktalandıralım. Buğra Hocam, Burak Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhaba, bugün çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Murat Evgin bizimle, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünleri de görecek miydik ya? Gerçekten bugünleri de görecek miydik?
1: Buluşacak
0: yani?
1: Mıydık?
0: Şükürler olsun, buluşacak mıydık? Yani çok tebrik ederim, çok güzel bir şarkı
1: çok
0: olmuş.
1: Çok sağ ol. Program olmasa zaten buluşamayacağız. Ama John Lennon'a teşekkür et rahmetli. Şarkı John Lennon biliyorsun ama Türkçe sözleri ben yazdım. Türkçe'ye çevirdim diyelim. Ve böyle Türk enstrümanlarıyla bir aranjman yaptık. Ve işte Hollywood'daki ilk Türkçe şarkı oldu. Çok güzel bir gelişme
0: çok
1: oldu.
0: Çok gurur verici. Evet, çok tebrik ederim.
1: Çok
0: peki nasıl oldu bu proje? Yani John Lennon şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirme. O şarkıyı nasıl seçtin? Seninle nasıl görüştüler? Nasıl
1: ya
0: bu proje
1: çok,
0: gelişti?
1: Çok ilginç. Şimdi 2017'de ben orada Amerika'da büyük bir platformda ilk defa müzikleri yayınlanan bir besteci, Türk besteci olmuştum daha doğrusu. Sonra işte burada uzun yıllardır zaten dizi müzikleri yapıyorum ama acaba Hollywood'da bir şey yapabilir miyim diye araştırırken bu dizilere şarkı seçen insanların olduğunu, hani böyle bir mesleğin olduğunu gördüm. Ve bunlarla ilgili işte festivallere gitmeye, işte internette araştırma yapmaya başladım. Bunların içinde en büyük, Amerika'da en büyüklerinden birinin Thomas Golubich olduğunu gördüm. Breaking Bad, Better Call Saul, işte Vince Gilligan'ın dizilerinin şarkılarını seçiyor. Tabii olay sadece şarkı küratörlüğü değil, aynı zamanda o şarkının telif hakları, hukuki yanını falan da onlar çözüyorlar. Neyse, web sitesini araştırırken, web sitesinde gezinirken bir baktım birebir, yani bir saatlik bir görüşme satın alabiliyorsun ve bestelerini dinletiyorsun. O sana kritik veriyor, işte feedback veriyor, düşüncelerini söylüyor falan. Ben böyle bir görüşme satın aldım. Sonra burada Türk dizileri için yaptığım şarkıları çok beğendi. İşte sesimi ve besteciliğimi beğendi ve konu geldi şu anda onun üzerinde çalıştığı projeye. Tabii bana isim vermedi, yani Pluribus demedi ama yeni bir dizi üzerinde çalışıyoruz dedi ve bir liste verdi. Şarkılar bunlar, bunlar, bunlar ve bu dizi yayına çıkmadan bir 9 ay önce falan, yani dizide kullanılacakları şarkıları belirlemişler. Abi baktım orada John Lennon var. Ben de büyük bir Beatles hastasıyım çocukluğumdan beri. Odamda posterleri olan tek grup. Ben dedim şarkıyı hatırlamasam da John Lennon'ı seçiyorum dedim. John Lennon Nobody Told Me. Tamam bir demo yap dediler. Hani beğenirsek kullanırız. İşte 1-2 haftam vardı ya da 2-3 haftam vardı. Türkçe'ye çevirdim sözleri. Böyle kanun, darbuka, cümbüş gibi Türk enstrümanlarıyla John Lennon versiyonuna sadık kalarak ama biraz daha o aranjmanı geliştirerek bir şarkı yaptım. Ve yolladığımda Funda hemen bir e-mail geldi. Aa çok güzel, harika falan, çok beğendim falan. Dedim ki hani Amerikalılar böyle her şeyi hani wow, great falan, hani evet, hiçbir zaman negatif bir şey söylemezler ya en başta. Herhalde öyle bir şey dedim bu. Ama 1-2 hafta sonra, belki bir hafta sonra Vince Gilligan ve ekibi de çok beğendi. Güzel haberlerim var, konuşalım diye bir elektronik posta gelince eyvah dedim, ne oluyor, hani büyük bir şeyler oluyor. Hala dizinin adını bilmiyorum ben, söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, işte 7 Kasım'da, yani benim doğum günümden 2 gün sonra bütün dünyada yayına girdi. Amerika'da en çok izlenen dizilerden biri oldu. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Yani ben bir Hollywood dizisine bir şarkıyla girer miyim acaba diye düşünürken Türkçe bir şarkıyla bir Vince Gilligan dizisine girmek büyük bir sürpriz oldu bana. Sonrasında da Amerika'nın en önemli müzik dergisi Rolling Stone bu şarkıyı çok özel bir listeye aldı. 2025'in en iyi 10 dizi şarkısı listesine aldı. Listede benle beraber Metallica, Stone Roses gibi önemli gruplar var. Böyle bir büyük bir sürpriz ve bir kırılma noktası oldu benim uluslararası kariyerimde.
0: Hayallerin ötesinde
1: evet,
0: olmuş
1: evet.
0: Murat ya.
1: Gerçekten.
0: Sen hep söylüyorsun dünyada bir şeyler yapmak istiyorum evet. Ama bu kadarı gerçekten çok evet. Gurur verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok gururlandım ben
1: çok
0: de. Çok da güzel bir doğum günü hediyesi olmuş sana.
1: Gerçekten. Bir de çok büyük tesadüflerin bir araya gelmesi. Yani bir Beatles şarkısı, daha doğrusu bir John Lennon şarkısı olması. İşte listede şeyi hatırlıyorum mesela. Cat Stevens vardı. Onu da Wild Word çok sevdiğim bir şarkıdır. Earth, Wind and Fire vardı falan ama orada John Lennon'ı görünce ben dedim bu şarkıyı yapabilirim. Çok ilginç bir şey oldu ve sonra şeyi dedim ki ne hoşunuza gitti yani bizim bu Türkçe versiyonda. Dediler ki birincisi şarkıyı çok bozmamış olman, yani cover yaparken bambaşka bir şey yapmaman, o aslına sadık kalman. İkincisi John Lennon'la senin aranda bazı ortak noktalar bulduk. Yani bu şarkı söyleyişinde, neşende, işte şarkıyı söyleyişindeki neşende ve bize bu şarkı sanki bir John Lennon şarkısı değil de Türkçe bir pop şarkısı gibi geldi. Yani olmuş dediler, o Türk enstrümanlarıyla falan cuk oturmuş. Ve bu Vince Gilligan'ın seçtiği bir şarkıymış. Yani dizinin süpervizörü Thomas'ın değil de Vince Gilligan'ın akıl ettiği bir şarkıymış. Çok böyle unutamayacağım bir anı oldu benim için.
0: Çok güzel olmuş. Dilerim devamı gelir.
1: İnşallah bakalım. İnşallah.
0: Ki bence bundan sonra gelecektir.
1: İnşallah. Yani tesadüfi şeyler tabii bunlar.
0: Tesadüf yok ya.
1: Ya işte daha doğrusu şöyle, onu da konuştuk Thomas Golubic'le. Onlar serendipiti diyor. Biz kısmet diyoruz. Aslında onlar da kismet diyor. İngilizce'de kismet olarak o kelimeyi biliyorlar. Yani anlamlı tesadüfler serendipitinin tam anlamı. Tesadüfmüş gibi duran ama işte noktaları birleştiren ve kaderimizde hani keşke olsa ya dediğimiz şey çalışınca işte gerekli mesaiyi, zamanı, enerjiyi oraya aktarınca bir şekilde oluyor galiba.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir başka sevincimiz daha var. Çok şahane yeni bir şarkın da var.
1: Evet,
0: o da hayırlı olsun. Yazı özledim. Özledik.
1: Özledik yani.
0: Gerçekten özledik.
1: Bir türlü gelmedi yaz bu sene.
0: Niye gelmedi?
1: İşte yani, ama sonunda geldi.
0: Geldi mi yine tam emin geldi, değilim. Yarın yağmur var. Çok emin değilim.
1: Ha, öyle mi? Ha,
0: evet yarın yağmur. Üzmek istemem seni ama yarın yağmur var.
1: Benim şarkım için iyi. Yani yağmuru var. Çünkü ben diyorum ya güneşi, sahili, yazı özledim. Dostları özledim.
0: Bodrum'u özledim.
1: Bodrum'u, çeşmeyi, kaşı özledim.
0: Kaşı da özlemişsin. Evet. Dedim ki ama Murat Bodrum'u daha çok özlemişti.
1: Evet, evet.
0: Dilerim bu yaz yine Bodrum'da beraber oluruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah Akyaka, bir Akyaka'mız da olur. Kesin olur bunlar. Akyaka'mız olur, Bodrum'umuz olur ama bu şarkının da hikayesini dinlemek istiyorum senden.
1: Ya bu şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım, yani sözlerinin başı var, nakaratı var, ikinci kısmı yok falan. Böyle basit bir aranjman yapmışım. Bir DJ arkadaşımın bir projesi için yapmıştım ben bunu ama sonra olmadı falan. Böyle bekliyordu bilgisayarda, duruyordu yani. Arada bir de aklıma geliyor, ya çok güzel bir şarkı vardı, şunu yaza çıkartayım diye. Bir türlü olmuyor. 2015 nere, 2026 nere? 11 sene sonra dedim ki artık bu sene bu şarkıyı çıkartayım.
0: Hı hı.
1: Yazık dedim yani. Ve stüdyoya girdim, sözleri tamamladım, kaydettim falan. Şimdi biliyorsun yapay zeka dönemi. Yani her şeyin böyle insan emeğinin hiçe sayıldığı, bayağı büyük reklam firmaları, büyük markalar yanlış yunmuş jingle'larla, reklam müzikleriyle, yapay zekayla bir şeyler yapıyorlar ama benim bu gittiğim festivallerde Amerika'daki hep şu konuşuluyor. Bir kere Amerika da bir dizide, bir Hollywood dizisinde asla ama asla bir yapay zeka ile yapılmış şarkı yer almaz, çalamaz. Çünkü şunu konuşuyorlar. Böyle bir bütçemiz varsa biz gider bir besteciye veririz o parayı ve insan emeği bir şarkı alırız. İkinci sebebi de büyük bir telif problemi var. Yani yapay zeka ile yapılan şarkının telifi kime ait? Hala belli değil. Çünkü biliyorsun dünyadaki bütün şarkıları karıştırıp bir şey çıkartıyor. Yani
0: evet.
1: Sıfır bir şarkı çıkarmıyor sana yani ya da orijinal bir şey çıkarmıyor. Tüm şarkılardan fikirler alıp ortaya telif sorunu olan bir şey çıkartıyor. O yüzden de kimse medeni ülkelerde kimse bunları reklam müziklerinde, dizilerde, belgesellerde, filmlerde kullanmıyor. Şimdi ben de böyle bir dönemde nasıl bir şarkı yapmalıyım dedim. Tamamen insan emeği, bütün enstrümanların canlı çalındığı, içinde hiç yapay zeka olmayan, stüdyoya girdim, gitarlarımı çaldım, işte bası çaldım, her şeyiyle doğal bir şarkı ürettim. Yazı özledimin hikayesi bu.
0: Ay çok güzel,
1: çok
0: gerçekten. Sen ama şey yazmışsın, çok zor bir kış geçirdik.
1: Evet.
0: Ve bu şarkı tam aslında bu kışa da bir hediye.
1: Evet, bir gönderme gibi.
0: Bir gönderme evet. gibi. Neden zor bir kış geçirdin?
1: Yani ha ben kişisel olarak değil ama
0: genel
1: yani çok soğuk geçti bu kış.
0: Hı hı.
1: Bir de tabii dünyada ve ülkede olan olaylar da bazen insanı kışın gelmesiyle de birlikte ümitsizliğe itiyor. Ben eski toleransın ve sevginin kalmadığını hissediyorum. Yani biraz herkesin çok sinirli olduğunu, birbirine karşı da hoyrat olduğunu hissediyorum. Bu tabii ben çocukluğumu düşündüğüm zaman mesela bu kadar dünyada belki de bu

0: Bu kadar para kazanmak zorunda olduğumuz bir sistem yoktu, hatırlıyor musun? Hani işte spor gym üyeliği yoktu, spor salonu üyeliği yoktu. Telefonunda böyle 1000 tane şeye aylık para verdiğin abonelikler yoktu falan. Biraz daha rahattı. Şimdi bence dünyanın ekonomisi insanların sırtında bir yük, birçok şeyi ödemen lazım. Yani eskiden paran olmadan da bir şekilde yaşayabilirdin. Dünyadaki sistem biraz o şekildeydi. Ama şu anda insanlar bir para kazanma yarışı içinde ve bu ilişkileri biraz da etkiliyor diye düşünüyorum. O hümanizmi yavaş yavaş kaybediyoruz gibi geliyor. Bence o şarkının o mesajı da çok güzel. Çünkü düşünsene, dostların olmadan, ülkenin sahip olduğu güzel yerlerde bulunmadan, sürekli çalışarak, şimdi klibinde biz öyle çektik şarkının, bir ofisteyiz, sürekli herkes çalışıyor, bir tane bir patron var, herkese emirler yağdırıyor, hiç kimsenin performansından memnun değil falan ve en sonunda bütün ofis delirip dans etmeye başlıyor. Yani bu şarkıda bir umut buluyorlar. Böyle bir klip çektik.
1: Onu da izleyeceğiz. Oraya da geleceğiz. Tamam. Oraya da geleceğiz. Peki bir de TEDx konuşmanı izledim. Çok beğendim verdiğim mesajları.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir de beni etkileyen şey oldu. Şarkıları çalınmayan bağımsız bir sanatçının şu an dünyada, ama geçmişten günümüze, şu an dünyada küçücük çocukların diline pelesenk olmuş şarkıların müzisyenine dönüşme hikayeni anlatmışsın.
0: Evet, evet.
1: Bu beni çok etkiledi. Şarkıları
0: çok
1: çalınmayan çocukluktan başlasak, bize de böyle bir kısa TEDx konuşmanı tabii ki yapamazsın
0: tabii.
1: Ama ben bu hikayeyi merak ediyorum.
0: Ya şöyle, Türkiye'de hep majör plak şirketlerinin, aslında dünyada da bu böyledir, majör plak şirketlerinin borusu öttü müzik endüstrisinde. Majör şirketlerden çıkan şarkılar radyolarda, müzik kanallarında bol bol yayınlandı ve o sanatçı arkadaşlarımız hep büyük kitlelere tanıtıldı. Onlar parlatıldı, cilalandı. Biraz da magazinel olan tipler daha çok öne çıktı. Bizim gibi bağımsız sanatçılarda arkasında bir büyük plak şirketi olmayan, o 90'ları hatırla, Rocks, Prestige, işte böyle büyük şirketler vardı ve onlar domine ediyordu müzik kanallarını, radyoları, piyasayı. Biz de kenardan böyle izliyorduk. Acaba bizim şarkımız da çalar mı diye. Belki günde bir defa çalıyordu, atılıyordu köşeye. Bir de tabii benim şarkılarım çok eğlenceli olmadı her zaman. Yani sosyal konularda şarkı yazdım. Mesela o zamanlarda hiç çalınmayan ama bugün en çok tanınan ve dijital platformlarda en çok dinlenen şarkım Geliri Mehmetçik Vakfı'na bırakılan Şehit şarkısı. O dönem Hülya Koçyiğitli, çok önemli bir klibi vardı onun. Biz onu çaldıramadık da hiçbir yerde, gösteremedik. Çünkü ters geldi. Yani eğlenceli bir şarkı olmadığı için eğlence sektörüne ters geldi. Ama zaman içinde insanlar onu bir şekilde keşfediyor ve benim imdadıma da diziler yetişti. Ben ne zaman ki 2004 gibi Sahra dizisi, işte daha sonra Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Şevval Sam'la Cem Davran'ın oynadığı Çocuğun Var Derdim Var, işte Umut Yolcuları, Ay Işığı, Elif, özellikle Elif, Canım Annem, Yaralı Kuşlar, bu dizilerin müziklerini yapmaya başladım ve şarkılarımı o dizilere koymaya başladım. Bir anda bütün o yayınlanmayan şarkılarım, işte Özledim, İlk Tek Son Aşkımsın, Şehit, Mektup, bunlar birden dizilerle prime time'da en büyük kanallarda insanlara ulaşır oldu. Uluslararası alanda da yine bir diziyle, işte demin söylediğim şarkı, başarı getirdi. Dolayısıyla böyle ilginç bir yolculuk oldu. Yani bağımsız sanatçı olarak başlayıp engellemelerle, görmezden gelinmelerle, çalınmamalarla, medyada yer bulamamakla başlayıp dünyaya açılan ve özellikle Elif, Yaralı Kuşlar ve Canım Annem dizileri bütün Latin Amerika'da çok büyük sükse yaptı. Latin Amerikalı 4-5 yaşındaki çocuklar Türkçe ezberlemiş benim şarkıları, işte Aşk Her Şeye Rağmen'i, ya Yaralı Kuşları falan, onları söylüyorlar. Elif dizisinin şöyle bir orada başarısı oldu. Sadece Kolombiya'da, diğer ülkelerde de vardır, kayıtlara geçen 1300'den fazla kız çocuğuna, kız bebeğine Elif adı verilmiş o diziden sonra. Bir de bir protesto oldu orada, bir siyasi protesto. Mesela pankartlar açtılar. Biraz uzun bir dizi ya, 1000 bölüm sürmüştü, 5 sezon. Elif dizisi bitinceye kadar direneceğiz diye İspanyolca pankart var. Yani sonsuza.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir ilginç şey durum var yani.
1: Senin dizilerine

0: Ama yani sezonlarıyla meşhur bence, yani hiç bitmeyen sezonlar yani.
1: Öyle bir şehir efsanesi var galiba.
0: Var ama.
1: Uzun sürüyor diyor. Şans getiriyor müziğin diyorlar. İşte Arka Sokaklar 750 bölümü geçti. Elif 1000 bölümdü. Ben gerçi 3. sezonda dahil oldum Elif'e ama 1000 bölüm sürdü. İşte Yaralı Kuşlar 165 bölüm sürdü. İlk yaptığım Sahra, o zaman dizi yoktu yani, 2004 yılı, 33 bölüm falan sürdü. Bir sezonu tamamladı. İnşallah doğrudur, bilmiyorum. Öyle denk geldi hep.
0: Ya ne güzel. Peki kariyer yolculuğuna baktığın zaman şanslı mıydı, zorlu muydu senin için?
1: Yok, zorluydu. Yani çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu. Tabii bende de biraz hata var. Ben piyasa müziği yapmıyordum. Kendi istediğim müziği yapıyordum. Hı hı. İşte bir majör şirketin sanatçısı değildim falan. Bu tarz zorluklar vardı. Ama dediğim gibi ben çok erken yolumu çizip, yani bu yolun bana kapalı olduğunu gördüm. Orada radyolar, müzik kanalları ve majör şirketler. Biraz tabii mentorlarım da bana hep dedi ki sen çok beste yapıyorsun. Sen yarışma müzikleri yap, dizi müzikleri yap. Orada şarkılarını da oradan ilerlet. Ben aslında ilk yarışma müzikleriyle başladım. Şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Ben evleniyorum.
0: Evet, hatırlamaz şey mıyım?
1: Sonra biz evleniyoruz oldu falan. İşte Ebru Akel'in yarışmaları, Mehmet Ali Erbil'in yarışmaları, ya şundadır ya bunda hatırladığım. Hep onların müziklerini yapa yapa, sonra sitcomlar, sonra diziler. Bir de magazinel bir tip de değildim. Yani elimde başarmak için sadece müziğim vardı. Hı hı. Ve müziğimle yarışma ve dizilerle adımı duyurdum diyebilirim daha çok.
0: Hiçbir zaman vazgeçmeyin diyorsun zaten. Evet. Bunu çok vurguluyorsun konuşmanda. Evet. Ama ne mümkün ya, bir yerde insanlar vazgeçmek zorunda kalabiliyorlar.
1: Ben de onları yaşadım. Yani bir dönem oldu mesela, 2002'de mi 2001'de mi 2'de mi bir Türkiye'de bir büyük bir kriz oldu. Devalüasyon oldu ve o zaman ben dedim ki yani bir reklam ajansına girip mi çalışsam, çünkü iletişim mezunuydum, ya da başka bir iş mi bulsam, çünkü albüm yapmak çok pahalı bir şeydi, hatırlıyor musun o zamanlar?
0: Çok.
1: Az sayıda stüdyolar.
0: Şu an ucuz mu? Şu anda da pahalıdır yani. Bence hep pahalı.
1: Pahalı ama şu anda evinde kayıt edebiliyorsun şarkıları. O zaman İstanbul'daki 9-10 tane büyük stüdyoyu kiralaman ve aylarca kiralaman, yani 3 ay 4 ay kiralaman lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, benim ilk albümüm banta, makaraya kaydedildi. Yani bayağı o bantları satın alıyorsun, onlar da bayağı bir para. İşte şey, kuruyorsun makineye falan bilmem ne. Stüdyo saati pahalı, aranjörler pahalı falan. Yani o zaman çok pahalıydı. Ben ne zamanki dizi müzikleri yapmaya başladım, aa dedim böyle bir şey varmış, müzik yapıyorsun ve üstüne para alıyorsun. Çünkü öbür tarafta albümde sürekli para harcıyorsun. Kayda, klibe, kıyafete, işte aklına gelen fotoğraf çekimine falan. Ve sonra onu tanıtamazsan o albümü, içinde istersen dünyanın en güzel şarkıları olsun, duyuramıyorsun ve para kazanmak çok zor albümden. Böyle bir zorluğu vardı. Ama şu anda ya ben işte görüyorum, evindeki bilgisayarla şarkı kaydedip çıkaran var. Biraz daha iş demokratikleşti. O da tabii şunu getirdi. Şimdi artık herkes müzik yapabiliyor.
0: Herkes
1: yani,
0: gerçekten.
1: Hem iyi bir şey hem de kötü bir şey.
0: Evet, şey de çok hoşuma gitti. Kendi çizdiğiniz yolda mutlaka sürpriz vardır diyorsun. Buna ben de
1: evet,
0: çok inanıyorum.
1: Evet.
0: Yola çıkana yol görünür derler. Bu çok doğru.
1: Kesinlikle.
0: Siz hayal kurun, yola çıkın.
1: Kesinlikle.
0: Yolda birçok sürpriz sizi karşılayacak. Tabii ki evet, müzik sektörü için biraz zor.
1: Esnek olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Orada. Yani benim demek istediğim oydu. Mesela ben 18-19 yaşımda sadece şarkı söylemek isteyen bir çocuktum. Ne dizi müziği, ne enstrümantal, hiç öyle bir şey ilgimi çekmiyordu. Hatta enstrümantal müziği de tamam, klasik gitar eğitimi almıştım, o sıra çalıyordum ama yani kim dinler, insanlar neden enstrümantal müzik yapar falan kafasındaydım. Benim için sözlü şarkı böyle baş köşede duruyordu. Ama hiç beklemediğim bir şekilde kader beni dizi müziklerine, işte yarışma ve dizi müziklerine itti. Ve sonradan ben bütün gelişimimi, kariyerimi oraya, oradan sağladım. Yani orada işte esnek olmak lazım. Hayatın size, aslında John Lennon'un da öyle bir sözü var ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hayatın sana sunduğu bir yol oluyor. Orada da yok kardeşim ben bu yoldan gitmem, benim istediğim bu dememek lazım sanki. Çünkü yine müzik kulvarı içinde kalıp farklı bir yerden hedefime gittim ve ben sadece albüm yapan, şarkı söyleyen biri olsaydım, yani dizelere hiç bulaşmasaydım, bugün yurt dışında

0: Belki tanınırlığım olmayacaktı. Şimdi bizim bu diziler aklına gelen her ülkede, yani İtalya, İspanya, Polonya'dan ne bileyim Arjantin, Kolombiya, Brezilya'ya kadar her yerde izleniyor. O dizilerin çok katkısı oldu bana şarkılarımı duyurmamda.
1: Müthiş. Peki Murat, şunu merak ediyorum. Bu ara izlediğim filmlerde ve dizilerde bir sahne izliyorum. Çok alakasız bir müzik giriyor orada. Yani hiç ben o sahnenin duygusunu anlayamıyorum. Diyorum ki bunu hangi psikolojiyle yapmışlar? Yani hani bunu yönetmeni görmemiş mi, şarkıyı yapan? O sahneyle alakası olmayan bir müzik giriyor. Ya, sen dizi müziklerini neye göre yapıyorsun? Sen çünkü duyguyu çok güzel veriyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Yani bizim rahmetli Türker İnanoğlu'nun şirketinde Erler Film'de bir Ferdi abimiz vardı. İlk benim böyle 20'li yaşlarımda işte arka sokaklara başladığımda süpervizördü orada, montaj bölümünün, post prodüksiyon bölümünün. O şey derdi, yani senin müziklerinle ilgili en sevdiğim şey, müzik hani objektiftir. Bir şarkıcının ya da bir bestecinin müziğini beğenirsin veya beğenmezsin ama sahneye hizmet ediyor. Sahnedeki duyguyu çok iyi veriyor müziklerin, derdi hep. Galiba bunun sebebi, ben Marmara Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldım. Sinema okudum. Yani radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Yani sadece müzik bilmek değil de sinemayı bilmek, yönetmenin orada ne yapmak istediğini anlamak ve çok soru sormak. Ben mesela yönetmene sürekli sorarım. Buradaki sahnede hangi oyuncu önde? Hangi oyuncunun üzerine oynayacağım ben? Ya da hangi konuya, hangi duyguya oynayacağım? Bunları hep böyle uzun uzun konuşuruz. Çünkü çok subjektif bir şey, göreceli bir şey. Sen öyle düşünürsün ama yönetmenin aklındaki başka bir şeydir. Ya da ne bileyim, yönetmen bir karakter sokar diziye. İyi gözüken bir karakterdir ama 3 bölüm sonra onun bir katil olacağını göreceğizdir yani. Hı hı. Ama o ipucunu vermemen lazım seyirciye. Hı. O ileride katil olacağını göreceğimiz karakteri şu anda senin iyi biriymiş gibi göstermen lazım. Müzikle de bunu yapman,
1: desteklemen yani, lazım.
0: Evet, açık etmemen lazım falan. Onun için ekiple iyi iletişim içinde olup, sorular sorup bunu böyle tanımlıyorum ben.
1: Aslında o müzikle hatırlıyoruz o dizileri de, evet. O sahneyi müzikle, evet, hatırlıyoruz. Aslında bir yerde onun sloganı oluyor.
0: Tabii,
1: ve bu çok değerli ama tabii. İşte sen o duyguyu çok güzel yakalıyorsun.
0: Çok sağ ol. Ben bir de her karaktere ayrı bir tema müziği yapıyorum. Yani bu aslında Wagner'dan, operadan gelen bir şeymiş. Mekanların, işte evlerin ve karakterlerin veya olayların belli bir melodisinin olması, belli bir müziğinin olması. Bizde mesela Hüsnü Çoban karakterinin müziği ayrıdır. O çok komik bir polis memuru, işte komik bir aile. Ama işte Mesut karakterinin müziği ayrıdır ya da Rıza Baba'nın müziği ayrıdır. Onun için hep yönetmene ve senariste ben hep onları sorarım. Bu karakter nasıl birisi, işte yaşadıkları ne falan. Ona göre enstrümanları ve makamı ve müziği seçiyorum. Yine rahmetli Türker İnanoğlu anlatmıştı. Eskiden böyle sanat müziği, hani Yeşilçam tınısı vardır ya bizim filmlerin. Onlar derdi, müzisyenler toplanırdı, perdede oynatırdık filmi ve perdeye bakarak çalarlardı derdi. Aa. Şimdi bugünkü teknoloji yok tabii. Yani çok hoşuma gitmişti mesela.
1: Çok güzelmiş. Yani
0: o dönemi de yaşamak isterdim. Hatta Mısır filmlerinin müzikleri falan İstanbul'da kaydedilirmiş. İstanbul'da yapılırmış. Yani o dönemde de biz çok ilerideymişiz.
1: Peki bir dizinin müzikle hatırlanıyor olması dizinin başarısı mı, müziğin başarısı mı?
0: Yani şöyle, bunu bir kere Nuri Bilge Ceylan'la konuşmuştuk ve ona şeyi sormuştum. O zaman çok böyle yolun başındaydım. Dedim ki hani çok da iyi olmayan bir filmde çok güzel bir müzik varsa bunu fark eder mi jüri ya da insanlar?
1: Evet.
0: Fark etmeyebilirler dedi. Yani şimdi iyi bir dizin, iyi bir dizide, iyi çekilmiş, kaliteli bir dizideki iyi bir müzik daha da parlıyor. Ama insanların ilgi göstermediği bir diziye sen istiyorsan dünyanın en güzel müziğini yap. Onu kim görecek? Kim fark edecek. Hı hı. Öyle değil mi? Ama
1: aslında bu bir bütün.
0: Bir bütün kesinlikle. Ama benim yapmaya çalıştığım şey hep şuydu. Yani dizinin haricinde de, yani dizinin olmadığı yerde de şarkı, melodi diziyi, hı hı, temsil etsin. Bizim mesela bambaşka bir şehir var. Arka sokaklarda biraz öyle oldu. Yani, hı hı, diziyi işte radyoda da çalıyor. Klibi de ekranlarda yayınlanıyor ve hep diziyi hatırlatıyor. Özellikle ilk dönem

0: Dedi de birçok kadın seyircimiz bizim şarkıyı sevip diziye geldi. Çünkü polisiye bir dizi. Yani belki kadınların keyif alarak izleyeceği bir dizi değil. Ama şarkıyı çok sevdik ve hep şarkıyı duymak için diziyi açtık diyenler de olmuştu.
1: Sen ama bu işin öncülerindensin. Yani sen bu işi yapmaya başladığında kimse bu kadar dizi müziği yapmıyordu zaten.
0: Yani şöyle, benim jenerasyonumda kimse yoktu. Evet. Herkes sahnede rock and roll peşindeydi. Yani çünkü birazcık adrenalini az bir iş ya bu. Stüdyoda uzun saatler çalışıyorsun. Pek böyle ya biz de keşke dizimizi yapsak gibi bir şey yoktu 2003'te, 2004'te. Ama benden bir jenerasyon önce yine isimler vardı tabii dizimizi.
1: Duygusal da bir iş galiba değil mi? Yani evet. O sahneleri o kadar evet. izleyip sen bir de çok detaycısın. Evet. Detaylı inceleyip üzerine müziğini besteliyorsun. Evet. Sen duygusal mısın?
0: Ben duygusalım tabii. Yani oradaki o oyunculuklara, karakterlere falan böyle kaptırıp gidiyorsun yani tabii.
1: Ya sen müziği yaparken hiç ağladın oldu mu?
0: Yok, o kadar, yani hani oyunculuk belki benim gözümü doldurmuştur ama kendi müziğime ağlamadım. O kadar megaloman değilim.
1: O kadar değil. Ben bu ara çok ağlıyorum. Öyle ve mi? Gerçekten ha. Dizideki beni müzik ağlatıyor. Yani orada evet bir şey ya bir ayrılık görüyorum. Yeni bir dizi izledim, mahvetti beni. Yani inanılmaz bir toksik ilişki. Orada her müziğe mi ağlarım? Dedim ki ne kadar mesela söyleyeceğim ismini. Sonra şimdi reklama girmesin.
0: Tamam.
1: Bir platformda çünkü. Ama bu kadar başarılı müzikler
0: evet.
1: çok yani, etkiledi. Sen nasıl buluyorsun şu an peki platformlardaki işleri, müziklerini?
0: Ya, tabii her şeyi izleme şansım olmuyor. Şimdi biz 150 bazen 160 dakika dizi yapıyoruz. Ben bunu Amerika'da Hollywood'daki bestecilere söylediğim zaman inanamıyorlar böyle. Çünkü onlarda biliyorsun 55 dakika, 60 dakika diziler. Ve onlarda bizdeki kadar baskın müzik yok. Bir kere her sahnede müzik yok. Bunu istemiyorlar. Ve müzik girdiği yerde de oyunculuğu gölgeleyen ya da oyunculuğun üstüne çıkan ya da böyle fazla hani ben buradayım diye bağıran bir müzik değil. Çok aşağıda, çünkü onlar şöyle düşünüyor. Oyuncu zaten bu duyguyu veriyor. Biz sadece hafifçe altını çizelim müzikle gibi. Onun için bizde ise abi bu sahneyi kurtar gibi istekler geliyordu. Uzun yıllar öyle çalıştık yani. Ya da işte yani şu oyuncu o performansı çok iyi veremedi. Sen müziğinle bu sahneyi kurtar. Onun için bizde dikkat edersen her sahnede müzik var. Çok yüksek gürültülü müzik var. Bazen sadece iki insan konuşurken Türk dizilerinde arkada sanki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi bir müzik çalıyor falan. Yani bizim kendimize has ülke olarak bir yoğurt yiyişimiz var. Ama yurt dışında bu çok tercih edilen bir şey değil.
1: Demek orası daha ölçülü.
0: Evet.
1: Peki. Peki Güney Amerika'da bu kadar dizilerimizin izleniyor olmasını sen çok sık gidip geliyorsun. Neler söylüyorlar? Neden bu kadar çok bizim hayatımızı merak ediyorlar?
0: Bir kere şöyle, bizim Yaralı Kuşlar dizisi Kolombiya'da televizyonculuk tarihinin en çok izlenen Türk dizisi oldu. Sebebi şu, pandemiye denk geldi. Bana anlattıkları. Şimdi geniş aile televizyon izleyeceğiz diyorlar ama bizim kendi Latin dizilerimiz diyorlar. Hem ya çok şiddet var ya cinsellik var. İşte çolukla çocukla anneanne dedeyle izlemek istemiyoruz onları diyorlar. Çünkü değerler sonuçta her ülkede aynı. Ama Türk dizilerinde, yani bizim Yaralı Kuşlar günlük bir diziydi. Böyle sahneler yok. Ve bütün aile oturup izleyebildik diyorlar. Aile kavramı hoşlarına gidiyor. Bizim yaşlılara ve büyüklere gösterdiğimiz saygı çok hoşlarına gidiyor. Benim onlardan duyduklarım. Şaşırdıkları şey şunu sordular bana Kolombiya'ya gittiğimde. Neden daha fakir ailelerin sahnelerinde ayakkabı hep kapının önünde çıkartılıyor ama zengin aileler ya da yalılarda çekilen sahnelerde herkes ayakkabıyla evin içinde dolaşıyor. Neden böyle diye sordular.
1: Bunu nasıl açıkladın?
0: Yani açıklayamadım ben de ama bana da ilginç geldi. Ve tabii aşk hikayeleri. Şimdi hatırla bizim çocukluğumuzu. Biz de Meksika dizilerini, Brezilya dizilerini izlerdik. İşte Zenginler de Ağlar, Eduardo Capetillo'nun o Yıldızlara Ulaşmak falan. Hı hı. Başka ne vardı? Miramar falan. Şimdi belli bir ortak şeyler var. Ortak bir kültür var. Bir de galiba o imkansız aşklar. Hani bir erkeğin 300 bölüm bir kızın peşinden koşması ve ulaşması

0: yaşamaması falan, bu onlara ilginç geliyor. Yani bu coğrafyaya ait bir şey gibi geliyor. Çünkü zannediyorum orada da Latin Amerika'da aşklar herhalde bu kadar 300 bölüm ve platonik değil. Aşık Veysel demiş ya, erkek kızı sever, kavuşamazlarsa aşk olur. O kavuşamamak izletiyor insanı. İşte çocukluğumda şey vardı, Mavi Ay vardı. Bruce Willis ile Sybil Shepherd'ın Dedektiflik Bürosu dizisi. Biz de onu böyle haftalarca, ne zaman sevgili olacaklar? İşte Sybil ne zaman şeye, David miydi acaba karakteri? Evet diyecek falan. Hatta şöyle komik bir anı var. O zaman tek kanal dönem TRT. TRT bitirdi diziyi. Yeni bölümünü almadı Ay Işığı'nın. Ablam, kuzenim Zeynep ve ben birinci sınıftayım. Onlar benden 2-3 yaş daha büyük. 67 tanemini mektup yazdık biz TRT'ye. Mavi Ay'ın ikinci sezonu ya da devamı neyse alınsın ve TRT'de gösterilsin diye. Ama değişik isimlerden yazıyoruz mektupları. Yani Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet falan. Ondan sonra onları gidip postaneden yollamıştık. Yani böyle bir dizi hastalığı da benim çocukluğumda vardı.
1: Ya çok güzel. Ben de Meksika'ya gittiğime şey demişlerdi. Ya çok benziyoruz. Onlar da mesela entrikayı söylemişti. Hani o aile içi entrika, o çatışma çok hoşlarına gidiyor.
0: Evet. Onlarda da olan bir şey. Onların dizilerinde de var. Bir de bizim senaryolar tabii ki 160 dakika olunca bölüm ve işte 60 bölüm, 100 bölüm falan, hani 2 sezon gidince biraz sonlara doğru saçmalıyor Rus senaryolarda, ama bence bizdeki senaristler de çok iyi. Yani sen şimdi İspanya'da, Meksika'da ya da Amerika'da adama desen ki 160 dakikalık bir bölüm yaz bana, zannetmiyorum yazamaz yani.
1: Tabii çok zor.
0: Yazamaz. Çünkü orada 45-50 dakika, 55 dakika. Olayın matematiği belli. Hı hı. Büyük bir platformun genel müdürü sanıyorum Türkiye'ye geldiğinde şey demişti ya, neden hep böyle kız erkeğe yavaş çekimde bakıyor, hiçbir şey konuşmuyorlar, dakikalarca bakışıyorlar.
1: Dakikayı dolduruyoruz beyefendi.
0: Evet, evet. Ama sonra dedi, anladım ki herkes, ha bir de şu var, herkes çok yakışıklı, herkes çok güzel. Yani oyuncular, evet. Şimdi birçok oyuncumuz bizim mankenlikten gelen, doğru, yarışmalardan gelen. Şimdi düşünüyorum ben, kısa boylu, yakışıklı olmayan, mesela Dustin Hoffman gibi bir adamın, bugün bir gencin diyelim, bir Türk dizisinde başrol oynama şansı olur mu? Muhtemelen olmaz yani. Çünkü uzun boylu, yapılı ve yakışıklı olması lazım ya bizim dizilerde. Hatta ben takılıyorum bazen başrol arkadaşlarıma. Diyorum ki, kaç ay body yapmak gerekiyor başrol için? Öyle bir şart var mı?
1: Tabii. Hani
0: bizde herkes manken gibi. Belki bu da yurt dışında izlenir kılıyor diziyi.
1: Doğru, haklı söylüyorsun. Haklısın yani. Haklı söylüyorsun, haklısın. Hayatın sonuna kadar aynı şarkıyı dinleyecek olsan ne olurdu bu?
0: Oh, çok zor. Öyle bir şarkıya dayanamam ya. Çok
1: yani. Nasıl
0: çok
1: ya?
0: Çok fazla Beatles dinledim ben ergenlik yıllarımda, ama şu an mesela pek dinlemediğimi, çünkü o kadar çok dinledim ki onları. Öyle bir şarkı var mıdır bilemiyorum.
1: Çok böyle sevdiğim bir şarkı. Benim doyamadığım şarkılar var mı mesela? Bütün gece dinlediğim, hayatım sonuna kadar da dinlerim.
0: Ama müzisyen olunca biraz daha zor ya. Mesleki bir şey oluyor. Ne denir? Bozulma oluyor yani.
1: O yüzden gibi, senin cevabın.
0: Dinleyici gibi dinleyemiyorsun. Oradaki bir şeye takılıyorsun. Melodiyi kritik ediyorsun. Akoru ya da şu neydi diyorsun. Gitarla onu alıp çalmaya çalışıyorsun falan. Yani bizim için hani iş gibi ya. Ya da parçalarını ayırıp şimdi seyirci senin programını bir bütün olarak görür. Ama sizin yönetmeniniz veya sen onları parçalara ayırıp görürsün. Işığı, dekoru, masayı, o masanın üstündeki bardağı ayrı görürsün. Bizdeki de o. Bir şarkıyı bütün olarak dinleyemiyorum artık ben. Basını ayrı duyuyorum, davulunu ayrı duyuyorum. İşte şarkıcının sesine ayrı kilitleniyorum falan. Onu ya da ne bileyim şey gibi, bir çorba gelse benim önüme, ben hapur hapur içerim onu, ama o çorbayı yapan kişi ya da işi aşçılık olan kişi içindeki bütün malzemeleri sayabilir ya sana. Hı hı. Ha, biraz bundan var, şundan, şusu fazla olmuş, onun gibi bir şey yani.
1: Peki yeni grupların yeni çıkarttığı şarkılar da çok eskilere benziyor. Bu Neden?
0: Bir geri dönüşüm hep var modada ve müzikte.
1: Ama böyle hep bir Daft Punk hissediyorum, evet, mesela herkese. Evet. Neden bu Daft Punk hastalığı var şu an?
0: Başka bir şey
1: mesela
0: söyleyeyim. Dünyada acayip bir bizde Anadolu rock, onların psychedelic rock dediği. Hı hı. Hatta Amerika'da Anatolian rock olarak da bilinen bir akım var şu anda. Yani bir sürü ülkede, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde bu 70'lerde rahmetli Barış Manço'nun, Erkin Koray'ın, Cem Karaca'nın yaptığı müziği taklit eden gruplar ve akımlar var. Yani hep bir geri dönüş var zaten müzikte. Hı-hı. Çünkü bir kere bizim bir hocamız şöyle anlatmıştı bize. Hep ezilen sınıf çıkarmıştır dedi Amerika'da yeni müziği. Yani hep Afrikalı, Amerikalı insanlar çıkarmıştır. Ve beyazlar da onu çok güzel ambalajlayıp satmıştır. Yani caz da böyledir, blues da böyledir, işte disco da böyledir ve her şey, her yeni müzik akımı underground olarak başlar. Hı-hı. Sonra beyazlar onu allayıp pullayıp bütün ülkeye satarlar. Yani galiba ezilmeden diyeyim, hani bir sınıf ezilmeden o isyan duygusu çıkmıyor. John Lennon'un da böyle bir sözü vardı, şey diyordu, poponuz tahta sandalyeye değerken daha güzel üretirsiniz. Biz o yıllarda daha çok üretiyorduk diyordu. Ama para kazandıktan, bir yere geldikten sonra belki insanın çektiği acılar mı azalıyor bilmiyorum. Daha az şarkı yazıyor insan.
1: Sen peki ne zaman daha iyi üretiyorsun? Mutluyken mi, mutsuzken mi?
0: Ya ben mesela 18-19 yaşlarımda çok şarkı yazmışım. Yani o melankoli, o duygular, gençlik, evet, o platonik aşklar falan böyle. Bir de gençlikte her şey hemen şimdi olsun istiyorsun ya. Şimdi de iyi ki diziler var, dizi müzikleri yapıyorum. Çünkü dizideki hikayeler bana çok şarkı yazdırıyor. Yani benim bugün o Latin Amerika'da falan en çok tanınan şarkılarım, işte Aşk Her Şeye Rağmen, Yaralı Kuşlar, bir tane Regreso a Ti diye bir şarkıyı çevirdik. Allah'ım Sana Sığındım vardı Elif dizisindeki. Onu Amantes Perdidos diye bir Latin Grammy adayı bir şarkıcı var Kolombiya'da, Ines Gaviria diye. Onunla çevirdik. Mesela onlar hep benim dizilerdeki hikayeleri göre yazdığım şarkılar. Yani senaryoyu okuyup ya da onlarca bölüm izleyip o hikayeden etkilenip yazdığım şarkılar. Yani gerçekten diziler imdadıma yetişti bu konuda da.
1: Ya çok güzel. Peki rap müziği nasıl buluyorsun? İnanılmaz bir gerginlik yok mu böyle? Çok, evet, öfkeli küfürler, evet, böyle saldırgan şarkı sözleri var.
0: Evet, saldırgan ve kadını aşağılayan,
1: çok aşağılayan sözler var. Sözler. Evet.
0: Yani şimdi bence Türkiye'de tek bir gerçek var satan müzikte, piyasa müziğinde, o da arabesk. Bütün diğer kategoriler arabeski kullanarak, yani bugün çok güzel batılı bir ambalajla bize sunulan rock şarkısı da arabesk aslında. Pop şarkısı da arabesk. Bugün çok tutan hip hop müziği de arabesk. Yani arabesk rap, arabesk hip hop, arabesk rock ve arabesk pop dinliyoruz. Hı hı. Bir tane bir hikaye vardı. Bir yabancıyı bir odaya, bir kodese kapatsalar, ilk olarak adam ben buradan nasıl kurtulurumu düşünür. Bizi kapatsalar, eyvah yandım bittim, ben nasıl buraya düştüm mü düşünür ve onun üzerinden ilerleriz ya. Bu topraklarda biraz böyle acınma, acındırma, abartma, işte pop şarkılarında artık bu sözleri görüyoruz. Ciğerim yandı, öldüm, bittim falan. Bunlar eskiden daha sadece arabesk kategorisinde olan şarkılarda olan sözlerdi. Hı hı. Ama şimdi rap'e de, pop'a da, rock'a da hepsine sirayet etti. Çünkü galiba biz bu kelimelerden ya da bu bakış açısından keyif alıyoruz. Şimdi ben yeni Amerika ile biraz böyle ve Hollywood'da iletişim içinde olduğum için orada da hep insanları daha mutlu, daha heyecanlı, daha tonunu yükseltecek, motivasyonunu yükseltecek şarkılar istiyorlar. Latin Amerikalılar bizim dizilerde de bunu soruyor. Neden bu kadar hüzünlü? Ya da işte çok, biz Yaralı Kuşlar şarkısını yaptığımızda da tamam şarkı çok güzel ama neden bu kadar hüzünlü diyorlar. Çünkü bu topraklarda hüzün sanıyorum hayatımızda daha çok yer tutuyor.
1: Çok gerçek çünkü yani bizim hikayelerimiz çok, evet, hüzünümüz var yani, evet, o ayrılıklar var, o acılar, evet, var
0: ya. Ya kavuşamamak diye bir şey var, platonik aşk diye bir şey var. Şimdi batıda bilmiyorum dünyanın hangi ülkesinde platonik aşk diye bir şey kaldı ama
1: ya
0: bizde
1: onlar
0: hala
1: çok da
0: gerçek.
1: Dert etmiyordur yani platonik aşkı.
0: Belki de yani.
1: Onların o kadar duyguları bizim kadar yoğun değil bence.
0: Bence de evet.
1: Çoğunun aile bağları da o kadar güçlü değil. Biz çok aileciyiz.
0: Evet.
1: Evet. Biz çok duygusalız bence ya.
0: Ya benim yabancı arkadaşlarım mesela sen diyor her gün mü annenle konuşuyorsun?

0: Ama
1: tanımıyor ama yetiştirme tarzı yine öyle yetiştirildiysen sen yine komşuna selam veriyorsun.
0: Evet. Yani bir de selam vermenin ötesinde eskiden komşunun hayatını da bilirdin. Yani onun hayatında ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi mahallenin namusu diye bir şey vardı mesela, hatırlıyor musun? Yani
1: tabii.
0: İnsanlar daha böyle bir birlik içinde yaşıyordu. Tabii bunun iyi ve kötü yanları var. Yani abartılan yanları da var. Ama ben bu bireyselleşmeyi, bu kadar bireyselleşmeyi, yani çocuk odasında, bilgisayarın başında anne babanın o odanın içinde ne olduğundan haberi yok. Bu bana çok saçma ve çok tehlikeli geliyor. Çocuk bilgisayarda hangi sitelere giriyor bilmediğin bir dünya. Yani bu bana saçma geliyor açıkçası.
1: Sen de bir babasın. Sen de hassas bir babasın. Gerçekten takip etmek gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Buradan bunun da altını çizelim.
0: Ve çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirelim.
1: Evet.
0: Yani onların eline oyuncak dahi olsa, silah değil bir enstrüman verelim. Çünkü bugün büyük bir yapay zeka ile müzik yapan uygulamanın patronu dedi ki insanlar sıkılıyor enstrüman öğrenirken. İnsanlar işte yıllarını bir enstrümana harcamak istemiyor. Hemen şarkı yapmak istiyor. Ya şimdi o öyle bir şey değil. Enstrümana sen yıllarını veriyorsun ama sabretmeyi öğreniyorsun. Bir enstrümana üstün gelmeyi öğreniyorsun. Onu yenmeyi öğreniyorsun. Ve öyle de nankör bir şey ki birkaç hafta eline almadığın zaman yine geriliyorsun. Yine aynı noktadan çalışarak ilerliyorsun falan. Ama bu sana sabretmeyi, huzurlu olmayı, biraz sakin bir gençlik geçirmeyi falan da öğretiyor aslında.
1: Muazzam bir gelişim.
0: Ve bir komünikasyon, iletişim aracı. Yani dilini bilmediğin insanlara bir şey çalıyorsun, onu hemen hissediyorlar. Gülüyorlar veya ağlıyorlar. Bir şey okumuştum internette. Bir reklam ajansı diyor, bir markanın stratejisini 6 ayda belirler ama bir şarkı ne hissedeceğini 3 dakikada dikte eder seyirciye. Bir şarkı çalarsın, onu hemen, oradaki mesajı hemen alır insanlar. Söz olmasa bile ya da sözü anlamasa bile. Bizim Latin Amerika'da çalan şarkılar da dizinin içinde Türkçe çalıyordu. Aylarca sordular, bu şarkıda ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Biz ondan sonra İspanyolca versiyonlarını yaptık. İspanyolca söyledik şarkıları, kaydettik, klipler çektik falan. Dediler ki anlamıyorduk Türkçesini ama esasını anlıyormuşuz. Yani neyle ilgili olduğunu anlıyormuşuz.
1: Tabii ki müziğin dili çok evrensel ya, anlıyoruz, hissediyoruz. Ben mesela Yunan çok dinliyordum.
0: Evet.
1: Dinleyemiyorum. Onların artık ayrılığından da mahvoldum artık yani.
0: Onlar da bizim gibi değil mi?
1: Biraz onlar da
0: çok benzer.
1: Her güzel şarkıları bir ayrılık acısı.
0: Evet.
1: Ve yani ben onu anlamıyorum ama hissediyorum yani.
0: Ya ben şeye çok şaşırdım. Yunanistan'a en son gittiğimde her şey Türk lokumu, Greek lokum. İşte,
1: bizim lokumumuz
0: işte,
1: o.
0: Türk kahvesi, Greek kafi falan.
1: Bir bizim kahvemiz.
0: Amerikalı bir arkadaşımla gittim. En son artık Greek baklavayı görünce biz böyle yok artık falan dedik. Garsonu çağırdık. Şimdi biraz espriyle takılıyoruz. Dedik ki ya baklava gerçekten Yunan mı dedik. Yani hani tamam şeyi anladık, kahve lokum falan ama baklavaya bari falan deyince kız da gülmeye başladı. Dedi ki yani başında Yunan yazıyorsa Yunan olabilir dedi ama o da farkında.
1: Bence onlar da biliyor yani. Zaten bu arada bizim kadar da iyi değiller.
0: Yani hani, şimdi buradan şey yapıyorum.
1: O ben yapıyorum çok net ama gerçekten bizim lokumumuz kadar, bizim baklavamız kadar iyi değiller. Baklavası o kadar taze değil mesela.
0: Yalnız tabii çok
1: baklava ustanız mı var?
0: Yalnız tabii çok da tatlı insanlar. Birçoğu Türkçe konuşuyor. Yani buradan zamanında gitmiş olanlar var. Birçoğu konuşuyor ve çok da seviyorlar bizi, dizilerimizi, müziklerimizi, kültürümüzü. Zaten yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Aynı şekilde Balkanlar da öyle. Saraybosna'da önemli bir festival, film festivali vardı. O Dünya Savaşı'nın çıktığı bir nokta var. Orada işte Sırp bir isyancı sanıyorum Avusturya Macaristan kralını öldürüyordu falan. Hatta o araba duruyor orada. Yani o arabanın bir replikasını yapmışlar. Ve onun bir müzesi var. Müzeye gireyim dedim. Bilet kesen adam dedi ki neredensiniz dedi. Türkiye'deyim deyince tamam para almıyorum sizden dedi. Buyurun gezin dedi falan. Yani orada hala o ilişkilerin sıcaklığını,
1: çok
0: bize
1: güzel
0: gösterilen sevgiyi Yunanistan'da da öyle hissediyor insan.
1: Biz de onlar geldiğinde biz de onları, evet, çok seviyoruz, evet, ama evet, çok karşılıklı, evet, bence bu dostluk ve sevgi. Murat, iyi ki geldin.
0: Çok teşekkür

0: Çok güzel bir sohbet
1: oldu. Bunu da seni görünce biraz çenem düştü ama inşallah
0: o kadar iyi geldi ki bana. Yani şu başka türlü görüşemeyecektik. Çok iyi oldu. Dilerim yazın kıracağız şeytanın başını.
1: İnşallah, inşallah.
0: Dinleyen herkese devamını diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler herkese.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar ama sizleri Murat Evgin'in şahane klibiyle baş başa bırakarak veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyor, ulan ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
0: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
1: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki, bak diyor, bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'li ile aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
0: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tutmak istedim.
1: Tam olarak
0: yoksa
1: böyle.
0: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya burada, hastalıkların şeysi hep stresten.
1: Elbette stresten.
0: Yani. Hep tek kaynak değil ama.
1: Ya burada önemli olan şu: nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığın. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
0: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
1: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar, o Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim, ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
0: Şu kamera. Ha.
1: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
0: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlıkmış.
1: Yalnızlık.
0: Sürekli stres değil mi?
1: Elbette. Benim meslek fotoğrafçılık.
0: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
1: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi, ama çok güzel konuşurum.
0: Telefonlar artık saatte onları
1: aynen
0: direkt
1: öyle
0: yazıyor.
1: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti.
0: Evet.
1: Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi. taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil ben müdahale ettim. Sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin. O da duymuş. O da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi. Benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
0: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
0: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet. Çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda hem bilgi anlamında bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
0: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere içerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. Müthiş yani ne istiyorsan.
1: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
0: Evet, evet. Evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
2: Çünkü şöyle söyleyeyim. Şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insan diyelim ki yüzer yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
0: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
2: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
1: Mesela 3 saniye.
2: Evet.
1: 3 saniyeye düşmüş kayda.
0: Evet.
2: Bir hatırlayın.
0: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
2: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
1: intro çok güzel bir.
2: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var. Evet. Ses, görüntü, harf, müzik hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
1: Buna yani, da kanca diyorlar.
0: Ha?
1: Buna da kanca diyorlar.
0: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
2: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
0: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
1: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlatsın partiki yapıyor. Ya,
2: dinliyorsun.
1: Şurada anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
0: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
2: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
0: Ben çok seviyordum onu.
2: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eylem.

0: ne geçiyorsunuz? Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
0: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
2: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
1: karar bir daha. Karar veriyorsun.
2: Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeyi tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
1: Ya anlıyorsun zaten.
2: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
1: Türkçe'de sonda.
2: Türkçe'de sonda. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
1: Anlayamazsın aynen. Yani,
0: ama İngilizce'de sonunda kıvırabilirsin mesela.
2: Başında anlıyorsun.
0: İngilizce'nin sonunu değiştirebilirsin.
2: Ve bunları onlar icat ettiği için bak çok evet. İyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
0: Evet.
2: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
2: değişti.
1: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
2: Daha zor.
0: Tabii.
1: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
2: Ama
1: geri
2: peki,
1: başla birleştireceksin.
2: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
0: Tabii.
2: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
1: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
2: daha
1: oluyor.
2: Hızlı.
1: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
2: Evet.
1: Yani
2: evet,
1: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
2: maalesef.
1: Var yani.
0: Ya
2: ama,
0: İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
1: başını
0: şeyi
1: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
0: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplıyorlar.
2: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
0: Yani.
2: O bundan
1: geliyor.
2: Ben onu
1: çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
2: bizde tam tersi. Şey yap. Camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
1: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
2: Valla
1: daha doğrusu fotoğraf resim.
2: Fotoğraf değil. Eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
1: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
2: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
1: duralım
2: anlatmam
1: mı?
2: Lazım.
1: Evet.
2: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
1: Evet.
2: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
1: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
2: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
2: Ha bu da mesela.
1: Bu mesela kaç xx bir zoomla çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
2: Cemil
1: zoom
2: abi,
1: var orada.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. manzara

0: Fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada, ister misiniz?
1: Tabii.
0: Abi, geniş açı lens, o anda orada olmak. Bitti, eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı değil ama bu da...
0: Bu zoom. Orada işte benim hani... Nasıl diyeyim, bunu nasıl anlatabilirim?
2: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil.
1: Yok. Bu makine bayağı zoom var orada, yani. Çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var, eski bir lens. Biz çevrede problem yok, makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina, 350 milim lens, yani saklayamam. Bir şeyin içine, ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk, inşaatın orada, ya bu gece lambası mı, bakıyorum bir şey var orada, Allah Allah. Bir baktım abi, ay. Bir ses dedi ki bana, düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi, gittim oraya, önümde bir sürü polis var, ben çıkartsam bela. Ağlam sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta.
1: Bu işi yakalamaya mı?
0: Tabii. O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ayı fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereye
0: var abi. Var? Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
1: Bir Galata çünkü, Kulesi'nin yanından falan, bir Ayasofya'dan, Mayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Canı istiyor ya.
0: Kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki. Sadece... Burada biraz havanın nemsiz,
1: evet,
0: tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için kayacak değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya, gördün. 1 santim sapma, elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi yeni
0: zor
1: teleskoplar var.
0: Gördün mü?
1: Takip tane, ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yaptım.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Tamam.
1: Orada be. perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğraftan. Aynısından. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum.
0: Bak şimdi
1: tamam,
0: şu dedi. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani.
0: Şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Bu değil mi? Ha, bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip Mens de yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
1: onu
2: başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şeyi otomatize eden düşünsün. Biz evet. İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar, işte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum diyelim ki ben gribe yakalandım. Bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
1: için 7 gün. Zaten başladılar ya materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
2: Ya aslında şöyle.
1: Tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
2: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
2: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
3: benim
2: söylemler.
3: Benim hastalığı abi.
2: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
3: gibi değil öyle derdi.
2: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
1: İyi fütürist. Üçkağıtçı değil. İyi fütürist. Geleceği bilen adam yani.
2: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
3: Başlamış olmamız lazım.
2: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı. İşte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
3: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
1: Niye açsın?
3: Ay, Kafası attı.
1: Niye atsın kafası?
3: Hayır ama şöyle bitirsek düşünüyorum.
1: Ya insan değil o.

0: Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
1: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
2: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla, yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
1: Evet, geliştiriyor.
0: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
1: Üst level ama.
0: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Başka bir insan. Yani
2: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
1: Aynen öyle.
2: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
0: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
2: Evet. Mesela diyelim ki
1: tam
2: siz
1: olarak öyle.
2: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
0: zaten
2: çok bomba atıldı.
0: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Orijinalini
1: görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Yani
2: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
0: ya evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu iyiymiş.
0: Çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani isterseniz...
0: Yani evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi oldu?
0: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği
0: ya,
2: zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
0: ama
2: kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var.
2: Evet.
0: Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönem. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak
0: o zaten
2: lazım.
0: Duygu yani bilgi derken ben orada o şeylerle sıfırlarla birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor sana, nefret de veriyor. İçinde bir

0: bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde, yani nefret veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde. Seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
1: Ama iyi şeyler de oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın, Instagram'da videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar, bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
2: Şimdi anladım. Yoksa
1: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın, Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın, İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin işte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
1: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
2: O kadar güzel yere geldin ki. Bak, Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak, ben buraya geldim, ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin, drone burada çekme.
2: Çekme.
0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşacak.
2: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Zabıta geliyor. Ne oldu, ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya ünlü bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: İşte zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
1: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın, ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar. Yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum yok.
1: Yeter yani.
0: Anda. Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
1: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
1: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedileri mi toplasak, mamaları mı vermesek?
2: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum. Kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ediyorum.
0: Yeter artık değil mi?
2: Ah, burama geldi yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var.
0: Ya kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
2: Çok.
0: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
2: O çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
2: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
2: evet,
0: vardı.
2: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyde.
2: Agrandizör.
0: Kağıdı tak giderdi. Renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba
2: tabii, tabii.
0: Değil mi?
2: Aynen öyle abi. Çok bu ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
2: sana
0: piksel,
2: bir şey anlatayım mı Cemil
0: abi? Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
2: İddia ediyorum, evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var.
2: Dolabın içinde, orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
0: 36'lık.
2: Ona? 36. Peki, 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek, 10
0: tane maksimum.
2: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
1: Evet.
2: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafa bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin ya. Diyor.
0: Tamam.
2: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Ya, ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
2: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
0: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi yani
2: abi bak, burada önemli olan şu.
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
2: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
2: ki.
0: Ama şöyle bir şey.

0: var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı. Evet. Şimdi, bunu çekmeyi biliyordu zaten.
1: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
1: Tamam, ne oldu?
0: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir,
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani çok...
1: Kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
1: çok,
0: yani.
1: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
2: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte ha, eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların hikayeleri.
1: Süper yere geldin.
2: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var mı müsaade?
0: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Ascon Gazze'ye yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Maşallah. Fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada bu müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani açık arttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı geçecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750 de Ascon başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
0: makine geldi öyle.
1: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
0: Daha iyisi geldi.
1: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
0: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
1: Bununla çekildi diye.
0: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
1: Var. Ha? Hala yıkamacılar var.
0: Var mı hala?
1: Ama abi çok kanserojen üründen onlar. Banyosu bilmem ya, maskeyle çalışman
0: lazım.
1: Banyo
0: değil
1: lazım.
0: De ne bileyim ben, normal bir tane.
1: Skeci de var abi.
0: 100 asa ve 400 asa filan alıp.
1: Pozitif de basan var, diye de basan var.
0: Var mı?
1: Var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
0: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Negatifleri basan.
1: Civar sirkede çok az yerde var ama var hala.
0: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
1: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
0: peki
1: değil.
0: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
1: Evet.
0: O resmi böyle canlandırıyor.
1: Ben çok yapıyorum bunu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
0: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor değil
1: 15.
0: mi? 15. 15'e
1: 15,
0: çık. Evet. Para çok para verirsen.
1: Evet. <Değil mi? gülüyor> Güzel söyledin. Evet.
0: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
1: birleştiriyorsun.
0: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
1: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor, istediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
0: Anladı mı orada?
1: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
0: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
1: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
0: yani
1: lazım.
0: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
1: işi biliyor olman lazım abi.
0: Ya burada lensin ne olduğunu arkadaşın biliyor. Şey işi.
1: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
0: Seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç.

0: Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor. Yani.
1: 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok, görmedim.
0: Abi bak, o haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim, benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
1: gidecek.
0: Ben onu
1: biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
0: Abi biz
1: yani
0: başka...
1: Daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
0: Pazarda zaman organik artacak. Yumurta gibi doğru evet. Söylüyorsun aslında.
1: Ama o işini görmek için evet. Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al şeyse...
0: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
1: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlı.
0: Aynı, inanamazsın devamlı. Önceden tanıtıyorsun kendini, sağından solundan fotoğrafını veriyorsun, bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan, yani fikrin varsa, yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları, abi
1: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
0: Hem
1: yani,
0: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
1: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
1: Yok yok yok.
2: O insan
1: bak,
2: olacak.
1: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
1: kolay
2: şu
1: yapacağı
2: anda da,
1: şey o.
2: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
0: Tuttu da.
2: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen var. Değil, gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini kesinlikle...
1: Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falandır yani.
1: Şimdi buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
0: Tabii, tabii.
1: Aşık da olur. Kumar da düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu. Çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay, gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
1: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
1: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
1: Bir algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
0: Şimdi, yok o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
1: Ama söylemezsen yağ çeker.
0: Hep yağ çekiyor. Haklısın.
1: Yağ çekiyor.
0: Ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey
0: Deniz
2: yapıyor.
0: Deniz abi benim
2: ve
0: kızımın...
2: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
0: Deniz abi benim
2: ve
0: kızım
2: işte yapıyorlar.
0: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
1: Hayır bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
0: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi ben teşekkür
1: yani
0: ediyorum.
1: Gerek yok çünkü... Yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
0: O devam edecek.

0: de derken bilmem ne kadar elektrik su yakıyor. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. Yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu
2: de...
1: Onu yapıyor. Ayna be abi, ayna.
2: Onu veriyor.
0: Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar...
1: Nasıl soracağım da önemli elbette.
0: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak evet. O bir iş yani ona
1: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini bunu anlatabiliyorsan ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
2: iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela video içerikleri de var hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
1: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İnşallah.
0: Sevgili seyirciler haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.
5: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Saatlerdesiniz. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin enerji kaynaklığı, cari açığını ve ekonomik kırılganlıklarını azaltacağını belirtti. Ekonominin tüm alanlarında elektrikleşmenin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomideki temel problemlerinden birinin cari açık olduğunu söyledi. Bakan, Türkiye'nin enerji kaynaklı cari açığını düşürme görevi olduğunu belirtti ve Türkiye'nin her yıl 60-70 milyar dolarlık enerji ithal ettiğini, bu faturanın aşağı düşürülmesi gerektiğini kaydetti. Ve sıradaki manşetimize geçelim. SPK, fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren kurul borsada işlem gören ihracatçıların sermayesindeki pay sahipliği birim hükümlülük sınırını %3 olmasına karar verdi. Diğer taraftan doğrudan %3 ve üzeri paya sahip gerçek

Var. Buna çok yaklaşmışlardı ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleere sahip olmayacak ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeleri yaptı ABD Başkanı Donald Trump. Ve devam edelim. ABD'nin İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı birden fazla tankeri vurduğuna ilişkin haberler ve İran'ın Kuveyt'le Bahreyn'deki tanker mürettebatlarını tahliye çağrısı yapması petrol piyasasında arz ve taşımacılık endişelerini arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 99.46'yı görerek 100 dolar sınırına yaklaştı. Ve ABD Hazine Bakanlığı İran'ın silah personel ve yasa dışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine aldı. Ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İran'daki savaş ve aşırı hava koşullarının enflasyonda yeni bir yükselişe yol açabileceği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin büyük ölçüde durmasının ve rafineri kapasitesinin üzerindeki baskıların enerji fiyatlarında daha fazla artışa ve küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi. İngiltere'deki kuraklık ve dünya genelindeki El Niño koşullarının da Merkez Bankası'nın tahminlerini yeniden değerlendirmesine yol açabileceğini belirtti Bailey. Ve ne yazık ki bu da enflasyon risklerini yukarı yönlü olduğu başka bir alan vurgusu yaptı. Gündemin manşetleri böyleydi.

0: Şimdi piyasalardaki son tablo neyi işaret ediyor? Bir bakalım. Enerji emtia tarafına baktığımızda Brent petrol $99.32 sınırında ve %1.43'lük bir yükseliş var. 100 dolara çok yaklaşmış durumda. Ham petrolde $94.23 görüyoruz. %1.29'luk yükseliş var o tarafta da. Kıymetli metallere göz atalım. Oradaki tablo neye işaret ediyor? Altının onsunda $4.375 takip ediliyor ve %0.45'lik yükseliş var. Gümüşün onsunda ise $66.21 rakamını takip ediyoruz. %0.68'lik yükseliş var. Platinde %1'e yakın yükseliş varken paladyumda sınırlı gerilemeyi takip ediyoruz. Ve buradan ABD borsalarına bir göz atalım. Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalıydı o tarafta. Ve Dow Jones'un son kapanışına baktığımızda %0.02'lik sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Nasdaq ve S&P'de yükselişler var. Nasdaq'ta %0.17, S&P'de %0.08 sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Ve buradan Asya piyasalarına da göz atalım. Oradaki tablo neye işaret ediyor? Çin Şangay'da %0.24'lük bir yükseliş varken Japonya tarafında %1'i aşan primlenme söz konusu. Hindistan'da %0.70'lik geri çekilme var. Hong Kong'da da sınırlı bir geri çekilme varken Güney Kore'de %1'i aşan %1.21'lik primlenmeyi takip ediyoruz. Ve buradan Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri almak üzere Çin'e gideceğiz. Ve Mehmet Zeyrek aktaracak bize Apara Çin temsilcimiz, Pekin temsilcimiz Mehmet Zeyrek. Günaydınlar, söz sizde Mehmet Bey.
1: İyi sabahlar Aslıhan Çelik. Geride bıraktığımız saatlerde artık veriler gelmeye başladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı verilere baktığımızda tüketici fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda %0,8, üretici fiyatları da %3,8 arttı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da %1'e yükseldi. Çinli yetkililer fiyatlardaki artışı enerji ve metal maliyetleri, gıdadaki mevsimsel hareketlilik, yaz dönemindeki seyahat talebi ve bilgisayarla akıllı telefonlara yönelik artan taleplere ilişkilendiriyor. Veriler destekleyici politikaların etkisiyle iç talepteki toparlanmanın sürdüğüne ve fiyat seviyelerinin ılımlı biçimde iyileştiğine de işaret ediyor Çin tarafında. Japonya'ya baktığımızda Nikkei pozitif seyrediyor. Teknoloji ve kablo üreticilerindeki alımlar piyasayı destekliyor. Yen son 7 ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor. Büyük Japon imalat şirketlerinin güveni Eylül ayında yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. En güçlü iyileşme elektronik sektöründe görüldü. Yapay zeka veri merkezleri, yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve yüksek yoğunluklu fiber optik kablolara yönelik talep şirket beklentilerini destekliyor. Öte yandan hızlı değerli

0: Beğenme ihracatçıların yurt dışı gelirlerinin yen karşılığını düşüreceği için borsadaki yükselişi sınırlıyor. Piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artıracağı beklentisi de öne çıkıyor. Güney Kore'ye baktığımızda Kospi %1'in üzerinde yükselerek bölgenin en güçlü piyasalarından biri oldu. Samsung Elektronik gibi büyük yarı iletken üreticileri yükselişlere öncülük ediyor. Bugün Güney Kore'de piyasaya yön verecek bir makroekonomik veri açıklanmadı ama piyasanın temel hikayesi yapay zeka yatırımlarının bellek çiplerine yönelik talebi canlı tutacağı beklentisi. Son olarak yine Avustralya'ya bakalım. Piyasada hafif negatif bir tablo var. Enerji şirketleri petrol fiyatlarındaki yükselişten destek alsa da bankalar, madencilik ve tüketici hisselerinde temkinli görünüm hakim. Bugün öne çıkan herhangi bir piyasayı destekleyici haber de bulamadık Avustralya'da ve öte yandan özetle baktığımızda bir taraftan yapay zeka yatırımları Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki teknoloji şirketlerini destekliyor. Diğer tarafta Brent petrolün 100 dolara yaklaşması üretim, ulaşım ve ithalat maliyetlerini de artırıyor. Asya cephesinde bugün borsaların arka planında okuduğumuz en önemli ekonomi başlıkları bu şekildeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çin'den tüm detayları aldık sizden. Mehmet Zeyrek Pekin'den aktardı. Teşekkürler. Ve dönelim SPK'dan borsada pay sahipliği ve fiili dolaşıma yeni düzenlemesini inceleyelim. Pay sahipliği bildirim sınırı %3'e indi. Yeni düzenlemeler 11 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Şirket sermayesinde doğrudan %3 veya daha fazla pay oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler tabloda gösterilecek. Dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler ayrı tablolarda gösterilecek. Fiili dolaşımdaki pay tanımına dahil edilmeyecek paylara baktığımızda kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetlerindeki paylar, şirket ve ilişkili kuruluşların sahip olduğu paylar, geri alınan paylar, %10 ve üzeri ortaklıkların payları, yönetim ve üst düzey yöneticilerin payları, şirket sandık ve vakıfların payları, hukuken kısıtlı paylar, yasaklı paylar ve hacizli payları görüyoruz. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Hemen bir değerlendirme aktaralım. Borsa İstanbul'da özellikle fonlara yönelik düzenlemenin ardından hareketlilik arttı. Piyasalardaki son tabloyu ve düzenlemenin borsa etkilerini Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bence teknik açıdan bakıldığında 13.900, 14.600, 14.700 burası bir önemli bölgeydi. 13.900'ü üstüne attı. Hızlıca bir hareket gördük. 14.600, 14.700'lere doğru. Orada bir fon düzenlemesi ki piyasanın beklediğinden daha sert bir düzenleme geldiğini söylemek mümkün. Onun da yarattığı bir dalgalanma var. Zaten bir dalgalanma bekleniyordu. Ama dediğim gibi içeriğin yapılan düzenleme piyasa beklentilerinden biraz daha köşeli, biraz daha sert olunca bu dalga boyunun bir miktar daha büyüdüğünü söylemek mümkün. Zaman içinde, çok da uzun olmayan bir zaman zarfında yeni dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Hala MSCI ile ilgili MSCI'den gelen daha doğrusu önerilerin, eleştirilerin önemli bir kısmını belki de tamamını ortadan kaldıracak son şeklinde verileceği yönde bir takım haberler var. Yine aynı yere geleceğim bir kez daha size söylüyorum ama keşke fayda bu kadar enerji birikmeden süreç daha doğru yönetilebilseydi. Ama yeni başkanla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli adımları attığını ve atmaya da devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla hani suya bir taş atıldı. Ve bunun yarattığı bir dalga var ve belli bir noktada da bu dalganın kendini bir stabilizasyona bırakacağını düşünüyorum. Ama o dönem içinde elbette ki bir takım işte fonlardaki yapılar, oradaki hisse senetlerinin değişimi gibi biraz sert hareketleri görmemiz mümkün. Ben yani şöyle söyleyeyim, 14.000 hatta 13.900'ün altına gelmediği sürece endeks teknik açıdan da psikolojik açıdan da bir sorun görmem ama şimdilik dikkat edilmesi gereken şey bu volatilitede özellikle gün içi işlemlerde, kredili işlemlerde bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Ne zaman ki o kısa vadeli düşüş başladı, 14.600, 14.700 buraların genele yayılan özellikle BIST 30 hisselerinin önderliğinde ve hacimle desteklenen bir yükseliş görüyoruz. Bu sefer Yeni bir TL bazlı zirve görme olasılığımız yükselecek. Ucuzluk buranın, bu piyasanın, borsamızın yıllardır bitmeyen bir hikayesi. Ama farklı sebeplerden dolayı da yani o şeyi, fiyatları normal yere getirme konusunda çok iştahlı gözükmüyor yatırımcı. Zaten yerli yatırımcının ekonomik olarak da psikolojik olarak da zorlandığı bir dönem içinde geçiyoruz. Burada kalıcı bir yabancı yatırımcı ihtiyacı var. Onlar da yavaş yavaş artık yıl sonuna doğru da geliniyor maalesef. Onu da kabul etmek lazım. Ama ümit ediyorum bu yılı en azından istatistik olarak iyi bir kapanış gerçekleştirir. Önümüzdeki yıl risklerin gerek içeride gerek dışarıda biraz daha bertaraf olduğu bir süreçle birlikte daha keyifli bir dönemi geçiririz diye düşünüyorum.
1: Ve Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Yarınki faiz kararı ile birlikte toplam 3 toplantı kaldı son olarak ve yabancı kurumlarında tahminleri netleşirken bir bakalım hangi kurum nasıl bir tahminde bulunuyor. 10 Eylül tahmini için tüm kurumlar sabit. 37'de faizin sabit kalmasını bekliyorlar. BBVA Research'e baktığımızda ilk 100 bas puanlık indirim tahminini Aralık'tan Ekim'e çekmiş durumda. Citi yıl sonunda politika faizi beklentisi %35 öngörüyor. Morgan Stanley son çeyrekte başlayacak indirimlerle yıl sonunda faizin yine %35'e gerilemesini öngörüyor. Ve S&P Global'e baktığımızda kısa vadede ilave bir indirim ihtimalini düşük görüyor. Şimdi yarın gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında dedik ve bir değerlendirme aktaralım. Enflasyon beklentileri peki ne yönde şekilleniyor? Ekonomist Serhan Salman değerlendirdi. İzleyelim.
3: Fonlama maliyetleri şimdi 37'ye getirildiği için Merkez Bankamız bant uyguluyor. Aşağıda da 300 puan, yukarıda 40 civarında fonlarken şimdi 37'lerden de fonlamaya başladı. Zaten bir faiz indirimi olmuş. Buna böyle bakabiliriz, belli bir miktar. Bunun ne kadar piyasaya yansıyacağı önemli. Dolayısıyla manşet olan 37'nin daha aşağıya çekilmesi konusuna gelirsek onu bir enflasyon görünümüyle beraber herhalde değerlendirmek lazım. Maalesef uzun süredir beklediğimiz bu özellikle yurt dışındaki şu işte Hürmüz Boğazı'ydı, petrol fiyatlarındaki gerilemeydi, ticaretteki normalleşmeydi, bir türlü oralara gelemediğimiz için maliyetler hali hazırda yüksek. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Dolayısıyla şu anda o gün Merkez Bankamızın da yaklaşımı bu petrol fiyatlarının, tabii orada çok değerli ekonomistler var esas hesaplamaları yapıyorlar. Çok onların üzerine bir şey söyleyecek durumda değiliz. 6-7 puan kadar bir özellikle enerji tarafında enflasyona bir baskı geldiğini görüyoruz. Yani diyor ki Merkez Bankamız aslında bizim 25'lerde olmamız gerekir. Ona rağmen biz 30'un üzerinde bir yerde seyrediyoruz. Bunun arkasında da enerji fiyatları önemli bir yer tutuyor. Enerji maliyetleri. Şimdi bu durumda bu enerji maliyetleri hali hazırda devam edecek mi? Edecek. Gelinen noktada döviz rezervleri açısından herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Onlar toparlandı mı bu seviyelerde? Toparlandı. Enflasyon görünümünde peki iyi bir düzelme görüyor muyuz? Maalesef hizmetler tarafında hali hazırda sıkıntılar devam ediyor. Hepsini bir arada değerlendirdiğinde bu toplantı için ben duracağını, olduğu yerde kalacağını, 37'de kalacağını düşünüyorum. İleriki bir dönemde tabii ki fırsatını bulursa bir miktar daha aşağıya gelebilecektir. Ama şu bu maliyetler artık geçtiği için enflasyona ve biz sene sonu için işte orta vadeli program da olsa, Merkez Bankası'nda da olsa 30 civarında enflasyonları konuştuğumuz için burada da marjının sınırlı olduğunu düşünebiliriz. Yani bunu pas geçer. Belki hani Kasım Aralık dönemindeki toplantılarında bir 200 puan kadar fırsat olursa bir indirime gidebilir.
1: Ağustos ayında yatırım araçlarının reel getirisinde zirve külçe altının oldu. Külçe altın yıllık bazda da zirveyi kaptırmadı. 3 aylık dönemde 3 aylık dönemde ise yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç devlet iç borçlanma senetleri oldu.
4: Yatırımcının Ağustos ayındaki tercihi belli oldu. Külçe altın reel getiride zirveyi kaptırmazken BIST 100 ve döviz yatırımcısına kaybettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altının reel getirisi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %7,17, tüfeyle indirgendiğinde ise %7,93 olarak hesaplandı. Yıllık tabloda da yatırımcının en çok kazandıranı yine külçe

0: altın oldu. Altın yıllık bazda yurt içi üfeyde %19,73, tüfeyde %16,49 reel getiri sağladı.
1: Hem geleneksel yatırım aracımız olması dolayısıyla hem de biz aslında hep ons altını konuşuyoruz ama içeride zaman zaman doların değer kazanması da gram altın yatırımcılarında daha portföyünü dengelemiş bir noktadaydı. 2027 yılında da %19'a varan bir yükseliş bekleniyor dolar cephesinde. Bu da kademeli olarak aslında altının Türkiye'deki olan talebini ve yatırımcının da bir noktada dolar karşısında altını tercih etmesini sağlıyor. Bu da en fazla yatırım araçlarından bir tanesinin olmasını sağlıyor.
0: Altını devlet iç borçlanma senetleri izledi. DİBS yurt içi üfeye göre %0,66, tüfeye göre ise %1,38 reel getiri sağladı. Euro ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında yer aldı. Ağustos ayında dolar yurt içi üfeye göre %0,86, tüfeye göre %0,15 kaybettirirken, BIST yüzün kaybı yurt içi üfeye göre %1,83, tüfeye göre %1,13 oldu. 3 aylık performansta ise zirve DİBS'in oldu. DİBS 3 aylık dönemde yurt içi üfeyle %3,46, tüfeyle %4,77 reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST yüz yurt içi üfeyle %7,15, tüfeyle %5,98 kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık dönemde ise mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizi yurt içi üfeyle %1,19, tüfeyle %2,87 reel getiri sağladı. Devlet iç borçlanma senedi ve mevduat faizi yıllık bazda reel kazanç sağlayan diğer araçlar oldu. BIST 100, dolar ve euro ise yıllık bazda yatırımcısına reel kayıp yaşattı.
2: Ve BOFA'dan petrol senaryolarına detaylı bakalım. Petrolde 150 dolar senaryosu var BOFA'nın. Orta Doğu'daki çatışmalar fiyatlarda yukarı yönlü baskı arttırabilir diyor. İkinci yarı için ortalama fiyat beklentisi 83 dolar oldu. 2027 yılı için fiyat beklentisi varil başına 75 dolar olarak belirlendi. Çalışmaların uzaması fiyatı 120 dolara taşıyabilir öngörüleri var. Çatışmalar daha geniş bir alana yayılır ve enerji altyapıları zarar görürse petrol 150 doları görebilir diyor BOFA. Bir de bakalım Türk Hava Yolları'nın 8 ayda taşıdığı yolcu sayısı 64 milyona ulaştı. Yolcu sayısı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,4 arttı. Doluluk oranı %84,7'ye yükseldi. Ağustos'ta taşınan yolcu sayısı 10 milyona çıkmış durumda diyelim. Şimdi bunları aktardıktan sonra kıymetli bir konuğumuz bize eşlik edecek. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican yayınımızda bizimle birlikte olacak. Sinan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum hemen Sinan Bey. Geçen haftadan beri gelen düzenlemeleri takip ediyoruz. SPK'dan borsaya pay sahipliği ve fiili dolaşımda yeni düzenleme geldi ve pay sahipliği bildirimi sınırı %3'e indi. Yeni düzenlemeler 11 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Piyasayı nasıl etkiliyor, ne anlamalıyız biz bu düzenlemelerden?
3: Tabii özellikle en son gelen fon rehberi tebliğinin üzerine son olarak yine ek maddeler geldi. Aslında bu maddeler de yine şeffaflık ve fiili dolaşım oranına yönelik olarak gelen maddeler. Örnek verecek olursak eskiden %5 sınırı vardı. Bu oranı bir yatırımcı veya düzel taraftaki bir yatırımcı geçtiğinde bildirilirken paylarının oranı fiili dolaşımda veya şirket kartında gözükürken şimdi artık son gelen tebliğle, yani dün akşam gelen tebliğle birlikte burada %3 sınırı gelmiş oldu. Burada bir değişiklik söz konusu. Yine hakeza baktığımızda özellikle bir yatırımcı serbest fonlar aracılığıyla örnek verecek olursak %10'unun fazlasına sahipse bir hissede burada da yine bu fiili dolaşımdan sayılmayacağına yönelik bir madde bulunmakta. Açıkçası zaten en son gelen tebliğde de işte serbest fonların fiili dolaşımdaki hisselerin alınmasına yönelik belirli kıstaslar vardı, işte %8, 6, 2 diye giden. Yine aslında bu sefer de yatırımcının fiili dolaşımdaki oranlarını belirleyen sınırlar gelmiş oldu.

0: şeffaflık adına ve belki de hisselerdeki sahiplik oranlarının daha net olması adına gelen kararlar bu tarafta olumlu olarak değerlendirilebilir.
1: Peki Sinan Bey, bu düzenlemelerle ne amaçlanıyor diye konuşuyoruz ve size şunu da sormak istiyorum. SPK'dan yeni düzenlemeler daha bekliyor musunuz?
0: Tabii aslında bu düzenlemeler hiç şüphesiz yani eskiye döndüğümüzde fiili dolaşımlara baktığımızda veya hisselerin buradaki sahiplik oranlarına baktığımızda açıkçası evet belki de serbest fonlar aracılığıyla alınmaktaydı. Veya diğer taraftan baktığımızda sınırlar, yani buradaki sınır da %3'e gelmiş oldu. Artık çok daha şeffaf ve şirketin gerçek piyasadaki dolaşımda olan lot sayısını çok daha net bir şekilde ortaya koyan son düzenlemeler bulunmakta. Açıkçası yani tekrardan yeniden gelir mi o kısımda tam net olarak bir ifade etmek zor. Çünkü en son gelen rehber zaten uzunca ve neredeyse her konuya değinen maddelerde adımlar vardı. Yani detaylı bir şekilde bu gelmişti. Belki bunlarla ilgili bu tarz ufak revizyonlar söz konusu olabilir. Tabii burada da işte hem sektörden gelen talepler veya doğrultuda ki görüşler doğrultusunda bu gerçekleşebilir. Ancak yani geçtiğimiz haftalarda gelen tebliğ oldukça detaylı ve neredeyse her madde yönelik olarak detaylı açıklamalar bulunmaktaydı. Yani dün akşam gelen gibi belki ufak yeni düzeltmeler gelmiş olabilir. Ancak ana metin bu tarafta belirleyici olacaktır.
1: Peki Sinan Bey, fonlar bu düzenlemelere ayak uydurabilir mi? O tarafta neler söylemek lazım?
0: Tabii özellikle serbest fonlar yönüyle değerlendirdiğimizde hiç şüphesiz bu tarafta en çok etkilenen nokta serbest fonlar tarafı oldu. Ve bugüne kadar yapılan, yani tebliğ geldikten sonraki yapılan işlemlere baktığımızda burada çok aslında sert bir şekilde değişimler görülmekte. Özellikle dün de bunun bir nebze farklı tarafını da görmüş olduk. BIST 30 tarafında, yani hacimsel olarak çok daha yüksek montanlı hisselerde dün bir fiyatlama gördük. Aslında burada da yine fonların bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Ancak genel olarak baktığımızda özellikle birkaç tane madde, örnek verecek olursak işte serbest fonların %5'i geçtiği payların %20'yi geçememesi. Bu tarz maddeler aslında serbest fonlar şu an itibariyle hiç şüphesiz birçok fon, yani birçok serbest fon buna uygun değil. Dolayısıyla da buradaki son bir haftadaki gördüğümüz aslında fiyat hareketleri, özellikle small cap olarak adlandırdığımız hisselerden çıkışların olması ve dün itibariyle de BIST 30 tarafına eğilimin artmış olması aslında bu düzenlemenin net olarak bir karşılığı olarak görmekteyiz. Dolayısıyla da yani ben önümüzdeki bir ay itibariyle de, hatta yılın sonuna kadar da bu tarz değişimler endekste göreceğimizi düşünüyorum. Yani hisse bazlı değişimler olacaktır. Tabii burada da süreler var. Yani işte bir tebliğ geldi ama hemen yarın uygulayın tarzında SPK'nın bir beklentisi bulunmamakta. Ekim'in işte sonuna kadar, yılın sonuna kadar, hatta 2029'un sonuna kadar gerçekleşmesinin süre tanındığı maddeler bulunmakta. Dolayısıyla da burada da fonlar, yani portföy şirketleri de buna uygun olarak hem serbest fonları hem de diğer maddeleri yönelik adımları atmaya başladılar.
1: Peki Sinan Bey, dün BIST 30 şirketlerinde tavan fiyatlamalar da gördük. Şimdi de BIST 30 şirketlerinde mi hareketli seanslar göreceğiz? Ne dersiniz?
0: Tabii özellikle son iki gündür baktığımızda işte bankacılık tarafında İşçiTR, yine Sasa tarafında veya burada Petkim tarafında hareketler gördük ve buradaki

0: aslında hareketlerde özellikle takaslara baktığımızda buradaki fon düzenlemesinin bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla da serbest fonların örnek verecek olursak yani %80'lik bölümü BIST 30 tarafında olduğunda, yani buradaki BIST 30 hisselerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamakta. Yani bir serbest fon BIST 30 hissesini burada istediği noktada alabilmekte. Tabii fiili dolaşımlar tarafı veya diğer kıstaslar, işte 5'e 20 kuralları tarzındaki kurallar bu tarafta dışarıda bırakıldığından kaynaklanmakta. Dolayısıyla da yani hem fonlar tarafında bu tarz düzenlemenin bir etkisi olarak görmekteyim. Diğer taraftan da baktığımızda aslında yani bankacılık tarafı da bu noktada belki de bir işaret fişeği burada gerekmekteydi. Çünkü yani uzun bir dönemdir, yani yılın başından itibaren baktığımızda endeks tarafında oldukça geri kaldığı aşikardı. Yine hakeza diğer performans gösteren işte Şişe, Sasa, Petkim tarzındaki hisselerde aslında geride kalmış hisselerde. Dolayısıyla bir bakıma buradaki o fiyatlamanın da altında temel olarak bir gerekçe bulunmakta. Diğer taraftan da fon tarafının bu yönde katkısı söz konusu olmakta. Yine ben bu hafta genelinde veya Eylül ayı içerisinde BIST 30 tarafında bu tarz hareketleri görebileceğimizi düşünüyorum. İlk etapta belki de burada serbest fonlar daha small cap hisselerin düzenlemesini, portföylerdeki değişimlerini yaparken şimdi BIST 30 tarafında da bu düzenlemelere uygun belki portföy tercihlerini şekillendirmesi de doğal olarak buradaki BIST 30 hisselerinde de pozitif bir hareketliliğe sebebiyet verdi.
1: Peki Sinan Bey, dün borsada pozitif atakları gördük. Dün endeks günü %1.79 yükselişle tamamladı. 14.405 seviyesini gördük ve işlem hacmi de 254.6 milyar TL'ydi. Şimdi böyle bir kapanıştan sonra haftanın ortasına nasıl bir açılış beklersiniz? Nasıl bir hareket görürüz hem de devamında haftanın?
0: Tabii yani dün kapattığımız seviyeler oldukça değerli seviyelerdi ve oldukça burada pozitif bir momentumla kapatmış olduk. Teknik olarak da baktığımızda aslında buradaki 14.600'lü seviyeler bizim bu taraftaki direnç olarak ve bir önceki özellikle teknik olarak değerlendirdiğimizde bu seviyelerde endeksin geçmekte zorlandığını görmekteydik. Dolayısıyla da yani bu seviyelerin özellikle 14.600'ün aşılmasıyla ben TL bazlı tekrardan işte o tarihi zirve noktalarımız olan 15.000'li seviyelerin üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bugün pozitif bir açılış beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle yatırımcılar 14.600 seviyesini takip edebilirler. Bugünü o seviyenin, yani 14.600'lü seviyelerin üzerinde kapattığımız takdirde açıkçası buradaki o artık 15.000'e giden yol açılmış olacaktır. Dolayısıyla da bugün biraz da belki de bu teknik olarak da takip edilebilir endeks. Açıkçası Eylül ayında da yani bu ay işte hem birçok küresel tarafta da hem de iç tarafta merkez bankalarının toplantısı olacaktır. Bunlar bu ayın ana gündem maddeleri olacaktır. Ancak endeks için en azından Eylül ayının hem iyi başladığını hem de ayın geri kalanında da daha pozitif olduğumuzu da söyleyebilirim.
1: Peki Sinan Bey, sektörlerin kapanışına baktığımızda dünkü kapanışta bankacılık endeksinde %4'ün üzerinde bir kapanışı görürken holding endeksinde %2'ye yaklaşan bir kapanış vardı ve en fazla kaybettiren tarafta %2.39 geri çekilmeyle bilişim tarafıydı. Şimdi bankacılık endeksine biraz odaklanalım istiyorum, çünkü faiz kararı öncesinde bu seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, bunu sormak isterim.
0: Tabii bu tarafta özellikle bankacılık tarafının hiç şüphesiz aslında karlılığını en çok etkileyen nokta net faiz marjı olarak karşımıza çıkmakta. Ve bu tarafta yine baktığımızda aslında en son atılan adım üst bant olan

0: ÖPP yerine tekrardan politika faizinden fiyatlanması piyasanın özellikle bankacılık tarafında tekrardan ufak da olsa bir hareketliliğe sebebiyet vermişti. Ancak yani burada yılın başından itibaren değerlendirdiğimizde ise açıkçası endekse göre veya diğer endekslere göre oldukça geride kalan bir bankacılıktan söz etmek mümkün. Dolayısıyla da şu an itibariyle işte dün ve bir önceki gün yani pazartesi ve salıya baktığımızda buradaki bankacılığın o hareketi de aslında tekrardan bir pozitif trendin başlamasına işaret eden bir noktadaydı. Tabii bu ayki yapılacak olan toplantıda açıkçası bizim kurum olarak veya piyasanın geneline baktığımızda faizlerde bir değişim beklenmemekte. Ancak metin tarafında özellikle belki de geçtiğimiz metinlere göre daha güvercin bir tonda olması belki beklenebilir. Piyasaya verilen mesajlarla yine bankacılık tarafı bu noktada katkı alabilir. Enflasyon tarafında açıkçası işler iyi gittiğini söyleyebiliriz. Oradaki dezenflasyon patikası devam etmekte ve en son OVP'deki rakamlara da göre de yılı 28.4'lü bir kapanış beklenmekte ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu noktadaki hedeflemesi %28 seviyesiydi. Dolayısıyla bir tarafta manşet tarafta 28'inde olan bir enflasyon varken diğer tarafta politika faizinin 37 olması aslında bize aşağı yönlü politika faizinde bir marj yaratmakta. Bu da hiç şüphesiz bankacılık tarafına yarayacaktır. Yani artık bugünden yılın sonuna kadar bankacılık sektörünün daha ön planda olması diğer sektörlere göre açıkçası bu tarafta sürpriz olmayacaktır.
1: Şimdi yılın sonuna doğru bankacılık endeksindeki değerlendirmenizi almışken şunu da sormak istiyorum. Yıl sonuna doğru borsada para hangi sektör ve hisselere yoğunlaşır? Burayı biraz daha açalım dilerseniz.
0: Tabii bu tarafta özellikle baktığımızda artık yılın sonuna doğru daha çok gelir üreten ve belki de yani finansallarında en çok datayı işte net karlılığı, FABÖ'yü burada yaratan şirketler var. Tabii yılın başından itibaren de örnek verecek olursak savunma sanayi şirketleri bu tarafta oldukça iyi performans gösterdi ve yılın son çeyreğinde de aslında tahsilatların en çok yapıldığı dönem olması itibariyle burada yine iyi performans beklediğimizi söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz rafineri tarafı yani petrokimya tarafı özellikle de Tüpraş tarafında işler oldukça iyi gitmekte. Burada karlılığı belirleyen rafineri marjları neredeyse rekor seviyelerinde fiyatlanmakta. Dolayısıyla da hem 3. çeyrekte hem 4. çeyrekte açıkçası buradan iyi sonuçlar beklemek sürpriz olmayacaktır. Yine diğer tarafta baktığımızda aslında GYO tarafı biraz önce bankacılık tarafındaki konuştuğumuz hikaye benzer bir hikayeye sahip. Buradaki yine yılın sonuna kadar işte minimum burada belki de 200 basmanlık bir faiz indirimi piyasanın beklentisi dahilinde. Dolayısıyla böyle bir ortamda da GYO tarafında da pozitif fiyatlama söz konusu olabilir ki burada yine yılın son çeyreğinde gayrimenkul tarafındaki değerlemelerin yapılması da ayrı bir katalizör olacaktır bu tarafta. Son olarak da yazılım tarafı açıkçası burada da yine yılın son çeyreğinde tahsilatların önemli bir bölümünün yapılması sebebiyle yazılım tarafındaki hisseler de zaten ilk iki çeyrekte de oldukça iyi performans göstermişti. Yılın son iki çeyreğinde de açıkçası burada ben iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
1: Peki Sinan Bey, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararını bekliyoruz. Beklentiler şekilleniyor. Genel anlamda sabit kalmasına yönelik beklentiler var. Ama PPK metninden acaba farklı mesajlar görecek miyiz? Bu toplantıyla beraber yılın sonuç toplantısı da kaldı. Sizin bu toplantıya ve kalan bu yarından sonra kalan iki toplantılara dair öngörüleriniz neler?
0: Tabii özellikle yarın yapılacak olan toplantıya baktığımızda yani piyasanın burada genel olarak beklentisi Bizim de kurum olarak beklentimiz pas geçmesi yönünde. Yani 37 olan politika faizinin burada değişmemesi. Tabii diğer tarafta bakacağımız nokta metin tarafı olacaktır. Özellikle yani burada endişe olarak hem küresel merkez bankalarının hem de iş tarafta merkez bankamızın endişe ettiği nokta hiç şüphesiz burada petrol fiyatları ve petrol fiyatları da bugün dahi baktığımızda işte hala 95 dolarların üzerinde seyretmekte. Dolayısıyla da yani en son yapılan toplantıdan bugüne baktığımızda bu taraftaki enerji fiyatlarının hala yüksek seyrediyor olması açıkçası belki de tüm merkez bankalarını bu noktada daha temkinli durmaya iten konu olarak bir tarafta durmakta. Ancak diğer taraftan da özellikle bizim tarafta enflasyona baktığımızda ki en son açıklanan data da beklentinin altında bir sonuçla gelmişti. Yine bu ay bittiğinde Eylül ayı datasını aldığımızda da ben bu tarafta yine iyi bir sonuç göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyon yönüyle değerlendirdiğimizde politika faizimizin bu noktada bizim aşağı yönlü gelmemize yönelik bir marj aralığı bulunduğunu söylemek mümkün. Yani bugünü dışarıda bıraktığımızda yani yarını dışarıda bıraktığımızda yani yarınki toplantıdan sonra kalan iki toplantıda açıkçası ben 100'er bas puanlık iki tane indirim beklediğimi söyleyebilirim ve yılı da 35 politika faiziyle kapatabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu tarafta özellikle bu ABD-İran'la ilgili gerginlikle ilgili ateşkesin sağlandığına yönelik bir haber akışı olursa yani buradan çok daha net mesajlar gelip işte petrol fiyatlarında da 70 dolarlık seviyelere tekrardan gelebilirsek tabii bu noktada yani 35 politika faizi beklentimiz yerine örnek verecek olursak işte 34 seviyesi dahi artık potaya girmiş olur. Bu 35 olan tahminimiz açıkçası bugünkü şartların devam ettiği senaryoda geçerli. Petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında çok daha iyi bir seviye olması halinde açıkçası burada 35'in de altında 34'lü seviyelerde de kapatmamız söz konusu olabilir.
1: Sinan Bey, petrolden devam edelim o halde. Şimdi petrol Orta Doğu genelinde başlayan saldırıların arz etkilerine ilişkin endişelerle yükselişe geçti. Petrole dayalı risklere dair neler söylersiniz bunu sormak istiyorum. Çünkü Hürmüz'deki gerilimin yeniden artmasıyla bakıyoruz Brent petrol 99 dolar civarında ve 100 doların sınırında. Trump'ın da açıklamaları var. Trump da işte biz diyor asla hani nükleer sahip olmaması için İran'ın bir savaştayız ve hani bu savaşta çok iyi noktadayız vesaire gibi açıklamaları var Trump'ın. Şimdi bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz ve petrole yansımalarını İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu söylüyor Trump.
0: Tabii bu tarafta yani Hürmüz Boğazı aslında arzın 5'te 1'inin sağlandığı nokta olarak karşımıza çıkmakta ve buradaki problemin işte Şubat ayından itibaren baktığımızda tam anlamıyla net bir şekilde çözülmemesi petrol fiyatlarını da sürekli olarak yukarıda tutmakta ve özellikle de karşılıklı olarak gelen açıklamaların hep yüksek tonlarda olması da aslında buradaki bir türlü tam olarak o istediğimiz fiyatlamayı da getirememekte. Dolayısıyla da yani böyle bir ortamda da hem bir taraftan arzın tam olarak sağlanmaması, diğer taraftan da gelen açıklamaların tam anlamıyla ateşkese yönelik olmaması tekrardan petrol fiyatlarını 100 dolarlı seviyelere kadar yaklaştırmış bulunmakta. Açıkçası yani burada 115 dolarlı seviyeler savaşın en gergin olduğu ve çatışmaların en çok yoğun olduğu dönemde gördüğümüz fiyatlamalar olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyeler ise aslında işte 100 ve 95 dolar aralığı tam olarak bu gerginliğin bu tonda fiyatlandığı seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla da eğer bir ton daha burada gerginlik artarsa, yani hiç şüphesiz tekrardan $115'lık seviyeler görülebilir. Ancak bu tonda devam ettiği süre zarfında ben 95 ve 100 dolar aralığında petrolün, Brent petrolün fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Burada da tabii baktığımızda Kasım ayında ABD tarafında bir seçim olacaktır. Seçime yakın belki ateşkese yönelik beklentiler daha artabilir bu tarafta. Yani yatırımcılar belki de burada teknik seviyelerden ziyade, çünkü tekniğin çok artık çalışmadığını, karşılıklı gelen açıklamalara göre petrol fiyatlarının şekillendiğini bu tarafta görmekteyiz. Hem açıklamalara hem de özellikle de bu ABD-İran'la ilgili gerginliğin ne noktada olduğuna yönelik haber akışları fiyatlamayı burada belirleyen ana unsurlar olarak karşımıza çıkmakta.
1: Peki Sinan Bey, böyle bir tabloda altın nasıl etkilenir diye sormak istiyorum. Baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 4300 doların altına gerilemişti. Temmuz ayını hatırlayacak olursak orada 4000 doların altında bir altın fiyatlaması vardı. 4696 dolara çıkmıştı Ağustos'un sonunda da. 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Altında zirve ne zamandı? 29 Ocak'ta bıraktık zirveyi de. 5598-5600 bölgesiydi. Altın fiyatlarına dair neler öngörüyorsunuz? Bir de ABD enflasyonunu bekliyoruz. Yine Fed beklentileri var.
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında yılın başına gittiğimizde altın için birçok olumlu senaryoyu konuştuğumuz bir dönemde, tahvil faizlerine baktığımızda veya dolar endeksine baktığımızda, işte 96 seviyelerinde olan bir dolar endeksi vardı. Tahvil faizleri bugünkü gördüğü tarihi yüksek seviyelerde bulunmamaktaydı. Diğer taraftan baktığımızda küresel merkez bankalarının oldukça yoğun bir ilgisi vardı. Ve tüm bunları da aslında alt alta topladığımızda da altın için olabilecek tüm olumlu senaryolar masadaydı ve işte bizi 5598, işte 5600'lere kadar götüren bir fiyatlama vardı. Ancak devamında aslında tüm bu olumlu olarak saydığımız maddelerde, işte tahvil faizleri bugün itibariyle baktığımızda 4.80'lere kadar gelmiş bulunmakta. Dolar endeksi işte 99-100 bandına kadar gitmişti ki bugün itibariyle de 99 seviyesinde yakın olarak gerçekleşmekte. Ve küresel merkez bankalarının da faizler tarafında arttırımlarının olduğu bir dönemin içerisine girmiş bulunduk. Yani altın için olumlu olarak saydığımız maddeler tam tersine dönmüş oldu ve burada da 4000 dolar seviyesinde aşağısı test edilmiş oldu. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Yani 4000 dolarlı ons seviyesi gelen tüm olumsuz haber akışlarına rağmen, yani altının fiyatını etkileyecek tüm olumsuz haber akışlarına rağmen aşağı yönlü kırılım, yani aşağısını test etti ama bu noktanın artık dip noktalar olarak teknik olarak çalıştığını gördüğümüz seviyelerde. Dolayısıyla da o seviyelerden gelen alımlarla birlikte işte 4500'lü seviyelere, 4600'lü bu seviyelere tekrardan yaklaşmış yaklaşmıştık son bir aylık süre zarfında. Açıkçası yatırımcılar 4500'lü seviyeleri takip edebilirler. Bu tarafı açtığında, yani bu bölgeyi açtığında tekrardan 5000 dolarlı seviyeler gündeme gelecektir. Tabii bu hafta itibariyle baktığımızda 11 Eylül'de ABD'de enflasyon verisi gelecek. Hiç şüphesiz burada fiyatlamalarda etkili olacaktır. En son aldığımız tarım dışı istihdam verisi yine fiyatlamanın üzerinde etki etti. Beklentinin üzerinde bir sonuç gelmişti. Dolayısıyla da enflasyon verisinde 3.4'lük bir beklenti bulunmakta yıllık manşet tarafta. Burada yani beklentinin altında gelebilecek olan bir veri tekrardan ons altın fiyatını burada pozitif yönde etkileyecektir. Bunu yatırımcılar takip edebilir. Biri de hiç şüphesiz enerji fiyatları burada fiyatlamadaki belirleyici ana nokta olacaktır. Petrol fiyatlarında tekrardan 80 dolarla hatta 70 dolarla seviyeleri görebilirsek eğer çok dağlı olarak da ons altın tarafında 5000 dolarla seviyeler yeni hedef olacaktır. Yani burada da aslında biraz önce petrolde konuştuğumuz konular benzer. Savaşın seyri ve enerji fiyatlarının seyri buradaki fiyatlamada ana belirleyici nokta olacaktır.
1: Sinan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
1: Çok teşekkür ederiz. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican'dı konuğumuz. Şimdi devam edelim. Küresel parfüm pazarında büyüme üreticilerin yeni dönem planlarına da yansıyor. Aura Kozmetik yapay zeka destekli üretim hatlarıyla kapasitesini arttırmayı hedeflerken yeni koleksiyonunu Kapadokya'da tanıttı. Avanos'ta gerçekleştirilen lansmanda kokunun yüzyıllara uzanan tarihiyle modern parfümleri bir araya geldi. Sektörün büyüme beklentileri ve markanın yeni dönem hedeflerini haberimizde izleyelim.
2: Kozmetik sektöründe parfüm pazarı büyümeye devam ediyor. 2025'te 53 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel parfüm pazarının 2034'te 87 milyar dolara aşması bekleniyor. Auran Kozmetik'te üretim altyapısını güçlendirmek için yeni makine yatırımlarına odaklandı. Şirket yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Yapay zeka destekli yeni üretim hatlarıyla kapasitenin 21 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. Auran Kozmetik kurucusu ve genel müdürü Abdullah Karataş, kapasite artışının istihdama da yansımasını hedeflediklerini söyledi.
3: Yeni yaptığımız yatırımlar kapsamında 3 variyede 21 milyon adet üretim yapmayı bekliyoruz. Bu yaptığımız üretim kapasitesiyle beraber de aşağı yukarı artı 40 olarak ekip sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yani toplamda 100 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz ve planlıyoruz.
2: Şirket üretim kapasitesini artırmaya hazırlanırken ürün portföyünü de yeni koleksiyonlarla genişletiyor. Auran Kozmetik yeni koleksiyonunu Avanos'taki Güray Müze'de düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Kapadokya'nın tarihi dokusunda gerçekleşen lansmanda kokunun yüzyıllara uzanan hikayesi modern parfümeriyle buluştu. Lansmanın deneyim ayağında ise modern parfümerinin yaratım süreci öne çıktı. Profesyonel parfümörler eşliğinde davetliler kendi imza kokularını tasarladı.
1: Ve piyasa takvimine göz atalım birlikte. ABD tarafında haftalık özel istihdam değişimi ve API haftalık petrol stoklarını takip edeceğimizi söyleyelim. Seans öncesinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Ed

Barış Petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

Mutlu sabahlar, günaydın. Alpar ekranındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimi başlıyor. Manşetlerimize bakalım. Borsada fiili dolaşım hesabı değişiyor. SPK fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin kararlarını açıkladı. Buna göre 11 Eylül 2026 sonundan itibaren kurul borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırının %3 olmasına karar verdi. Ve petrol, Orta Doğu genelinde başlayan saldırıların arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla dün de bugün de üst üste yükselişlerini sürdürdü. 100 dolar sınırına geldi ve Brent petrol fiyatları 6 aydır devam eden savaşta kalıcı bir çözüme ulaşılacağına yönelik umutların azalması ve çatışmaların yeniden alevlenmesiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamalarını gerekçe göstererek bu ülke menşeli belirli motosiklet, süt ürünleriyle alkollü içeceklerin ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanmasını öngören bildirilere imza attı. Ve Bessent, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya'yı destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Yatırımcılara kendisine karşı pozisyon almamaları yönünde meydan okudu. Bessent, ABD'nin yen piyasasına müdahale ettiği dönemlerde Japonya Merkez Bankası ve Japon politika yapıcılarının atacağı adımlar hakkında güçlü bilgiye sahip olduğunu söyledi. Piyasalara yaptığı müdahalelerin risk taşıdığı yönündeki eleştirileri de yanıt verdi Bessent. Eski bir yatırımcı olarak piyasa dinamiklerini yakından bildiğini belirtti. ABD Hazine Bakanı hem yen hem de tahvil piyasasında attığı adımların aşırı hale geldiğini düşündü ve fiyat

%79 yükselişle kapandı ve 14.405 puandan kapandı ve işlem hacmi de 200 milyar TL'nin üzerinde. Tüm detayları konuşacağız. Şimdi kıymetli metallere bir bakalım. Kıymetli metallerde nasıl bir tablo var. Altının onsunda 4.383 doları görüyoruz. %0.64'lük yükseliş var. Gümüşün onsunda da altını takiben yükselişi takip ediyoruz. %1'e yakın primlenme var. $66.37'den işlem görüyor. Ve platine baktığımız zaman %1'e yakın yükselişi takip ederken paladyumda da sınırlı bir geri çekilmeyi görüyoruz. Bir de enerji emtiaya bakalım. Brent petrol $100 sınırında $99.06 seviyesini görüyoruz. %1.16'lık yükseliş var. Ham petrolde de %1 aşan yükselişi takip ediyoruz. $94 orada da takip ediyoruz. Bir de şirket haberlerine bakalım. Şirket haberlerinde nasıl bir hangi başlıklar öne çıkıyor? Bir göz atalım. Aselsan, Polonyalı EMZ Kutno ile ilave Arsus keşif ve gözlemleme sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladı. CV Enerji ABD'de 1 gigawatt kapasiteli tesis kurulacağını açıkladı. Ve Kiler Holding planlanan %80 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin düzeltme yaptı. 1.3 milyar TL'lik arttırımın tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanacak. Bir de Türk Hava Yolları'nın yolcu kapasitesine, yolcu sayısına bir bakalım. Taşıdığı yolcu sayısı 64 milyona ulaştı Türk Hava Yolları'nın 8 ayda. Yolcu sayısı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5.4 arttı. Doluluk oranı %84.7'ye yükseldi ve Ağustos'ta taşınan yolcu sayısı 10 milyona çıkmış oldu. Bu tarafta da bu detayları da aktardıktan sonra gazetelere bir göz atalım. Gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor? Bakalım. Sabah gazetesinde Gabar'da günlük üretim 84 bin varil başlığını görüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da katıldığı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'na Milli Birlik ve Kardeşlik projesiyle geldiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti. Milyonlarca yıl oradaydı. Devamına baktığımız zaman terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin çok daha farklı bir noktaya geleceğine inandığını belirtti Bayraktar. Gabar'daki petrol çalışmalarına değindi. Türkiye'nin 2021 yılının Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptığını belirten Bayraktar, petrolün milyonlarca yıldır bölgede bulunduğunu ancak terör nedeniyle bölgeye gidilemediğini söyledi. Bayraktar, o petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok ifadelerini kullandı. Ve devam edelim bir diğer manşetle. Sosyal kiralık konuta geri sayım başladı manşetini görüyoruz yine Sabah gazetesinde. Başvurular 14 Eylül'de. Sosyal kiralık konutlarda oturum için geri sayım başladı. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar 14 Eylül itibariyle başvurabilecek. Hak sahipliği kura ile belirlenecek. Kira fiyatları ise piyasa rayicinin yarısından düşük olacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirileceği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.71 konut, 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. Sosyal kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak. Detaylarını görüyoruz ve buradan da dönelim Takvim Gazetesi'ne. Orada hangi manşetlerin öne çıktığına bir bakalım. İyilik var 12 Eylül'de başlıyor manşetini görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerine kolay katılım sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ı 12 Eylül'de hayata geçiriyor. Platformda çocuk evlerinde kalan gençlerin üniversite hazırlığına destek verilmesi, yaşlılar için kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık gibi gönüllülük faaliyetinin sunulması planlanıyor. Platform kapsamında ilk yardım, kadın hakları gibi eğitimler verilecek. Gönüllüler ilgi alanlarına uygun etkinliklere katılım sağlayabilecekler. Ve devam edelim. Milliyet'teki başlıklarımıza da bir göz atalım. Milliyet gazetesindeki öne

çıkan başlığa. PISA'da tarihi sıçramayı görüyoruz. Türkiye PISA sonuçlarına göre her 3 alanda puanını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklandı. Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu diyelim ve gazete manşetlerimiz de böyleydi.

0: Ve yayınımızın bu bölümünde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte olacak. Haluk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Borsada fiili dolaşım hesabı değişiyor. SPK'dan gelen yeni düzenlemeleri takip ediyoruz. Piyasayı nasıl etkiler diye sormak istiyorum. Çünkü buna göre borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırı %3 olmasına karar verdi SPK. Evet. Ve 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren bu uygulanmaya başlanacak. Nasıl yorumlamak lazım?
1: Şimdi tabii orada MSCI'ın uyarılarıyla başlayan bir süreç var. Arkasından Standard & Poor's'un gene konuyla alakalı Türkiye'ye gönderdiği mesajlar vardı. SPK'da buna istinaden bazı düzenlemelere gitti. İlk önce fonların yapılarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Hemen akabinde işte bu dün çıkan karar geldi pay sahipliği konusunda. Tabii bunlar Kasım değerlendirmesinde, yani MSCI'ın ve Standard & Poor's'un Türkiye'yi endeks hesaplarının dışında tutma riskini ortadan kaldıracak olan kararlar. Tabii ki bunlara uyum sağlanırken piyasada volatilite gerçekleşiyor. Aşağı yukarı bir hafta 10 günden beri piyasada bu fonlarla, serbest fonlarla ilgili alınan kararlar ve dünkü karar zaten bekleniyordu piyasada. Dolaşımdaki pay hesabının değiştirilme, hesaplanma modelinin değiştirilmesi. Bunlar tabii ki piyasada kalıcı olmayan kısa süreli volatiliteler yaratacaktır. Ama şu da bir gerçek, geç de olsa alınması zorunlu olan bir karardı düzenleme açısından. Dediğim gibi kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman bazı hisse senetlerinde şeyler görebiliriz, volatil hareketler görebiliriz. Ama genel anlamda baktığımız zaman borsanın önümüzdeki dönemdeki geleceği açısından pozitif etkisi olan kararlar diye yorumlamak lazım.
0: Peki Haluk Bey, bu düzenlemelerle ne amaçlanıyor? SPK'dan yeni adımlar daha bekliyor musunuz? Detaylandıralım bu tarafı.
1: Açıkçası şu ana kadar alınmış olan, yani hem fonların işlemleriyle alakalı hem de fiili dolaşımdaki pay hesaplama modeli olarak alınan kararlar bence ana kararlardı zaten. Yani piyasada esas etki yaratacak olan kararlar bunlardı. Bunların üzerine yeni belki ufak düzenlemeler gelebilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman, yani MSCI'ın ve Standard & Poor's'un özellikle dolaşımdaki pay hesaplama modellerindeki değişiklik bu kararlarla sağlanmış oluyor gibi gözüküyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Yani işte geri alınan, borsada işlem gören hisse senetlerinde şirketler bazen geri alım programı yapıyor. Bazı hisse senetleri hem Borsa İstanbul'da hem yurt dışı piyasalarda işlem görüyor. İşte bazı hisse senetlerinde kamunun bir payı oluyor.

0: Bu yeni düzenlemede pay hesabının, dolaşımdaki pay hesabının dışında tutuluyor. Bunun haricinde şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü veya genel müdüre denk gelen diğer üst düzey yöneticilerin aldıkları hisse senetleri burada hesaplama dışında tutuluyor. Yani vakıflar var. Bildiğiniz gibi bazı şirketlerin sahipleri vakıflar. Vakıfların durumu burada daha netleşiyor. Ve tabii ki fonların alınan kararla pay hesabı hesaplamada pozisyonları değişiyor. Bütün bunlar biraz da serbest fonların belirli hisse senetlerinde yaptıkları hareketlerin karşılığı olarak karşımıza çıkmıştı. Bazı hisse senetlerinde çok ciddi yukarı yönlü hareketler karşımıza çıktı. Piyasada dolaşan pay piyasasında dolaşan hisse senedi miktarı çok ciddi anlamda azaldı ama tabii baktığınız zaman halka açıklık oranı çok farklı bir oranda gözüküyordu. Yani kısaca gelen düzenleme hisse senetlerinin o anki gerçek durumunu, pay piyasasındaki halka açıklık oranını daha net, daha şeffaf gösterecek bir şekilde düzenlenmiş oldu. Dediğim gibi buna geçiş süreci biraz sancılı oluyor bazı hisse senetlerinde. Ama yapılan düzenleme bizim uluslararası piyasalardan kopmamızı engelleyecek ve endeks hesaplamalarında daha efektif bir oranı karşımıza çıkaracak olan düzenleme. O yüzden ilerisi için düşündüğümüzde, yani orta ve uzun vadeli düşündüğümüzde piyasa açısından pozitif değerlendirmemiz lazım.
1: Peki Haluk Bey, dün baktığımız zaman dün BIST 30 şirketlerinde tavan fiyatlamaları da gördük. Şimdi de BIST 30 şirketlerinde mi hareketli seanslar göreceğiz? Ne dersiniz?
0: Tabii şimdi serbest fonların bu pay piyasasında özür dilerim, bazı hisse senetlerinde yaptıkları hareketler, işte bu düzenlemeyle bu fonların işte yan hisse dediğimiz hisselerden biraz daha çıkıp borsada ağırlığı olan hisse senetlerine doğru bir dönüş sağlaması, Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantı ve orada alınması gereken ya da açıklanması gereken beklentiler piyasalarda yeniden bir portföy düzenlemesine neden oluyor. Yani şu an esasında serbest fonların bilhassa pay piyasasındaki bu düzenlemelerden portföylerini yeniden şekillendirmeye giden bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde de Endeks 30'daki belirli bir oranda Endeks 50'deki kağıtlara olan talepte bir artış olması tabii ki muhtemel. Buna bir de içinde bulunduğumuz konjonktürün, yani Merkez Bankası beklentilerinin belirli sektörlere sağlayacağı bir beklenti de eklenince fonlar şu anda bir portföy düzenlemesine gidiyor. Burada da belirli sektörler başta bankacılık olmak üzere ön plana çıkıyor.
1: Bankacılık demişken, dün bankacılıkta güçlü yükselişleri takip etmiştik. %4'ün üzerinde bir kapanış gördük bankacılık endeksinde. Hem burayı detaylandıralım istiyorum, hem de dün BIST endeksinin kapanışına baktığımız zaman işlem hacmi de 254.6 milyar TL'ye işaret ediyordu. 14.405 seviyesinden tamamlandı BIST endeksi. Bugünkü açılıştan ne bekliyorsunuz? Akabinde Merkez Bankası kararı öncesindeki bankacılık endeksinin görünümü değerlendirelim dilerseniz.
0: Şimdi mevduat bankaları açısından bakıldığı zaman bankalar için en önemli görünüm mevduatla kredi faizi arasındaki marj ve bu marjın bankaya sağladığı

0: Bu iki türlü değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani hem bankanın karlılığı açısından değerlendirilmesi gereken bir konu, hem de ekonominin büyümesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu. Şimdi beklentimiz ne? Beklentimiz bu toplantıda olmasa bile yıl sonunda kalan iki toplantıda Merkez Bankası'nın sınırlı da olsa faiz indirerek bu faiz indirim sürecini yeniden başlatması. Şimdi faiz indirim sürecinin yeniden başlayacağı dönem tabii ki belirli sektörlerde beklentiler yaratıyor. Bunun başında bankacılık geliyor. İşte mevduat kredi faizi arasındaki marjın banka lehine düzenlemeye başlaması bankanın karlılığını etkileyecek. Bu belki yıl sonu bilançosuna çok fazla yansımayacak ama bir beklenti yaratacak. Borsada beklentilerin satın alındığı bir piyasa olduğuna göre bankacılık sektörü bundan pozitif yönde etkilenecek. Diğer tarafta gene faizler üzerinden baktığımız zaman belirli sektörler nedir? Krediyle işlem yapılan sektörler karşımıza gene çıkacak. İşte gayrimenkul olsun, otomotiv sektörü olsun ve bunların alt sektörleri, yani gayrimenkul piyasasının hareketlenmeye başlayacağı dönemde hangi alt sektörler onlarla birlikte hareket eder? Bunlara bakmak lazım. Örneğin beyaz eşya gibi. İşte otomotiv sektörü, otomotiv yedek parça sektörü. Bunlar faizlerin hareketine duyarlı olan sektörler. Faizlerde de aşağı yönlü bir hareket olma ihtimalini bekliyorsak, önümüzdeki dönemde bankacılıkla birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ya da gayrimenkul sektörünün alt sektörlerinde, yani işte nedir, çimentodur, beyaz eşyadır, camdır gibi sektörlerde bazı hareketlenmeler bekleyebiliriz. Tabii bir de dediğim gibi otomotiv tarafında işte kredili otomotiv alımlarının artma ihtimalinin olduğu bir dönem olarak düşünülmesi gereken bir döneme gideceğiz. O yüzden Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri bu toplantıda belki başlamayacak ama kalan iki toplantıdaki o faiz indirimlerinin etkileyeceği sektörler bunlar olacak. Şimdi portföylerde hazır bir düzenleme yapılıyorken tabii ki bu faize hassasiyeti olan sektörlerin biraz daha ön plana çıkma ihtimali piyasada yüksek gözüküyor.
1: Peki Haluk Bey, Borsa İstanbul'da bugünkü hareketten ne bekliyorsunuz? Hafta ortasındaki açılış nasıl olur? Dünkü bu güçlü kapanışın sonrasında dün pozitif bir atak gördük. Biliyorsunuz %1,79'luk bir yükselişle kapandı BIST 100 endeksi ve 14.400'ün üzerinde kapanış vermiş oldu. İşlem hacminin de böyle yükselmesi, 254.6 milyar TL olarak tamamlanması nasıl bir işaret verir, neye sinyal verir acaba bize?
0: Şimdi tabii ki pozitif bir görünüm gösteriyor ama borsada şunu da unutmayalım, yani günlük bazda bazen ters hareketler olabiliyor. Yani dün bankacılık sektöründe hızlı bir alım göründüğü zaman ertesi gün bunun devamı gelmeyebiliyor ki bugün bir de çarşamba, işte kredili işlemlerin biraz daha ön planda olduğu bir gün, kredi kapama anlamında. O yüzden hareketin günlük bazda değerlendirilmesinden ziyade kısa vadeli değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Dalgalanma büyük bir ihtimalle devam edecektir ama fonlardan ve yatırımcıların hareketlerinden baktığımız zaman endeks 30 kağıtlarına doğru bir geçiş gözükmekte. Bu da piyasada endeksi pozitif yönde etkilemekte. O yüzden önümüzdeki kısa vadede, yani Eylül ayının sonuna doğru bir süreçte. Buna biraz Merkez Bankası'nın tabii açıklamalarını da dikkate alarak Fed'in ayın 17'sindeki faiz kararına da dikkate alarak baktığımız zaman 15 bin sınırına doğru yaklaşacağız gibi gözüküyor. Ama gün bazında baktığımız zaman bugün biraz daha dalgalı olabilir. Dün pozitif olan sektörler bugün negatife dönebilir. kısa vadeli hareketlere bakıldığı zaman bunu günlük bazda değerlendirmekten ziyade kısa vadeli bir trend olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Kısa vade içerisinde yani Eylül sonuna kadarki süreçte 15 binli seviyelere büyük bir ihtimalle yaklaşacağız gibi gözüküyor. Bu son düzenlemelerin de sağladığı katkıyla.
1: Peki Haluk Bey, şimdi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da dün açıklandı biliyorsunuz. Burada en yüksek getiriye baktığımız zaman külçe altını görüyoruz. Şimdi ilk sırada külçe altın var. Bundan sonraki süreçte peki merkez bankalarının faiz kararları, tabii Merkez Bankası başkanlarının verecekleri mesajlarla sözlü yönlendirmeleri önemli olacak. Bu tablo ne kadar değişebilir? Getirileri nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: Şimdi bildiğiniz gibi Amerika-İran arasındaki savaş inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yanlış hatırlamıyorsam 17 tane ateşkes görüşmesi, ateşkesin sağlanması, bozulması, oradaki dalgalanma, oradaki volatilite piyasalarda çok ciddi anlamda bir hareket sebebi olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu kısa vadeli olarak baktığımız zaman devam edecek gibi gözüküyor. İşte Brent petroldeki ya da petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki harekete baktığımız zaman yukarı yönlü trendini devam ettiriyor. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden bu sıcak temas, ara ara sağlanan sıcak temaslar var. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik tekrar durma noktasında. İşte oradan geçen gemilere yapılan saldırılar var. Diğer taraftan Husilerin Suudi Arabistan üzerinden yaptığı bir saldırı, bir baskı var. Yani Kızıldeniz tarafındaki petrol akışını da etkileyen bir durum. Şimdi bu neden önemli? Bu tabii ki enflasyon açısından bakıldığı zaman çok önemli. Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu direkt olarak etkiliyor. Bu merkez bankalarının alacağı kararı direkt olarak etkiliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. İlk baktığımız zaman işte üst band 40'tan 37'ye doğru bir çekiş yaptı Merkez Bankası borçlanmada. Bu bir faiz indirimi sinyali olarak algılandı ki doğru. Ama bu arada petrol fiyatları tekrar yukarı yönlü bir hareket yaptı. Şimdi 80 dolarlarda kalmış olsaydı petrol büyük bir ihtimalle Merkez Bankası bu toplantıda da bir faiz indirimine başlayacaktı. Ama petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket Merkez Bankası'nın bu hareketini şu an için engellemiş gibi duruyor. Diğer taraftan FED üzerinden gelen çok zıt açıklamalar var. Yani bir anda Jackson Hole toplantısında oldukça şahin konuşan bir FED başkanı hemen akabinde işte New York FED ve diğer bölgesel FED başkanının tam 180 derece farklı iki açıklaması piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor. Yani FED bir yandan sözlü yönlendirme yapmayacağım diyor ama diğer taraftan da piyasada volatilite yaratacak ters açıklamalar yapıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman karşımıza esasında karar verme süreci çok zor olan Merkez Bankası süreçlerini görüyoruz. Yani merkez bankaları şu anda bir tarafta petrol fiyatlarına kilitlenmiş durumda. Diğer tarafta enflasyonla mücadele ederken ekonominin de belirli bir oranda hızda büyüyebilmesini hükümetlerle birlikte sağlamaya çalışıyorlar. Yani anlayacağınız çok kaotik bir ekonomik yapı var şu anda bütün dünya ekonomilerinde. Fed'in kararları, öncesinde Merkez Bankası'nın kararları tabii ki altın fiyatlarını, altına dayalı olan enstrümanlarla birlikte dolar üzerinden fiyatlanan ya da faizlerdeki hareketlerden direkt olarak etkilenen sektörleri, finansal enstrümanları ciddi anlamda etkileyecek. Bildiğiniz gibi Amerika tahvil alım programı başlatmıştı. Bu programla 30 yıl vadeli tahvillerin faizlerini aşağıya çekmeye çalışıyordu. Ama en son baktığım zaman 30 yıllık faizler bu kararın alınmasından sonra önceki seviyesine tekrar gelmiş durumda. Yani şu anda gene 3.90'lara yakın seviyede 30 yıllıklar. 2 yıllık tahvillere bakıyorum. 2 yıllık tahviller şu anda son dönemin en üst noktasında. Yani tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu, petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu yerde ara ara altın tarafında sert aşağı yönlü

0: petrol fiyatlarına göre sert yukarı yönlü volatil hareketler görebiliriz. Ama genel anlamda baktığımız zaman altın fiyatları 4000-4200 aralığında dip yapmış ve buradan artık yavaş yavaş işte merkez bankalarının da alımlarıyla yukarı yönlü hareket içerisinde olacak gibi gözüküyor. Ama bu 2025 yılının sonundaki gibi o devamlı bir uptrend içerisinde olma anlamında değil, daha çok o merdiven hareket dediğimiz ara ara yükselen, ara ara düşen ama genellikle yükselen tepeler, yükselen dipler şeklinde daha yumuşak eğimli bir yükseliş olma ihtimali var. Şu anda içinde bulunduğumuz hareket tarzı gibi. Ama genel anlamda baktığımız zaman doların hece anlamında altın büyük bir ihtimalle hafif yukarı yönlü hareketine başlamış gibi gözüküyor. Ara ara düzeltmeler yapsa dahi.
1: Peki Haluk Bey, şimdi petrolle devam edelim dilerseniz. Çünkü Orta Doğu genelinde başlayan saldırıların arz kesintisine ilişkin endişelerin artmasıyla beraber petrol fiyatlarında da hızlı yükselişleri takip ediyoruz. 99 dolardan işlem görüyor ve %1.15'lik yükseliş var. 100 dolar sınırında. Trump'ın açıklamaları var. ABD Başkanı Donald Trump diyor ki İran'a yönelik deniz ablukası çok başarılı oldu ve İran'ı ağır şekilde cezalandırdık diyor. Şu anda savaşıyoruz. Çünkü nükleer bir enerjiye sahip olmalarını istemediğimiz için ve de asla sahip olmayacakları için biz bu savaşları sürdürüyoruz ve çok başarılıyız diyor Trump. İran'dan da gelen açıklamalar var. Şimdi bu bakış açısıyla baktığımız zaman, bu haber akışlarıyla petroldeki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Fiyatlar zaten karşımızda. 1,5 ay önce 75 dolarlara tekrar geri çekilmişti o ateşkes sürecinin olduğu dönemde. Şimdi tekrar 100 dolar sınırına geldik. Şimdi Kasım'da ara seçimler var Amerika'da. Tabii ki Trump başarılı olduğunu, sonuca hedefe ulaştıklarını ya da ulaşmaya çok yakın olduklarını söyleyecek. Ama piyasa tabii buna ne kadar prim veriyor, piyasa buna ne kadar inanıyor, bu tartışma konusu. Şu anda karşımızda duran bir gerçek var, o da petrol fiyatları 100 dolar. Burada Amerika bildiğiniz gibi bir petrol ihracatçısı ülke. İran öyle veya böyle Asya'ya bir ihracat yapmaya devam ediyor petrol tarafında. Kimin için avantajlı, kimin için değil. Burada çok net olan bir şey var. Avrupa gibi ve Türkiye gibi gelişmekte olan petrol ithalatçısı olan ülkeler bu işten tabii ki olumsuz etkileniyor. Hem işin cari açık boyutunda hem de enflasyon mücadele anlamında. Açıkçası tehlikeli bir sınıra yaklaşıyoruz petrolde. Belki bu stres artmaya devam ederse, yani petrol fiyatları 100 dolarların üzerinde kalıcılık göstermeye devam ederse, belki önümüzdeki dönemde merkez bankalarının para politikasındaki tavırlarında bazı değişiklikler de görebiliriz. O açıdan çok önemli. Ama şu bir gerçek, bir tarafta kış yaklaşıyor, stokların yerine konması gerekiyor. İşte Avrupa Birliği tarafında bilhassa tedarik tarafında bazı sıkıntılar var. Fiyatlar yüksek ve bütün bu ülkeler aynı zamanda enflasyonla mücadele ediyor. O yüzden 100 doların üzerindeki kalıcılık, 100 doların üzerinde alacağı süre arttıkça petrolün, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede başka tedbirler alma zorunluluğuna itecek bir ortam yaratacaktır. O yüzden çok hızlı bir şekilde, yani Kasım seçimlerinden önce olur mu olmaz mı artık çok kestirmek zor, ama burada büyük bir ihtimalle Amerika başka bir strateji izliyor. Çünkü seçimlerden önce enflasyonu rahatlatma adına bazı adımlar atabilirdi. Bunu atmadıklarına göre başka bir stratejiyle ilerliyorlar. Şu anki görünüm merkez bankalarına yardımcı olan bir görünüm değil. Açıkçası bu fiyatlar petrolde. Ve dediğim gibi petrolün 100 doların üzerindeki, Brent'in 100 doların üzerindeki kalıcılığı merkez bankalarının bazı kararları değiştirmeye

0: bazı politikalarda değişikliğe gitmek için zorunlu bir ortam yaratacaktır. Bunu hem yatırımcıların hem de işte tabii merkez bankalarının çok yakından takip etmesi gerekiyor.
1: Haluk Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin yayınlar.
1: Sağ olun. Stratejist Haluk İzzet Mutlu'ydu konuğumuz. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: Ve seans öncesine devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Roto Portföy Portföy Yönetim Direktörü Didem Maden bizimle birlikte olacak yayınımızda. Didem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Aslan Hanım.
0: Günaydınlar. Şimdi Didem Hanım, şununla başlayalım istiyorum. Ben SPK'dan borsada pay sahipliği ve fiili dolaşıma yeni düzenlemeyle başlayalım dilerseniz. Pay sahipliği bildirim sınırı %3'e indi ve yeni düzenlemelerle 11 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak bu düzenleme. Geçen haftadan beri düzenlemeleri takip ediyoruz. Piyasayı nasıl etkiliyor?
1: Piyasalar tarafından zaten beklenen değişikliklerdi bunlar. Özellikle dün akşam yapılan değişiklik MSCI'dan gelen uyarılar kapsamında olabileceğini beklediğimiz değişikliklerdi. Zaten bunların benzeri konular rehberdeki değişikliklerde de yer almıştı. Dolaşımdaki eğer bildirim yükümlülüğü paylara ilişkin bildirim yükümlülüğü %5'ten 3'e indirilmiş oldu. Zaten MKK tarafından da bazı bildirimler yatırımcı isimleri bazında, işte pay sahiplikleri bazında yapılmaya başlanmıştı. Kısa dönemde tabii ki bazı etkileri olabilir ama sonuçta bu değişikliklerin hepsi piyasanın daha düzenli ve daha aktif çalışabilmesi için yapılan değişiklikler. Bu kapsamda çok fazla olumsuz bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Tabii ki kısa dönemde hareketler yaratabilecektir.
0: Peki Didem Hanım, bu düzenlemelerle neler amaçlanıyor kısmını biraz girelim dilerseniz. Çünkü SPK'dan yeni düzenlemeler daha bekliyor musunuz? Bunu da sormak isterim.
1: Aslında bizim son beklediğimiz değişiklik buydu. Çünkü bununla ilgili çalışmanın da devam ettiği söyleniyordu. Hani bu aşamada aldığımız farklı bir duyum ya da bir beklentimiz yok. Ancak tabii ki rehberde açıklanan mevzuatla ilgili, kurallarla ilgili farklı yorumlar var piyasalarda. Hani bunlarla ilgili açıklayıcı ya da farklı düzenlemeler sonrasında gelebilir. Ama şu anda net olarak beklediğimiz bir herhangi bir açıklama yok. Gelen değişikliklerde tabii ki piyasanın daha aktif çalışması için ve yoğunlaşma riskinin azaltılması için yapılıyor. Bildiğiniz üzere çok yoğunlaşmış fonlar vardı. Serbest fonlar bazındaydı bunlar. Özellikle hem rehberde yapılan değişikliklerde hem de fiili dolaşımdaki payların açıklanma sınırları ile ilgili yapılan bu değişiklikler kapsamında yoğunlaşmanın bir miktarı engellenmesi, eğer yoğunlaşma varsa da bunu kamuya daha hızlı ve net bir şekilde açıklanması yönünde yapılmış değişiklikler bunlar.
0: Peki Didem Hanım, fonlar bu düzenlemelere ayak uydurabilir mi? Ne dersiniz bu konuda?
1: Tabii ki uyumlanabilir. Bunun için de zaten verilmiş geçiş süreleri var. Hem belirli ay sonlarına tarihlenmiş geçişler var. Hem de birkaç yıla yayılmış geçiş dönemleri var. Bu açıdan tabii ki fonlar bunlara uyumlanacaktır. Ancak uyumlanma sürecinde piyasaya etkisi olacak mı? Olacaktır mutlaka. Çünkü hem pay sahiplikleriyle ilgili hem fonların içiyle ilgili dağılım ile ilgili, portföy yapıları ile ilgili değişiklikler mevcut. Bunları uyumlanmak için de piyasada alım ya da satım işlemleri olacaktır. Bunların da piyasa üzerinde zaten şimdiden kısa vadeli dönem için olabilecek bu değişiklikleri görüyoruz. Ancak süreye yaygın bir geçiş planı iletildiği için SPK tarafından çok ani bir etkisi olmayacaktır. Yavaş yavaş bunları göreceğiz.
0: Peki Didem Hanım, dün BIST 30 şirketlerinde tavan fiyatlamaları gördük. Şimdi de BIST 30 şirketlerinde mi hareketleri, acaba hareketli seansları takip edeceğiz bundan sonra, ne dersiniz?
1: Yoğunlaşma anlamında evet, sonuçta BIST 30 hisseleri bu yoğunlaşmaya tabi hisselerin dışında bırakıldı. Bu anlamda da tabii ki burada da hisse hareketleri olacaktır. Ancak son dönemde zaten piyasanın yapısına bakacak olursak BIST 30 hisse senetleri ağırlıklı gidiyordu. Blue chip dediğimiz hisseler tarafında ağırlıklı gidiyordu zaten piyasa. Piyasanın hani çok büyük bir farklılıkta yaratmıyordu. Dün sizin dediğiniz gibi büyük hisselerde ciddi alımlar gördük. Bir süre daha bunlar devam edebilir ama zaten hani piyasanın genel yapısı da bunu destekler nitelikteydi.
0: Peki Didem Hanım, bugün hafta ortasında Borsa İstanbul'da BIST endeksinde nasıl bir açılış beklersiniz diye sormak istiyorum. Çünkü düne baktığımız zaman 254.6 milyar TL'lik bir işlem hacmi ile kapandı BIST endeksi. 14.400'ün üzerine çıktı 5 puan kadar ve %1.79'luk yükselişle tamamladı günü. Bu güçlü yükselişin ardından, bu güçlü kapanışın ardından nasıl bir açılış bekliyorsunuz bugün, özellikle hafta ortasında?
1: Dünkü tabii ki güçlü yükselişin arkasında sizin de değindiğiniz BIST 100'deki kuvvetli alımlar da vardı. BIST 30'daki kuvvetli alımlar da vardı. Bugün piyasa nasıl açılacak? Yani bu birazcık tabii ki yani görece karışık bir durum. Çünkü yurt dışında sizin de bildiğiniz üzere petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 100 dolara yaklaşmış durumda. Amerika ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları gerek olsun, gerek İran'ın Ürdün'deki Amerikan tesislerini bombalaması, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması, oradaki bazı yerleri bombalıyor olması, petrol tarafındaki kesintilere de yol açabileceğini düşünürsek buradaki gerginlik tabii ki piyasaları etkiliyor. Dün de Amerika'da piyasaların negatif kapandığını gördük. Bununla birlikte bugün Asya piyasalarında da genel olarak negatif bir seyir hakim. En son baktığımda Çin biraz pozitifti ama genel olarak negatif bir seyir hakim. Bizim tarafta da tabii ki bunun yansımalarını görebiliriz. Çünkü tahvil faizleri hala yurt dışında yüksek. Onun bizde yansıması olarak bizim enflasyon kaygılarımız ve PPK ile ilgili toplantının da yarın olacak olması sebebiyle yüksek faiz seviyeleri de devam ediyor. Genel olarak adlandırdığımızda yabancı yatırımcıların da henüz borsada hani çok ufak girişleri var. Hani çıkış değil, ancak giriş, ancak küçük tutarlar, bu yüzden piyasayı da çok fazla destekleyici nitelikte de değil. O yüzden eğer yurt dışı piyasaları dikkate alırsak ve de yarınki PPK kararı ile ilgili endişeler eğer piyasada varsa, ki olduğunu zannetmiyorum çünkü faiz indirimi olması beklenmiyor. Hani genel olarak piyasada yatay geçmesi bekleniyor Merkez Bankası'nın. Bu anlamda yatay ya da negatif bir açılış görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki Didem Hanım, dün finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da açıklandı. O tarafa baktığımız zaman tabii beklentiler ve faiz kararları piyasa fiyatlaması üzerinde, borsa fiyatlaması üzerinde etkili başlıklar. Aylık en yüksek reel getiriye baktığımızda külçe altını görüyoruz ilk sırada. Bundan sonraki süreçte merkez bankalarının faiz kararlarının, işte merkez bankaları başkanlarının vereceği mesajlar, açıklamalar,

0: Sözlü yönlendirmeleri son derece önemli olacak. Bu tablo ne kadar değişebilir? Getirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Altından bahsettiniz. İlk olarak altından başlayayım ben de. Şimdi altının orta ve uzun vadede biz fiyatlarının artmasını halen bekliyoruz. Neden? Çünkü hem doların rezerv para olarak kullanımının azalıyor olması, hem de merkez bankalarının bu kapsamda yaptığı alımların devam ediyor olması, Çin Ağustos ayında da yaptığı güçlü alımlarla son yılların en yüksek aylık alımını yine gerçekleştirmişti. Bu sebeple altın tarafındaki bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak altının önündeki güçlük nedir? Fiyatının dalgalanmasına sebep olan şey nedir? Yüksek faiz oranları tabii ki. Amerika'da özellikle faiz oranlarına ilişkin yükselme beklentisi var. Bu kapsamda da tahvil faizleri zaten çok yüksek seyrine devam ediyor. 10 yıllıklar işte 4.60'larda, 30 yıllıklar 5.25, 5.30'lar bandında devam ediyor. Bu civarda devam ettiği sürece tabii ki altın tarafında da bir baskı oluşturuyor. Geldiğimiz aşamada Fed'i, şimdi ECB'nin yarın zaten faiz arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta yıl sonuna kadar acaba bir faiz daha artırılabilir mi beklentisi var. Bojun da faiz indirimini, artışını önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Bununla birlikte 3 faiz artışı olabilir mi diye borç tarafında da bir fiyatlama var. Ancak Fed tarafında faiz artışı konusu %50-50 fiyatlanıyor piyasa tarafında. Petrol fiyatlarının eğer 100 doların üzerinde, şu anda 100 dolara çok yakınız, 100 doların üstünü geçmesi ve buralarda kalıcı olması söz konusu olursa, Fed'in de tabii ki faiz artışlarını yapmaya başlaması ve bu anlamda da belki hızlanması gerekecektir. Tüm bunlarla ilgili beklentiler tabii ki altın fiyatları üzerinde kısa dönemde baskı yaratıyor ve hem yukarı hem aşağı hareketler, bir dalgalanma görebiliyoruz. Özetlemek gerekirse altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanma, ancak uzun vadede yükselen bir getiri beklentimiz var. Diğer yatırım araçlarına değinecek olursak da biz açıkçası rota portföy olarak yatırımcıların tabii ki risk algılarına bağlı olarak yatırımlarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu noktada şu anda orta derecede dengeli bir risk grubuna değindiğimiz zaman da portföylerde %40-%50 civarında biz para piyasası fonlarında tutuyoruz yatırımcılarımızı bu aşamada. Tabii ki bunlar aylık bazda değişen, hatta haftalık bazda değişen öngörüler oluyor ama an itibariyle bu şekilde devam ediyoruz. Bununla birlikte döviz yatırım yapmak isteyen ya da pozisyon almak isteyen yatırımcılara da döviz yerine altın tarafındaki yatırımlarla destekliyoruz ya da yabancı piyasa hisse senetleriyle destekliyoruz portföylerini. Bir miktar da her zaman olduğu gibi yerli hisse senetlerini de portföylerde bulunduruyoruz.
0: Peki Didem Hanım, bir yandan da gözler tabii ABD enflasyon verisinde, FED faiz kararı öncesinde ÜFE ve TÜFE verisini alacağız. Enflasyon verisi elbette önemli. Piyasalar bir yandan bu tarafı takip ederken tabii 11 Eylül'de açıklanacağını da söyleyelim. Fiyatlamalara nasıl bir etkisi olur? Enflasyondan, ABD enflasyonundan siz neler bekliyorsunuz?
1: Yani piyasa beklentisi çekirdek TÜFE için %0.4 bekleniyor. Tabii ki bunun üstünde ya da altında açıklanması Fed'in faiz kararını mutlaka etkileyecektir. Geçen hafta Cuma günü açıklanan istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. 53 bin tarım dışı istihdamda artış beklenirken 162 bin gibi bir sayı geldi ve geçmişe yönelik de pozitif bir düzeltme söz konusu oldu. Bu noktada da acaba Fed'in faiz artışına giderse istihdam tarafında bir bozulma olur mu kaygılarına bir miktar gidermiş oldu yine veriler. Bununla birlikte tabii ki istihdam verileri çok sık olarak güncelleniyor geriye dönüktü olarak. Bunu da dikkate almak gerekiyor muhakkak bu açıklanan istihdam verilerinde. Bununla birlikte tabii ki petrol fiyatı çok önemli. Warsh'un Jackson Hole'da yaptığı açıklamalar aslında enflasyonun son dönemde yapılan açıklamalarda verilerde trend anlamında bir

0: kadar düşüş olduğunu görmüştük biz. Ancak Walsh'un açıklamaları hani buradaki hareketlerin kendisini henüz çok fazla tatmin etmediği yönündeydi. Bununla birlikte bizim düşüncemiz hani burada Walsh'un aslında 5 tane görev grubu oluşturmuştu. Bunlardan gelecek açıklamaları bekleniyor. Çalışmaların sonuçlarını beklediğini düşünüyoruz. Bu anlamda hani faizle ilgili, enflasyonla ilgili beklentileri de bu yönde düşünerek faizi belirlemesini bekleniyoruz. Bununla birlikte Waller da çok etkili birisi. Tabii ki Fed içerisinde onun da yaptığı açıklamaları da piyasalar dikkate alıyordu. Walsh'un görüşleri faiz artışını bir miktar anketlerde arttırırken Waller'ın görüşleri de bir miktar geriye çekmiş oldu buradaki beklentileri. Ne olur diye düşünürsek de tabii ki 0.4 ya da bunun altında bir seviye olursa burada faiz açısından yine bir bekleme sürecinde olacaktır FED büyük ihtimalle. Ancak beklenenin üzerinde bir enflasyon gelirse ve bunun yanındaki açıklamalar ve alt tabii ki kalemlerini de incelemek gerekiyor. Bunun nereden kaynaklandığı, hizmet ve enerji tarafından mı yoksa başka bir noktadan mı kaynaklandığı gibi verilere de bakmamız gerekiyor. Bu çerçevede de önümüzdeki hafta Fed'in faiz artışı ile ilgili beklentiler düşecek ya da kuvvetlenecektir. Peki. Burada kendi beklentimizi de söylemek isterim.
1: Tabii,
0: çok pardon, bir an tekrar şey yaptım.
1: Estağfurullah.
0: Biz açıkçası Eylül ayında Fed'in herhangi bir faiz artışına gitmesini beklemiyoruz. Bir süre daha bekleyeceğini düşünüyoruz.
1: Peki Didem Hanım, küresel tarafta o zaman New York borsasına biraz bakalım. Çünkü pazartesi gününde kapalıydı, işlem görmedim. Dünyanın önde gelen bankalarından da değerlendirmeler var. HSBC ve Deutsche Bank'tan küresel piyasalar için kritik uyarı var. Riskli varlıkların dayanıklılığı her an sona erebilir diyor bankalar. Bu son değerlendirmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani riskli varlıkların sergilediği dayanıklılığın her an sona erebileceğine işaret etmeleri bize ne anlatıyor acaba?
0: Bence tahvil faizlerinin yüksekliğiyle alakalı bir durum bu. Özellikle şöyle, 2 yıllık Amerikan tahvil faizleri tabii ki Fed'in faiz kararından çok etkilenecektir. Ancak 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri sadece Fed'in artış ya da hani stabil kalmasıyla ilgili, ki düşüş zaten beklemiyoruz bu dönemde artık, kararlarından etkilenmiyor. Bununla ilgili Amerika tarafında tabii ki yapısal sorunlar da devam ediyor. Bütçe açığının çok yüksek olması, borçlanma ihtiyacının çok yüksek olması, AI şirketlerinin CAPEX tarafındaki ihtiyaçları sebebiyle de güçlü borçlanma ihtiyaçları Amerika tarafında uzun vadeli tahvillerinde faizlerinin de yüksek seyretmesine sebep oluyor. Türkiye'de verim eğrisiyle aşağı yönlüyken Amerika'da uzun vade bazında baktığımızda verim eğrisinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında mali yapıyla ilgili sorunların daha çok uzun vadede dikkate alındığını ve buralarla ilgili çözümler beklendiğini gösteriyor. Bu noktada da aslında FED'de ya da hani Amerika'da hazinede alım programı bir miktar açıklandı. Çok fazla bir hareket olmadığını görüyoruz. Yani mali disiplinle ilgili ya da mali yapıyla ilgili ek tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. O anlamda da faizler yüksek seyrettiği için tabii ki riskli varlıklar üzerindeki etkisini de görmeye devam edeceğiz.
1: Evet. Didem Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim, Roto Portföy Portföy Yönetim Direktörü Didem Maden'di konuğumuz. Böylece seans öncesini burada noktalamış olalım ve yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Tera Yatırım sunar.

Altera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: ilk gelen, sofraların lezzet reisi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz.

0: elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Küresel piyasalarda bugün jeopolitik gerilim, petrol ve faiz üçgeni öne çıkıyor. Brent petrol 100 doların hemen kıyısında. Yükselen enerji fiyatları küresel enflasyon beklentilerini de yeniden hareketlendiriyor. Wall Street'te satışlar var, ancak Borsa İstanbul dün bankacılık hisseleri öncülüğünde güçlü bir pozitif ayrışma gösterdi. BIST 100 %1.79'luk yükselişle 14.405 puandan günü tamamladı. Şimdi gözler Türkiye'de yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında ve küreselde de Cuma günü gelecek Amerikan enflasyon verisi oldukça kritik olacak. Faiz indirimi beklentileri, petrolün 100 dolar sınırında olması, altının seyri, küresel risk iştahı, hepsini konuşacağız. Çok da güçlü canlı yayın kadrom olacak. Bugün de Paranın Rotası'nda gündem başlıklarıyla başlayalım. Yönetmenim ekrana verdi gündem başlıklarını. SPK fiili dolaşımdaki pay hesabını değiştirdi. Buna ilişkin kararlarını açıkladı SPK. Buna göre 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren kurul, borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırının %3 olmasına karar verdi. Diğer taraftan doğrudan %3 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tabloyla serbest fonlar dahil dolaylı yoldan %10 ve üzeri paya sahip olan gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından anlık olarak güncellenecek. Devam edelim. Amerika-İran hattına bakalım. Hürmüz'de gemi trafiği düştü. Petrolde 100 dolar baskısı arttı. Amerika İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Orta Doğu'daki gerilim petrol piyasasında artık yalnızca fiyatları değil, sevkiyatı da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı son 10 günlük ortalamanın yarısına indi ve Brent petrolde 100 doların hemen kıyısında fiyatlanıyor şu anda. Devam edelim. Amerikan yaptırımlarının İran'ın küresel finans sistemine erişimini daraltması Tahran'ı alternatif ödeme kanallarına yöneltiyor. İran Merkez Bankası ihracatçıların döviz gelirlerine ülkeye getirmesine ilişkin kuralları gevşetti. Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıkların sınır ötesi ticarette kullanım alanı genişletilecek.

0: Gelişmesinin ülke açısından ciddi sorunlar doğuracağını söyledi. Çin bu yarışı kazanırsa yarından sonrası yok. Yapay zekada bizden kopup öne geçerlerse başka hiçbir şeyin önemi kalmaz dedi Amerikan Hazine Bakanı. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım. Piyasaların barometresinin ne durumda olduğuna bakalım. %1'in üzerinde yükselen bir Brent petrol takip ediyoruz. 100 doların hemen kıyısında. 98,9 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Eğer 100 doları aşarsa 120 dolara gider mi? Nerede dengelenir? Hepsini konuşacağız canlı yayın konuklarımla. Altın onsa bakalım. Altın onsdaki yukarı yönlü hareketle devam ediyor. %1'lik yükselişi var altın onsun. 4399 dolardan fiyatlanıyor altın ons. Hemen karşısında dolar endeksi var. Dolar endeksine de hızlıca bakalım. Geri çekildi bir miktar dolar endeksi. 98,7 seviyesinde dolar endeksi takip ediyoruz. Küresel piyasalarda son durum ne? Asya'da, Amerika'da, Avrupa'da nasıl fiyatlamalar, kapanışlar vardı? Buyurun bakalım. Çin Şangay'la başlayalım. 0,23 kazançla 3949 puan seviyesinde Çin Şangay. Güney Kore'de %1,5'un üzerinde yükseliş var. Hindistan geri çekildi. Yarım puanın üzerinde kaybı var Hindistan'ın. Hong Kong 0,30 geride. Amerika tarafında dün satışlar vardı. 0,12 yukarıda şu anda S&P 500 7682 puanda. Nasdaq 0,17 kazançla 29.559 puanı gördü. Dow Jones'a da bir miktar yukarı yönlü hareket takip ettik. 52.812 puandan izledik Dow Jones'u. Avrupa'da durum neydi? Biraz karışık bir tablo var Avrupa tarafında. 0,10 geride Londra 10.811 puandan geçti. Frankfurt 26.007 puandaydı. Madrid 0,12 geri çekildi. Paris'te de 0,14 yukarı yönlü hareket izledik. Borsa İstanbul'da da %1,79'luk yükseliş vardı. Dün 14.405 puan seviyesinden kapandı. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Küreselde Cuma günü Amerikan enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Yatırımcı Merkez Bankası kararı öncesi bugün bekle gör mü yapacak? Takip edeceğiz. Bankacılık tarafına da bakalım. Borsa İstanbul'da onun öncülüğünde bir yükseliş takip ettik aslında. 4,3'lük bir yükselişi vardı bankacılık. 17.423 puandan kapattı dün işlem gününü. Bu konuştuklarımızın hepsinin yatırımcılar açısından bu fiyatlamaların etkisini konuşacağız. Nasıl strateji geliştirilmeli? Konuğum Kuveytürk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkürler, hoş buldum.
0: Öncelikle fiyatlamalara bakalım mı? 100 doların hemen kıyısında bir Brent petrol var, piyasanın barometresi. Altın onstaki güçlü duruş devam ediyor. Dolar endeksi bir miktar geri çekildi. Nasıl yorumlarsınız bu fiyatlamalar yatırımcı için? Nasıl bir strateji öngörüyor?
1: Petrol fiyatlarıyla başlamak gerekirse aslında en önemli baktığımız veya ilerleyen süreçte takip edeceğimiz gelişmenin arz ve talep dengesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle petrol fiyatlarında daha öncesinde, yani yaşadığımız bu jeopolitik kriz öncesinde ciddi bir arz fazlalığı mevcuttu ama artık bunu konuşacak durumda değiliz. Çünkü özellikle savaşın etkisiyle birlikte üretim tarafında körfez ülkelerin üretiminin zayıflaması, talebin tabi aşağı yönlü gelmesinin etkisiyle birlikte üretimde şu an itibariyle ciddi bir düşüş var. Yani arz fazlası şu an itibariyle arz noksanlığına dönmüş durumda. Haftalık olarak veriler açıklanıyor. Onları takip ediyoruz ve hala daha arz noksanlığı zaman zaman değişse de ortalama günlük 5 milyon varilin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Zaman zaman 2 milyon varile kadar gerilediğini de gördük. O yüzden petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşten söz edebilmemiz için arz fazlalığının tekrardan geri gelmesi önemli olacak. Bu aslında birinci bakacağımız şey. Tabii ki kısa vadede açıkçası arz fazlalığın geri dönme ihtimali çok yüksek değil. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe bakıldığında yavaşlama devam ediyor. Herhangi bir açılma yok ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu durum ileriye dönük teslimatların gecikmesine sebebiyet veriyor. Çünkü petrol dediğimiz ürün biraz daha ileriye dönük teslimatların daha çok söz sahibi olduğu bir ürün olduğunu söyleyebilirim ve ilerleyen dönemde örneğin Ocak ayında yapılacak veya Şubat ayında yapılacak bir teslimatın belirsizliğinden kaynaklı fiyatın da vadeli sözleşmelerinde ciddi bir oynaklığın artmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da en önemli etkenlerden biri ve yine de bunun düzelmesi için Hürmüz Boğazı tarafının açıkçası tekrardan trafiğe açılması lazım ama o da kısa vadede şu an görüntüye bakıldığında çok kolay gözükmüyor. Üçüncü takip ettiğimiz

0: etken ise stoklar. Aslında petrol fiyatları 125 dolarların üzerine geçmesini engelleyen en önemli aktörlerden biri stoklardı. Çünkü ciddi bir stok kullanımı yapıldı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri de toplam stratejik rezervlerin yani stokların yarısını kullandı. Keza Asya ülkeleri neredeyse tamamını kullandı. Hatırlayacağımız üzere savaşın ilk çıktığı aylarda bazı Asya ülkelerinde elektrik kesintilerine ne kadar bazı sorunlar yaşanmıştı. Bunun sebebi de aslında petrol kaynaklıydı. Ve tabii ki de bunu engellemek için stoklar kullanıldı. Özellikle Japonya neredeyse tüm stratejik rezervlerini kullandı. Bu bir miktar fiyatların önüne geçti ama şu an itibariyle stok olayı da yani stok kullanarak fiyatları baskılama olayı da açıkçası etkisi azalmaya başladı. Çünkü neredeyse kullanılacak stoklarda pek fazla kalmadı. Bunu tabii ki fiyat düşüşlerinde özellikle Amerika tarafında stokları tekrardan geri alındığını görebiliyoruz. Ama bu üç denklemi şu an itibariyle yan yana koyduğumuzda petrol fiyatları bunların hepsini yukarı yönü destekleyecek nitelikte gibi gözüküyor. Tabii ki biraz vade bazlı yaklaşmakta fayda var. Bu bahsettiğimiz hikaye biraz kısa vadeli. Daha orta ve uzun vade veya 2027 yılı içerisinde bizi ne bekliyor sorusunun cevabı bambaşka bir şey ama kısa vadede bunlara odaklanıyoruz şu an itibariyle. Bunlar da en azından yıl sonuna kadarki süreçte hemen düzelecek gibi durmuyor. Kürmüz Boğazı'ndaki trafik açılsa bile tekrardan arz fazlalığını geçmemiz biraz zaman alacak. Yani kademeli olacak. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde 100 doların üzerinde bir kalıcılık olacak mı ona bakacağız. Tekrardan Amerika stratejik rezervlerini kullanacak mı ona bakacağız. Çünkü kaya gazı üretimini ciddi şekilde arttırmaya başladı olası fiyatların önüne geçebilmek için. O yüzden şu anki süreç tabii ki sadece petrol fiyatları yükselişi olarak bakmıyoruz. Enflasyon beklentilerini de yükseltiyor. Oradan olsa altın tarafına geçecek olursak söylediğiniz gibi ciddi bir düşüşe karşılaşmıyoruz son zamanlarda. Açıkçası 3800-4000 bölgesini kısa vadede bir dip bölgesi olarak biz tanımlamıştık daha öncesinde. Buralardan gitgide uzaklaşıyor. En önemli nedeni veya ilerleyen süreçlere bakacağımız Amerikan tahvil faiz oranlarındaki görüntü olacak. Yine uzun vade tahvillerle kısa vade tahviller arasında ciddi bir ayrışma vardı. Uzun vade tahviller Amerika tarafında yani 10 yıllıklarla 30 yıllıklar 2 yıllıklara göre daha hızlı yükseliyordu ve bu getiri risinin dikleşmesine sebebiyet veriyordu. Fakat bu hafta özelinde 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda da bir miktar geri çekilme görmeye başladık. Tabii ki bunun ana belirleyicisi nedir? Fed'in ne yapacağı? Çünkü ilerleyen süreçte Fed acaba bir faiz arttıracak mı sorusunun cevabını yeniden masaya yatırdık daha şiddetli bir şekilde. Son bir aylık süreçte bu biraz azalmıştı ama tekrardan gündeme geldi. Fakat daha önceki yayınlarımızda söylemeye çalışıyordum. Şu an itibariyle Fed ile hazine arasında çok net bir ayrım var. Az önce siz de haberleri okurken söylediniz. Hazine tarafı özellikle bütçe ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bütçenin ciddi şekilde 10 yıllıklar ve 30 yıllıkların yükselmesi kaynaklı bütçeye zarar verdiğini, Hazine Bakanı Trump'la bunu görüştüğünüyle ilgili zaten haber akışlarını takip ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Fed'in faiz arttırma süreci özellikle mali baskıdan dolayı çok kolay olmayacak. Evet enflasyon beklentileri yükseliyor ama Fed'i faiz arttırmayacağı beklentisinden dolayı altın fiyatları şimdi pozitif olacağını söyleyebilirim. O yüzden nispeten güçlü duruyor. Evet piyasa fiyatlamalarına bakıldığında faiz artışı konuşuluyor ama şu an itibariyle bunu gerçekleştirmek için çok dinamik var. Açıkçası ben Fed'in faiz arttıracağını düşünen tarafta şu anlık değilim. Eğer enflasyon beklentileri çok bozulursa ki yine siz de söylediniz bu hafta içerisinde enflasyon rakamlarını alacağız. Ciddi enflasyon beklentileri bozulur. Artık enflasyon kalıcı olduğuna Fed ikna olursa belki Aralık ayında bunları konuşabiliriz ama kısa vadede çok faiz arttıracağını düşünmüyorum. Eylül ayı toplantısında da düşünmüyorum ve piyasada buna ikna olursa ons altın fiyatları için yukarı yönlü kademeli hareketler görmemiz mümkün. Yani tekrardan 4700-4800 bölgesine doğru hareket gerçekleşebilir. Ama buraya yine kısaca bir parantez açmak istiyorum. Hızlı bir yükselişi de açıkçası beklemiyorum. Yani bizi tekrardan 5000'lere veya rekor seviyelere götürecek de bir yükseliş olacağını düşünen tarafta değilim. Kademeli bir şekilde özellikle 4800 belki 5000'lere yakın hareketler görebiliriz ilerleyen süreçte. Ama daha çok belirli bir kanal içerisinde hareket eder ons altın göreceğiz. Şimdilik bu kanal 4300 aşağıda, yukarıda ise 4700 olarak fiyatlanıyor gibi duruyor. Ama yine Fed'in atacağı adımlar, Fed ile hazinenin ortak bir noktada bulaşmayacağı da önemli olacağını söyleyebilirim.
1: Peki Amerikan 10 yıllıkları 4.80'in hemen kıyısında hazinenin müdahalesine rağmen orada şu an 0.31 geride görünüyor ama yine de yüksek seviyede. Hazinenin müdahalesine rağmen orada

0: halen oluşmadı gibi görünüyor Kutay Bey.
1: Evet, geçtiğimiz ay itibariyle yapılan müdahale zaten iki katına arttırıldı uzun vadeli tahvil alımları, ama trilyon dolarlık bir piyasada hemen etkisini göstermesini beklemek de açıkçası çok rasyonel olmayacak. Ama bize en azından politik olarak şu mesajı verdi: hazine tarafı uzun vadeli tahvillerin yükselmesini istemiyor. En önemli mesajlardan biri ve bu mesaj dalgası devam ediyor. Özellikle Trump'la yapılacak görüşme, mali kontrolü dengeye almamız gerekiyor söylemleri de bunu teyit eder nitelikte. Uzun vadeli tahvil faiz oranları neden yükseliyor sorusunun cevabı önemli. İki sebepten dolayı yükselebilir. Birincisi ya çok büyük bir büyüme dönemindedir Amerika Birleşik Devletleri, ya da enflasyon beklentileri ciddi şekilde artmıştır. Aslında ikisinin de karışık olduğu bir dönemdeyiz. Ayırt etmesi çok kolay değil. Neden? Bir yapay zeka gerçeğiyle karşı karşıyayız şu an itibariyle. Dün de, iki gün önce de OpenAI yeni bir sürümünü ortaya attı ve işte yıllardan beri çözülemeyen matematiksel denklemlerin bile çözüldüğü ortamdayız. İstihdam piyasası ne olacak? Ciddi bir büyüme getirecek mi? Özellikle önümüzdeki 5 yıllık 10 yıllık süreç içerisinde bu bir devrim niteliğindeki adımlar atılıyor şu an. Ama tabii ki verilere yansımış değil, ama biz eğer çok büyük bir büyümeden kaynaklı uzun vade tahvil faiz oranlarının yükseldiğine ikna olursak o zaman buna sağlıklı bir yükseliş diyebiliriz. Ama şu an açıkçası kendi analizlerimde de buna ikna olmuş değilim. Evet, 10 yıllık 30 yıllıkların büyüme beklentilerinin artacağından kaynaklı illaki payı vardır, ama bu daha çok enflasyon beklentilerinin yükselmesinden kaynaklı gibi duruyor. Her ne kadar hazine tarafı müdahale etse de, edecek olsa da ilerleyen süreçte, bunların şu anda kontrol altına alması için enflasyon beklentisinin düşmesi lazım. Enflasyon beklentisi de çok hızlı düşebilecek bir şey değil. Çünkü petrol fiyatları hala daha zirvede. Amerika tarafında ve Avrupa bölgesinde hane halklarının beklentilerine bakıldığında hala daha tasarruflara çok fazla yönelmesi içerisinde değiller veya ikna olmuş değiller bazı şeyler için. Yani veriler de açıkçası şu an itibariyle enflasyon beklentilerinin düştüğüne yönelik bize bir bilgi de vermiyor. Tabii böyle bir durum olunca 10 yıllıklarda istenen hızla düşmüyor. O yüzden buradaki düşüşü görmemiz için enflasyon verileri çok önemli olacak ve Fed'in söz yönlendirmesini kaldırdı ne yazık ki. Çünkü aslında en çok iddiacı olduğumuz dönemdeyiz. Bunu kaldırdığından dolayı Fed'in ne yapacağını da bilmiyoruz. Bu da bir oynaklığa sebebiyet veriyor. Her veriyi takip ediyoruz, ama özellikle enflasyon beklentileri düşmeye başlayınca 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda yavaş yavaş aşağı geleceğini düşünüyorum. Ondan sonrası için büyüme hikayesine bakacağız. Hakikaten yapay zeka büyümeden kaynaklı mı tahvilleri yükseltiyor? O ayrı bir tartışma konusu olacak. Ama şu an için onunla net bilgi yok. Kademeli düşüşler olursa 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınmasından sonra zaten risk iştahının artmasını bekleyebiliriz. Ons altında yükselişe geçecek, gümüş altında yükselişe geçecek. Ama öncelikle bu tarafı kontrol altına alınması lazım. Söylediğiniz gibi müdahaleler yapılıyor, müdahaleler kısıtlı kalıyor. Çünkü hazine tek başına o kadar büyük hacmi olan piyasayı kontrol etmesi kolay değil. Bunlar da zaman alacak bir şey. O yüzden açıklanacak verilerin çok önemli olacağını söyleyebilirim ilerleyen süreçte.
0: Tabii hisse senetleri açısından da bir başka baskı kanalı bu seviyede olması. Çünkü risksiz faiz yüksek kaldıkça özellikle yüksek çarpanlı olan hisselerdeki özellikle teknoloji ve büyüme tarafında o hisselerin cazibesi de azalıyor.
1: Tabii değerleme anlamında bakıldığında söylediğiniz gibi faiz oranlarının yüksek kalması, risk faiz oranlarının yukarı yönü hareket ediyor olması bizim de kullandığımız metodolojilerde, değerlemelerde, yöntemlerde bu oranları yüksek almamıza sebebiyet veriyor ve şirketlerin değerlemelerini doğal olarak aşağıya çekiyor. Yani içsel değerlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Hem yurt içinde hem yurt dışına bakıldığında hem de yurt içine bakıldığında, çünkü çoğu ürün özellikle dolar bazlı modellemeler yaptığımızda yurt dışı ile ilgili verileri aldığımızdan dolayı, Amerika özellikle riskli faiz oranlarını aldığımızdan dolayı, bu da yüksek yükselmesi demek içsel değerin azalması anlamına geliyor. Tabii Amerika için bu durum şu an itibariyle biraz çelişki yaratabiliyor. Az önce söylediğim gibi bir teknolojik devrim, dönüşüm içerisindeyiz. Aslında teoriyle pratiğin birazcık birbirinden ayrıştığı dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dünya genelinde böyle bir şey çok tecrübe etmedik. Yani bu tarz böyle değişimler dünya genelinde bakımında çok fazla olmamıştır. Belki sanayi devriminde, belki dotcom zamanında, yani internetin çıktığı dönemlerde olmuştur. O teknoloji ağırlıklı şirketler, Nvidia gibi veya benzeriler pozitif ayrışmaya devam ediyor. Microsoft, yani yazılımla iş yapan veya yapay zeka ağırlıklı şirketleri bir kenara koymak

0: düşünüyorum. Onlar bence hala daha döngüsüne devam edecek. Onlar hala daha aslında eğer her şey yolunda giderse ucuz bile şu an görünümde. Ama tabii ki onlara da zaman gösterecek açıkçası. Onları bir kenara koyarsak zaten Amerika'daki şirketlerde çok fazla bir yükseliş mevcut değil. Bu büyük yedili dediğimiz şirketi kenara koyarsak sebebi de aslında siz söylediğiniz gibi bu. Çünkü tahvil faiz oranları yüksek, risk iştahının çok yüksek olduğunu görmüyoruz. Enflasyon beklentileri de açıkçası hala daha düşmedi. O yüzden bu teknoloji şirketleri kenara koyarsak diğer şirketlerin yükselişleri hızlı bir şekilde eşlik etmesi için tahvil faiz oranlarında gerileme içsel değerleri yükselteceğini söyleyebilirim.
1: Tabii o zaman şu 3 soruyu mu sormalı yatırımcı? Brent 100 doların üzerine çıkacak mı? 120 dolara gidecek mi? Amerikan tahvilleri 4.80'in üzerinde mi seyredecek? Ve tabii Cuma günü Amerika'da TÜFE ne söyleyecek? Bu 3 sorunun cevabı stratejimi belirleyecek.
0: Evet, aslında bunların hepsi zincirleme ama bunların hepsinin bir korelasyonu olması neden olduğu anlamına gelmiyor. Yani korelasyon neden değildir. Tabii birbirini tetikleyen şeyler var burada. En önemli tetikleyen tabii ki petrol fiyatlarının yükselmesi. Çünkü petrol fiyatlarının Şubat ayı sonu Mart ayı başı itibariyle yükselişe başlamasıyla birlikte çok hızlı bir 125 doların üzerine çıkmamızdan sonra bu bir arz şokuydu. Yani bunu zaten geçmişteki hem okuduklarımız hem tecrübelere baktığımızda dünyada birkaç defa bu yaşandı. Özellikle 1970 OPEC krizi adı altında bunu isimlendirebiliriz. Ana tetikleyici enerji fiyatlarının yükselmesi. Çünkü hala daha dünya enerji fiyatlarına bağlı. Enerji fiyatları da uzunca bir süredir aslında düşük gidiyordu. Yani pandemi zamanlarını hatırlayalım. Neredeyse vadeliler 0 doların altına düştüğü, teorik olarak imkansız dediğimiz zaman dilimlerinden de geçtik. Brent petrolü 27 dolarlara kadar düşmüştü. Yani son 5-6 yıllık süreçte enerji fiyatları çok düşük seyretti. Ve böyle bir şeyleri konuşmuyorduk. Bir anda bu kadar hızlı bir yükseliş olunca açıkçası tüm beklentiler bozuldu. Yani asıl tetikleyici ilk böyle bu işaret fişeğiyle atan diyelim olay aslında petrol fiyatlarının yükselmesiydi. Ve petrol fiyatları eğer hızlı geri düşseydi aslında çok büyük bir sorun olmayacaktı. Ama şu an itibariyle petrol fiyatlarının da ortalama olarak bakıldığında hala yüksek seyrediyor olması sizin dediğiniz sarmala sebebiyet verdi. Petrol fiyatları yükseliyor. Enflasyon beklentileri yükseliyor. Bu da özellikle tahvil yatırımcısı için bir ekstradan risk premium dediğimiz bir risk yani bir getiri arayışı istemesine sebebiyet veriyor. Tahvil faiz oranları yükseliyor. Tahvil faiz oranları yükselince şirketlerin mali borçlarıyla hatta devletlerin, hükümetlerin de mali borçları daha çok gündeme gelmeye başlıyor ve enflasyon beklentisini kontrol altına alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Durum böyle olunca da enstrümanlara da yansıyor. Yani dediğiniz sarmal çok doğru. Önce petrol fiyatları sonra tahvilin görüntüsü ardından da enflasyonlara bakacağız. Yani bunlar kontrol altına almadığı sürece finansal piyasalarda oynaklık devam edecek. Yani çok açıkçası oynaklıktan şikayet edeceğimiz bir durumda değiliz bu süreçte. Bu olacak. Önümüzdeki süreçte de olacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş olsa bile oynaklık devam edecek. Bu sefer yukarıya yönüne gidecek mi? Risk iştahı artacak mı? Onunla ilgili oynaklık olacak. O yüzden yatırımcının bunu yönetebilmesi için çeşitlendirme çok önemli. Tek bir enstrümana bağlı kalmak sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Sadece altı yatırımcısı olabilirsiniz ama çok sağlıklı olmayabilir. O yüzden hisse senedi olsun, mevduat olsun, para piyasası fonları olsun, nasıl adlandırırsak adlandıralım. Çeşitlendirmenin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü bu oynaklıkla baş etmek, mücadele etmek açısı çok kolay değil. Ama veri takibi, finansal okuryazarlığı yükselterek, bunları okuyarak daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz.
1: Şimdi küreseli konuştuktan sonra içeriye geçmek istiyorum. Japonya'da da ücretlerin 29 yılın en güçlü artışını göstermesini de konuşmak istiyorum aslında. Sadece çalışanların gelirinin yükseldiği anlamına da gelmiyor bu. Piyasalar bunu hem ücret enflasyon döngüsünün kalıcı hale geldiğine dair önemli bir sinyal olarak görüyor çünkü. Ne dersiniz? Faiz arttırma açısından Japonya Merkez Bankası o ihtimali güçlendiriyor. Güçlenen yen var bir tarafta. Onun hem Wall Street hem de gelişen ülke piyasalarına etkisi ne olacak?
0: Açıkçası bu yaşadığımız enerji krizinin en büyük kaybedeni kimdir diye sorarsak Asya ülkeleri olduğunu söyleyebilirim. Veya hangi daha da mikro bazlı inersek, hangi ülke dersek iki tane ülkeye kadar indirebiliriz bunu. Aslında biraz daha sayı arttırabiliriz ama Japonya ile Güney Kore tarafı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu iki ülke de ciddi anlamda Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe dayalı bir şekilde petrol ihracatı, ithalatı gerçekleştiriyorlar. Özellikle petrol ithalat ediyor. Çünkü bu ülkelerde herhangi petrol üretim mevcut değil. Hürmüz Boğazı kapanınca

0: bu ülkelere ulaşacak petrol sayısı da ciddi şekilde azaldı. O yüzden yayının başında Japonya tüm stratejik rezervlerini neredeyse kullanmak zorunda kaldı dedim. Çünkü ellerinde petrol kalmadı sevkiyatlardan kaynaklı. Hala daha sevkiyat sıkıntısı yaşanıyor. Kore için de aynı şey geçerli. Onlar da ciddi şekilde zorlanmalar oldu ve bu tabii ki en önemlisi büyüme beklentilerin düşmesini, büyüme beklentinin düşmesiyle birlikte enflasyonun yükselmesini, enflasyonun yükselmesiyle birlikte ki Japonya tarihi boyunca bakıldığında belki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir zaman enflasyonla mücadele etmiş bir ülke değil. Hep dezenflasyonu konuştuğumuz bir ülke. Açıkçası ne yapacaklarını da belki de şaşırmış durumdalar. Çünkü enflasyon nedir bilmeyen ülkelerden biri.
1: Evet.
0: Bir anda enflasyonla karşılaşınca özellikle yen de değerlenince çünkü ihracata bağlı bir ülke. Biliyoruz ki hem otomotiv olsun başka ürünler olsun yenin zayıf olmasını isteyen bir ülke ve orada özellikle carry trade'lerin çok fazla olduğu bir
1: Evet.
0: ülke. Yani yıllardan beri alışa gelmiş dinamikler Japonya için bozuldu. Tabii ki bu dinamiklerin bozuluyor olması çok ciddi radikal adımların atılmasına sebebiyet verdi. Faiz artışını konuştuk. Yani bundan 10 yıl önce işte Shinzo Abe dönemleri vardı. Abe ekonomistleri konuşuyorduk. Yani enflasyon yaratmaya çalışan bir Japonya vardı. Yani şu anki dönem bakıldığında tamamen farklı bir durum söz konusu orada. Tabii ki bu durum ister istemez enflasyonu yükseltiyor, büyümeyi düşürüyor ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte istenilen ücretler de reel anlamda artması bekleniyor ki Japonya hep dezenflasyona mücadele ettiği için yani fiyatların genel seviyesi hep düştüğü için işçiler olsun, ücretli çalışanlar olsun hiçbir zaman ilave bir ücret talebinde bulunmadılar. Şimdi böyle bir enflasyon süreciyle karşılaşınca da ister istemez onlar da reel olarak ücretlerini alım gücünü yükseltmek istiyorlar. Bir yandan yen değer kazanıyor, ihracatçı şirketler zor durumda. Muhtemelen resesyona doğru gidebilecek bir Japonya ekonomisiyle karşı karşıyayız. Petrol fiyatları kaynaklı. O yüzden oranın durumu bambaşka. Muhtemelen sıkılaşmaya devam edip enflasyonu kontrol altına almaya çalışacaklardır. Ama ilerleyen süreçte hem ücretlerde değişiklikler hem enflasyon beklentilerini yönetmek için daha sıkı para politikası ve bir yandan da büyümeyle de aslında mücadele etmek zorundalar. Biraz bazı şeylerden de aslında ödün vermesi gereken bir Japonya ekonomisi olacak ilerleyen süreçte. Bu arada kısaca şunu da dipnot olarak geçmekte fayda var. Dolar endeksinin gerilemesinde Japonya'nın de şu an itibariyle katkısını görüyorsun. Çok hızlı değer kazanıyor. Bunun
1: Evet.
0: önüne geçmeye de çalışıyor. Bir yandan müdahale de ediyor. Yani Japonya'nın işi şu an itibariyle çok kolay değil. İlerleyen süreçte çok müdahale edildiğini göreceğiz. Ücretler etkisi, enflasyon etkisi bunun bir kanalı. Ama bence en önemlisi büyüme tarafı. Yani resesyona gidebilecek bir Japonya ekonomisi diğer Asya ülkelerini muhtemelen sıçratacaktır. Yani Kore tarafını. O da ticari ilişkileri çok yakın olan Tayvanlar var. Yani Asya ülkeleri birbiriyle çok yakın ticaret ilişkileri içerisinde hepsine bir şekilde sıçrayacağını düşünüyorum.
1: Peki içeriye dönelim. SPK düzenlemesini konuşalım istiyorum. SPK Borsa İstanbul'da kim gerçekten ortak? Hangi pay gerçekten piyasada dolaşıyor sorularını artık daha net hale getirmiş gibi görünüyor. Bu düzenlemeyle o Borsa İstanbul'daki şirketlerin de gerçek halka açıklık oranlarının ve fiili dolaşım oranlarının da daha sağlıklı ölçülmesi sağlanabilir. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Olumlu bir adım olarak değerlendirebiliriz. Daha makro bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse bu adımların atılmasının sebebi aslında birkaç öncesinde de sizlerle de konuştuğumuz MSCI endeksindeki değişikler ve MSCI tarafından bazı şeylerin talep edildiğini biliyoruz. Çünkü orada bazı kriterler var. Yani MSCI endeksinin devamı açısından uygulanması gereken kriterler mevcut. Bu kriterlere bir uyum süreci gerekiyordu. Ve aslında bu uyum sürecinin hemen hemen tamamlandığını söyleyebilirim. Yanılmıyorsam Kasım ayında bir değişiklik yapılacak ve bu değişiklik aslında hazır hale getiriliyor ve hazır hale getirmesiyle birlikte aslında daha etkin, daha uyum MSCI tarafına uyumlu ve olası bir MSCI tarafında yapılacak değişikliklere karşı da açıkçası önlem alınmış gibi gözüküyor. Bu aslında piyasanın işleyişi ve ileriye dönük beklentiler açısından olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bunun biz aslında yine benzer şekilde fiilin dolaşı oranlarında ikinci bir adım. Daha öncesinde de bir değişiklik yapılmıştı ve yine MKK tarafından bunlar açıklandı. Ardından fon düzenlemeleri geldi. Şimdi tekrardan fiili dolaşım odaklı aslında değişiklikler yapılıyor. Bunların hepsi özellikle fiyat piyasanın daha sağlıklı işleyebilmesi açısından önemli adımlar olarak değerlendirebiliriz. Ve tabii ki etkileri olacak. Özellikle fon tarafındaki yapılan değişikliklerle birlikte biz bu değişiklikler yapılmadan önce neyi görüyorduk? Daha çok yan tatlılar dediğimiz hisse senetlerinde fiyat hareketlerinin fazla olduğunu görüyorduk. Ama bu itibariyle

0: Bu düzenleme de itibariyle bu süreç açıkçası biraz daha BIST 30 ağırlıklı hisselere yatırım yapmaya veya portföy yönetim şirketleri tarafından biraz daha oraya yönelmesine önüne açacağını söyleyebilirim. Çünkü BIST 30 içerisindeki hisse senetlerine bakıldığında içsel değerinden çok uzakta olduğunu görebiliyoruz. Çok öyle şirketlerimiz mevcut şu an itibariyle. Yavaş yavaş oraya kaymalar olacağını düşünüyorum. Buraya doğru kaymalar da endeks bazında bizi yukarıya taşıyacak, belki de ilerleyen süreçte zirvelere taşıyacak bir hareketle de karşılaşmamıza neden olabilir.
1: Fiili dolaşımdaki pay oranının artık MKK tarafından günlük hesaplanıp açıklanacak olması, özellikle de endekslerde yer alan şirketlerin ağırlıkları açısından baktığınızda, dolayısıyla da tabii yatırımcıların portföy dağılımlarını nasıl değiştirir?
0: Tabii hepsini etkileyecektir yatırımcıların, portföy yönetim şirketlerinin. Çünkü herkes yatırım yaparken portföy yönetim şirketleri de öyle, bizler de öyle, belirli bir kriterlerimiz var. Yani piyasa değerinden tutun, aynı zamanda fiili dolaşım oranlarından tutun, pay sahipliği kimde vesaire gibi bir sürü kriterimiz var baktığımızda. Yani bir yatırım kararı alırken veya bir şirketle ilgili değerleme raporları hazırlarken belirlediğimiz kriterler var. Bu kriterlerin değişecek olması, bunu fiili dolaşım oranı olarak da nitelendirebiliriz. Başka kalemler olarak da nitelendirebiliriz. Hepsi yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Ve etkileyecektir de, etkilenmeye de devam edecektir. O yüzden bu karar şu an itibariyle bir çeşitlendirmeye sebebiyet verecek. Portföy dağılımlarının tekrardan gözden geçirilmesine sebebiyet verecek. Veriler MKK tarafından açıklanmaya başlandıkça kriterlere uyum süreci gözden geçirilecek. O yüzden olumlu olarak algılıyoruz bu gelişmeyi şu an itibariyle. Ve portföy çeşitlendirmede de bu arada devam edecek. Devam etmesi neye sebebiyet verecek? Oynaklığa sebebiyet verebileceğini söyleyebilirim. Çünkü bu tarz değişiklikler yapıldığında bir portföyden veya başka bir hisse senedinden başka bir yere geçiyorsunuz. Yani ağırlık değiştiriyorsunuz, hisse senedini değiştiriyorsunuz, pozisyon değiştiriyorsunuz. Bunlar ister istemez bazı hisse senetlerine veya endeks üzerinde oynaklığa sebebiyet verecek. Tabii ki bazı kural setleri de var. Örneğin BIST 50'de yer almak için BIST 100'de, Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da gibi bunların da etkileyeceğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bu ay içerisinde zaten değişiklikler yapılacak. O yüzden hangi hisse Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da vesaire gibi değişiklikleri de etkileyeceğinden dolayı Borsa İstanbul tarafından açıklanacak bu verilerin de önemli olacağını söyleyebilirim.
1: Buradan Borsa İstanbul'a geçelim o zaman. Pozitif kapattı. Bankacılık öncülüğünde 4.32'lik bir yükseliş var bankacılık tarafında. Aynı seansta Wall Street ve Avrupa tarafında petrol fiyatlaması kaynaklı riskten kaçış vardı. Nasıl değerlendirdiniz dünkü kapanışı Borsa İstanbul'da?
0: Tabii biraz kendi içerisindeki dinamiklerden de kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi fon tarafında bazı düzenlemeler yapıldı ve bu fon düzenlemesinin hisse senetlerinde yan tahtlardan çıkıp BIST 30'a, yani birkaç şirket özelinde veya birkaç portföy yönetim şirketi özelinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da aslında gelişmenin BIST 30'a doğru kaymaları sebebiyet verebilir. Çünkü teminat oranları değiştirildi. BIST 30'daki ürünlerin, hisse senetlerinin teminat hesaplamaları vesaire daha istisnaları tutuldu. O yüzden şu an itibariyle BIST 30'da yer alan şirketlerin değeri zaten her zaman için daha önemliydi, daha da önemli hale gelmiş durumda. Yani portföy yönetim şirketleri ağırlığını biraz daha oraya doğru arttırabilme potansiyeline sahipti şeklinde bir bakış açımız vardı. Tabii ki bunun zamanlamasını bilmiyoruz. Ne zaman yapacağız? Çünkü bir geçiş süreci var. Kademeli olarak Ekim sonuna kadar ama yani en nihayetinde Aralık ayının sonuna kadar olacak. Bu geçiş süreci yaşanana kadar oynaklık artacak ama BIST 30'a biraz daha talep olmasını bekliyorduk. Biraz özellikle pazartesi günü itibariyle bunun ayak seslerini görmeye başladık. Yani uzun zamandan beri tavan olmayan şirketler veya hareket etmeyen BIST 30, BIST 50'deki şirketler yavaş yavaş toparlanmaya, hareketlenmeye başladı. Artık dün itibariyle bunun bankacılık endeksinin özeliyle birlikte daha da arttığını gördük. Açıkçası bu sürecin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani BIST 30 tarafında biraz daha seçici olarak yatırımcılar veya portföy yönetim şirketleri veya yabancı yatırımcıyı da bunun içerisine artık dahil edebiliriz. Biraz daha seçici olarak kademeli bir şekilde değerlemesi ucuz kalmış bir sürü holding şirketimiz de mevcut. Bunların içerisine dahil edebileceğimiz bankacılık endeksi keza öyle. İçsel değeri potansiyeli yüksek olan aynı zamanda ucuz kalmış şirketlere yönelim olacağını düşünüyorum. Bu da ister istemez BIST endeksini de yukarı taşıyacaktır. Önemli bir direnç noktasını takip ediyoruz. Bu seviye gerçekten önemli. 14.700 bölgesi. Burayı birkaç defa test ettik ama yukarı yönde geçemedi. Tekrar test edeceğini düşünüyorum. Eğer 14.700 bölgesinin yukarı yönü kırarsa Borsa İstanbul tarafında rekor seviyeler görmemiz mümkün gibi duruyor.
1: Peki, yarın önemli karar. Çok kısa almak istiyorum sizden. Kurumların tahminleri var.

0: ekranda. Beklentiniz ne Merkez Bankası'ndan yarın?
1: Herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz yarın itibariyle. Zaten repo ihalesi açılarak aslında fiili olarak 300 bas puanlık bir indirim yapılmış oldu. Ağırlıklı ortamı fonlama maliyeti 37 lira geliyor. Yarınki toplantıda bir değişiklik beklemiyoruz ama Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bunun mesajını verecek mi ona bakacağız. Yani toplantıdaki karardan ziyade toplantıdaki metnin önemli olacağını söyleyebilirim. Metni nasıl değişiklikler olacak? Biraz daha güvercin tarafa gelecek mi Merkez Bankası? Özellikle Ekim ayında olası bir faiz indirim kapısını açacak mı, onu takip ediyor olacağız.
0: Yayına katkılar için teşekkürler. Kolaylıklar size de. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Kudret Bey.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Kutay Bey, teşekkürler. Paranın rotasına çok kısacık bir ara verelim. Sonrasında stüdyomda yine kıymetli bir konuğum olacak. Son duruma bakacağız, tablolara. Birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
4: Sonbahar

0: Piyasası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Emtia piyasasını konuşacağız. Altının seyrini, petrol 100 doların hemen kıyısında nasıl bir seyir izleyecek? Gürkan Aydoğan, stratejist birazdan canlı yayın konuğum. Emtia piyasasını konuşacağız dedik. Hem altına hem petrole hem de diğer emtialara bakacağız. Stratejist Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Altın ons, Brent petrol, fiyatlamalar ne söylüyor? Brent petrol 100 doların hemen sınırında. 100 doları geçer mi? Geçtiği vakit 120'yi gene...

0: Görür müyüz? Ne dersiniz?
1: Petrol yükselirken altının ciddi anlamda baskılanmadığı günlerden geçiyoruz. Önceki dönemde petrol 100 dolar aşamasına geldiği zaman ons altında günlük 100 onsluk bir geri çekilme hareketlerini görüyorduk. Fakat şu an itibariyle bütün piyasalar savaşı bir tarafa bırakıp bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Yani enflasyon rakamları hiç bu kadar önemli olmadı diye düşünüyor piyasa şu an itibariyle. Enflasyonda özellikle beklentilerin altında bir açıklama gelirse hem petrol hem de ons altı tarafında yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Ama petrol tarafındaki hareket daha çok savaşa bağlı olduğu için oradaki parantezimiz savaşın bölgesele sıçrama ihtimali artarsa evet petrol tarafında 120 dolar bariyeri de aşılabilir. Bu da ons altının yükselişini baskılar mı? Baskılayabilir. Yani karışık bir seyir içerisine girmiş durumdayız. Bir taraftan savaş büyüme ihtimali, bir taraftan Fed'in faiz arttırmama ihtimali veya arttırma ihtimali piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Bir taraftan da dolar endeksi tarafında 98'lere kadar yaklaşan bir hikayemiz var. Bu da ons altına yarıyor. Yani petrolle birlikte altın bu sabah itibariyle yükselmeye başladı. O sebeple dolar endeksi tarafındaki 98 desteği aşağı yönlü kırıldığını görürsek eğer bu noktada evet bir miktar doların zayıflayacağı hikayesi başlayabilir ve bu durumda özellikle hem Amerikan borsalarına hem de kıymetli madenlere pozitif olarak yansır diye düşünüyoruz ama en önemli unsurumuz bu haftaki açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Tabii enflasyonda özellikle önümüzdeki süreçte haftaya Fed'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek bir enflasyondan bahsediyoruz kısa vadeli olarak. Yani 0,4 üretici fiyat endeksi beklentisi var. Geçtiğimiz ay 0 açıklanmıştı. Keza Cuma günü açıklanacak enflasyon, Mart'ta enflasyon tarafındaysa yine aylıklandırılmış olarak 0,4 beklenti var. Bir önceki ay 0,1'di. Enflasyonda bir miktar yükseliş beklentisi var. Fakat bu noktada beklenti kadar yükseliş olmama ihtimalinde Fed'in faiz arttırım ihtimalleri şu an itibariyle %60'larda CME Fed Watch'ta fiyatlanırken bu rakamın %50'nin altına düşme ihtimali ons altına ciddi anlamda yarar diye düşünüyoruz. O sebeple enflasyon beklentilerin altında açıklanırsa bu noktada ons altı tarafında yukarı yönlü kademeli bir hareket gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Tabii teknik olarak konuşmak gerekirse özellikle Haziran ayının başından başlayan yükselen kanal hareketinin dip seviyelerindeyiz. Bu gece itibariyle de bu dip test edildi. 4340 bölgesi. 4340'tan bir destek alan ons altı tekrar 4400'lere bu sabah itibariyle ulaştı. Özellikle enflasyon beklentilerin altında açıklanırsa bu noktada ilk durak yukarıda 4650 bölgesi olacaktır. Buralar dinlenme bölgesi olabilir. 4650 bölgeleri. Bu noktada da haftaya açıklanacak Fed'in faiz kararıyla birlikte eğer faiz arttırmama ihtimali gelecek projeksiyonunda da artarsa tabii yukarıda tekrardan 4850'leri konuşuyor olabiliriz diye düşünüyoruz kısa vadeli özet olarak. Ama tabii bahsettiğimiz hep kısa vadeli. Bir de uzun vadeli bakalım. Uzun vadeli ons altını esasında merkez bankaları alımları destekliyor. Tabii bunun da sebebi aslında Amerikan Federal Hükümeti'nin yaklaşık yıllık 5,6 trilyon dolar bir geliri var. Tabii harcaması da 7,4 trilyon. Ya bu noktada bütçe açığı oluşuyor. 1,8 trilyon dolarlık bir bütçe açığından bahsediyoruz. Tabii bu da yaklaşık olarak bu bütçe açığı günlük 4,9 milyar dolar ve hatta dakikalıksa Amerika'nın bütçe açığı 3,4 milyon dolar oldu. Yani bu noktada bu borç tahvil piyasalarıyla finanse ediliyor. Hazine kağıtlarıyla finanse ediliyor. Keza diğer merkez bankaları da Amerikan tahvil kağıtlarını rezervlerinde tutmak istemediğinden kaynaklı altına geçiş sürecini görüyoruz. Bunun en büyük oyuncusu da Çin. Bu da böyle olmaya en azından bir süre devam edecek. Keza Amerikan borcu tarafında harcamalar azalmadığı veya gelirler artmadığı takdirde bu stratejinin devamını merkez bankalarından bekleriz. Merkez bankaları orta uzun vadede en büyük alıcı konumunda olmaya devam edecektir. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere. Keza Çin içerisinde de total rezervin içerisindeki altın oranı yaklaşık %9'larda hali hazırda. Yani gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ekonomilerde bu rakam %30'ların üzerinde.

0: O sebeple Çin'in bir miktar daha alanı var. Keza Amerikan 10 yıllık tahvil piyasalarında bu rakama gelmesi merkez bankalarınca tahvil piyasalarının keza bütçe açığından kaynaklı tahvile olan talebin azalacağı bir döneme girme ihtimalimiz mevcut. O sebeple altın rezervleri de artmaya devam edecektir. Rezervler artarken altına olan talep de artacaktır. Gerek merkez bankalarınca gerekse Fed politikasından kaynaklı bireysel yatırımcılar tarafından. O sebeple 2026'nın son çeyreği itibariyle ons altın tarafında tekrardan bir 4850-5000 test edilme ihtimali kuvvetli diye öngörmeye devam ediyoruz.
1: Altın neden bu kadar güçlü? Evet, dolar endeksi destekliyor ama tahviller o tarafta yüksek. Onun yanında petrolün ve altının birlikte yükselme kombinasyonu da çok ilginç.
0: Tabii yani şu anki konjonktür esasında hem savaşın büyüme ihtimalinin fiyatlandığı hem de özellikle Fed'in faiz arttırmama ihtimalinin de artacağı bir konjonktür olabilir. Bu noktada da tabii petrol ve altının birlikte yükseldiği nadir dönemlerden geçmiştik. Bu dönemde aynı dönem olabilir. Ama buradaki tepki altın tarafında yukarı yönlü hareket daha da hızlı olabilir. Çünkü petrol tarafında yükselişler esasında bir miktar sınırlı olabilir. Bu yükselişlerin sınırlı olmasının sebebi hiçbir hükümet şu an itibariyle petrolün yükselişini desteklemez. Bu da cari açığı arttıracağından kaynaklı, enflasyonu arttıracağından kaynaklı. Petrol esasında belki de önümüzdeki süreçte şunu görebiliriz. OPEC'te üretim kararı tekrar arttırılabilir. Ya bu noktada çünkü bunu neden konuşuyorum? Bunun da sebebi esasında savaşın başlangıcıyla şu an itibariyle arasındaki piyasaya sürülen petrol rezervleri de tükenmek üzere. O sebeple bir müdahale gelebilir üretim tarafından, OPEC tarafından. Tabii varsayım üzerine konuşuyoruz şu an itibariyle. Gerçekleşmiş bir hikaye yok. Bu noktada da petrol baskılanırken Fed politikasından kaynaklı altının tekrar yükselme ihtimali de olabilir. Yani petrolle altının yükselişi birlikte hareketi, korelasyonu şu an itibariyle evet pozitif fakat yıl sonuna kadar bu hikaye aynı devam etmeyebilir. Savaşın büyümeme ihtimali artarsa evet bu noktada petrol fiyatları geri çekilirken ons altındaki yükseliş hareketi daha hızlı yükselme ihtimali olabilir. Çünkü her savaş için bu konuyu konuşmuyoruz. Özellikle petrol ticari gemilerinin geçtiği Hürmüz Boğazı
1: Evet.
0: dünya petrol ticaretinin %20'sine karşılıyor. Bu da arz tehlikesi yansıttığı için petrol fiyatları doğrudan enflasyon yansıtır mantığında savaş dahilinde diye. Bu da tabii Fed politikasında faiz artırımına kadar sürükler diye konuşuyorduk. Fakat son çeyrekte belki bir miktar hikaye değişebilir. Ons altın yükseliş hareketine desteklerken petrol tarafında savaşın büyümeme ihtimali arttığında geri çekilmeler görme ihtimalimiz mevcut olur.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar Seval Hanım.
1: Teşekkür ederim. Devam edelim. Yine kıymetli ve canlı yayın konuğum var. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte son duruma, tablolara, fiyatlamalara hepsine bakacağız. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Güzel bir gün olsun.
1: Teşekkürler hepimiz için. SPK düzenlemesini konuşalım mı önce? Bildirim sınırının %5'ten %3'e indirilmesi, fiili dolaşım hesabı yeniden tanımlanıyor. Dolaylı sahiplikler de hesaba katılacak. Tabii MKYK verileri günlük açıklayacak. Bu da önemli endeks hesaplaması açısından. Nasıl değerlendirdiniz SPK'nın yeni düzenlemesini?
2: Sema Hanım, Sermaye Piyasası Kurulu bir süredir zaten bu konularla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyordu. Çok inceleyip sık dokundular. Ve bu bir belirsizlik yaratmıştı. Piyasada aslında bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapılmıştı. Bilhassa sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu çok net kararlar aldı. Ve ben piyasada bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum önümüzdeki günler için. Çünkü fon piyasası dünyada çok büyüdüğü gibi Türkiye'de de ciddi anlamda büyüyor. Bununla ilgili alınan kararlar önümüzdeki günlerde fon piyasasının daha sağlıklı, daha şeffaf, daha ölçülebilir olmasını sağlayacak ve yabancı ilgisinin de bu tarafa artmasını sağlayacak. O nedenle biz Tera Yatırım olarak bu düzenlemelerin oldukça pozitif etkileyeceğini orta ve uzun vadede fon piyasasındaki büyüme trendinin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Bu da bence piyasada oldukça pozitif algılanacaktır.

0: kısa vadede dalgalanmalar olsa da önümüzdeki dönemde fon piyasasındaki büyüme trendinin devam ettiğini çok net göreceğiz.
1: Dolaylı pay sahipliğinin de fiili dolaşım hesabına dahil edilmesi neden önemli Cem Bey? Daha önce gerçek halka açıklık oranının olduğundan farklı gösteren durumlar var mıydı?
0: Şimdi bununla ilgili tabii bu ölçülemiyordu. Bilhassa MSCI tarafından gelen açıklamalarda bunun daha şeffaf olması istendi. Bu rakamların daha sık açıklanması ve önümüzdeki döneme ait yol haritasının daha net çizilebileceği söylenmişti. Bununla ilgili alınan karar şu anda fiili dolaşımla ilgili daha yapıcı bir görüntü.

0: olmasına neden olacak. Bu da fonlardaki herhangi bir şekilde kafalarda oluşabilecek soru işareti veya spekülasyonların ortadan kalkmasına neden olacak ki bu doğru bir karar. Önümüzdeki dönemde zaten bu kararın etkilerini çok net göreceğiz. Çünkü gerçekten SPK çok net ve yapıcı bence önümüzdeki döneme ait kararlar aldı. Bu da fiili dolaşımla ilgili çok fazla kafada soru işaretleri oluyordu ve bu kötüye kullanılabiliyordu. Bilhassa sosyal medyada. Bunların hepsinin ortadan kalkması önümüzdeki döneme ait MSCI tarafından da yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısından da oldukça pozitif.
1: Borsa İstanbul'a geçelim o zaman. Aynı seansta hem Wall Street'te hem Avrupa'da petrol fiyatlaması kaynaklı riskten kaçış varken Borsa İstanbul artı tarafta durdu. 1.79'luk bir kazancı var. Nasıl değerlendirdiniz dünkü kapanışı?
0: Evet, aslında tabii dün hem hacim çok güçlüydü hem de bilhassa...
1: Evet, 254 milyar.
0: Evet, çok ciddi bir hacim vardı ve bilhassa Borsa İstanbul'da 30 hisselerinde o geride kalmış. Sizinle yayında konuştuğumuz hisselerde çok agresif alışlar vardı. Oldukça fazla hisse tavan oldu dün. Tabii çok sert bir hareketti. Şimdi ben bunu şuna bağlıyorum aslında. Bu ben hem Merkez Bankası'nın pozitif olumlu yönetimi hem de orta vadeli programın mevcut beklentilere yakınlaşması, bunların hepsi üst üste gelince önümüzdeki döneme ait dezenflasyon sürecine bağlı bir faiz indirim beklentisinin tekrar gündeme gelmesiyle oldu. Bilhassa Sayın Karahan'ın sanayi tarafının altını çizmesi, şahin duruşa rağmen ve normalleşme adımlarının sinyalini vermesi toplantıda, daha sonra da orta vadeli planda da yine sanayi tarafının altının çizilmesi, bu yönde maliye politikalarının da devreye gireceğinin sinyalinin verilmesi oldukça önemliydi. Tabii bu gelişmeler ışığında biz de zaten çok geride kalmıştık. Buna bağlı olarak da kritik direnç seviyelerimiz kırıldı. Tabii yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada faizin pas geçirmesini bekliyoruz. Piyasa da öyle bekliyor. Ancak Merkez Bankası faizi indirmeden de indirmiş kadar, ki bence indirirse bu kadar etki yaratmaz, önümüzdeki döneme ait yönettiği algı yönetimiyle oldukça doğru bir şey yapıyor. Şimdi baktığımızda ilk Merkez Bankası'nın 40 üst banttan 37'ye çekmesi normalleşme adımı olarak piyasalarda bilhassa bankaları yukarı doğru itmişti. Bunu da sizinle konuşmuştuk. Bankalar bir miktar ön plana çıkabilir demiştik. Ancak daha sonra orta vadeli programda da hem enflasyon beklentisi hem de büyüme beklentilerindeki revizyonlarla piyasa beklentilerine yakınsaması piyasada oldukça pozitif algılandı. Şimdi baktığımızda yarın pas geçebilir ama bence bu faiz indirim beklentisini hep gündemde tutacak sene sonuna kadar Merkez Bankası. Ve bu da piyasadaki bu beklenti algıyla pozitif seyirin yukarı yönünü devam etmesine neden olacak. Şimdi enflasyonu 30-31 civarında dersek politika faizi 37. Yani Merkez Bankası'nın alanı var. 100 hatta 200 bas puanlık bir indirim alanı var. Bunu da aktif olarak gerçekleştirmek yerine algısal anlamda sıcak tutmayla sağlıyor ki bence oldukça doğru yapıyor. Çünkü petrol fiyatları zaten 100 dolara dayandı yine. Bu oldukça önemli. 96 doların üzerine çıkmasıyla şu anda 100 doların üzerine ben 104 dolarlara doğru hareketin devam edebileceğini bekliyorum. Tabii petrol fiyatları çok önemli ama bunlar daha önceden olumsuzluklar hep fiyatlanmıştı. Bizde de gereğinden fazla fiyatlandı. Şimdi bizde bir miktar sanayi tarafında biraz da ikinci çeyrek, savaş çeyreği bittikten sonra üçüncü çeyrekle ilgili daha olumlu beklentiler oluşmaya başladı ki önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin enflasyon datasıyla beraber biraz daha belirginleşmesi ve sürdürülebilir bir hale geldiğinin görülmesi faiz indirim beklentilerini güçlendireceği gibi önümüzdeki dönemde mevcut döviz rezervlerimizin de yüksek olması ve şu anda baktığımızda kredi derecelendirme kuruluşlarının pas geçmesinden sonra tekrar bir kredi notumuzun artması gündeme gelebilir ki ben kredi notumuzun da çok düşük olduğu, hak etmediğimiz bir seviyede olduğunu hep altını çiziyorum zaten. Tabii böyle bir durumda işte yapılan fonlarla da ilgili yapılan düzenlemelerden sonra yabancı ilgisinin yavaş yavaş bizim piyasaya da gelmeye başlayacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama şunun altını çok net çizmek istiyorum. Bugün yayına girmeden önce bir şeyin altını çizip baktım ve çok önemli. Dedim ki Sema Hanım'a paylaşayım bunu. Dolar endeksi

0: Evet.
1: Bakın çok kritik bir yerde 98,5 seviyesine geldi. Eğer 98,5 seviyesinin altına gelirse dolar endeksindeki zayıflama devam edecek. Bu euro dolar paritesini yukarı iter. 2. Altın, gümüş yukarı gider. Bu da çok çok önemli. O yüzden dolar endeksine dikkat edelim. Şimdi ABD tarafına baktığımızda orada çok ciddi karışıklıklar var. Çok ciddi belirsizlikler var.
0: Evet.
1: Basın farklı şeyler söylüyor. Diğer taraftan Kevin Warsh farklı şeyler söylüyor. Böyle bir ortamda dolar zayıflıyor. Ve dikkat ederseniz merkez bankalarının altın alımı yine başladı. Ve bu devam ediyor. Altında 4.450 doların üzerine çıkarsak tekrar gündeme gelecek. Ve bu gram altında da 7.000 TL olarak takip edilecek. O yüzden ben bugün gözüm dolar endeksinde 98,5'un altına gelirse piyasalardaki işte altın ve gümüşe olan ilginin arttığını göreceğiz. Buna bağlı olarak euro dolar paritesi de şu anda 1.1639, o da 1.20'lere doğru yavaş yavaş trendini belirginleştirmeye başlayabilir. Onun da altını çizmek lazım, oldukça önemli.
0: O zaman sorularımıza petrol mesela 100 doların üzerine çıkacak mı? 120'ye gidecek mi? Amerikan tahvilleri 4.80 seviyesinin üzerine çıkacak mı? Ve tabii Cuma günü Amerikan tüfesi ne söyleyecek? Onu da ekleriz, değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle ekleyebiliriz. Şu anda da zaten birazdan ekranlara getireceksiniz.
0: Evet.
1: Açılışımızı gerçekleştirdik. Buyurun.
0: Evet, fiyatlamaları almak üzere günün ilk fiyatlamaları gelecek. Borsa İstanbul yeni güne nasıl başladı bakalım.

0: 14.381'den açılan Borsa İstanbul 0.17 geride açıldı Cem Bey. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, çok normal. Tabii çok dünkü sert hareketten sonra bir miktar normalleşmesi çok normal. Zaten böyle olması sağlıklı yükselişin ilk adımıdır. Yani çok sert hareketlerden sonra bir miktar normalleşme, ağırlıklı ortalamaların beklenmesini normal karşılamak lazım. Şimdi endeksi 14.300 seviyesi çok önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece al sinyaliyle beraber piyasayı yukarı yönlü takip edeceğiz. O yüzden 14.381 açılmış. Çok normal, 14.300'ün altını çizelim. Tabii ki burada lokomotif hisse, lokomotif sektör bankacılık. Orada da kritik seviyemiz 17.000 ve 16.700 olacak. Orada da 17.000 seviyesinin üzerinde bugün kaldığımız sürece bir problem yok. Orada da bir normalleşme görebiliriz. Çünkü 17.000 geçirdikten sonra 17.500 direnci gündeme gelmişti ki oraya çok yakın bir kapanış yapmıştı. Regresyon üst band parası. Bir miktar o da dinlenebilir ama 17.000'in üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ve tabii ki sanayi endeksi de kalırımlı desteğiyle artık o da yükselen trendine başlıyor. Orada da biliyorsunuz 19.700 seviyesi geçildi ve yukarı yönlü bugün de artı başladığını görüyoruz. Orada da 20.500-20.800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Şartımız 19.700'ün üzerinde kalmamız. Her zaman şunu söylüyorum Seva Hanım, hisse senetlerinde al sinyali teknik riskine bağlı geldiği zaman hisse senedini sağlıklı bir şekilde satmadan taşımak, gerektiğinde de sat sinyali geldiği zaman da almadan sağlıklı bir şekilde likit kalmak işin sırrı. O nedenle şu anda trend devam ediyor. Bu seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece de pozisyonlar doğru sektördeki doğru hisse senetlerinde yukarı yönlü taşınacak. Ama dediğim gibi hem yarın hem de cuma günü önemli. Siz de altını çizsiniz. Çünkü ABD tahvilleri şu anda hala yüksek ve burada ABD 10 yıllıklarında 4.82'nin üzerine geçersek şu anda baktığımda 4.80 seviyesinde 4.90'lara doğru bir yükseliş olabilir. Yani orada satış baskısı hala devam ediyor. Hazinenin sözlü müdahalelerine rağmen şu anda sıkıntı devam ediyordu ve 30 yıllıkları da aynı şekilde. ABD 10 yıllıkları tabii ki cuma günü gelecek olan enflasyon datasına bağlı. Bakalım 4.70'in altına gelebilecek mi? 30 yıllıklarda 5.19'un altına gelebilecek mi? Bunlar da risk iştahı açısından oldukça önemli. Ancak şu anda baktığımızda ABD tahvilleri gündemde üst sıralar yerini koruyor. Tabii ki petrol fiyatlarıyla ilgili gelecek olumlu bir haber pastanın çileği olacaktır piyasalar için. Şu anda baktığımızda henüz öyle bir sinyal yok. Ancak hem Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler hem de Umman-İran arasındaki görüşmeler petrol fiyatlarını bir miktar 100 dolar seviyelerinde dengeleyebilir. Onları da yakından takip ediyoruz.
0: Borsa İstanbul'da petrol fiyatlaması kaynaklı bugün enerji, ulaştırma, sanayi hisselerinde bir ayrışma bekliyor musunuz?
1: Bilhassa petrol, petrokimya ürünleri güçlü kalmaya devam edecek. Bilhassa 3. çeyrek bilanço beklentileri onları güçlü tutacaktır. Evet, bekliyorum. Yine bankalarda petrol, petrokimya, sanayi tarafı, savunma sanayi bir miktar dinleniyor ama orada da trend orta vadeli devam ediyor.
0: Peki yarın faizin sabit tutulması ama Ekim ayına yönelik de belki faiz indirimi açısından güçlü bir sinyal verilmesi halinde Borsa İstanbul coşar mı?
1: Bence alımların en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Bu faiz indirim beklentisi. O nedenle ben böyle bir sinyalin verileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki toplantılara dair ama yarın pas geçmesi. Bu beklentinin güçlü tutulması benim beklentim yarın.
0: Amerika tarafında cuma günü beklentilerin üzerinde gelirse eğer TÜFE, o zaman bunun Borsa İstanbul açısından bir su için lütfen. İyi misiniz Cem Bey?
1: Evet.
0: Lütfen bir su için.
1: Çok pardon.
0: Estağfurullah.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: İlk reaksiyonu hangi sektörde görürsünüz? Ne dersiniz? Amerikan TÜFE'sinde.
1: Amerika?
0: Evet, evet.
1: Şimdi baktığımızda eğer orada enflasyon yüksek gelirse tabii ki faiz indirim beklentisi, faiz artırım beklentisi daha da güçlenecek. Buna bağlı olarak yine tahvil faizlerinde satışların devam etmesi beklenebilir. Bu da çok net. O yüzden cuma günü gelecek olan ABD'deki enflasyon datası çok önemli olacak. Eğer faizler yüksek kalmaya devam edecekse tabii ki orada risk iştahı ciddi anlamda törpülenecektir. Şu anda baktığımızda cuma günkü data oldukça önemli ama ben cuma gelecek olan datasının sonrası bilhassa tahvil faizlerinde ciddi bir volatilite olmasını bekliyorum.
0: Bugün yatırımcı 14.500'ün üzerinde güçlenmeye mi odaklanmalı, yoksa 14.300 desteğine mi? Ne dersiniz?
1: 14.300 desteğine odaklanmamız daha doğru olur. Yani biz pozisyonumuzu alırken her zaman şuna bakıyoruz. Bir seviyenin üzerinde pozisyonumuzu sağlıklı bir şekilde taşıyalım. O seviyenin altında pozisyonumuzu minimuma çekelim. Şu anda da o seviyemiz 14.300 seviyesi. 14.300'ün üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Taşımaya devam edeceğiz pozisyonlarımızı rahat bir şekilde. O nedenle baktığımızda bir miktar normalleşme yaşayabiliriz bugün. Yani ufak dalgalar, geriye doğru çekilmeler olabilir. Ama trend devam ediyor. Ben yarınki Merkez Bankası toplantısından sonra algı yönetiminin sağlıkla devam edip bizim de trendimizin yukarı yönünü takip edeceğim ki biraz önce söylediğim gibi fonlardaki bu düzenleme de oldukça pozitif yansıyacağını düşünüyorum ben piyasaya. Piyasanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi, fon piyasasının, fon pazarının daha da büyümesi için oldukça önemliydi. O yüzden sermaye piyasası kurulu çok doğru, çok net bir karar aldı. Bunlara bağlı olarak da ben bilhassa sermaye piyasasındaki büyüme trendinin önümüzdeki dönemde dezenflasyon süreciyle birlikte devam etmesini bekliyorum.
0: Şimdi dünkü oranlara baktığımda bilişim endeksi negatif ayrıştı. %2,39 geriledi. Geçici bir kar realizasyonu mu var orada, yoksa sektörde bir momentum kaybı mı var Cem Bey?
1: Şimdi baktığımızda bazı hisselerde lokal satışlar gelebiliyor. Fonlar tarafında olsun, portföyler tarafında olsun. Bu satışları normal karşılamak lazım. Bu günden güne değişiyor ama bilişim sektörüyle ilgili herhangi bir momentum kaybı olduğunu düşünmüyorum ben. Bugün telafi edebilir o geri çekilmeyi. Baktığımızda günlük bazda bazen perakende tarafında, gıda tarafında, bilişim tarafında bu tip geri çekilmeler normal karşılanmalı. Aslında her geri çekilme yükselen trend içinde kaldığı sürece yukarı yönlü sağlıklı hareketin bir sinyali diyebiliriz. Şu an

0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Şimdi Polen'in rotasını noktalayacağız. Birazdan karşınızda olacağım. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum olacak. Ekonomi notlarıyla karşınızda olacağız ve bugünün borsada ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Sebepleriyle, beklentilerle. Birazdan görüşmek üzere efendim.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
3: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
4: Tam 35 yıldır ETS teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.

0: tai yra kredinis būda. Eitin, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarımız için mobil deniz, internet bankacılığı veya şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Denizbank burada. Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
2: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobili şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Arabam.com'a değerinde tring sat.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com.

0: ilk gelen sofraların lezzet reisi.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Notları başlıyor. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum var. Borsada günün ilk 11'i sahada olacak. Birazdan sırayla hepsine bakacağız. Teknik görünümlere, beklentiler neler, neden böyle bir kadro kuruldu, hepsini konuşacağız. İbrahim Şişman bizimle birlikte, Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hemen ilk 11'e başlayalım istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir numaralı forma. Bugün sahada kimin?
1: Aslında uzun zamandır değiştirmediğim bir kadro. Temasıyla da konuşuruz. Bir numarada Tüpraş var. Tüpraş malum biliyorsunuz hem şirket bilanço yapısı itibariyle güçlü net nakit pozisyonuna sahip. Temettü ödemeye pandemi sonrası süreçten bir süre sonra tekrardan başladı. Ve ürün marjları ciddi anlamda yüksek seyretmeye devam ediyor. Özellikle bu Hürmüz Boğazı krizinin çok kısa zamanda çözülemeyeceği beklentileri, evet, de

0: belki petrol fiyatlarında biz işte günlük artışlarda çok sınırlı değişimler görüyoruz. Yani işte 90 dolar, 100 dolar bandında görüyoruz ama ürün marjları geçmiş tarihsel ortalamalarda 10-20 dolar mertebelerine şu an 70-80 dolarlara çıkan bir dizel krizi var. Ve bunun çok kolay kolay çözülmeyeceği de aslında görülüyor. Çünkü tahribata uğrayan rafineler var. Ve Tüpraş tabii ki kendini koruyabilen, yani herhangi bir kapasite kaybına uğramayan ve tam kapasite çalışan rafine. Zaten biz ikinci çeyrek bilançosunda da işte piyasada burada yorum yapan kişilerin 30 milyarlık bir beklentisi vardı. 50 milyarlık bir net kar, 50 milyara yakın bir net kar geldiğini gördük. Muhtemelen bunun üçüncü çeyrekte ve yıl sonunda da devam etmesini şu anki görünümle bekliyoruz. O yüzden tabii başta aslında bir bilanço yapısında sağlamlık, güçlü nakit pozisyonu var. Temettü dağıtıyor ve konjonktür şu anda belki en iyi Tüpraş'ı burada ortaya çıkartıyor diyebiliriz. Tabii burada ciddi de bir getiri var. Yani yatırımcıların da haliyle şimdi çok fazla iyimser bilanço olmadığı için en iyileri seçip ve bunun bozulup bozulmamasını da aslında analiz ediyor. Bu açıdan Tüpraş bizim ilk 11'de kemik kadromuzda oldu ve bu bir süre daha muhtemelen gücünü koruyacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi Brent 100 dolara yaklaşırken Tüpraş açısından o marş tarafında yeni bir yukarı hareket alanı mı?
0: Aslında şöyle, çok daha yukarı fiyatlamaları belki beklemeyebiliriz. Ama bu marjların iyileşmesini de çok da beklemiyoruz. O yüzden yüksek marj seviyesinin çok üzerinde aslında. Yani o tarihsel 5 yıllık ortalamanın çok üzerinde fiyatlanan bir ürün fiyatı olduğu için şu anda petrol fiyatının artmasına gerek yok. Ürün marjlarında düşüş olsa bile bunun eski seviyelere gelmesi belki 1-1,5 yıllık bir zamanı alacak. Yani burada tahribatı biz çok kısa sürede onaramayacağız. Sadece İran cephesinde değil, Rusya-Ukrayna hattında da aslında rafinelerde ciddi burada problemler yaşandı. Orada da dizel krizini körükledi aslında.
1: Evet.
0: Ve yani küreselde ciddi bir talep daralması beklemiyorsak, hı-hı, o marjların başladığı yere geri dönmesi için oldukça zamanımız var ve Tüpraş bu arada muhtemelen önemli bir getiriyi ve bilançosuna tabii ki nakdi sağlamış olacak.
1: Evet, Ticaret Bakanımız, şimdi virgül koyacağız, Ömer Bolat önemli açıklamalar yapıyor. Canlı gidelim oraya, sonra devam edeceğiz.
2: Sosyal alanda da sosyal programlarla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın imkanlarının arttırılmasını önceleyen bütüncül bir program. İnşallah bunu da önceki programlarda olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Tabii ki dünyanın içinde bulunduğu şartlarda, bölgemizin içinde bulunduğu şartlarda çok değişik ve olumsuz gelişmelerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum ben, hükümetimizin şu son 5 yılında depremler, salgınlar, komşularımızdaki kuzeyde, güneyde, doğudaki savaşlar, enerji krizleri, emtia fiyat krizleri, gıda krizleri gibi birçok olumsuzluklar yaşandı. Bunların yüksek enflasyona oluşmasına olan olumsuz etkileri, yüksek enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşma önlemlerinin getirdiği tabii talep daralmaları gibi birçok gelişmeleri birlikte yaşadık. Ama gelinen noktada baktığımızda Türkiye ekonomisinin Covid'in başladığı 2020 dahil olmak üzere hep artıda büyüdüğünü, ikinci çeyrekte %2,3 reel büyüme kaydettiğimizi, yıl ortalaması olarak ilk yarı yılda %2,5 büyüdüğümüzü memnuniyetle söyleyebiliriz. Tam 24 çeyrek, bu da 6 yıl eder, kesintisiz ekonomik büyüme sağlandı. Ve ikinci çeyrek %2,3 büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatı katkısından geldi. Bu çok önemli bir gelişme. Net mal ihracatının ekonominin büyümesine lokomotiflik yapması. Yatırımlar yine son 7 çeyrektir büyümeye katkı yapıyor. Bunlar olumlu gelişmeler.

0: İhracatımızı açıkladık biliyorsunuz. Allah'a şükür bu yılın 8 ayının 5'inde aylık rekorlar kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos yani 4 ayda rekorlar kırıldı. 8 ayın 5'inde de aylık ihracat artışları sağlandı. Son 40 ayın 29'unda aylık artışlar sağlandı. Son 40 ayın 22'sinde aylık rekorlar kırıldı. Bunlar hep ihracatçılarımızın zor şartlara rağmen fedakarca çalışmaları ve hükümetimizin programları, destekleri, aldığı tedbirlerle birlikte başardığımız sonuçlar. Burada Türkiye Yüzyılı hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu. Biz bunu ticaretin yüzyılı yapmaya kararlıyız. Özellikle bu yılın ilk 8 ayında baktığımızda 185 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Ve bu %4,2'lik bir artış oldu. Ağustos ayı batıda tamamen kapalı tatil dönem olmasına rağmen 1 milyar 750 milyon dolar ihracat artışı sağlayarak %8,1 artış oldu. Son 12 ayda da 280,3 milyar dolara yükseldi mal ihracatımız. Ve hedefe 1,7 milyar dolar kaldı. Önümüzde 4 ay var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. İnşallah bunları da tamamlayacağız. Tabii petrol ve enerji ürünleri, diğer petrokimya ürünleri, gübre gibi birçok emtialar, gıda ürünlerinde dünya piyasalarında ciddi karışıklıklar var. Bölgemizdeki sıcak savaşlar can yakıcı. Navlun fiyatlarına, lojistik bağlantılarına olumsuz tesirler yapıyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye bir tedarik üssü, üretim üssü, lojistik üssü olarak parlamaya devam ediyor. Tabii Türkiye aynı zamanda bir fuarlar merkezi haline geldi. İşte Exhibition Fuarı, 3 hafta önce açtığımız IFCO, ZUÇEX, her biri birçok sektörde Avrupa'nın en gözde fuarları Türkiye'de yapılıyor. Fuarcılıkta 7,5 milyar avroluk bir ekonomik sektör oluştu Türkiye'de ve bunun gayri safi yurt içi hasılaya direkt katkısı 4 milyar avro. Hedefimiz bu rakamları çok daha yukarılara taşımak. Ben Exhibition ve IFCO'ya aşağı yukarı 8'er defa falan geldim. Burada sizlerle özellikle geldim çünkü son 3 senedir tekstil sektörüne, hazır giyim sektörüne yönelik yoğun bir tezvirat yapılıyordu. Ben de her defasında sizlere başlar yüksekte ve moralleri bozmayalım. Türkiye'nin sanayileşme sürecinin birinci sektörü olan bu sektörü daha da geliştireceğiz.
1: Ticaret Bakanımız Ömer Bolat konuştu. Son 40 ayın 22'sinde rekorlar kırdık. İhracatta rekorlar kırıyoruz dedi. Canlı verdik. Devam edelim şimdi ekonomi notlarına ve günün ilk 11'ine. Tüpraşı koydunuz bir numaraya. Bir numaralı forma Tüpraş'ında. Gelelim iki numaraya. İki numarada kim var bugün?
2: İki numarada Enerjisa var. Enerjisa aslında enerji krizi, petrol krizi diyoruz ama enerji üreticilerinin çok böyle bu dönemde parlayamadığı, fiyatların baskılı olduğu ama dağıtım şirketlerinin de yine aslında bilanço yapısı itibariyle güçlü bir nakit üretim kabiliyeti olduğu için burada dağıtım faaliyetlerini bir miktar daha ön plana tutarak aslında biraz da defansif bir yapı kurmaya çalıştık. Burada Enerjisa ön plana çıktı. Geçtiğimiz günlerde de hani şirketin özel haberlerine de baktığımızda aslında yeni yatırımlara yönelik bazı adımlar, girişimlerin olduğunu biliyoruz. Zaten varlık tabanındaki büyümenin enflasyon üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Hem yeni yatırımlar hem geçmiş yatırımların burada ciddi anlamda bir katkısı var. Tabii dağıtım faaliyetleri piyasadaki diğer enerji şirketlerine göre daha korunaklı, daha defansif alanlarda yerini koruyor. Tabii burada piyasanın özellikle ileri vadeye baktığımız, yani enflasyonun düşeceği senaryoda da faizlerin burada desteklediği senaryoda da iş alanları, şehirler itibariyle baktığımızda daha fazla yatırıma zaten ihtiyaç var. Yatırım alanını hızlandırması şirketin karlılığını tabii kolu olumlu katkılar sunacaktır. Burada enerji sektörünün aslında en böyle çok fazla bilinmeyen, analistler tarafından da aslında çok fazla böyle birebir tahmin etmesi de çok kolay bir alan değil. Ama yönetmenliğin ve yeni bir döneme geçildi burada. Değerleme oranlarında da artışlar kaydedilmişti. Tabi bunlar bilançolara yansıdı ama daha defansif bir portföyün kale hattı diyebiliriz enerjisi içinde 2 numarada.
1: Peki faizlerin aşağı geldiği bir senaryoda haliyle Enerjisa'nın borçluluk ve finansman giderlerindeki o iyileşmenin değerlemeye ne ölçüde yansımasını bekliyorsunuz?
2: Aslında birebir, yani doğrudan yansıyacağı bir durum var. Hali hazırda burada mevcut piyasa koşulları artı risk primi şeklinde borçlandığı için burada faiz oranlarına duyarlı bir yapı var. Yani işte bir vade yenileme gibi çeşitliliği yok aslında genel itibariyle. Doğrudan piyasa faizleriyle burada finansmanı sağladığı için her inecek bir puan, yarım puanın bile Enerjisa finansallarına doğrudan katkısını göreceğiz. O açıdan hem mevcut borçluluk için iyimser bir senaryo çizecek, hem de yeni yatırım iştahı daha da aslında destekleyici bir unsur olacak. Tabii bununla beraber enflasyondaki seyrin bir miktar katı olması da değerleme artışı, yani daha önceden yapmış olduğu yatırımların da değer artışını da yüksek tuttuğu için oradan da artı yazmaya başlayacak. En iyi senaryo faizlerin düşeceği senaryo diyebiliriz bu taraf için.
1: Peki devam edelim. Defans tarafına bir hisse daha lazım gibi.
2: Evet, o da faiz indirimlerinin belki yarınki toplantıda değil ama yılın geri kalanı için yüzer bas puanlık bir faiz indiriminin daha yakın gördüğümüz bir senaryo var karşımızda. Tabii burada emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklıkları belki diyebiliriz ama çok fazla GEO şirketi var borsada. Burada biraz daha yatırımcıların hem kurumsal yapılarını ön planda tutabileceği, hem faaliyet alanı olarak çok çeşitlilik burada yine öne gelebilecek alanlardan birisi. Zaten kamunun başta deprem bölgesi olmak üzere kentsel dönüşüm kapsamında da İstanbul'da da emlak konutun çok önemli bir pazar payının olduğunu biliyoruz. Ki burada bir miktar daha faizlerin düştüğü senaryoda GEO iskontoları dediğimiz, bizim baz aldığımız iskonto oranlarının azalacağı bir evreye geçme durumumuz var. Ve tabii ki hani tüketici nezdinden baktığımızda da bir miktar kredi olanaklarının iyileşmesi veya alternatif işte katılım finansman gibi yeni ürünler de aslında bu dönemde hayatımıza girdi. Burada da şirket proaktif bir rol oynadı. Muhtemelen hani yılın geri kalanında ve önümüzdeki yıl tabii savaş benzeri tekrardan bizim bulunduğumuz noktadan fiyatları arttırıcı bir etkiye sahip risk görmediğimiz takdirde artık enflasyonda normalleşmeyi bekliyoruz. Buna bağlı olarak da faiz indirimlerinin de gelmesini bekliyoruz. Reel faiz makası daraldıkça aslında yatırımcılar da ister istemez doğrudan veya dolaylı olarak bir miktar gayrimenkule yönelebilir. Yani evet. Bu da tabii ki şirket için de o iskonto anlamında iskontoları azaltacağı için prim olarak da şirketlere yansıyacaktır.
1: Tabii burada ana katalizör faiz indirimi senaryosu, evet, ama öbür tarafta proje satışları elbette. Evet. Arsa portföyünün yeniden değerlemesi, öyle değil mi?
2: Evet. Yani.
1: Onlar da katalizör olarak masaya koyulması gereken.
2: Şimdi biz detaylar. Normalde bu yılki yıl sonu enflasyonu işte 28-30, hani evet, geniş bir aralık alsak, ama biz yıl başında işte 20-22'ler bekliyorduk. Evet. Haliyle bunun üzerine çıktığımız bir 8 puan var, yani savaş etkisi. Şimdi bu etki tabii ki ekonominin birçok parametresi için olumlu değil. Ama değerleme oranlarına da bu pozitif yansıyacağı için varlık tabanlı da büyütücü bir unsur olarak da karşımıza çıkacak. O yüzden yıl sonunda yapılan, yılın son çeyreğinde yoğun bir şekilde yapılan değerleme raporlarında tabii bu yüksek enflasyonun da bir miktar bu şirketlerdeki değerleme artışlarına yansımasında pozitif olarak da değerlendirebiliriz.
1: Evet, 4 numaralı formayı verelim şimdi ama hangi hisseye verelim merak ediyorum.
2: Tabii 4 numara tarafında Alarko Holding var.
1: Neden?
2: Alarko Holding aslında birkaç sebebi var. Tabii ki birincisi holdingler bizim içinde bulunduğumuz bu enflasyon muhasebesi döneminde ciddi manada baskılandı. Varlıkları nakdi olsa da baskılandı. Borcu olsa da baskılandı. Ve %50 altında iştiraki olan şirketler özelinde de hak ettikleri değerleri de göremedikleri bir dönemdi. Ama Alarko Holding'de hem holding iskontosunun bir kere yoğun bir şekilde fiyatlandığını görüyoruz. İkinci unsurda burada enerji faaliyetlerinde, enerji iş kolunda aslında şirket bir sadeleşmeye gitti. Yani burada bir elektrik üretim tesisini mahsuplaştı diğer ortağıyla ve oradan dağıtım faaliyetlerindeki şirketi üzerine aldı. Ve şimdi üretim ve dağıtım arasındaki farka baktığımızda aslında üretim taraftaki çok daha dalgalanmanın olduğunu, fiyatların bu yıl özellikle barajlardaki doluluk oranıyla beraber özellikle ikinci çeyrekte çok dip fiyatları gördüğünü izledik. Ve buna bağlı olarak dağıtım faaliyetleri biraz önce Enes'le de konuştuğumuz gibi çok daha güçlü bir şirkete nakit akışı sunuyor. Ve tabii Alarko'nun diğer sanayi gruplarına baktığımızda da burada da bir konsolidasyona gidiyor aslında. Evet. Yani çok karlı olmayan işte alanlar var. Hı hı. Haliyle sanayide bir küçülme, bir konsolidasyon sürecini de yaşıyor. Belki çok büyük katalist etkiler midir? Enerji tarafı evet öyle. Ama onun dışındakileri biraz daha belki sınırlı tutmakta fayda var. Özellikle tarım alanında istedikleri yatırımın karşılığını henüz daha sağlayamadılar ama hani daha yeşil yatırımlar yaptıklarını burada ifade edebiliriz. O yüzden hani bu yıl özelinde holdinglerin aslında portföylerde yine defansif sınıf ve daha ileri vadede daha yüksek getiri potansiyeli açısından da bulunması gerektiğini düşündüğüm için ve bu enerji dönüşümünün kısa vadede bir katalist etki oluşturmasını da bekliyorum.
1: Rakibinden en önemli farkı ne? Kadroda olmasına sebep?
2: Aslında burada da yine ucuzluk teması. Evet. Yani genel Türk varlıklarındaki fiyatlamalardaki ucuzluk teması ve hani orta vadede en azından fiyatlama potansiyeli yabancı yatırımcıların tekrardan aslında biz burada TL varlıklara ilgisini görüyoruz. Yani şimdi Borsa İstanbul'a geldiklerinde şirketlere baktığında tabii ki faiz indirim döneminde işte bankalar, holdingler diyoruz ama holdinglerde hep banka temalı holdingleri ön plana koyuyoruz ama banka dışı iştirakları evet. olan holdinglerde de enerji faaliyeti ve dağıtım tarafı çok güçlü olduğu için Alarko Holding'in de bu sepette yer almasını bekleriz.
1: Peki net aktif değer iskontosunu hangi seviyede kritik görürsünüz?
2: Tabii şu anki bütün İSKO holdingler özeline baktığımızda ciddi manada net aktif değer iskontoları var. Ve 2030 projeksiyonlarında da ciddi büyüme de bekleniyor. Yani dolar bazında da önemli büyümeler var. Buralardaki iskontoların biraz piyasa tarafından yani piyasa ilgisiz kaldıkça biraz aşırı iskontoya maruz kaldığını görüyoruz. Ama bu iskonto kademeli olarak kapanmaya devam edecektir.
1: En güçlü katalizör ne olur orada iskontonun kapanması için?
2: Yani burada tabii biraz piyasada piyasadaki yatırımcı tercihleriyle alakalı olabilir ve tabii BIST 100 çerçevesinde daha belki kurumsal yatırımcıların ilgisi burada ön plana gelebilir. Ve diğer iş kollarının da tabii ki bir miktar daha belki mevcut duruma göre daha iyi bir konuma gelmesi, enerji faaliyetlerinde yaptığı dönüşüm gibi diğer alanlardaki yenilikleri de burada önümüze gelebilir.
1: Peki devam edelim o zaman. Hadi 5 numaralı formayı verelim İbrahim Bey.
2: Burada biraz aslında işlerin biraz sekteye uğradığı bir şirket. Ama hani bundan sonrasında bir ışık görebilir miyiz dediğimiz Ford Otosan var. Çünkü biz gerek yurt içi pazarda çok sert bir daralma gördük aslında otomotiv tarafında. Ama ağırlıklı ihracat yapan bir şirket olduğu için ve Avrupa pazarında da bu yıl özelinde orada da bir durağanlık
1: söz
2: konusu. Tabii de
1: rekabet var, öyle değil mi? O tarafta fiyatlama baskısı
2: fiyatlama
1: var.
2: Fiyatlama baskısı güçlü. Talepte bir miktar soğuma var. Haliyle ki Avrupa bölgesindeki büyümenin de daraldığını görüyoruz. Burada bir miktar da aslında kötünün geride kalıp ve bu kötü senaryonun fiyatlara yansıdığı bir yatırım stratejisiyle aslında Ford tarafını ekledik. Genel anlamda binek araçlarda rekabet çok daha güçlü, çok daha ezici. Özellikle

0: Çin baskısı işte evet. beyaz eşya sektörüne ne kadar ezici ise aslında otomotiv pazarında da bir o kadar güçlü bir şekilde ezici konumunu koruyor. Ama Ford Otosan'ın burada bir miktar ayrıştığı noktalar var. Bu da ticari araç pazarı. Çinli rakiplerinin çok fazla ticari araçta olmadığını, o alanda rekabet avantajı yaşadığını söyleyebiliriz. Ve tabii pazar lideri Avrupa genelinde. Bu açıdan tabii yeniliklere de önem veren, kapasitesini arttırmaya çalışan ama bu dönemi biraz soğuk geçiren, biraz marj daralmalarını gördüğümüz ama yeni yılda daha farklı bir senaryo olabilir. Özellikle burada belki takip etmemiz gereken bir noktada şu olabilir. Kasım seçimlerinden sonra doların, dolar endeksinin konumu, paritenin konumu doğrudan aslında çünkü ihracatçı şirketlerin bu dönemde en çok zorlandığı konulardan birisi. İşte enflasyonun altında bir döviz kuru artışı var. Bir de bunun karşısında dolar baskısı var. Yani siz euro ile satış Tabii. yapıyorsunuz. Güçlü dolar daha zayıf euro getirdi. Geçen yıl bu makas çok iyimserdi aslında. Yani kur da evet çok hızlı artmadı ama paritedeki artış ilave bir %10'luk gelir elde ettirdi dolar bazında. Bu yıl onu da kaybettik ama önümüzdeki yıl büyük ihtimalle onu da sağlayabilir. Ve Ford Otosan'da aslında hani uzun vadeli yatırımları kapsamında da yine o yüksek sermayeli karlılığı sağlayabilecek şirketlerden. Tabii kötü fiyatlama, kötü senaryolarında fiyatlandığı bir dönem. Burada da bu şekilde bir profil oluşturduk.
1: Evet, iyi şirketlerinde kötü fiyatlandığı dönemler oluyor. Dönemler olabiliyor. Burada yeni modellerin karması da önemli. Evet. Öyle değil mi? Ford Otosan için.
0: Yani araç segmentleri Hı-hı. çok önemli. Özellikle burada tabii Avrupa tarafına baktığımızda daha çok işte karbonsuz emisyon, karbon emisyonuna önem verdikleri için elektrikli araçlar pazarında da aslında önemli yatırımları var. Ve bu sadece binek tarafta değil, ticari araçlarda da elektrikli araçlarının olduğunu görüyoruz. Tabii yani bu dönem evet sanayici için zor bir dönem ama bunun geçebileceği beklentisiyle portföylerde tabii yer edebilir.
1: Devam edelim mi? 6 numaralı formayı bugün kime verdiniz?
0: 6 numaralı formada gıda perakende şirketlerimizden şok marketler var.
1: Neden şok market? BİM veya Migros değil.
0: BİM ve Migros'un aslında piyasa çarpanlarına baktığımızda daha değerli olduğunu,
1: daha pahalı.
0: Daha pahalı demeyelim ama şokun daha iskontolu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki.
0: Tabii burada şok marketler özelinde çeşitli durumlarda vardı. Yani bilançosuna enflasyondaki o gıda fiyatlarındaki artışın beklenildiği ölçüde yansıtılamadığı da bir durum vardı. Ama son finansallarında özellikle son iki bilançoda baktığımızda bir toparlanma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Ciddi bir ciro üretiyor ve kendi içinde mağazalarında yapmış olduğu yenilik ve haliyle bunun getirmiş olduğu bir yatırım baskısı da var. Ama bu yeniliklerin karşılığını alabileceği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ve buna bağlı olarak da aslında hani reel büyüme kaydediliyor. Faaliyet karlılıklarında bir toparlanma görüyoruz. Net kâra yansıması belki birkaç çeyrek sonra da olabilir. Ama önemli olan operasyonel iyileşmenin biraz Tabii. kalıcılığının piyasa tarafından görülmesi.
1: Evet.
0: Ve hani en çok burada iskonto sahibi olduğu için hani dönüp baktığımızda da prim anlamında da getir anlamında da potansiyel olarak da yüksek bir sınıfta oluyor. O yüzden biraz daha aslında hem risk barındırıp ve piyasanın daha aşırı olumsuz fiyatladığı perakende şirketlerinde biraz hani Migros ve BİM'deki satışların şokta alış olarak da bir ikili işlem stratejisi olarak da yatırımcılar tercih edebilir bu dönemde.
1: Peki asıl bakılması gereken evet trafik, sepet büyüklüğü değil mi? Onlar da önemli. Mağaza satışları evet. tabii elbette. Önümüzdeki dönemde şok marketlerde marj toparlanmasının önündeki en kritik engel ne olur?
0: Aslında şöyle tabii operasyon olarak giderlerde işte personel giderlerindeki baskıyı biz özellikle birinci çeyrekte gördük. Şimdi şirketin yoğun bir şekilde yapmış olduğu mağaza dönüşüm yatırımları var. Mağaza dönüşüm sürecinde ister istemez yatırım harcamalarındaki artışları da takip ediyoruz. Özellikle şok 2 2.0 konseptiyle beraber işte sepet büyüklüğü, daha fazla harcama yapılabilecek alanın oluşturulması, bunun pozitif katalizör olarak da karşımızda duruyor.
1: Peki devam edelim. O zaman 7 numaraya geldik. 7 numaralı forma bugün kimin?
0: 7 numaralı formada Türk Hava Yolları var. Tabii bu dönemde gerçekten çok olumlu şeyler belki söyleyemiyoruz.
1: Evet, jet yakıtı maliyetini ne yapacağız mesela?
0: Evet, jet yakıtı maliyetlerinde ciddi manada şu anda baskı altındayız ve bu da çok kolay kolay da çözülecek gibi durmuyor. Ama diğer hava yollarına göre diyeyim, en azından kargo faaliyetlerindeki büyüme devam ediyor. Ağustos datasını aldık bugün. Burada da yolcu sayısında %5 mertebesinde artış var. %88 doluluk oranına gelmiş. Tabii ki giderlerde petrol baskısını görüyoruz. Hecleme olmasına rağmen, yani yaklaşık 1/3'ünün petrolde heclediklerine rağmen bu yılı muhtemelen hani çok iyimser geçirmeyecek. Tabii bu da dönüp dolaştığında bir iskonto olarak da karşımıza geliyor. Ama buradaki strateji şu: belki uzun vadede istediğimiz fiyat seviyelerine ulaşmasa bile orta vadede bir barış haberi gelmesi, gerek Hürmüz tarafında gerekse Rusya-Ukrayna tarafında, evet, manşet petrol, yani petrol, ham petrol fiyatında hızlı bir geri çekilme görebilirsek piyasanın ilgisini bir anda bu tarafa çevirebilir. Buna bağlı olarak bir strateji kurabiliriz. Ama petrol marjlarının biraz önce de konuştuğumuz gibi çok iyimser senaryolara da sahip olmadığı için o baskı olacaktır. Ama piyasa bir miktar buradaki yoğun baskının, bu satış baskısının da kalkmasına da sebebiyet verebilir. Jeopolitik gelişmeler bu açıdan çok daha önemli şekilde takip ediyoruz. Tabii kargo tarafı destekliyor. Doluluk oranları bu dönem de arttı. En iyi 3. çeyrek sezonunda.
1: Birim gelirleri değil mi?
0: Birim gelirlerinde arttı. Yani ama tabii giderler de arttığı için marj burada, kar marjları baskılı kalmaya da devam ediyor.
1: Bu fiyatlamada uzun dönemde sıkışmış kaldı, öyle değil mi? Yani.
0: Evet.
1: Yani neden sıkıştı bu kadar?
0: Öncelikle şu var.
1: Savaş öncesi dönemde.
0: Savaş öncesi dönemdeki, yani o enflasyon sonrasında fiyatlamanın çok güçlü bir şekilde endeksi de hatta bu seviyelere taşıyan en önemli şirketlerimizden birisiydi. Yani ama tabii biraz orada değerlemenin fazla olması, bu bir normalleşme getirdi. Bir miktar tabii yabancı yatırımcıların pozisyonlarını küçültmesi ve konjonktürün de uzun zamandır aslında Türk Hava Yolları'na, tam geçen yılda aslında biz bu iyileşmeleri konuşuyorduk ama bazen şu da oluyor, küresel emsallerindeki strateji gereğince rekabet etmek durumunda kalıyor ve bu da karlılığa yansıyamayabiliyor. Yani düşük petrol fiyatı olduğunda da biz iyi sonuçlar alamayabiliriz. Aslında burada biraz kalite de öne çıkıyor ve fiyatlama gücü de öne çıkıyor. Rekabetten dolayı da bir dönem baskılı kaldı. Bu dönemde maliyet baskısı var. Tabii hani en hızlı burada bizim güçlendirebileceğimiz senaryolardan birisi. Aslında biraz portföyün içinde kendi içinde bir dengelenme var. Kendini heceden bir yapı var. İşte örnek, işte savaş yarın bitmiş olsa, petrol fiyatları normalleşmiş olsa, işte Tüpraş'ta biraz gerileme görebiliriz. Ama onun da Türk Hava Yolları'na yansımasını görebiliriz. Aslında portföy içerisinde de bir dengelenme, hecleme mantığıyla da eklediğimiz ve tabii ki öz kaynağına göre de ciddi iskonto barındıran bir şirket. Hani değer olarak baktığımızda bu değerde olmaması gerektiğini
1: düşünebiliyorum. Tabii marka değeri olarak da çok güçlü, çok da gururumuz bir şirket yani.
0: O açıdan baktığımızda fiyatlama doğru gelmiyor. Evet. Ama piyasada tabii satın alacak birkaç hikaye arıyor. Şu an o hikayelerin zamanı değil. Aslında burada da yine Ford benzeri kötü piyasa koşullarının kötü fiyatlaması şeklinde değerlendirebiliriz.
1: Son 3 aylık grafiği ekranda 348 lira 7 Temmuz'da.
0: Temmuz'da hatırlarsanız tam o dönemde işte savaşın, evet, biteceğine yönelik, evet, çok olumlu.
1: Daha güçlü bir beklenti vardı.
0: Beklenti vardı. Artık çünkü şimdi Mart'ta başlamış bir savaş, Temmuz'a gelinmiş. Aradan ciddi bir zaman geçmiş.
1: Hadi artık bitsin.
0: Ve ciddi mutabakatlar yapılmış. Kimse hani tahmin edemezdi ki tekrardan bu noktaya, evet, gelebilecek. Şimdi hatta şu baskı da var. İşte Amerika'da seçimler olduğunda veya işte petrol fiyatları arttığında tüketiciye yansıması araştırmalar, anket sonuçları, hani Trump çok mu bu durumdan memnun değil sonucunu da çıkarıyorduk. Ama şu an daha da memnun olmadıkları bir konu. Ve belki burada bizi biraz heyecanlandırması gereken konu, çok uzun zaman oldu belki ama Rusya-Ukrayna hattında da çok hızlı bir müzakere trafiği var. Hı hı. Oradan da olumlu çıktılar gelebilir. Asıl belki hürmet

0: Suez hattı açılırsa, normalleşirse belki petrol fiyatları, ürün marjları yüksek kalmaya devam edecek ama Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu uzun uçuşlardaki rota avantajı da maliyetlerdeki bu baskıyı bir miktar azaltabilecek. Yani bizim burada barış gelişmeleri elbette havacılık tarafında. Burada da tercihimizin hani Türk Hava Yolları olmasının sebeplerinden bir tanesi de kargo gibi önemli bir iş kolu gelişti. Buradaki desteği.
1: Peki 8 numaraya geçtik. Hangi hisse, hangi sektör?
0: Burada da holding bulunuyor. Doğan Holding bulunuyor. Tabii Doğan Holding de banka ağırlığı olmayan.
1: İkinci holdingi koymuş.
0: İkinci holdingimiz. Evet. Burada banka bulundurmayan holdingler nezdinde. İşte içerisine baktığımızda madencilik, ağırlıklı bir şekilde sigorta faaliyetleri devam ediyor. Yükselen bir sigorta portföyleri var. Tabii teknoloji tarafında yatırımları var. Nakit pozisyonu çok güçlü bir şirket. Her an yatırım yapma kabiliyeti olabilecek şirketlerden bir tanesi. Değerleme olarak baktığımızda ve net aktif değer gerek geçmişteki yıllık büyüme oranlarına baktığımızda, gerekse ileri vadedeki projeksiyonlarına baktığımızda aslında uzun vadeli yatırımcı için tercih edilebilecek şirketler arasında olduğunu düşünüyorum. Ve tabii banka dışı olması, bu zamana kadar hani banka baskısını çok fazla gördük. Biz Merkez Bankası'nın haftalık fonlamayı kapattığı dönem içerisinde özellikle sigorta tarafından burada bir beslenme oldu. Ama şu anda tabii bir normalleşme süreci var. Sigortacılık faaliyetlerindeki gerek büyüme, gerekse oradaki varlıkların değerlendirilme hikayesi de aslında yine desteklemeye devam edecektir. Doğan Holding'de de yüksek aslında net aktif değer iskontosunu da takip ediyoruz.
1: Şimdi çok sektörlü yapı sebebiyle de konsolide kardan ziyade, değil mi, iştiraklerin toplam değerine
0: evet, yani
1: bakmak
0: şimdi,
1: gerekir.
0: Yani çok yoğunlaşılmış bir sektör yok. Tabii bazı verimsiz ve atıl alanlardan çıkmak istediklerini veya işte orada ağırlığını azalttıklarını biliyoruz. Ama odağına aldıkları işte enerji olsun, yenilenebilir enerji tarafında, yani borsa tarafına baktığımızda halka açık Altavind enerjiyi görüyoruz. Ve hani birçok enerji şirketine göre bilanço yapısı olarak çok sağlıklı. Borç anlamında, borçsuz şirketler sınıfında üst sıralara burada ekleyebiliyoruz ve buna bağlı olarak da tabii hem enerji, hem sigortacılık, hem de madencilik alanında, yani böyle daha farklı alanlarda homojen dağılmak isteyen bir yapı var. Tabii teknoloji tarafında da önemli bir iştiraki var. Yine araç içi endüstri tarafında, araç içi multimedya tarafında da önemli şirketi var. Bunun da halka arzını yapmayı istiyorlar. Burada da bir potansiyel görüyoruz.
1: Peki devam edelim. Hadi 9 numaralı formayı hangi hisseye verdiğinizi öğrenelim.
0: 9 numarada Aksa Akrilik var. Bu da petrokimyanın özellikle son dönemde sadece petrol artmadı. Petrol türev ürünlerindeki fiyatlamalar da arttı. Kimya sanayisi çok ciddi anlamda ön plana çıktığını görüyoruz. Ve petrokimya ürünleri içerisinde Aksa Akrilik kendi ürün gamında, Aksa Akrilik tarafında ciddi bir avantaj oluşturmasını burada bekliyoruz. Tabii Aksa Enerji olarak yansıdı isim benzerliğinden dolayı ama
1: Aksa Akrilik burası. Evet.
0: Burada
1: hemen düzeltiyoruz.
0: Yüksek kapasite, yüksek katma değerli ürün sınıfına geçebilecek. Zaten kendi ürünlerini piyasaya burada sunduklarını biliyoruz. Ve burada önemli olan biraz da sanayi şirketlerinde ne kadar doluluk oranıyla, kapasite kullanım oranları. Burada kapasite kullanım oranlarının arttığını takip ettik. Marjlarda çok ciddi bir iyileşme var ve fiyatlama gücü getiriyor. Yani bir sanayi sektörüne, sanayi grubuna genel olarak baktığımızda evet bir zayıflık görüyoruz. Ama petrokimya sanayisinde durum çok daha farklı. Ürüne erişmek, ürünü işlemek çok daha kıymetli oluyor. O açıdan Aksa Akrilik'te 9 numarada ön plana çıkarttığımız şirketlerden birisi.
1: Maliyet yapısı ve ürün karması marjları korumaya ne kadar izin veriyor?
0: Aslında şu anda marjları korumanın da ötesinde marjları artırdığı bir dönemde. O yüzden tabii biraz fiyatlama geriden gidebiliyor. Bazen bilançoda mesela önden bir fiyatlama olmuştu. Bilanço sonrasında bir miktar baskıyı görmüştük ama şunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyarlık FAVÖ'ün bu yıl 2,1 milyara yükseldiğini. Yani bu yıl artık çeyreklik bazı bazda geçen yıl 1-1,5 milyar bandından bu yıl 2 milyar ve üzerine çıktığını görüyoruz. Ve bunu koruması ve tabii ki net borcu olan şirketlerden bir tanesi ama hani net borç bölü FAVÖK rasyosunun 3'ün altında daha kontrol edilebilir seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ve bu kimya tarafındaki talebin de kısa vadede yine normalleşmeyeceği beklentisi aslında borçlarını ödeyip geçtiğimiz dönemdeki yatırımlarını yatırım harcamalarını buradan karşılayıp ve kendini artıya çıkarabilme potansiyeli de bulunduruyor.
1: Peki 10 numarada hangi sektör var? Hangisi?
0: 10 numarada Garanti Bankası var. Tabii Garanti Bankası bankacılık tarafında en yüksek öz sermaye karlılığına sahip şirket. Özel bankalar içinde de toplam borsada halka açık şirketler özelinde de baktığımızda tabii güçlü bir karlılık var bu tarafta. Bununla beraber ve faiz
1: yeterince
0: indirim...
1: fiyatlandı mı peki o güçlü karlılık?
0: Yani tam olarak fiyatlanmadı ama her zaman Garanti Bankası çarpan olarak yani piyasa değeri defter değeri rasyosuna baktığımızda bir miktar diğer bankalara göre daha yüksek seyrettiğini biliyoruz. Bunun tabii ki sebebi genel itibariyle bir fiyatlama eğilimi var ama bu dönemde yani bu yıl özelinde baktığımızda çok fazla bankalarda bir ilgi artışı göremedik. Ama hani bundan sonrası veya bir 12 ay ilerisine baktığımızda göremeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Belki biz bu toplantıda da istediğimiz faiz indirim mesajını alamayacağız ama diğer
1: toplantı... Bir sonraki için belki bir sinyal alacağız.
0: Bir sonraki için sinyal almamız bile aslında bankacılık tarafında ki hani biz %37'ye normalleştirdiğimiz o faiz evet. oranlarında da çok önemli bir reaksiyon görmedik. Yani tepki evet. anlamında bankacılık biraz daha sınırlı kaldı. Bankacılık sektörü hem yabancıları bekliyor hem de enflasyondaki düşüşü bekliyor.
1: Yeni değerleme alanı da açıyor mu? O Ekim ayı için eğer faiz indirimi sinyali alırsak yarınki toplantından, iletişim dilinden, tonundan?
0: Tabii yani böyle bir değerleme. Metinde gelebilir mi? Gelebilir. Talep yönündeki endişelerin azalması zaten biz bunu takip ediyorduk. Arz yönlü şokların belki vurgusunu göreceğiz ama talepteki zayıflamayla beraber böyle bir sinyal alabiliriz. Çünkü OVP'ye de baktığımızda gerek bu yıl sonu gerek önümüzdeki yıl için artık faiz indirimleri belki zamanını bilemeyeceğiz ama kademeli bir şekilde gelmesini de bekliyoruz bankacılık için. Ve Garanti Bankası zaten hala hazırda en yüksek öz sermaye karlılığına burada sahip şirketlerden biri olduğu için mümkün mertebe bunu koruyup korumadığına bakacağız. Çünkü biz ikinci çeyrekte bankaların, özel bankaların özellikle yaklaşık 1,5-2 puanlık bir burada öz sermaye karlılık oranlarında geri çekilme gördük. Bunu üçüncü çeyrekte çok göremeyebiliriz ama yılın sonunda tekrardan iyileşmeyi burada takip edebiliriz.
1: Geldik sahanın son oyuncusuna, 11 numara.
0: 11 numarada Turkcell bulunuyor.
1: Dün bileşim gerideydi. Genel endeksten negatif ayrıştı.
0: Negatif ayrışmış. Tabii olabilir. Çünkü biraz piyasada da kaynak sınırlı olduğu için banka ağırlıklı bir satın alınan günü gördük. O yüzden sektörü çok yoğunlaşıldığında biraz diğer sektörlerde buradan satış görebiliyor. Ama hani Turkcell özelinde baktığımızda tabii bir ciddi bir yatırım döneminde, 5G yatırım döneminde. Çok daha böyle düşük borçlu olduğu bir dönemde yatırıma geçti. Son dönemde tabii fiyatlamalarda özellikle o keskin düşüşün sebebine baktığımızda bir miktar TOG'daki paylara yönelik değişim gündeme geldi. İşte burada çok karlılık üretmediği için daha aslında bir girişim döneminde olduğu için ve gelişim döneminde olduğu için ama son bilançosunda baktığımızda da bilanço tahribatında çok da düşük olduğu bir dönem. Yani o parasal kayıpların da az olduğu bir dönem. Biraz piyasa tarafından bunun aşırı satıldığını düşünüyorum ve şu anda tabii fiyatlamalar biraz daha normalleşmeye başladı. Enflasyonun düşeceği senaryoda Turkcell için de Türk Telekom için de tekrardan burada ARPU gelirlerinin artışlarını takip edebileceğimiz 5G yatırımlarına rağmen borçluluk rasyosunun çok makul noktalarda kalabileceğini düşündüğümüz ve sanayi şirketlerinden de defter değeri itibariyle sanayi şirketlerinden daha da bazı şirketlere göre daha da iskontolu fiyatlandığını görüyoruz. Yani bir teknoloji şirketi gözüyle de bakmıyoruz aslında. Evet. Ama önemli teknoloji teknoloji şirketlerimizden bir tanesi ve işte Google'la yapmış olduğu anlaşmayla bir veri merkezi yapıyorlar. Buraya da ciddi yatırımlar konulacak. O yüzden aslında bizim bilişim alanındaki güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Türkcell'in de

0: belki yılın geri kalanında enflasyonda düşüşü gördükçe piyasanın eğiliminin artmasını da bekleyebiliriz burada.
1: Önümüzdeki dönem için en kritik olan ARPU mu, FAVEK mi?
0: Tabii burada ARPU rakamı olacak. Çünkü zaten amortisman çok yüksek bir turnover var. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Teknoloji yatırımı yaptığınız için bunun eskiyip yerine koyma süreniz çok kısa. 3-4 yılda bir sizin o cihazları yenilemeniz gerekiyor. O yüzden yaptığınız bütün yatırımı 4 yılda 5 yılda bir baştan yapmanız gerekiyor. Bu FAVÖK'ü çok güçlü tutuyor. Ama hani FAVÖK satışlardan mı geliyor, amortismandan mı geliyor diye ayrıştırdığımızda burada biraz daha yatırımlar tarafında, yani mevcut duran varlıklardan geldiğini görüyoruz. Ama ARPU'daki iyileşme direkt nakit akışı olarak şirketin kasasına girecek bir para olduğu için ve bu ARPU iyileşmesini de enflasyon düşüşü döneminde daha bariz bir şekilde arttırabildikleri için telekomünikasyonun genelde biz enflasyonda keskin düşüş dönemlerinde ön plana çıktığını görüyoruz. Takip edersek ki yılbaşından beri işte enflasyon %32-33, hani bu bantlarda 30-33 bandında seyrettiği için ve önemli bir düşüş kaydedemediğimiz için piyasa ilgisi de biraz burada zayıf oldu. Çok daha yatay negatif bir fiyatlamalarını da gördük.
1: Peki, kadro tamam. İlk 11'i sahaya sürdünüz. Şimdi her teknik direktörün istediği sahaya sürdüğü takımın çıktığı her maçı almasıdır. Faiz indirimini satın almış gibi görünüyor kurduğunuz takım.
0: Evet.
1: Değil mi? Şampiyonluğa oynar mı bu takım?
0: Yani şampiyonluğu oynamasa bile enflasyon üzeri karlılık için şartları zorlar. Çünkü şu anda hani sabit getirili dediğimiz mevduat ve bunlarla belki birkaç yıllık performanslara baktığımızda hani çok geride kalan şirketlerimiz var. Ama borsa yatırımı, şirket yatırımı biraz uzun vadeli ve bir değer mantığında yapılması gerektiğini düşündüğüm için evet, belirli yıllarda, belirli dönemlerde borsada getiriler bazı şirketler odağında odaklanılmış olabiliyor. Şimdi hani tabii tek bir şirket seçmiş olsaydık bu en kötü performans gösterenler arasında Ford olup bizi %20-25 zarara da koyabilirdi. Tüpraş'ı seçmiş olsaydık %100 üzeri bir getiri de sunmuş olabilirdi. Tabii ki kümülatif açıdan bakmak gerekiyor ve biraz burada vadeyi uzatmak gerekiyor. Sizin satın alacağınız hikayeye göre şekillendireceğiniz bir portföy aslında en idealidir. Yatırım tercihleriyle, evet, beklentilerinin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor.
1: Yatırımcı için çok kıymetli bu sahaya sürdüğünüz 11. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Alpara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
2: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
3: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
4: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor

0: veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalara ilişkin başlıkları hem de yurt içinde fiyatlamaları konuşacağız. Önce gidelim bakalım, haftanın 3. işlem günündeyiz. Küresel hisse senedi endekslerine ve diğer taraftaki fiyatlamalar nasıl şekilleniyor, detaylarına bakalım. Wall Street'e baktığımızda endeks kontratlarında artı renklerin artı açılışlar işaret ettiğini görüyoruz. Yeşil renkler bu noktada hakim. Tabi cuma günü gelecek olan ABD TÜFE öncesinde piyasalarda biraz daha temkinli bir yaklaşım var ki Brent petrolünde 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 100 dolar aşmasıyla beraber aslında piyasalarda yeniden enflasyon mu büyüme mi denkleminin olduğunu ve beraberinde de borsalarda aslında daha temkinli duruşların hakim olduğunu takip ediyoruz diyelim. Asya'ya döndüğümüzde gecelik seanslarda yine aslında artışların hakim olduğunu görüyoruz. Güney Kore Kospi'de %1,5'luk artışa gecelik seansı tamamlamış. Şangay'da da %0,30, Japonya'da da %1'in üzerinde yükselişle günü tamamladığını takip etmişiz. Avrupa'ya döndüğümüzde negatif tarafta ayrışmalar var. Londra ve Frankfurt'ta da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Tabii bölgede bu hafta ECB'nin faiz kararı oldukça önemli. Yarın almayı bekliyoruz. Beraberinde zaten yatırımcılar da çok uzun pozisyonlar almadığını da Avrupa borsalarında takip ediyoruz diyelim. Ve buradan bakalım, ABD tahvillerine güçlü istihdam verileri sonrası bir yükseliş eğilimi görmüştük. Petrolün yüksek olmasıyla beraber yine ABD TÜFE öncesinde bu tarafta da aslında karışık bir seyir var. 2 yıllıklarda 4.40'ları takip ediyoruz. 10 yıllıklarda 4.80'ler takip ediyor. Tabi burada %5'e yaklaşması oldukça riskli seviyeler olarak da aslında faiz indirim sürecinde ne kadar zorlaştıracağına bakıyoruz ABD tahvillerine. Buradan bakalım enerji emtia tarafına. Brent petrol 100 dolar aş dedik vadeli tarafta. Spot'a baktığımızda da 99 dolara kadar bir yaklaşma var. %2'lik bir yükseliş takip ediyoruz. Ham petrolde de %1 üzerinde bir yükselişle de aslında yine Hürmüz riski kaynaklı fiyatlamalar burada fiyatlanmaya devam ediyor. Tabii merkez bankaların politikasında zaten alanını daraltan da bir etki olarak da petrol fiyatlarının yükselmesini takip ediyoruz diyelim. Buradan bakalım değerli metaller tarafına. Altında yine güven liman talebiyle faiz baskısının aynı anda çalıştığı bir ortamı takip ettik. Yeniden 4400 dolar üzerine kadar bir yükseliş görüyoruz. %1 üzeri bir primli seyrederken gümüşe baktığımızda 66 dolarlar karşımıza çıkıyor. Orada da yine %1,5'luk bir primlenme alıcılı seyirde aslında altının fiyatına eşlik ediyor bu noktada diyelim. Buradan dönelim içeri tarafa, Borsa İstanbul diyelim. Küresel risk iştahındaki bozulmaya rağmen Borsa İstanbul hala 14.500 seviye üzerine kadar bir yükseliş gösterdi. %1'lik bir prim takip ediyoruz. Bu noktada bir 14.500'leri kalıcılık oldukça önemli. Yine hafta kapanışı ve Eylül kapanışları oldukça kritik başlıklardan bir tanesi. Yarın bu toplantıyı bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Öncesinde yükselişlerle beraber de bankacılıkta zaten destek veriyor Borsa İstanbul'daki bu sürece diyelim. Dün zaten takip etmiştik sermaye piyasası kurulundan gelen başlıkları. Sabahta yeni bir haber başlığı geldi. Borsada işlem gören şirketlerde pay sahipliği ve fiili dolaşıma ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre bir şirkette %5 olan pay sahipliği bildirim sınırı %3'e kadar indirilecek. Düzenleme 11 Eylül'den itibaren uygulanacağını açıkladı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu borsada şirketlerin ortaklık yapısı ve fiili dolaşım oranlarında değişikliğe gitti. 11 Eylül'den itibaren bir şirkette %5 olan pay sahipliği bildirim sınırı %5.

0: sahipliği ve fiili dolaşım verilerinin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Atılan adımın özellikle MSCI'ın Türkiye piyasasına ilişkin eleştirilerinin azaltılması ve yabancı yatırımcı açısından piyasanın daha anlaşılır hale gelmesi bakımından önem taşıyor.
1: SPK'daki düzenlemeyi bahsettik. Biraz daha detayına ilişkin başlıklara bakalım. Pay sahipliği bildirim sınırı %3'e indirildi, %5'ten. Yeni düzenlemeler 11 Eylül tarihine itibaren geçerli olacağını açıkladı SPK. Bu noktada bir dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler ayrı tabloda gösterileceğini açıkladı. Yine biraz daha detaylara indiğimizde bu pay tanımına dahil edilmeyecek listeye baktığımızda geri alınan paylar %10 ve üzeri ortakların payları, hukuken kısıtlı paylar, yasaklı paylar, hacizli paylar gibi 10 maddelikte bir aslında bu uygulamanın dışında kalan payları da takip ettik. Fiili dolaşıma yönelik yeni düzenlemede. Şimdi bu başlıkları konuşmak üzere bir konuğumuza gidelim. Canlı yayın konuğumuz var. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte olacak. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Fatma Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi SPK'nın düzenlemesinden bahsettik. Aslında MSCI'ın bu eleştirilerini de daha uyumlu bir hale getirdi. Oradaki tedirginliğin biraz daha azaldığını gördük. Tabii biraz daha teknik bir mevzuat değişikliği ama şimdi arkasına baktığımızda yabancı yatırımcı açısından da kritik başlıkları beraberinde getiriyor. İşte Türkiye'deki piyasalara erişim, TL varlıkları ilgi, endekslerdeki ağırlık derken aslında çok da önemli bir konu. Dolayısıyla bu adımı sormak istiyorum size. Yani bu MSCI tarafındaki belirsizliğin azaldığı almasıyla Borsa İstanbul'da yeni yükselişleri beraberinde getirir mi diyelim.
2: Aslında dediğiniz gibi 19 Haziran tarihini biliyorsunuz MSCI Endeks tarafından Borsa İstanbul tarafı gibi uyarı yayınlanmıştı. Bir frontere düşürme ihtimalimizden bahsedilmişti. Ve bu süreç çerçevesinde de SPK tarafından çok ciddi adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Son adıma baktığınız zaman özellikle dün akşam yayınlanan adım kısmında bu adım özellikle biraz da şeffaflığı arttırıcı bir unsur olarak bir ön plan çıktı. Ben söyleyen, düşünen noktadayım. Burada özellikle %5 payların %3'e çekilmesi ve %5 geçildiği anda kapabilecek olması, dolaylı ortaklıklarla ilgili bazı kısımların devrede olması, fiili dolaşım ettirecek sistemlerin olması şeffaflığı arttırıcı MSCI tarafında bence olumlu karşılayacağı bir maddeler veyahut bir düzenleme olarak söylemek daha doğru olacaktır. Burada önemli dikkat etmeniz gereken nokta bugünkü kararları geçen hafta gelen fon tebliğiyle birleştirmek gerekirse, şimdi bugünkü kararlar birazcık da fiili dolaşım tarafında etkileyeceğinden dolayı ilerleyen dönemde hisseler tarafındaki fiili dolaşımın sık sık değiştiğini göreceğiz. Fiili dolaşımdaki hisselerin sık sık değiştiğini görmemiz sebebi de burada kimi satışlar veyahut kimi alışlar veyahut kimi portföy azaltımı veyahut portföy düzenleme gibi durumlar bizim karşımıza gelelim. O günün sonuna baktığımız zaman özellikle buradaki şeffaflık konusu atılan adım ben çok kritik ve önemli olduğunu düşünen noktadayım. Hemen hemen neredeyse MSCI tarafından yapılan uyarılara karşı bütün regülasyonu, bütün düzenlemeyi yapıldığını görüyorum. Bir tek burada BIST 100 ile girişleriyle ilgili yeni düzenlemeler bizim karşımıza çıkarsa ben burada MSCI riskinin artık azaldığını, MSCI tarafından bir olumlu haber akışı gelebileceğini düşünen noktadayım. Şimdi MSCI tarafından eğer ki olumlu bir haber akışı gelir veyahut burada işte artık sizi frontier tarafına düşürmeyeceğiz. Bu incelememiz olumlu sonuçlandı. Gelişmekte olan ülkelerin piyasasında endekte devam edeceksiniz diye bir açıklama görürsek bu da tabii ki Borsa İstanbul tarafından olumlu olacaktır. Neden? Çünkü özellikle şimdi bazı fonlar yabancı tarafındaki hisse senetlerini yöneten fonlar veya fon yöneticileri bazı hisseleri veya bazı sektörü veya bazı endeksleri alabilmesi için bazı kırmızı çizgileri var. Şimdi buna yatırım yapılabilir seviyeler. MSCI tarafındaki bulunduğu endeks tarafındaki kritiktir. Özellikle burada bizim gelişmekte olan ülkelerle devam etmemiz bizim için ilerleyen dönemde yeni fon akımlarına da sebebiyet verip ama olumsuz bir durum olsaydı yani bir frontier tarafına düşündüğümüz olsaydı şimdi trilyon dolarlık bir piyasa milyar dolarlık bir piyasaya düşüşümüz olacaktı ki bu hem yabancı çıkışında ki bu dönem içerisinde bu uyarıların ilk yeniden dönemden bir yabancı çıkışından bir süre karşımıza gelmişti hem de yeni yabancı yatırımcı veya yeni yabancı fonların giriş yapamamasına sebebiyet verecekti ama ben bu riskin kısmı olarak da olsa hatta neredeyse tamamen son gelen açıklamalar veya düzenlemeleriyle azaldığını düşünen noktadayım. Fakat tekrarlamak gerekirse son gelen düzenlemeye baktığımız zaman da %5'ten %3'e düşürmesi pay sahipliğin kapa bildirim kısmında dolaylı pay sahipliğiyle ilgili düzenlemelerin yapılması ve fiili dolaşım kısmına bunlar etkili diyecektir. Çünkü fiili dolaşımı alınacak bazı payların olduğunu sizlere bahsettiniz. Şimdi bu fiili dolaşımın değişmesi demek ilerleyen dönemlerde fon portföylerindeki hisselerinde daha aktif yönetilmesine veyahut fiili dolaşım değişimine göre yeni kurallara uyum çerçevesinde alışların veyahut satışların olmasına sebebiyet verilip bunlara da şimdiden hazırlıklı olmak

0: lazım. Buradaki kurallar olumlu. Ben ilerleyen dönemlerde MSCI tarafından da olumlu bir haberin geleceğini düşünen noktadayım.
1: Evet, dün seans kapanışa doğru bir alım görmüştük bankacılık öncülüğünde. Gün içi %4'lük primler vardı. Borsa İstanbul'a katkı sağlamıştı. Bugüne dönüyoruz. Yine alıcılı bir seyir var. 14.500'lerini attı kendini BIST yüz endeksi. Yine sanayi ve bankacılıkla destek vermeye devam ediyor. Dolayısıyla şimdi birazdan dışarıyı da konuşuruz. Brent petrol 100 doları aştı. Vadeli tarafta tahvil faizleri oldukça yüksek. Fed beklentileri çok fazla değişiyor. Haftaya toplantıyı takip edeceğiz ama buna rağmen içeride de bir direnç görüyoruz. Borsa İstanbul küreselden aslında bir pozitifte ayrışıyor. Dolayısıyla biraz daha iç dinamiklerime odaklandık. Bu işte SPK'nın adımı olsun, fon rehberi olsun, yine SPK'nın yayınladığı. Buradaki biraz daha iç tarafa mı odaklandık? Küreselden biraz daha ayrışma mı gösteriyoruz?
0: Kesinlikle. Yani şu an Borsa İstanbul tarafındaki risklere baktığımız zaman küresel bunu birleştirecek olursak tamamen iş gelişmelerden dolayı ben yani yukarı yönlü hareketlenme olduğunu düşünen noktayım. Hatta bir önceki yayınımızda sizlerle konuşmuştuk. Özellikle 14.000 üzerinde kalıcılık olması, daha önceki düşen trend seviyemizden bir onay hareketi olarak yorumlayabileceğimiz 14.500 gibi seviyelere gelebileceğimiz bu hafta içerisinde konuşmuştuk. Nitekim bu da bizim karşımıza çıktı ve bunu gördük. Şimdi Borsa İstanbul tarafına gelen fon tebliğiyle beraber birazcık da hikayenin ben BIST 30 tarafına kaydını ve kaymaya başladığını düşünen noktadayım. Çünkü şimdi BIST 30 tarafındaki şirketlerin hepsini size alarsak burada gerçekten ederinden çok daha düşük fiyatlamalara sahip olan piyasa rehberleri gerçekten düşük olan hisse senetleri var. Yavaş yavaş da buradaki hikayenin hem fon rehberinden dolayı hem birazcık daha hikayenin ilerleyen dönemlerinde BIST 30 tarafına kaymasından dolayı hareketlenme olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Size dediğim yurt dışı tarafındaki hisseler çok daha farklı. İşte tahviller olsun, GGB'ler tarafı olsun, işte Avrupa Merkez Bankası olsun, işte Japonya Merkez Bankası olsun, ABD tarafı olsun. Oradaki riskler biraz da tüm küresel tarafta bir risk unsuru olarak kalmaya devam edecektir. Onlardan birazdan detaylıca bahsedecek. Fakat Borsa İstanbul tarafında özellikle son gün enflasyon verimize baktığımız zaman piyasanın kısmı beklenti altına geldi. Bununla da beraber dezenflasyon sürecimizin devam ettiğini gördük. Dezenflasyon sürecimizin devam etmesiyle beraber burada yavaş yavaş faiz indirimlerini de konuşmaya başlıyoruz. Hani Eylül ayında olmasa bile Ekim ayında bir faiz indirimi karşımıza gelme ihtimali olacaktır. Petrol fiyatları tabii ki daha düşük seviyelere gelirse orası ayrı bir nokta. Fakat bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman özellikle X-Bank tarafında bir hikaye oluşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi X-Bank tarafındaki biz geçtiğimiz aylardaki seviye rakamlarını düşünecek olursak ne olmuştu? Petrol fiyatları yukarı gitmişti. Devamlı ise Merkez Bankası faiz indirimlerini ötelemeye başlamıştı. Fonlama maliyeti 40 lira çıkmıştı. Enflasyon baskısı oluşma ihtimali vardı. Dünyadaki riski ortamı çok daha pahalıydı. Fakat şimdi yavaş yavaş bu planlara ya bu gelişmelere baktığımız zaman da dezenflasyon süreci tekrardan başladı. CDS'lerin geri çekildiğini görüyoruz. Rezervlerin güçlendiğini görüyoruz. Bunlarla beraber özellikle enflasyonist baskının son 3 aydaki enflasyon rakamlarına baktığımızda geri çekilmesiyle beraber Merkez Bankası'nın haftalık repo yerine açılmasını gördük. Bu da aslında X-Bank tarafını yukarı yönlü gösteren en büyük etmenlerden bir tanesi. Bu hikaye devam ederse veyahut bu hikaye artarak devam ederse diyeyim, bu tabii ki X-Bank tarafının olumlu yansıması belki 18.000 seviyeni geçip tekrar 20.000'leri görmemize sebebiyet verecek ama kritik olan nokta yeni bir enflasyon baskısı petrolden veya arz şoklarından dolayı görmemiz en önemli nokta olacaktır diye. Haline baktığımız zaman diğer sanayi şirketleri tarafından ciddi bir finansman gideri var. Bu ciddi finansman giderlerine baktığımız zaman da bunun en büyük sebebi faizin zaten yüksek olması. Faizin yüksek olmasıyla beraber buradaki şirketlerin bilançolarında da baskı gördük. Fakat şimdi faiz indirim hikayesine girme ihtimalimizin devrede olması, haftalık reponun tekrar açılması bu finansman giderlerinin de bilançosu anlamda düşmese sebebiyet verecektir. Bu da birazcık daha olumlu olan noktalardan bir tanesi. Aslında bütün hikayeyi birleştirdiğimiz anda burada birazcık da Borsa İstanbul'un kendi iç dinamiklerini fiyatladığını söylemek daha doğru olacaktı. Ama ilerleyen dönemlerde benim şahsi kanaatim veya şahsi fikrim olarak da küresel taraftaki özellikle GGB'lerdeki ciddi yükselişi ve Japonya tarafını Borsa İstanbul tarafına dahil olsun, yurt dışı tarafı da olsun çok daha farklı fiyatlamalara sebebiyet verebilir. Orada neden şimdi hazırlıklı olmak lazım diye hepsini toparlamış olayım.
1: Evet, şimdi dış ortamda dalgalı bir seyir, seslerin olduğu bir tablo var. Daha içeriye odaklandık dedik. Dolayısıyla hem endeks hem de daha da çok şirket bazı ayrışmaları da takip ediyoruz bu noktada. İşte yine SPK'nın yayımladığı bu fon rehberinden sonra yine çok fazla hisselerde ayrışma görmüştük. Üst üste taban taban giden hisseler vardı. Bu işte kısa vadeli mi kalıcı mı diye de bir soruyu orada konuştuk. Dolayısıyla bu dönemde endeksten ziyade daha şirket bazlı mı aslında yatırımcı karar vermeli?
0: Tabii ki yani şirket bazlı ve birazcık BIST 30 bazlı olması gerektiğinden özel.

0: diye düşeceğim noktadayım. Çünkü yan tahtalara baktığımız zaman, şimdi geçen haftaki düşüşü de düşünecek olursak, yan tahtalar yani X tüm tarafını Borsa İstanbul'daki yani BIST 30'a göre çok daha fazla düşündüğünü gördük. Bu bize şu sinyali veriyordu. Aslında BIST 30 tarafının daha güçlü kalacağını gösteren bir unsurdu. Son fon rehberinde yayınlanan kurallara veya düzenlemelere baktığımız zaman da BIST 30 tarafının bazı kurallardan, hatta çoğu kurallardan, hatta tüm kurallardan muaf olması birazcık da Borsa İstanbul tarafındaki sektörel anlamda ziyade BIST 30 tarafındaki hikayenin kaydını düşünen noktadayım ben. Tabii ki BIST 30 tarafındaki her hisse buna, bu hareketi ayak uydurabilecek midir? Yani daha ayak uyduramayacak. Ama şimdi borsalar tarafında bir döngüden karşımıza her zaman çıkar. Bizim önemli olan nokta bu döngüleri yakalamak. Şimdi kim dönemler faizler yüksektir, faizin yüksek olduğu dönemlerde faizin yüksek olmasından olumlu etkilenen şirketler hareketlenme yaparken, kimi dönemlerde faizin bir karşılığı ekonomik aktivite artma ihtimalinin olduğunu görürüz. Bu da onların olumlu etkilenen sektörü ön plan çıktığını söyleyebiliriz. Yani aslına baksa burada hikaye biraz da sektörel anlamda BIST 30 tarafına kaydını söylemek daha doğru olacaktır. Bütün bu hikayeleri birleştirdiğimiz zaman, eğer ki bizim CDS'nin düşmeye devam edecekse, rezervlerimiz güçlenmeye devam edecekse, dezenflasyon sürecimizin hızlandığını özellikle Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon verisinde görebilirsek, bu sektörlerdeki dengesellik anlamında X tank tarafı olsun, devamından otomotiv tarafı olsun, gayrimenkul tarafı hani olsun, bunların birazcık daha olumlu etkilenmesini, holdingler tarafı olumlu etkilenmesini BIST 30 özelinde bekleyebiliriz. Birazcık daha likiditesi olan şirketlerin ben oyuna girdiğini düşünen nokta. Tabii ki MSI tarafında bir olumlu haber akışını biz görürsek, bu da gene Borsa İstanbul tarafı likiditesi yüksek olan şirketleri veya sektörleri, bankacılık, holding, otomotiv, gayrimenkul gibi şirket veya sektörleri olumlu etkileyecektir. Birazcık da ben hikayenin bu tarafa kaydını düşen noktadayım. Özellikle likit olan, likit olmayan veya tahtası sığ olan hisse senetleri tarafından baktığınız zaman, burada yeni gelen fon tebliğinden dolayı, eğer ki fonlarda bu şirketler çoksa veya portföylerin belli aşımıya kuralların dışına çıkıyorsa, bunları mecburiyetten satmak zorundalar veya portföy ağırlıklarını BIST 30 özel bir arttırmak zorunda kalabilirler. Burada özellikle satış hareketlerini geçtiğimiz hafta gördüğümüz düşecek olursak da, yıl sonuna kadar bu uyum süreci ben devam edeceğini düşünen noktadayım. O yüzden buradaki uyum süreci anlamında yeni hikayelere odaklanmanın daha doğru olacağını, BIST 30 tarafına odaklanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafındaki 14.500 üzerinde kalıcılığımızı biz gördüğümüz takdirde, buna da X-Bank tarafı devamını getirirse 14.800-15.000 rakamları biz konuşabiliriz ki böyle biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz toplantısı var. Özellikle burada metin kısmında güvercin bir açıklama veyahut şöyle bir cümle, öncü verilere göre Eylül ayındaki enflasyon ana eğilimde bir düşüş olma ihtimali ilgili bir haber veya bir metin veya bir cümle eklenirse, işte o zaman bunun güvercin alacak. Bu da Borsa İstanbul tarafını daha olumlu bankacılık önderliğinde etkileyebilir gibi düşünüyor diye hepsi toparlamış oluyor.
1: Evet, bahsettiğiniz yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasa %37'lik piyasa faizini sabitlik konusunda aslında oldukça net. Öncesinde OVP'yi gördük, Ağustos enflasyonunu gördük. Yine Merkez Bankası'nın repo ihale adımını gördük derken. Şimdi yarın evet faizlerin sabit tutulması bekleniyor ama bahsettiğiniz gibi buradaki tonlama da oldukça önemli. Yine çıkabilecek mesajlar oldukça bakacağız. Şimdi güvercin bir mesaj çıkarsa faiz hassas sektörleri konuşacağız. Bankacılık, holdingler diyeceğiz ama diğer sektörler için ne dersiniz? Nasıl bir ayrışma görürüz yarınki karar sonrasında?
0: Tabii ki burada aslında baktığında gayrimenkul tarafında eğer bir güvercin bir ton görürsek, gayrimenkul tarafında olumlu etkilenmesini bekleyebiliriz. Sanayi tarafında keza finansman giderlerin düşme ihtimali gündeme geleceğinden dolayı sanayi tarafında birazcık daha olumlu etkilenme ihtimali bence olacaktır. Zaten bilançosu anlamına baksa perakende taraftaki bilançolarında hani kısmi olarak olumlu beklenti üzere geldiğini düşünecek olursak, o şirketlerdeki hikayelerinde ben biraz da kritik bölgelerin kırılmasına devam edeceğini düşünen noktadayım. Ulaşım tarafına bir ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü ulaşım tarafına baktığımız zaman da şimdi petrol fiyatının çok yukarıda olması, her ne kadar güvercin bir ton geldiğinde olumlu etkileme ihtimali karşımıza gelse de, petrol fiyatının yukarıda olması ulaşım tarafındaki özellikle kimi şirketlerin maliyette çok ciddi bir şekilde etkileyecektir ki, bu da bilançosal baskıların seviyeleri. O taraf birazcık da ABD ve İran arasında yaşanacak gelişmelere bağlı diyebilirim.
1: Evet, şimdi yine petrollerle bahsettik. Vadeli tarafta Brent petrol 100 dolar hem psikolojik hem teknik sınır olarak takip ediyoruz. Aşıldı. Şimdi bu tabii Türkiye açısından enerji faturasını yeniden önemli bir başlık haline getiriyor. Burada enflasyonu tekrar konuşacağız. Merkez Bankası'nın alanının daraltıp daraltmadığını konuşacağız. Eğer ki 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa. Dolayısıyla yine Borsa İstanbul'a bunun etkisinden bahsedeceğim. Burada işte ulaştırmanın altını çizdiniz, petrol fiyatları kaynaklı. Enerji şirketleri için ne dersiniz?

0: Petrol fiyatları bu kadar yüksekken orada bir ayrışma görür müyüz pozitif anlamda?
1: Tabii ki aslına baktığımızda şimdi dünyadaki genel konjonktüre ve yapıya baktığımız zaman şimdi bu petrol fiyatları yükselmesiyle beraber ülkeler veya şirketler yenilenebilir enerji tarafına yöneldiğini gördük ki daha önce tarihi birazcık geriye saracak olursak Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zamanlar biz gene petrol fiyatının sert bir yukarı hareketlenmesini görmüştük. Orada gene enerji taraflarında yenilenebilir enerji tarafındaki ait şirketlerde ciddi bir rally hareketi gördük. Gene benzer senaryo özellikle petrol fiyatının 100 dolar üzerinde kaldığı veya üzerine geçip oralarda kalıcılığını bize gösterdiğinde gene karşılığa geliyor. Çünkü mecburiyetten enerji maliyetlerinin artması yenilenebilir enerji tarafına yönelmesine sebebiyet verecektir. Bu da aslında baktığımızda enerji şirketlerine hareketlenme tabii ki sebebiyet verip en çok dikkat edeceğimiz nokta bence burası olmalı enerji tarafı. Ama dediğiniz gibi şimdi petrol fiyatlarının şimdi 100 doların yukarısına gitmesi demek enflasyonist bir baskı demek olacaktır. Şimdi enflasyonist bir baskının karşılığına gelmesi hem içeri tarafta olsun hem dışarı tarafta bir enflasyon baskı demek olacak. Bu da Merkez Bankası özellikle dediğiniz gibi elinin daralmasına sebebiyet verici bir unsur olacaktır ki bu da aslında baktığımızda Merkez Bankası biraz da temkinli gitmese sebebiyet verir. Yani petrol fiyatları biz ciddi bir geri çekilme görseydik örnek 100 dolara tekrardan görmeseydik şu an 80-85 dolara görüyor olsaydık belki de şu an biz Eylül'e faiz indirim beklentileri konuşuyor olacaktır. O yüzden Merkez Bankası atacağı adımlar da ilerleyen dönemlerde özellikle petrol fiyatları çok daha bağlı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. 100 dolar üzerinde kaldı her petrol fiyatı hem içeri tarafta olsun hem dışarı tarafta olsun enerji maliyetlerinin arttığı bununla da beraber enflasyon bir baskı ihtimalinin olduğunu bize gösteren unsur olacaktır. Bunu da unutmamak lazım değil.
0: Evet, diğer taraftan hem bankalardan hem de kurumlardan petrol ilişkin yeni hedef fiyatlar aslında revizyonlar gelmeye devam ediyor Tunç Bey. Onları da bir aktarmış olalım. En son BOFA'dan petrolde 150 dolar senaryosunu gördük. Orta Doğu'daki çatışmalar fiyatlarda yukarı yönlü baskı artırabilir dedi ve ikinci yarı için ortalama fiyat beklentisini 83 dolar olarak belirledi. Gelecek yıl içinse varil başına 75 dolarlık bir hedef fiyat verdi. Yine çatışmaların uzaması halinde de 120 dolar riskinden bahsetti BOFA petrol fiyatlarındaki bu yükselişe ilişkin. Bir de enerji altyapıları zarar görürse petrol 150 doları görebilir dedi. Dolayısıyla şimdi yakın zamanda bir Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'ya yani dünyanın en büyük petrol şirketine bir saldırı görmüştük. Burada arz riskini yeniden konuşmuştuk. Zaten Hürmüz bu kadar kapalıyken tanker geçişleri bu kadar düşmüşken oraya yönelik tesislere yönelik saldırılarla beraber arz yeniden mi daha fazla düşecek sorusunu beraberinde getirmişti. Dolayısıyla bu senaryoları sormak istiyorum. Savaşın devam etmesi halinde sizce 150 dolarları görme ihtimalimiz var mıdır?
1: Yani şimdi petrol tarafına baktığımız zaman özellikle buradaki dediğiniz gibi savaşın devam etmesi ve savaşın boyutu çok önemli olacaktır. Enerji altyapıları veyahut büyük petrol üreticilerine bir saldırı veyahut bir zarar verirse petrol fiyatlarına biz burada çok daha hızlı bir hareketlenme görebiliriz. Zaten Hürmüz tarafındaki geçişlerin sıkıntılı olduğunu ve sıkıntı olmaya devam edeceğini net bir şekilde görüyoruz. ABD ve İran arasındaki gerginliklerin hala devam ettiğini hatta dün gece farklı hikayelerin oluşmaya başladığını da daha doğru söylemek doğru olacaktır ki bunların hepsi petrol tarafında yukarı yönlü baskı demek. Özellikle savaş durumu farklı noktalara belirsiz farklı bölgelere yayılır. Farklı üreticilere veya farklı fabrikalara yayıldığını görürsek bu petrol fiyatları 120'den 150 dolarla bir hareketlenme olmasa sebebiyet verebilir. Fakat şimdi bu petrol tarafındaki Hürmüz'den geçişler birazcık daha boru hatlarıyla beraber petrol tarafında birazcık daha nötrleştiriliyor veya birazcık daha buradaki arz tarafındaki sıkıntı giderildiğini söylemek daha doğru olacağını ben düşünen noktadayım. Burada birazcık daha rafineri macera anlaması sıkıntılarına oluştu. Bu da aslında birazcık da motor ve dizel tarafın fiyatlamalarını farklı noktalara yükseldiğini söylemek daha doğru olacak. En büyük baskı birazcık daha bu. Fakat ben burada birazcık daha farklı bir noktaya söylemek istiyorum. Şimdi ABD ve İran arasında bir anlaşma olur. Veyahut burada bir nihai anlaşma görürüz. Veyahut iki tarafın olumlu açıklamaları karşımıza gelirse geçtiğimiz zamanlarda çok kritik bir haber akışı gördük. Venezuela tarafında. Bu Venezuela tarafında ABD tarafında petrollerle ilgili verdi yeni kararlar veya petrolün o tarafa verilmesi ilgili haber akışları ilerleyen dönemlerde petrol fiyatlarını çok hızlı bir şekilde geri getirebilir. Çünkü Venezuela tarafı dünyadaki petrol sistemine çok hızlı bir şekilde entegre olamıyordu. Şimdi burada ilerleyen süreçte bunu daha hızlı bir şekilde entegre olması sebebiyet verip ama burada kritik olan nokta ABD ve İran arasındaki bu gerginliğin bitmesi veya birbirini onaylayıcı olumlu haber akışının gelmesi olacak. Eğer ki bunun bizim karşımıza geldiğini görürsek petrol

0: fiyatlarında nasıl çok hızlı bir yükseliş görürsek çok hızlı bir şekilde düşüş karşımıza gelebilir. Burada biraz daha piyasa belirsizliği fiyatlıyor. Oluşabilecek olumsuz noktaları fiyatlamaya çalışıyor. Fakat burada özellikle belirsizlik artar. Farklı enerji tesislerine ve farklı noktada saldırılar gerçekleşmeye başlar. Altyapının zarar gördüğünü görürsek petrolde çok hızlı bir şekilde yukarı hareketlenmeye görürüz. Ama bunların olmadığı bir ortamda şu anki durumların aynı stabil şekilde devam ettiği bir senaryo düşünecek olursak da Venezuela tarafından gelecek petrolün piyasaya sürülmesiyle beraber bu da petrol fiyatlarının birazcık daha geri çekilme sebebiyeti verebilir. Ben birazcık daha bu Venezuela ABD tarafındaki anlaşmayla beraber petrol fiyatları aşağı yönlü hareketlenmenin ilerleyen dönemlerde karşılığı çıkacağını düşünen noktadayım diye toparlamış olayım.
1: Evet, şimdi tüm bu fiyatlamaların önünde Cuma günü ABD tüfeği bekliyoruz. Tabii petrol bu kadar yükselirken 5 gündür de yükselmeye devam ediyor. Şimdi bu gelecek enflasyon verisi piyasaya biraz daha sıcak gelirse Fed beklentisini yeniden sertleştirebilir ki Cuma günü güçlü istihdam verisi sonrası faiz artırım ihtimallerinin %70'e kadar yükseldiğini de görmüştük. Dolayısıyla böyle bir senaryoda ilk baskıyı nerede görürüz diye soracağım. Eğer ki enflasyon beklentilerden sıcak gelirse yani borsaya mı yansır, altına mı bakarız yoksa tahvil faizlerine yeniden yukarı yönlü eğilim devam mı eder?
0: Yani bu da özellikle bence hepsini yansıyacağını ilk etapta söyleyebilirim. Şimdi burada özellikle Fed öncesi son enflasyon verisi karşılayacağız ABD tarafında. Burada şimdi evet petrol fiyatında çok ciddi bir yükseliş gördük son günlerde ama ABD tarafındaki galon fiyatlarında da çok ciddi rakamlar söz ediyor. Çok ciddi rakamların geldiğini görüyoruz. Aslında baktığınızda bir enflasyon baskısı demektir. Eğer ki burada ABD tarafında gelecek enflasyon işte 3.5'un üzerine geçmesini sağlarsa burada Fed'in özellikle Eylül'deki toplantıda ya sıkılaşma ya da faiz arttırım yapma ihtimali çok daha gündeme getirecek. Çünkü Fed tarafındaki üyelere baktığınız zaman da burada çok belirli farklılaşmanın da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Burada kimi üyeler faiz artışı isterken kimi üyeler de enflasyon tarafında bir bozulma olursa faiz arttırmanın gerekliliğinden bahsediyor. Bütün bu senaryoları birleştirdiğimiz zaman da Kevin Warsh'un da eli birazcık da bu konuda daha zorlanacağını ben düşünen noktadayım. Bu da hepsini birleştirirsek hem enflasyonun yukarı yönlü gitmesi hem tahvil rakamlarının ABD tarafında bir faiz artışı bekliyor olması hem piyasaların faiz artışı beklemesi demek burada ABD tarafı bir faiz artışı görebiliriz demek olacak ama özellikle aşağı yönlü bir enflasyon rakamı karşıladık diyelim bir senaryoda konuşalım ABD tarafında. Bu da birazcık daha kısmı olarak sıkılaşmaya sebep verebilirken gene temkinli ve izlemeye geçeceklerini düşünen noktadayım. Özellikle burada rahatlamalar açısından Fed'in işte faiz artışı ihtimali azalma gibi ihtimal olabilmesi için de hızlı bir şekilde enflasyon tarafına 3'e doğru geri çekilmeyi gördü. Bu 3'e doğru geri çekilme görmediğim sürece bu baskı devam edecektir diyebiliriz. Özetlemek gerekirse galon fiyatta çok yükseldi ABD tarafında. Fed içerisindeki ayrışma çok ciddi bir şekilde karşımıza geliyor. Eğer ki Cuma günü enflasyon verisi 3.5'ten üzerine atacak bir enflasyon rakamı olarak karşımıza gelirse bu da ABD tarafındaki Fed'in faiz artışı için daha fazla üyenin oy kullanması sebep verecektir ve burada faiz artışı görme ihtimalimizi güçlenecek. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman da bu durum altın tarafında geri çekilme sebep verir. Dolar endeksinde güçlenme sebep verir. Piyasada birazcık daha risklerden kaçış olmasına sebep verir ki dünyadaki merkez bankaların faiz oranları arasındaki farka baktığımız zaman da bu da biraz da dolara paranın kaymasına da sebebiyet verebilir diye bütün hepsini toparlamış olayım. Borsada geri çekilme görürsün tabii onu ekleyeyim.
1: Evet, o zaman son olarak bir de altını açalım. Altında baskı görürüz dedik eğer FED'den yüksek bir faiz gelirse. Düzeltelim enflasyon. Şimdi tahvil faizleri yüksek, FED beklentileri konuşuyoruz. Toplantıda bir faiz artırım ihtimalleri masada derken altına bakıyoruz. Hala güçlü kalmaya devam ediyor jeopolitik risklerin olduğu ortamda. Şimdi burada Merkez Bankası'nın talebi de bir destekleyici unsur. Çin'e dönüyoruz. 22 aydır aralıksız altın almaya devam ediyor. Yeniden bir bugün %1'lik bir yükseliş var altın ons fiyatında. 4400 dolar üzerinde ciddi de bir mücadele görüyoruz. Dolayısıyla altın fiyatları için ne dersiniz? 5000 dolar senaryosu konuşuluyor gelecek yıl için.
0: Yani altın tarafına baktığımızda özellikle buradaki Fed'in vereceği kararlara çok net bir şekilde ben bağlı olduğunu düşünen noktadayım. Çünkü özellikle Fed eğer ki burada bir faiz artışı karşınıza getirir, dolar endeksi güçlendirici bir hamle görürsek bu altın fiyatlarına geri çekilmeye sebep verecek. 4200-4100 dolarla kadar bir geri çekilme görürüz. Ama Fed burada piyasadan ayrışır, nasıl ayrışır? Tahvildeki faiz artışı beklentisinden ayrıştığını görürsek faiz arttırmaz. Enflasyon yüksek gelmesine rağmen faiz arttırmaz. Besen tarafı gene tahvillere müdahale etmeye devam ederse bütün bu senaryoda dolar endeksinin güçsüzleştirici bir unsur olacak. Dolar endeksinin güçsüzleştirdiği

0: ortamda Merkez Bankası'nın altın aldığı ETF'nin tekrar alta döndüğünü düşünecek olursak da buna tabii ki altın taraftaki 4500 doların kırılmasına devamlı 4750 ve 5000 dolara doğru bir hareketlenme yapması sebebiyet verebilir. Aslında baktığında çok kritik bir aydayız. Çok kritik bir ayda olduğumuzdan dolayı Merkez Bankası'nın özellikle FED ve Japonya tarafının Merkez Bankası'nın vereceği kararlar çok önemli olacaktır. Eğer ki her iki taraftan da faiz artışları karşımıza gelirse o zaman burada daha farklı senaryoların konuşmaları da sebep veriyor ama dolar endeksinin güçleştiğini her hamle FED'in faiz arttırmaması, sıkılaşmaması, Esent'in ABD hazine tarafının tahvillere müdahale etmesi gibi durumlar altın fiyatlarını güçlendirecekken FED'in faiz arttırması, sıkılaşmayla ilgili konuşmalar yapması veyahut daha şahin tonlamaları görmemize altın tarafında biraz daha geri çekilmelere sebep verecektir diyebiliriz. Yani kritik noktamız 4500 dolar diyelim. Bir de bir virgül koymak isterim buraya izle patmanım ondan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Japonya tarafı GGB'den çok yüksek seviyede. Japonya tarafında bir faiz artışı beklentisi var. Burada eğer ki beklenti üzeri bir faiz artışı karşımıza gelirse Japonya tarafında bu da bizim ilerleyen dönemlere kredi çözülmesi sebep verecektir dünya tarafında. Yani Japonya'dan çekilen paranın daha önce faiz borçlanma olarak alınan paranın ilerleyen dönemlere Japonya'ya geri dönmesine evet. Kredi tarafında çözülme sebep verebilir toparlamış olayım.
1: Evet Tunç Bey, zaten Boj'un faiz kararına bekliyoruz. Faiz arttığım yönünde beklentiler var. Orada da carry trade'i takip etmeye devam edeceğiz. Diyelim siz de altını çizdiniz. Teşekkür ederiz yerine değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. İyi seanslar dileyelim size de. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'la piyasa fiyatlamalarını değerlendirdik.

0: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Kripto ve Bitcoin tarafına bakacağız. Bir canlı yayın konuğumuz var. Blockchain Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte olacak. Devrim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sevgili Fatma Hanım, merhabalar yayında.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi küresel tarafta bütün varlık sınıflarında birçok fiyatlamayı takip ediyoruz. Petrol yükseliyor, 100 dolar aşıldı Brent'te. Tahvil faizleri yukarı, merkez bankalarının manevra alanı daralıyor derken önümüzde de takip edeceğimiz makro başlıklar da var. Dolayısıyla bu konjonktürde dönelim kripto para piyasasına, nasıl bir fiyatlama var diye soracağım. Çünkü önceden kriptoda daha iç dinamikler, kendi fiyatlama alanı vardı ama şimdi biraz daha dış etkenlerden de daha fazla hassas hale geldi. Ne dersin son fiyatlamalar adına?
1: Belirtmiş olduğunuz gibi jeopolitik belirsizlikler, makroekonomik dengesizlikler bu sürecin içerisinde kripto varlık fiyatlarını da paralel şekilde etkilemeye başladı. Ama diğer enstrümanları, diğer konvansiyonel finans enstrümanlarına göre birazcık daha dirençli olduğunu görüyoruz. Özellikle altının 5000 dolar hedefi varken 4400 doların altına iniyor olması, hatta 4000 dolarlara kadar çekildi bir zaman dilimi içerisinde Bitcoin'in özellikle kripto varlık ekosisteminin en değerli varlığının daha stabil kaldığını görmüş haldeydik. 60-65 bin dolar arasında gezinir pozisyondaydı rakamsal bazda. Gümüşün gene 70-80 dolarlardan tekrar 65 dolarlara kadar iniyor olması ve önemli olan, en önemli noktada petrolün tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine çıkıyor olmasındaki bu süreçte Bitcoin şu anda yine stabil rakamlar üzerinde eski dalgalı o volatil yapısının birazcık uzağında görünüyor. Yayına bağlanmadan önce 79.200'lerde olan Bitcoin şu anda yine 79.600-700'ler, yani 450-500 dolar civarında bir artışla birlikte bunu farklı fiyatlar hale gelmeye başladı. Tabi burada en önemli herkesin gözünü çevirdiği metrikler Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor genel olarak. Zira 2024'ten itibaren Başkan Trump'ın belirtmiş olduğu ve burada Amerika Birleşik Devletleri'ni kripto varlıkların başkenti yapalım, bu liderliği Çin'e kaptırmayalım vizyonu arada bir sekteye uğrasa da şu an için Amerika Birleşik Devletleri'ni bu bayrağı önde taşıyan ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkartır halde. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir cuma günü Jackson Hole toplantısında ilk defa konuşan ve birazcık şahin mesajlarıyla öne çıkan Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra birazcık daha faiz arttırım sürecinin daha fazla gündemde kalabileceği tahminlerde ön plana çıkmıştı. %60 üzerinde bir oranla faiz arttırımlarının gelebileceği söz konusu olmuştu. Ardından tarım dışı

0: istihdam verisinin 3 kat fazla geliyor olması bunu birazcık daha pekiştirmiş oldu, perçinlemiş oldu ve bu faiz arttırımları artık daha fazla dillendirilir hale geldi. Faiz arttırımlarının dillendiriliyor olması da özellikle Bitcoin ve kripto varlık ekosisteminin daha risk iştahı yüksek olan bir piyasa olmasından dolayı da ne yazık ki daha negatif etkilenmesine sebep oldu. Burada daha öncesinde görmüş olduğumuz 60 binlerin altı tekrar gündeme gelir mi sorusuna bir cevap vermiş oldu. Buralara kadar inmedi. Hatta 82 bin dolara kadar dayanmış olan süreçten şu anda 77 bine kadar en düşük indiğini gördüğümüz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Tabii burada tutunup tutunmayacağı önemliydi. 81-82 bin doların üzerinde ancak orada bir tutunma gerçekleştiremedi ama aşağıda çok kendini salmadı. Zira bundan 15 gün, 20 gün önceki yapmış olduğumuz yayınlarda 38 binler, 40 binler bile masadayken bu sürecin içerisinde çok fazla oraları artık dillendirmemeye başladık diyebiliriz. Önümüzde kalıcı bir dönem olabilmesi amacıyla buradaki tabii belirli metriklere ve süreçlere bakmamız lazım. Geçtiğimiz dönemlerden aldığımız istatistikler doğrultusunda Eylül ayının pek iç açıcı geçmediğini görüyoruz ama bu tabii ki sizin de yayın başında belirtmiş olduğunuz gibi daha önceki bireysel dönemlerde daha çok herkesin Mayıs'tan sonra satarak Eylül-Ekim ayına doğru tekrar alım sürecine kadar bir stabil hale gelmesi, elindekileri çıkartarak nakite dönmesi süreciydi ama işin içine kurumlar girdi. Kurumların bu sürecin içerisinde en önemli katkısı da ETF'ler bazında oldu. Geçtiğimiz dönemde 9 haftalık bir 9 bir seri içerisinde kripto varlık ekosistemine yaklaşık 3 milyar dolarlık bir giriş olduğunu gözlemledik. Benzer şekilde Ethereum ETF'lerine daha fazla girişin olduğunu gözlemledik. 3 Eylül itibariyle 723 milyon dolarla çok uzun bir zaman diliminden sonra yüksek bir para girişi olmuş oldu. Bu Bitcoin ETF'leri bazında 140 milyon dolarlık da Ethereum ETF'lerine bir giriş görmüş olduk. Tabii ki bunların hepsi sürecin içerisinde genel Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerle birlikte bir şekilde şekilleniyor diyebiliriz. Gene yayınlar içerisinde belirtmiş olduğunuz gibi bu Cuma günkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki TÜFE verisi önemli olacak. Bu gün itibariyle kripto varlık ekosisteminde birazcık fiyatlanmaya başladı ve yaklaşık işte 46 milyon dolarlık bir Bitcoin ETF çıkışı ve gene 24 milyon dolarlık da bir Ethereum ETF çıkışından bahsedebilir haldeyiz. Bunların hepsi böyle ana oyun değiştirici olarak görünmüyor kripto varlık ekosisteminde. Esas önemli olan 15 Eylül'e sarkmış olan 2026 içerisinde bir türlü sonuçlanamayan ve 15 Eylül'de görüşülecek olan Clarity Act yani şeffaflık yasası. Bu yasayı bir sene boyunca çok fazla konuştuk ve artık gözler 15 Eylül'e yani gelecek haftaya çevrilmiş durumda. Ama orada da pek olumlu haberler, iç açıcı haberler söylemek mümkün değil. Zira biliyorsunuz daha önceki sohbetlerimizde de dile getirmiştik. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında burada bu yasanın geçmesiyle ilgili çeşitli sıkıntılar var ve burada en önemlisi başkanların ve başkan ailelerinin bu süreçte herhangi bir kripto varlık şirketi sahibi olamaması, burada bir proje yönetememesi üzerine demokratların yoğun şekilde baskıları var ve henüz bu süreçte Clarity Act yasası içerisinde bu madde eklenmiş ya da düzenlenmiş durumda değil. Bu en önemli sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor Clarity Act yasası içerisinde. Bir önemli nokta daha var. Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra da Senato'da şu an onaylanması bekleniyor. Ama Senato tarafında da onaylansa ya da herhangi bir tasarıda değişiklik olsa bile o tasarıdaki değişiklik tekrar Temsilciler Meclisi'ne dönmesi gerekiyor. Burada da Temsilciler Meclisi bu hafta içerisinde 21 ve 28 Eylül tarihleri haftalarındaki tüm oylamaları iptal etti. Bu da şu anlama geliyor. 15 Eylül'de Clarity Act bir şekilde bir değişikliğe uğrarsa yani halihazırdaki haliyle onaylanmazsa tekrar Temsilciler Meclisi'ne dönecek ve bu iki hafta boyunca orada oylama sürecinin içerisinde kabul görmeyeceği anlamına geliyor. Bu da ayrı bir sıkıntı olarak karşımızda yer alıyor. Özetle Cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki çekişme bir de takvimsel sorunlar eklenir hale gelmeye başladı. Clarity Act'in ertesi günü de 16 Eylül'de de Fed'in yine faiz süreciyle ilgili ne diyeceğine bakacağız. Buradaki önemli olan noktada bizi nereye doğru evriltecek bu süreç, orayı gözlemliyor olacağız. Faiz arttırımlarının geliyor olması elbette paranın daha kolay kazanım sürecinde daha garanti olan tarafta riskli varlıklardan çıkışını bize getirecek. O açıdan baktığımızda da Bitcoin ve kripto varlık ekosistemini birazcık daha gerilemiş olarak görebiliriz. Gelecek haftaki gelecek bu haberler içerisinde tabii en önemli nokta 3 Kasım'daki seçimler, ara seçimler. O döneme kadar da özellikle herkesin ortak görüşü Trump'ın tekrar eski söylemlerini dile getireceği, burayı birazcık daha tabiri caizse körükleyecek pozisyonda kripto varlıklara birazcık daha dikkat çekeceği. Tabii bu mantığın içerisinde de öncelikle Bitcoin, ardından da diğer altcoin'lerin yükselmesinin bir şekilde önünün açılması bekleniyor diyebiliriz. Tabii dominans oranlarını burada da gene metrik olarak önümüze aldığımız zaman şu anda 65'lerden 56'lara, evet, 55'lere kadar düşmüş olan bir Bitcoin'den ne yazık ki altcoin'ler çok fazla nefes alamıyordu. Şu, evet, anda tekrar Bitcoin 60 civarına gelmeye başladı dominans açısından diyebiliriz sevgili Fatma.
1: Evet Devrim Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: İyi seanslar dileyelim. Blockchain Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal'la kripto piyasalarını değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle karşınızdayız.

0: Uzaktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Bols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Bols, özünde iyilik var.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Bols, özünde iyilik var.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50.000 düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde string sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde string sat.

0: isterseniz otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
1: otobitte. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.

yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul öne çıkan şirket haberlerine ve hisse performanslarına bakacağız diyelim. Ve ilk haber başlığıyla başlayalım. Türk Hava Yolları tarafında yolcu büyümeleri devam ediyor. Ocak-Ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşındığı açıklandı. Böylece yılın ilk 8 ayında bir önceki döneme %5,6'lık bir artışla takip ettik. Diğer taraftan sadece Ağustos rakamlarına baktığımızda da şirketin güçlü bir sezon performansı gösterdiğini de görüyoruz. Yaz sezonunu güçlü geçirdiğini görmüş olduk. Dolayısıyla sadece burada hikaye yolcu büyümesi ve yolcu sayısı olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü kapasitenin arttırırken doluluk oranlarında güçlü tutulabilmesi oldukça önemli. Dolayısıyla operasyonel tarafta da büyümenin devam ettiğini de son gelen rakamlarda görmüş olduk diyelim. Diğer taraftan tabii bu büyümenin gelir ve karlılığa yansımaları da 3. çeyrek bilançolarında ne kadar yansıdığı da kritik bir başlık. Hisse performansa bakalım burada. Son günlerde yeniden bir hareketlenme gördük. Petrol fiyatlarının her ne kadar duyarlı olsa da diğer taraftan iç dinamiklere de odaklanan bir tablosu var. İşte yolcu büyümesinden bahsettik, bilanço rakamlarından bahsettik derken yeniden kendini 300 lira üzerine kadar attı diyebiliriz. Yılın başına itibaren %10 üzeri bir primi var Türk Hava Yolları'nın ama geçmişteki zirvelerine baktığımızda hala zirve seviyelerinden de altında olduğunu görüyoruz. 350 liraydı en son gördüğü zirvesi. 50 liralık bir geride fiyatlaması da var demiş olalım. Yine Temmuz ayında da 348 liraya kadar da bir denemesi de olmuş. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hem havacılık sektörü için hem de Türk Hava Yolları için dışarı taraftan gelecek olan petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra yine operasyonel taraftaki gücünün de önemi hisse performansını etkilemeye devam ettirecektir de demiş olalım. Ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Aselsan tarafından artık yeni sözleşme haberlerini sık sık görmeye başladık. Bu sefer de Polonyalı şirketle keşif ve gözetleme sistemleri için ortak bir proje sözleşmesi imzalandığını takip ettik. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'deki savunma harcamalarına bakmıyoruz. Diğer taraftan Avrupa'daki savunma yatırımlarında daha fazla pay almaya çalışması oldukça önemli bir başlık olarak değerlendirdi. Zaten Polonya'da savunma bütçesini artıran ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu tarz anlaşmalarda tek başına çok büyük bir rakam olarak gözükmese de yine rakamsal olarak baktığımızda şirketin ihracat tarafındaki pazarının müşteri tabanını genişletmesi açısından da aslında kritik olarak da değerlendiriyoruz diyelim ve ise performansına geçelim. Zaten son günlerde güçlü bir fiyatlaması vardı. Yılın başından itibaren %70'lik, son bir ayda da %10'luk bir alıcılı seyri vardı. Zirvesi zaten 450 liraydı Aselsan'ın. Mayıs ayında da 434 lirayı kadar test etti. Gün özeline baktığımızda %3'e yakın bir primi seyrettiğini takip ediyoruz bu noktada. Dolayısıyla şirket tarafındaki haber akışları güçlü olsa da bundan sonraki süreçte yine hem bu yeni sözleşmelerin seyri ve bilançolara yansımaların yanı sıra mevcut değerlemelerde ve kar büyümesi de bir o kadar da önemli olacak. Yatırımcılar tarafından da takip edilecektir diyelim ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Garanti BBVA. Buradan farklı bir haber başlığı gördük. 15 milyar adet yatırım kuruluşu varantı ihracı için genel müdüreye yetki verildiğini açıkladı. Tabii burada yine rakama olarak baktığımızda ilk bakışta büyük olarak görüyoruz ama doğrudan bankanın sermaye artırımı gibi okunmaması gerekiyor. Çünkü yatırımcılar sermaye artırım haberiyle çok fazla karıştırabiliyor bu başlığı. Dolayısıyla garantinin burada yatırım ürünleri tarafındaki faaliyet alanının genişletilmesi söz konusu. Varantlar da zaten yatırımcılara farklı stratejilerde sunan bir sermaye piyasası araçları. Dolayısıyla da banka burada ürün çeşitliliği yoluna da gidiyor demiş olalım ve dolayısıyla da burada ihraat edilecek olan bu varantların banka hissesine değil yatırım tarafında olduğunu da altını yeniden çizelim ve hisse performansına bakalım. Yarım puanlık bir artış var. Dün zaten bankacılık endeksinde seans kapanışına doğru %4'lük primlenmeler görmüştük. Borsa İstanbul'a katkılar önemliydi. Gün içerisine döndüğümüzde bugün de %1'lik endekste artışlar var. Garanti de endekse katkı sağlayan hisseler arasında yer almış. 130 lira seviyesinden işlemlerden geçtiğini görüyoruz. Zaten faiz indirimlerinin ötelenmesiyle beraber bankacılık oldukça baskı altında kalmış. Yeniden faiz indirim sürecinin başlama alanının yaratılmasıyla beraber yarın Merkez Bankası'nın toplantısını takip edeceğiz. Faizler sabit tutulması yönünde ama yıl sonu beklentide %35'e
çekilmesi yönünde olduğu için faize duyarlı bankalarda da yeniden bir destekte gelmesi bekleniyor bu noktada demiş olalım. Ve son şirket haberine geçelim, Alves Kablo. Burada tabii diğer 3 şirketten farklı bir başlık var, daha temkinli bir başlık geldi. Şirketin mal varlığı üzerine 1 milyar liralık haciz nedeniyle yakın izleme pazarına alındığını takip ettik. Tabii bundan sonraki süreçte işlem sırası bugün kapalı olacak. Yarından itibaren de bu pazarda, yakın izleme pazarında işlem görmeye başlayacak. Burada tabii yatırımcılar açısından kritik noktalardan bir tanesi hacizin miktarı değil, şirketin borç ve likidite problemlerinin nasıl çözüleceği olacak. Zaten hisse performansında işlemlerinde durdurulduğunu görüyoruz Yıldız Borsa'da diyelim. Haciz kapsamında tabii makinelerin faal olduğu ve üretimin devam ettiğini söyledi Alves son yaptığı açıklamada, haciz sonrası gelen söylemlerinde. Ama hukuki ve idari süreçlerin itirazları da bir noktada sürmeye de devam ediyor diyelim. Bundan sonra tabii hisse nasıl fiyatlardan ziyade borçların yeniden yapılandırılması önemli olacak ve hacizlerin durumunun yanı sıra yine şirketin faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesine odaklanacağız diyelim. Ve yatırım haberlerini burada noktalayayım. Saatler 13'ü gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Ata, mevzu derin.
3: Hayırdır Erkan abicim?
2: Hem de çok derin oğlum.
3: Nedir abi sen?
2: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
3: Bir başkadır deniz memleketi.
2: Dalalım o zaman oğlum.
3: Dalalım abi.
2: Dalalım.
4: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
5: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
2: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
5: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırlar.
2: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
3: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
2: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
3: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe?
5: Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var.
3: İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
6: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Selametle.
2: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
3: Bu kadar abi.
2: Yani çapa değil,
3: şamandıra.
2: Evet.
7: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
8: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
11: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: bazı şeyler eşya değildir.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük.
0: Millet öyle istedi.
2: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
3: Aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
4: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
5: Silahlı kuvvetler, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
6: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
7: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.

0: aylık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.

0: bu ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz aslında geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'e de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıplarından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok. Öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da model

0: eğitimciliğe üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojileri şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye taşımayı düşünüyorsunuz, evet. Değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında ben başka bir işten dolayı biz açıkçası İzglobal şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı ülkemizde tamamıyla standartize edilmiş vaziyette. Yani 5 yaşından sonraki her bir öğrenci gerçek anlamda kendi yaş kategorisindeki bir başka çocukla kıyaslayabilme imkanı sunabilen bir sistem veriyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Güzel bir mühendislik kadromuz var. Ankara'da, işte Londra'da, Rotterdam'da, İtalya'da Sicilya Adası'nda şu anda devam ediyor. 8 tane farklı ülkede pilotlamaya geçtik. Orada bakanlıklarla devam ediyoruz. Umuyoruz bunu arttırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok etkilenmiştim. Birlikte karşılaştığımız bir eğitim zirvesi vardı. Eğitim, evet, teknolojileri zirvesi Antalya'da. Ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı-hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini geliştiren bacağında çok etkilenmiştim. Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarında tam yere oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal, hem akademik, hem de bireysel, kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani, evet, aynı eğitim aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor. Doğru. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı-hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir tabii, mi? Tabii. O en iyinin içinde. Hı hı.
1: Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi

0: kötü hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları, bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımda ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evden, aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
1: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, sizi de biraz tanıtmak istiyorum. Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz. Evet. Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasında hem iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir aslında bilgi birikim sahibi olmuşsunuz. Bunlar hep üzerinde duruyorum tek tek çünkü bu çağın önemli konuları. Üretken yapay zekayı da ilk dönemlerden beri takip edip zaten şimdi şu anda yönettiğiniz şirketi de bütün bu gelişmeler ışığında güncel bir şekilde kurup yönetiyorsunuz. Dinamik bir yapı. Model Snap'i de Türkiye'den çıkıp global pazarlara açılan bir moda teknoloji markasına dönüştürmek gibi de çok kıymetli bir hedefiniz var diye görüyorum. Evet. Şimdi ben biraz size özellikle e-ticarette beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben de yıllar önce modanın, e-ticaretin, modanın servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını bizzat yaşamış. Kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız? Nasıl bir kolaylık getirdiniz? Nasıl bir hızdasınız? Aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
2: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkeze kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar sağlıyoruz.
1: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis

0: sunuyorsunuz?
1: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken yapay zeka konusunda biz ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Esasında yerel sektörel firmalar bu anlamda da Model Snap'e çok ilgi gösterdiler. Firmaların en önemli avantajı burada hız ve maliyet oluyor açıkçası. Dolayısıyla biz de onu karşılamaya çalışıyoruz Model Snap olarak. Daha çok bu yönde talep oluyor ve ürün tutarlılığı anlamında da yani şu anda hali hazırda çalıştığımız firmalardan aldığımız feedbacklere göre yani %97'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
0: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
1: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü Model Snap hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
0: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil hepimiz için bir dikkat bozukluğu var. Evet. Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor. Evet. Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
2: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayırılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız ekrana
0: scroll ediyorsak
2: evet, o zaman ekranı pasif kullanmış oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin? Çünkü beyin sürekli olarak ücretsiz bir dopamin almış oluyor. Her bir arkadaşımızın story'si aslında bizim için yeni bir dopamin. Her bir arkadaşımızla ilgili izlediğimiz bir story arasındaki süre ne kadar daralırsa, ne kadar sık dopamin alırsak da bu da bizim dikkat süremizi tabii ki de yerle bir ediyor. Ama bunu teknolojiye iyi ya da kötü ekranını kullanabilmeyle ilgili bir şey demek doğru değil. Bunu şöyle ayırmak lazım. Ekranı pasif kullanıyorsanız kesinlikle kötü. Sosyal medya, dizi, film, siz sabahtan akşama kadar çocuğunuzun eline ya da kendiniz tableti alıp bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet, bu ciddi bir sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimizin sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı. Ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastığımız, çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirsek kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun, aslında bilişsel becerinin temelini hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknolojinin bir de şöyle bir faydası

0: olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken, teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Evet. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız, yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel beceri raporu o kadar çok ki biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey, çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik, bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşacağım, evet, sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor. Anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Evet. Her şeyi soruyoruz, kesinlikle, cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz o işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller, o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı. Burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
2: Öncelikle model sinep olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model snap devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model Snap üzerinde Celebrity programı inşa ettik. Bu Celebrity programında hali hazırda mankenler, ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
1: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor. Evet. Bu durumda insanların bu alanda normalde yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
2: Kesinlikle. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim Celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
1: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, Model Snap'i kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
2: Tabii.
1: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
2: Tamamdır. Şimdi Model Snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda, yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren Model Snap o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
1: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
2: Evet, şöyle söyleyeyim, yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a, 70'e, 80'e, 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda bir herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda Model Snap'te bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse, sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada Model Snap'in akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin, mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Post change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra post change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlarda kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
1: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak, üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak aslında

0: gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
1: Umarım.
0: Bey.
1: Çok teşekkürler.
0: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
1: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. Bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil, her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya,

0: nasıl diye. El göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini daha yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis olabilir.
1: Üç boyutlu bir dünyayı da yönetemez aslında.
0: Mühendis olabilir ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
0: Kesinlikle.
1: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
0: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
1: Böyle. Evet.
0: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Ve bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatınca yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
1: Farklı.
0: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık, özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan, kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri az önce sizin de söylediğiniz gibi bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de ama kamu nezdinde de bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü uzun zaten eğitim süresi ve 18 yıl, 17 yıl falan çok uzun bir süre.
0: Kesinlikle.
1: Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan, ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
2: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini ModelSnap'e entegre ettik. Şu anda ModelSnap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da ModelSnap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
1: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir? Farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek? Nasıl kalkınacak? Ve burada çözülmesi gereken bir şey mi var, yoksa her şey iyi ve artılar şunlar, biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz, duymak isteriz.
2: Esasında üretken yapay zeka noktasında ModelSnap yeni bir proje, yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey ile birlikte sunumlara gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
1: dünya
2: sürede.
1: Dünya rekabetiniz nasıl?
2: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada ilk üçe, hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
1: Takipte olacağız.
2: Çok teşekkürler.
1: Eser Bey, inşallah. Çok, çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Çok sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor, negatif, pozitif? Nasıl bir sistem olmalı sizce?
3: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarında ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastımız şey tamamıyla yasaklansın değil,
0: ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, sadece öğrenciler için değil. Ya ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman, ne bileyim 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor. O bile story izliyor. Bence

0: toplum olarak bunu kısıtlanması, aslında o ekranı kullanmayı, yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere ve bu algı, yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamıyla algı. Ve orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da yani elimizdeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin, problem çözme özellikle işlemleme hızı dediğimiz yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranın pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var. Yolumuz da var bence. Evet. Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
0: Aktif kullanma. Veya
1: evet yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil. Belli amaçlarla yapmak, sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu tek bir program içeren bir konu, önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da.
2: Biz teşekkür ederiz. Tabii
1: ki Ediz Bey, Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyururum bu programda inşallah.
2: Evet, çok teşekkürler. Umarım
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz, inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum. Ve gelişsin diyorum. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor.

Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hepsi burada premium günleri.

0: fırsatını kaçırma.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Deregülasyon. Devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasına deregülasyon denir. Deregülasyonu savunanların tezi, daha az sayıda, daha basit hukuki düzenlemelerin üretimde verimliliği artıracağı, hizmet veya ürün kalitesini artırıp fiyatını düşüreceği görüşüne dayanır. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
4: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle Otobik'te.
11: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.

0: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 13'ü gösteriyor. Hem küresel piyasalar hem de yurt içi piyasalarındaki fiyatlamaları, gündem maddelerini konuşacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın 3. işlem günündeyiz. Fiyatlamalar ne gösteriyor haftaya? O hafta ortasında nasıl bir tablo var diyeyim. Küresel hisse senedi endekslerine baktığımızda yarın ECB'nin faiz kararını bekliyoruz. Haftaya Fed'in faiz kararı olacak. Öncesinde borsalarda temkinli bir tablo var. Yine Brent petrolün 100 dolar aşmasıyla hisse senedi endekslerine negatif ayrışmalar öncelikliydi. Wall Street'e bakıyoruz. Endeks kontratlarında negatif ayrışma olurken yine Londra'da da kırmızı renkleri görüyoruz. Asya tarafına döndüğümüzde daha pozitif tarafta belirgin artışlar göze çarpıyor. Güney Kore'de %1,5'luk artışı gecelik seansı tamamladığını takip ediyoruz. Yani buradan bakalım ABD tahvillerine, güçlü istihdam verisi demiştik. Sonrasında tahvil faizlerinde yukarı yönlü gidişat vardı. Özellikle Fed'in faiz artırım ihtimallerinin %70'leri bulması 16 Eylül'deki toplantısında. Özellikle 10 yıllıklarda 5.85'lere kadar gelmiştik. 4.80'leri takip etmiştik. 5 üzeri riskli seviyelerde ABD tahvil faizlerinde. Diyelim yine son tablo itibariyle 4.81'i görüyoruz 10 yıllık kağıt. Hatta 2 yıllıkla da 4.42 önemli ki 30 yıllıklarda da 5 üzeri kalıcılıkta yine küresel tahvil piyasası için risk oluşuyor diyelim. Buradan bakalım enerji emtia tarafına. Brent petrol yeniden 100 dolar üzerine kadar çıktı. Üçlük bir primlenme var yüzdesel bazda. 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez bu seviye üzerine gördü. Zaten zirvesi 115 dolardı. Birazdan zaten yine kurumsal tahminlere de bakacağız. Ham petrolde de 95 dolarlar takip ediliyor. Orta Doğu'daki risk kaynaklı diyelim. Buradan bakalım bu ortamda değerli metaller nasıl fiyatlanıyor. Altın 4400 dolar altında bir sarkma göstermiş. %1'e yakın bir primli alıcılı seyri takip ediyoruz. Gümüşte de 66 dolar karşımıza çıkıyor. Orada da altındaki yükselişe paralel bir seyirde takip ediliyor. Burada tabii yine gözler ABD tüfe verisine çevriliyor. Cuma günü açıklanacak olan. Buradan geçelim Borsa İstanbul diyelim. İçeride nasıl bir hava var? Küresel taraftan pozitif ayrışmalar söz konusuydu. %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Borsa İstanbul yeniden 14.500 seviye üzerine kadar yükseldi. Bankacılık sanayi tarafındaki artışlar Borsa İstanbul'u desteklemeye de devam ediyor bir noktada diyelim. Buradan bakalım sektör endekslerine, hangi endeksler borsaya katkı veriyor diyelim. Bankacılıkta sınırlı da olsa bir yükseliş var. Dün seans kapanışına doğru %4'lük gün içi artışlar oldukça önemliydi. Sanayi tarafında %1'in üzerine primlenme, gayrimenkulde de benzer bir tabloyu takip ediyoruz. Bir de ikinci sayfaya bakalım sektör endekslerinde. Orada nasıl bir ayrışma söz konusu diyelim. Madencilik, kimya, inşaat pozitif tarafta kalırken sigorta, gıda, bilişimde de negatif katkılar söz konusu demiş olalım. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinden en çok yükselen ilk 5 hisse, emlak konut ilk sırada geliyor. %7'lik bir yükseliş var. Hemen arkasından Balsu Gıda'yı görüyoruz. Batı Çimento, Vestel ve Petkim'de de %6'lık yükselişlerle gün içerisinde en çok artanlar tarafında yerini buluyor. Bir de tam ters tablosuna bakalım. En çok azalanlar listesine Borsa İstanbul'da ilk 100 içerisinde Odin Teknoloji yine bir taban fiyatlama görüyoruz. %10'luk tarafta dün de benzer bir tablosu vardı. Aynı şekilde Pasifik Euroje ve Katılım Evim'de de taban fiyatlamalar devam ediyor. Dün de aynı şekilde benzer bir tablo karşımıza çıkmıştı. Azalanlar listesinde hemen arkasından da Girişim Elektrik ve İş Menkul'de de %3'lük de değer kayıpları Borsa İstanbul'a göze çarpıyor diyelim. Buradan bakalım yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Kurumlardan da tahminler gelmeye devam ediyor. Hemen son tablo itibariyle baktığımızda Garanti BBVA ilk 100 bas puanlık indirim tahminini Aralık'tan Ekim'e çekti. Dolayısıyla bu da bankacılık endeksini destekleyen başlıklardan, tahminlerden bir tanesi oldu. Yarınki toplantı için bu 4 kurumda faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Citi'ye baktığımızda yıl sonu politika faizi %35 olarak belirlemiş. Piyasa beklentisi de bu yönde zaten ilerliyor. Morgan Stanley son çeyrekte başlayacak indirimlerin yıl sonunda yine Citi'ye benzer %35'lik öngörüsünü tazelerken S&P Global'de kısa vadede ilave bir indirim ihtimali düşük görüyor diyerek diğer 3 kurumdan da ayrışmada göstermiş diyelim. Şimdi tahminlere baktık. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Öncesinde Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara da bakacağız ama bir canlı yayın konuğumuz var. Bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor ve Borsa İstanbul'da nasıl bir gidişat var detaylarını konuşmak üzere gidelim buradan bakalım.

0: Şimdi yakın zamanda az önce söylediğiniz gibi Merkez Bankası gecelik repo'dan fonlama yapıyordu. Bu da yaklaşık %40'a denk geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bunu eski şekline haftalık repo'ya çevirdi ve ortalama fonlama faizi yaklaşık %37'ye geriledi. Aslında burada bir indirim oldu Merkez Bankası'nın fonlamasında, bankalara yaptığı fonlamada. Şimdi bu toplantıda bir değişiklik beklenmiyor, ben de beklemiyorum. Zaten bir hamle yaptı, biraz bekleyecektir. Ama burada toplantıda biliyorsunuz karar metni açıklanıyor toplantı sonrası. Bu karar metni vereceği mesajlar önemli. Enflasyon dair beklentiler önemli ve gelecek toplantılarda bir hamle yapıp yapmayacağına dair vereceği mesajlar önemli olacaktır. Daha çok piyasayı bunlar etkileyecektir diye düşünüyorum. Genele de bakarsak, hani bu toplantıya değil, yıl sonuna kadar bir değerlendirme yapacak olursak, yani son açıklanan enflasyon yaklaşık %31'ler seviyesindeydi. Bunun sene sonuna doğru %30'un belki biraz daha aşağısına gelme ihtimali var. Tabii şu andaki haftalık repo faizi %37, arada 700 bas puanlık yaklaşık olarak bir fark var. Bu sebepten dolayı yıl sonunda, son çeyrekte bir miktar faiz indirme için bir alan oluşuyor. Genel beklenti de sene içerisinde, son çeyrekte özellikle 200 bas puan kadar bir faiz indirimi yapabilir. Yani sene sonunu Merkez Bankası %35'lik bir seviyeyle tamamlayabilir beklentisi. Hakim, bu beklenti de az önce anlattığım enflasyon rakamlarından geliyor. Yani sene sonu enflasyon rakam beklentisi %30, belki biraz daha aşağısı. Şu anki haftalık repo faizi %37, 700 bas puanlık bir fark var yaklaşık olarak. Bu sebepten dolayı makul bir reel faiz bırakmak kaydıyla 200 bas puan kadar bir faiz indirim alanı son çeyrekte Merkez Bankası'nda oluşuyor.
1: Evet, Borsa İstanbul'a yansımasına da bakalım isterseniz. Şimdi sabah saatlerinde gelen SPK'dan bir fon piyasasına adım vardı. Zaten bir fon rehberini takip etmiştik. Bugün de fiili dolaşıma yönelik yeni bir hamle geldi. Özellikle MSCI'ın Türkiye yaptığı bu şeffaflık ilkesi gereği buradaki tedirginliklerin azaldığını gördük. Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesinde de yükselişleri takip ediyoruz. Dün kapanışa doğru bankacılık öncülüğünde sert yükselişler vardı. Bugün yine BIST endeksi %1'lik artışları takip ediyoruz. Yeniden 14.500 seviyelerini konuşmaya başladık. Ne dersiniz buraya ilişkin? Hem faiz kararı öncesi nasıl bir fiyatlama var? Hem de bu SPK'nın adımları borsayı sizce nasıl destekliyor? Kısa vadeli bir destekleme midir?
0: Şöyle, aslında fonlara ve fiili dolaşımın hesaplanmasına dair yapılan değişiklikler olumlu. Bence olumlu. Biraz geciktirilebilir ama olumlu bir adım. Bu tabi daha çok likidite düşük şirketleri hisse bazında etkilerken BIST 30 şirketlerini etkilemiyor. Hatta pozitif etkileme ihtimali var. Çünkü BIST 30 şirketleri için bir sınırlama yok. Bu sebepten dolayı belki küçük şirketlerden, likidasyon düşük şirketlerden BIST 30 şirketlerine bir yönelim ve piyasayı bir miktar hareketlendirme gibi bir durum gördük. Bununla beraber dünkü hareket bir fonun alımıyla alakalı bir hareket olarak gözüküyor. Bununla beraber yine son zamanda konuştuğumuz, hani şu anda Merkez Bankası hemen faiz indirmeyecek ama artık yavaş yavaş faiz indirim sürecine girmeye başlayacak beklentisi de bir miktar piyasayı destekliyor. Bu anlattığım kavramlar hatta bizi yurt dışından da ayrıştırıyor. Ve piyasa gelirken biz son dönemde bir miktar da olsa bir yükseliş olduğunu gördük Borsa İstanbul'da. Şimdi 14.500 seviyesi önemli. Yaklaşık işte 14.500 seviyesindeyiz. Bunun üzerine kalması önemli. Eğer kalırsa 15.200'e giden yol açılabilir. Burada da önemli olan enflasyon verileri, enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'ndan beklentiler burada bir ana belirleyici bence. ABD yılan tarafında bir gevşeme olursa o da yurt içine pozitif olarak yansıma potansiyeli var. Tabii şu anda öyle bir durum yok. Ben gelecek için söylüyorum. Ama şu genel görüntüde 14.500'ün üzerinde kalabilirse 15.200'e doğru yol alma şansı olabilir diye söyleyebilirim.
1: Evet, diğer taraftan küreselden de bir ayrışma takip ediyoruz. Şimdi daha iç tarafa da odaklandık. İçerideki dinamikler, başlıklar olsun. Çünkü küreselde petrole bakıyoruz. Yeniden 100 doları gördük Brent'te. Küresel tahvil faizleri oldukça yüksek. Fed'i bekliyoruz. Faiz artırım ihtimalleri istihdam verileri sonrasında oldukça yükseldi. Gelecek hafta da toplantıyı takip ediyor olacağız. Dolayısıyla küreselde merkez bankalarında faiz alanının oldukça, manevra alanının oldukça daraldığı bir tablo var. Hisse senedi endekslerinde aslında temkinli bir gidişat varken Borsa İstanbul

0: İstanbul buradan oldukça pozitif tarafta kalmaya da devam ediyor. Bir de sektörel olarak da aslında burayı da açmak istiyorum. Petrol fiyatları bu kadar yükselirken içeride enerji tarafı için ne dersiniz? Buradan desteklemeye devam eder mi? Yine faiz indirimi bekleyen bir bankacılık sektörü var. Aynı zamanda sanayi tarafında da bir zorlanma görüyoruz. Sektörel ayrışma için ne dersiniz? Borsa İstanbul bu kadar küreselden ayrışırken.
1: Yani şimdi Borsa İstanbul'un kendi içindeki endekslerden bahsediyorsak sektörel ayrışma anlamında, son dönemde tabi ABD-İran savaşı, petrol fiyatlarının yükselmesi, rafinaj marjlarının yükselmesi en çok rafineri sektörüne yaradı. Rafineri sektörü yani Borsa İstanbul genelinden yukarı doğru ayrıştı, yukarı yönlü olarak ayrıştı. Savunma sanayi keza yukarı yönlü olarak ayrıştı. Bununla beraber daha gelirleri stabil olan teknoloji gibi, telekomünikasyon gibi sektörlerin bir miktar ayrıştığını gördük. Gıda perakende en azından BIST 100'e göre bir miktar daha iyi performans gösterdi. Sigorta aynı şekilde. Bununla beraber tabi hem enflasyonun yüksek olması, döviz fiyatlarının enflasyona tam olarak ayak uydurmaması, dış talebin nispeten dış talebin zayıflığından dolayı ihracatçı ve sanayi sektörlerinde borsa gerisine kaldığını gördük genel manada. Ulaştırma sektörü negatif olarak ayrıştı bir miktar yıl içerisinde bakarsak. Ama kim bu süreçten kazançlı çıktı derseniz şu an çok kazançlı çıkan rafinaj sektörü olduğunu söyleyebilirim sektörler arasında.
0: Evet, şimdi petrolden bahsettik. Havacılık ve ulaştırma tarafında da bir marj baskısını beraberinde getiriyor. Özellikle havacılığın zaten en büyük maliyet kalemi crack spread dediğimiz. Burada petrol maliyetleri karşımıza çıkıyor. Hatta 70 dolarlık bir hedge de vardı orada çalışan. Şu an 30 dolar üzerinde bir fiyatlama var Brent'te. Havacılık ve ulaştırma için ne dersiniz? Yeniden bir toparlanma görür müyüz? Yani petrol fiyatları bu kadar yüksekken nasıl bir operasyonel tarafa mı odaklanırız orada?
1: Yani şöyle, aslında havacılık sektörünün faaliyet anlamında işleri kötü değil, iyi. Hatta dün Türk Hava Yolları yolcu sayısı rakamlarını açıklamıştı. Buradaki sıkıntı maliyetler ve kar marjı. Tabii petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olması havacılık sektörünü hem endeks olarak, hisse olarak, hatta bilanço olarak da etkiliyor. Dolayısıyla evet, ama bunu havacılık sektörü büyük ölçüde fiyatladı, bu olumsuz durumu fiyatlarına yansıdı. Yani eğer önümüzdeki dönem bir düzelme olursa, Orta Doğu'da jeopolitik gerginliği nispeten daha azalırsa veya petrol fiyatlarında bir gerileme görülürse, ki devamlı 100 dolarda kalmayacaktır, bu pozitif olarak havacılık sektörüne orta ve uzun vade yansır. Ama şu anda kısa vadede Orta Doğu'daki jeopolitik risk ve petrol fiyatlarının yüksek olması havacılık sektörü üzerine bir baskı yaratıyor.
0: Evet, peki yatırımcı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yani risklerin bu kadar olduğu bir ortamda her ne kadar içeride yükselişleri takip etsek de yatırımcı tercihleri nasıl şekillenmeli? Yani biraz daha temkinli tarafta mı kalınmalı? Dıştaki gelen haberlere mi odaklanmalı? Nasıl bir orada tablo sizce karşınıza çıkıyor?
1: Çeşitlendirme yapılmalı bence. Şu anda para piyasası fonları veya benzer fonlar hala pozitif anlamda reel faiz veriyor, vergi olmasına rağmen. Bir miktar oraya gidebilirler. Ondan sonra tabii kişinin risk iştahına, beklentisine göre değişir. BIST hisseleri hala bence ucuz. Yani 13.500'den 14.500'e gelmesi Borsa İstanbul'u pahalı yapmadı. Hala oldukça ucuz ve beklentileri önümüzdeki seneler olumlu olabilecek hisseler var. Bunlardan seçmek, seçici olmak ve çeşitlendirmek kaydıyla bir portföy oluşturabilirler. Bir miktar, sınırlı miktarda da yabancı dış varlık koyabilirler, altın gibi veya işte yurt dışı borsa endekslerinin dayalı fon gibi, bunları da ekleyebilirler. Bunlardan bir sepet, bir çeşitlendirme yapabilirler diye düşünüyorum. Borsa İstanbul özelini söyleyecek olursak, son yıllarda çeşitli gelişmelerden, işte enflasyonun gerilemesinin gecikmesi, faizlerin yüksek kalması, işte yurt dışı jeopolitik şoklar gibi sebeplerden dolayı Borsa İstanbul olması gerekenden daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bunu da az önce anlattığım sebepleri var. Gelecek dönemde bu sebepler azalırsa nispeten, ya veya nispeten de olsa enflasyonda gerileme, faizlerde gerileme görürsek, bu Borsa İstanbul'a pozitif olarak yansır. Böyle bir potansiyeli var. Bundan da yararlanmak için seçici ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulabilir diye söyleyebilirim.
0: Evet, bir de bakalım isterseniz dışarıya. Bu kadar dış

0: şoktan bahsetmişken petrol fiyatlarını biraz daha açalım. Brent'te yeniden 100 dolar senaryosundan bahsettik. Ya üzerine bir çıkma var. Hatta Goldman Sachs 150 dolar düzeltelim. BofA 150 dolar dedi. Goldman Sachs 120 dolar dedi. Eğer ki çatışmalar devam ederse risk uyarısında bulundu. Dolayısıyla şimdi hala bir savaş ortamı var. Hürmüz kapalı. Tanker geçişleri oldukça ciddi oranda düşük seviyelerde. Her ne kadar İran-Umman hattındaki olumlu haber başlıklarını takip etsek de bir noktada saldırılar da devam ediyor. Aramco tesisine bir saldırı vardı. Burada da bir arz riskini tekrar konuştuk. Dolayısıyla petrol fiyatları için ne dersiniz diyeceğim. Bu 100 dolar üzerindeki kalıcılık hangi riskleri beraberinde getirecek?
1: Yani şöyle, petrol fiyatlarının şu anda ana belirleyici faktör Orta Doğu'daki jeopolitik olaylar. Şimdi normalde tabii neye bakardık? Arz, talep, stok verileri vesaire. Bunlar şu an geride kaldı. Önemli olan petrol için jeopolitik olaylar. Son dönemde de ABD ile İran arasındaki çatışmaların ıslandığını gördük. Hürmüz aşağı yukarı durdu. Bir de Husiler Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine saldırı yaptı. Yani Orta Doğu'daki savaş tekrardan canlanmış gibi gözüküyor. Bu da doğal olarak petrol fiyatlarına yansıdı. Brent petrol 100 dolara geldi. Ama şunu biliyoruz. Savaşın en yoğun ve ciddi olduğu dönemde Brent petrol yaklaşık 120 dolara kadar yükselmişti. Yani 118 dolar civarına gelmişti. Dolayısıyla 120 dolar, 150 dolar gibi seviyeleri ben yüksek buluyorum. Yani mümkün mü? Mümkün. Eğer savaş çok büyür, Orta Doğu'daki savaş büyür, petrol arzı daha da fazla aksar, 3. 4. ülkeler buna müdahil olur gibi bir durum olursa, o zaman 120 dolar, 150 dolar senaryolarını konuşabiliriz. Ama şu senaryoda 120 dolar bana yüksek geliyor açıkçası. Yani eğer bu jeopolitik gelişmeye dayalı hareket ediyor petrol, önümüzdeki döneme eğer bir gevşeme yaşanırsa savaş alanında, çatışmalar azalır, durur veya görüşmeler başlarsa tekrardan petrolün 90 doları belki biraz daha aşağısına geldiğini görebiliriz. Tam tersi senaryo, tekrardan çatışmalar hızlanırsa, büyürse, o zaman da 120 dolara kadar bir çıkış görebiliriz. Tamamıyla jeopolitik olaylara bağlı diye söyleyebilirim petrol fiyatlarını.
0: Evet, şimdi senaryoları kurdunuz. En kötü senaryo 120-150 dolar diyoruz ama bir de en iyi senaryoya bakalım. Kalıcı bir barış anlaşması ABD İran hattından gelebilecek ki Kasım seçimleri öncesinde böyle bir başlık gelir mi? ABD Trump böyle bir yola girer mi? Onu da konuşuyoruz. Şimdi birçok piyasa uzmanının yorumuna bakıyoruz. Yeniden petrolün 50-60 dolarları görmesi çok zor şeklinde yorumlar var. Çünkü savaş başladığında 70 dolardı. Savaş bitse dahi 50-60 dolarlara dönmesi çok zor gibi bir takım görüşler var. Siz ne dersiniz? Yani böyle en iyi senaryoda bile bu rakamları tekrar görmez miyiz?
1: Şimdi daha savaş başlamadan, hatta savaş konuşulmadan önce Venezuela gelişmeleriyle beraber petrol 60 dolara kaymıştı. Brent petrolden bahsediyorum. Daha sonra işte ABD'nin Orta Doğu'ya uçak gemileri gönderdiği haberleriyle beraber 70 dolara çıktı. Savaşla beraber 80 derken 120'ye kadar gördük. Şu an 100 dolarda. Diyelim ki savaş bitti. Tabii bu olumlu bir gelişme. Hem dünya için hem Türkiye için. Yani mesela savaş bitti, anlaşma yapıldı. Petrol fiyatı elbette gelecektir. Ama nereye kadar gelecektir? Yani 50-60 dolarlar hakikaten afaki rakamlar. Eski rakamlarına gelmesi zor. Yani 70 dolar desek savaş başladığı zamanki fiyatı, 70 dolara gelme ihtimali pek fazla yok. Anlık olarak gösterebilirler. Anlık bir gazla barış haberine gelebilir. Ama şu anda durabileceği fiyatlar bence 80 ila 90 dolar arasında Brent petrolün. Çünkü bölgedeki hem İran tarafı hem Körfez tarafı altyapı zarar gördü ve Hürmüz Boğaz'ın güvenliğine dair endişeler oluştu. Bu uzun süre devam edecektir. Dolayısıyla petrol fiyatı bir süre yüksek kalmaya aday diye düşünüyorum. Savaş bitse bile 80-90 dolar arası makul gibi gözüküyor. Ha, müdahale ederler, piyasalar yoluyla müdahale ederler veya anlık barışın getirdiği bir ivmeyle 70 dolarları görebilir belki. Ama olabileceği makul seviye şu an 80 dolarlar bandında olduğunu düşünüyorum Brent petrol için.
0: Evet, o zaman mevcut fiyatlamaya göre 20 dolarlık bir risk priminden de söz edebiliriz sizin ortalama verdiğiniz
1: rakamlar. Yani bir anlaşma yapıldığı haberi gelirse ilk önce sert bir aşağı yönlü hareket görürüz. Sonra bir konsolide olur. Sonra bir miktar toparlanma görürüz. 80-90 dolar arası, 80 dolar civarı belki, 80'in biraz yukarısı gibi seviyelerde orta nokta, makul nokta oluşur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, bir de bakalım o zaman burada altın tarafına.

0: petrol 100 dolarken tahvil faizleri bu kadar yüksekken şimdi altında yükselişleri gördük. 4400 dolarlar civarında bir mücadelesi de var. Aslında 4000 dolar altına çok fazla sarkmıyor. Onu takip ediyoruz. Birçok orada baskı unsuru var ama bir yandan da Merkez Bankası'nın alımları rezerv çeşitlendirmeye giden Çin'den görüyoruz. 22 aydır aralıksız altın almaya, rezervini çeşitlendirmeye devam ediyor. Dolayısıyla altındaki fiyatlamayı nasıl konuşursunuz? 5000 dolar senaryoları dedik, kurumlardan gelen gelecek yıl tahminleri. Artık burada yapısal bir talep de mi konuşmaya başladık altında?
1: Yani yapısal talep aslında 200 seneden beri var. Altında 2023'te bir getiri gördük. 2024'te sıra dışı bir getiri gördük. 2025'in ilk aylarına kadar devam etti. Daha sonra tam tersi bir fiyatlama oldu ve altının 3950 dolara kadar gerilediğini gördük. Alfaki bir fiyatlamaydı. Onun bir kısmını geri aldı. Merkez Bankası alımlarına devam ediyor. Edecektir de çünkü merkez bankaları dünyada çeşitlendirme yoluna gidiyor. Yani rezervleri ağırlıklı olarak dolar, bunu bir miktar azaltıp diğer para birimlerine ve altına yönelme var. Yani bunun çeşitlendirme mentalitesi bir miktar merkez bankalarının altına yönlendiriyor. Ama fiyattaki belirleyici mi? Şu anda değil. Daha çok fonlar altın tarafında belirleyici. Altın durumuna gelince de işte 5600'den 3950'ye kadar düştü. Daha sonra da bir miktar yukarı doğru tepki verdi. 4150 dolar seviyesine takıldı. Daha sonra orayı aştı ve hızlandı. Ama gördük ki 4700'de aşamadı. Kısa vade için 4330-4350 aşağıda, 4500'de yukarıda bu bant arasında dalgalanıyor. Daha uzun vade düşünürsek eğer 4700 gibi rakamları tekrardan görebiliriz. Ama 5000 rakamları söylemek şu an için çok mümkün değil. Şimdi petrol fiyatlarının yüksek olması küresel bazda enflasyon beklentilerini körüklüyor. Tabii enflasyon beklentileri de yüksek olunca küresel bazda faizleri yukarı çekiyor. Şu anda tahvil faizleri küresel bazda zirve veya zirvelere yakın seviyelerde. Merkez bankaları tarafında da faiz arttırım beklentileri oluşturuyor. Bu da tabii altına dost bir ortam değil. O yüzden işte 5000'ler, 5600'ler, 5300'ler öngörülebilir yakın bir vadede pek düşünmüyorum. Ama 4700'e kadar yolu olabilir. Yani 4350, 4500, 4500 aşağısı 4700'e kadar gitme şansı söz konusu olabilir.
0: Evet, merkez bankalarından da bahsettiniz. Bir faiz artırım süreci bekliyoruz. Yarın ECB'den borçtan bekleniyor. Haftaya FED'den bir artırım ihtimalleri masada. Aslında bu kritik merkez bankaları öncesinde Cuma günü ABD TÜFE verisini de alacağız. Bu da çok önemli başlıklardan bir tanesi. Aslında biraz FED faizi indirir algısı bozuldu diyebilir miyiz? Çünkü ihtimaller çok yüksek. Özellikle son gelen güçlü bir istihdam verisi vardı. Beklentinin 3 katı üzerinde bir rakam gördük. Şimdi enflasyon sizce Cuma günü nasıl bir seyir görürüz ve burada faiz kararını etkiler mi? Yani bir indirim artık konuşmuyoruz ama faiz arttırma ihtimali ne kadar yüksek sizce?
1: Dediğiniz gibi artık indirim söz konusu değil yakın bir gelecekte. Faiz arttırma ihtimali söz konusu. Şimdi istihdam rakamları geldi, yüksek geldi. Enflasyon rakamları da yüksek gelirse Fed'in faiz arttırma ihtimali artar. Tabii bu toplantıda ben beklemiyorum. Yani piyasada şu anda çoğu ağırlıklı beklenti sabit olarak bırakılması faizlerin. Ama enflasyon rakamı da olumsuz gelirse tamam FED faiz direkt arttırmaz belki ama daha şahince açıklamalar yapar. Daha şahince görüşler bildirir. Bu da piyasada fiyatlanır ve yılın son çeyreğinde faiz arttırma ihtimali güçlenir. Bu açıdan şu an gelecek TÜFE rakamı en önemli veri diyebilirim. Yani geçtiğimiz hafta istihdamı gördük. Beklentiden yüksek geldi istihdam rakamları. Enflasyon da beklentiden yüksek gelirse Fed'in bir miktar şahinleşmesini ve yılın son çeyreğinde faiz artırımı yapma ihtimali artar. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak enflasyon rakamları haftanın en önemli verisi diye söyleyebilirim size.
0: Evet Arda Bey, kısa bir reklam arasına gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara X Apara.

0: TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Birçok gündem başlığımız var. Gerek içeride gerek küresel piyasalarda takip ettiğimiz başlıklar. İçeride yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor olacağız. Aynı gün ECB'nin de faiz kararı var ki piyasa beklentisi faizlerin artırılması yönünde. Yine gelecek haftada Fed'in faiz kararı oldukça kritik başlıklardan bir tanesi olacak. Yine piyasa beklentisi %70 oranında bir yükseltilmesi yönünde, 25 bas puanlık. Şimdi Arda Bey'le konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. En son FED'den bahsettik, altın, petrol derken birçok başlığı konuştuk ama bir de küresel tahvil piyasasındaki son hareketleri de sormak istiyorum. Çünkü şimdi Amerika tarafına bakıyoruz, 10 yıllıklarda 4.80'ler, 30 yıllıklarda 5.30'ları konuştuğumuz bir ortam. Aslında riskli seviyeleri konuşuyoruz. Sadece ABD değil, Avrupa ve Japonya yeni öncülüğünde de Asya tarafında da tahvil faizleri aslında genel olarak bir yükseliş eğiliminde. Burada da bir aslında yine alarm zillerinin çaldığı da görüyoruz borçlanma piyasasında. Dolayısıyla altın ve hisse senedi diyoruz, buradaki yükselişleri konuşuyoruz ama tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda diğer varlıklardaki bu yükselişler ne kadar sürdürülebilir olur? Ne dersiniz oraya yönelik?
1: Şimdi oradaki faktör birden çalıştı. Birincisi tahvilleri konuşalım. İşte petrol fiyatlarının yükselmesi. Zaten enflasyon yüksekti. Petrol fiyatlarının yükselmesi gelecek dönem enflasyon beklentini daha da arttırdı. Ve küresel bazda tahvil faizlerinin zirveye gittiğini gördük. Başta ABD, tabi Avrupa'da da, Japonya'da da, yani küresel bazda tahvil faizleri ya zirvede ya da zirvelere yakın yerlerde işlem görüyor şu an. Bunun birinci sebebi enflasyon beklentileri, az önce konuştuğumuz gibi. İkinci sebebi de küresel bazda hükümetlerin borç oranları. Özellikle ABD tarafı 40 trilyon dolar bütçeye gelmiş, borca gelmiş. Bu da bir miktar etkili. Şimdi burada böyle bir durum var. Ama diğer yandan da borsalara bakarsak yani tamam, son birkaç haftadan beri petrol fiyatının yükselmesi borsaları negatif olarak etkilemekle beraber ana trende baktığımız zaman, son bir yıllık trende baktığımız zaman borsalar rekor üstüne rekor kırdı. Yani ABD borsaları, özellikle Nasdaq rekor üstüne rekor kırdı. Bunun da senaryosu, bunun da motoru yapay zeka ve yapay zeka ilintili şirketler. Yatırımlar, bilançolar, bilançolar genel manada iyi geldi, şirketlerde gelir büyümesi olduğunu gördük. Bu da borsada pozitif olarak fiyatlandı. Yani burada ters bir fiyatlama oldu aslında, tam ters olması gerekir. Tahvil faizleri yükselirken borsanın düşmesi gerekir klasik görüşe göre. Ama borsa tarafında da ayrı bir senaryo fiyatlandı, yapay zeka fiyatlandı. Bununla beraber böyle bir duruma gördük. Şimdi bir tarafı uyum sağlaması lazım mantık olarak. Ve son bir aydan beri, son birkaç haftadan beri bakarsak borsalardaki yükseliş ivme kaybetti. Hatta bir miktar aşağı döndü. Bunda da az önce konuştuğumuz gibi petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerinin bozulması, Fed'in faiz artırım ihtimalinin artması bulunuyor. Dolayısıyla tamam, hala ABD borsalarında böyle aşağı yönlü bir trendden falan bahsetmek mümkün değil. Ama hız kesti. O devamlı yukarı giden borsa durumu şu anda pek gözükmüyor. Yataylaştı. Hatta bir miktar aşağı doğru hareket gördük. Yani borsalar açısından bir miktar küresel bazda risk arttı diye söylemek mümkün.
0: Evet Arda Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına kıymetli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İyi seanslar dileyelim. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar'la fiyatlamaları değerlendirdik. Böylece yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Birazdan Fon Dünyası ile yeniden karşınızdayız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Fatma Yıldırım, SPK'dan gelen yeni düzenleme başlıklarını ve Borsa İstanbul'a yansımalarını konuşacağız. Ama önce bakalım düzenlemedeki çıkan başlıklar neydi? SPK'dan gelen son adımla beraber pay sahipliği bildirim sınırı fiili dolaşıma ait %3'e indirildiğini gördük. Bir önceki oran %5'ti. Yeni düzenlemeler 11 Eylül itibariyle uygulanmaya başlayacağı mesajı verildi. Dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler ayrı tabloda gösterilecek dedi SPK. Yine bu fiili dolaşımdaki pay tanımından dahil edilmeyecek paylarda listelendi. 10 tane maddeye baktığımızda genel hatlarıyla şirket ve ilişkili kurumların sahip olduğu paylar, geri alınan paylar, yasaklı, hacizli, hukuken kısıtlı, belirli teminat kapsamındaki paylar gibi birçok aslında paylarda bu düzenlemelerden dahil edilmeyecek diye dışarıda tutuldu diyelim. Peki bununla beraber borsalarda nasıl fiyatlandı? Fon piyasalarına nasıl yankı buldu? Bir canlı yayın konuğumuza detaylarını değerlendireceğiz. İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan bizlerle birlikte olacak. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Fatma Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi fon piyasasında son dönemde ciddi bir dönüşüm görüyoruz Oğuz Bey. Son gelen SPK düzenlemelerini takip ettik. Geçtiğimiz günlerde bir fon rehberi vardı. Bugüne döndük. Fiili dolaşımda yeni bir düzenleme geldi. Özellikle MSCI'nin zaten bir uyarısı vardı Türkiye'ye. Burada bir şeffaflık ilkesini gördük. Aslında bu son gelen adımlar da buradaki tedirginliği bir nebzede azalttı diyebiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz bu son gelen adımları? Türkiye'ye giriş bariyerlerini azaltması bekler misiniz? Hem de yabancı açısından da yorumlayabiliriz.
1: Öncelikle tabii isterseniz rehbere de biraz değineyim. Yeni açıklanan rehbere. Tabii. Rehber genel itibariyle çok detaylı bir rehber ve son belki de 10 yılın en detaylı rehberi yayınladı SPK tarafı. Burada özellikle iki tane risk, yoğunlaşma riski ve şeffaflık ön planda olduğunu görüyoruz rehberde. Ve rehberde tabii gelişen portföy yönetim sektörünü ciddi bir gelişim var. Özellikle Covid sonrası hem yatırımcı sayısının artmış olması hem içeride kaynağın çoğalmış olması regülasyon tarafını da beraberinde getirdi. Biz bu düzenlemeyi bu kapsamda değerlendiriyoruz. Şimdi öyle bakınca detaya indiğimizde rehberde fiili dolaşımla ilgili ciddi kısıtlamalar vardı. Ama fiili dolaşımın tam anlamıyla siz de az önce ekrana yansıttınız. Tam anlamıyla nasıl hesaplanacağı ve benzeri aradaki sürüncemeli konuları da dün itibariyle giderdiği gözüküyor. Sizin sorunuza dönecek olursak evet, MSCI tarafında bu son düzenleme, çünkü fiili dolaşım nihayetinde endeksleri etkiliyor. Endekslerdeki hisse senetlerini etkiliyor. Burada dönemsel borsalara akışı etkileyen bir unsur. Tüm dünyada böyle. Bizde de böyle. Haliyle bu MSCI gibi endeks hesaplayıcı kurumları, yani FTSE, MSCI ve benzeri bizim gibi gelişmekte olan ülkelere endeks alınan, gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılarını buraya yönlendiren kurumlar için bunun daha şeffaf hale gelip daha açıklanabilir bir hale gelmiş olması, regülasyon tarafından bunu detaylı şekilde hesaplanışının dün itibariyle nihayetlenmiş olması tabii ki pozitif bir gelişme olarak yorumlanabilir.
0: Evet, biraz da fon piyasasına bakalım isterseniz. Şimdi faizlerin hala yüksek olduğu, cazip olduğu bir ortam var. Para piyasası fonlarında doğal olarak burada tabii ilgisini korumaya devam ediyor ama bir taraftan yatırımcıların aklında da birçok soru var. Faiz getirisi yeterli mi? Biraz daha risk alayım diye hisse ve değişken fonlara geçeyim mi gibi. Orada

0: Başlıklar var. Bu düzenleme ile birlikte yatırımcı tarafından nasıl değerlendirilir? Nasıl orada aslında pozisyon almalıdır?
1: Düzenlemenin Fatma Hanım içine girdiğimizde özellikle BIST 30 endeksinin düzenlemedeki fiili dolaşım 5-20 kısıtlarının dışında tutulmuş olması 30 endeksi ön plana çıkartan bir gelişme. Haliyle bunun önümüzdeki dönem 30 endeks yani Türkiye ekonomisini daha iyi yansıtan, piyasa değeri daha yüksek, daha böyle günlük hayatta karşımıza çıkan şirketlerin olduğu endeks yani blue chip endeksimiz daha ön planda. Zaten son bir hafta 10 günlük süre zarfında da bunun ayak sesleri görüyor gibiyiz. İlk olarak onu söyleyeyim. İkinci olarak tabii biz şimdi Merkez Bankası'nın 40 faizi 37'ye indirmesi, daha sonra düşük enflasyon, bir sene sonuna giderken OVP'nin açıklanmasıyla birlikte bir faiz düşüşü hikayesi oluşmaya başladı. Bunun ayak sesleri bankacılık sektörü ve bankaya dayalı holdingler, GEO'lar üzerinde biraz etkili olacağı gözüküyor. Bunun da ayak sesleri var. Şimdi yatırımcılarımızı biz genelde 3 risk seviyesine ayırıyoruz. Düşük, orta, yüksek. Yüksek riskli yatırımcılarda tabii bu faiz indirim döngüsüne duyarlılığı yüksek olan bankacılık sektör fonlarını ön plana çıkartabiliriz. Çünkü önümüzdeki dönem kuvvetli muhtemel yani görünen bizim beklentimiz sene sonu 35'lerde bir faiz ve enflasyonu da OVP'de 28-30 arasında bir yerde devam edeceği ve önümüzdeki yılda aslında ilk 6 ayda ciddi bir baz etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu yıldan ödünç aldığımız haliyle eğer idiosinkratik bir durum oluşmazsa ve şu an savaşın içindeyiz. Savaşın her iki tarafta hem Ukrayna Rusya hem İran Amerika tarafında biraz şiddet yüksek görüşmeler var gibi. Eğer daha da şiddetlenip petrol fiyatlarını yukarı çekecek, rafineri fiyatlarını yukarı çekecek bir unsur oluşmazsa yani bugünkü gerçeklikle baktığımızda sanki orada yüksek riskli portföylerde bankaların önümüzdeki dönem karlılığını artırmasına yönelik bir pozisyon artırımı olabilir. Yüksek riskli portföylerde ve hisse senetleri genel itibariyle düşen faiz ortamından hem olanak maliyetin düşmüş olması hem de belki önümüzdeki dönem çarpan genişlemesini de yaşarız 30 endekste. Çünkü ciddi anlamda iskonto hisse senetlerini barındırıyor 30 endeks. Öyle bir iyi senaryo olabilir. O yüzden orta yüksek riskli portföylerde hisse senedi portföyleri kendi risk seviyelerine göre yatırımcıların artırılabilir.
0: Evet, aslında burada bir ilginç paradoks da var. Şimdi fon piyasası büyümeye devam ediyor ama yatırımcıya bakıyoruz. Önemli bir kısmı hala düşük riskli fonlarda kalıyor. Yani son baktığımız tablolarda buna dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla burada yatırımcı tarafından yine bakalım. Gerçekten risk almak istememesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa yüksek faiz ortamı yarattığı alternatif getirme? Az önce biraz önce sorduğum soruya da aslında benzer bir soru. Buradan yatırımcı değerlendirirken tasarrufunu yatırırken nasıl burada karar arıyor? Hani risk almak istemediğinden mi düşük fonlara, riskli fonlara yöneliyor yoksa alternatif mi aramaya devam ediyor?
1: Açıkçası çok güzel bir soru. Yani tabii şu an içeride Türk lirası reel faiz verdiğimiz için ister istemez yatırımcılarımız kendilerinin dolar bazlı varlıklarında arttığını görüyorlar. Şimdi böyle bir durumda diğer varlık gruplarına geçiş için diğer varlık gruplarındaki olanakların ciddi anlamda alınacak riski karşılaması gerekiyor. Az önce anlatırken de işte senetlerinde önümüzdeki dönem faiz düşüşüyle birlikte hem şu an çok korunaklı görünen faizden biraz daha riskli varlık grubu, belki bunun birazı ister istemez döviz bazlı varlıklar olabilir. Bir kısmı da kuvvetli muhtemel hisse senedi olacaktır. O tarafa doğru kayışı görebiliriz. Tabii bunun ön ayak sesi düşük gelen bir enflasyon ve devamında faiz indirim patikasına devam etmemiz olur.
0: Evet, o zaman asıl kırılma noktası faizlerin düşmeye başladığı dönemi mi baz alırız bu noktada? Çünkü para piyasası fonlarında duran ciddi bir birikim var. Faizler aşağı geldikçe indirim döngüsü başlarsa eğer buradaki para hızlıca değişken fonlara ve hisse senedine mi kayar sizce? Çok az bir süremiz kaldı. Burayı da bir kısaca alırsak.
1: Çok hızlı akmasını beklemem Fatma Hanım. Çünkü zaten hali hazırda likit fonda çok büyük bir varlığını tutan kişi kuvvetle muhtemel düşük riskli bir yatırımcıdır. Haliyle ona uygun portföyünü çeşitlendirecektir. Mesela biz düşük riskli portföy

0: lerde hisse senetlerini önermiyoruz. Haliyle oradan tam kayışı beklemek doğru olmaz ama bir kısım kayış beklenebilir. O da makul bir beklenti olur.
1: Evet Oğuz Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve kıymetli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar, teşekkür ediyorum ben de.
1: Teşekkür ederiz. İyi seanslar dileyelim. İş portföy hisse senedi portföy yönetimi bölüm müdürü Oğuz Ayhan'la fon piyasasını ve SPK'nın attığı son düzenlemeyi değerlendirdik. Böylece fon dünyasını burada noktalıyoruz. Birazdan hisse atlasıyla yeniden karşınızdayız.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.

Asma Yıldırım, küresel piyasalarda Orta Doğu risk kaynaklı petrol fiyatlarında yeniden Brent cinsi ham petrolü 100 doların üzerine bir aşma gördük. %3'lük primler gün içine takip ediyor. Tabii petrol fiyatları bu kadar yükselirken ilk bakışta petrol üreten şirketleri ele alıyoruz. Daha sonra entegre şirketler derken bugün de rafineri tarafından nasıl bir tablo var? Detaylarına bakacağız. Çünkü ilk başta bir maliyet baskısı gibi görünebiliyor ama özellikle burada rafineri marjları karşımıza çıkıyor. Çünkü ham petrol bu kadar pahalı alınırken benzin, motorin ve jet yakıt fiyatlarının da daha fazla yükseliyorsa işte burada rafineri üreten rafinericiler tam tersine avantajlı şekilde çıkabiliyorlar. Dolayısıyla buradan hangi şirketler ayrışıyor diye bakacağız. Ama önce gidelim bir bakalım borsalarda nasıl bir hava var diyelim. Buradan bakalım DAX endeksine, Frankfurt borsasına %1 üzerine bir geri çekilme var. Petrol fiyatının bu kadar yükseltmesi Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını 3 yılın zirvesine çıkarmış. Dolayısıyla Avrupa borsalarında bir baskıyı takip ediyoruz diyelim. Hemen bakalım. Hollanda merkezli Philips 66 şirketine, özellikle bu şirketin detaylarına baktığımızda en net oyuncularından biri olduğunu görüyoruz. Brent 100 doların üzerine kadar çıkarken Amerikalı rafinerinin neden bundan korkmadığını aslında burada görüyoruz. Çünkü mesele ham petrolün kaça aldığı kadar rafine ürünlerinin ne kadar sattığı da önemli oluyor. Özellikle Orta Doğu'daki arz riskine baktığımızda rafineri kesintileriyle beraber dizel piyasalarında bir miktar sıkışma görüyorduk. Dolayısıyla da Amerikalı rafinericiler de buradaki açığı ihracatla kapatmaya çalışıyor. Beraberinde de şirkette zaten buradaki maliyet tarafındaki avantajını kullanıyor ve hisse performansına yansıtıyor diyelim. Hemen bakalım son tabloya. Bu yıl %100'lük bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. 259 dolar burada karşımıza çıkarken son bir ayda da 160-30'luk bir artış göstermiş. Dolayısıyla Philips 66'in 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatından çok petrolün rafine ürün tarafındaki fiyatından ne yaptığı daha fazla karlılığa yansıyor. Bir kısım. Dolayısıyla da dizel tarafındaki arz sıkıntısı daha fazla bir baskı beraberine getiriyor. Özetlemek gerekirse petrol fiyatları bu kadar yükselirken marjı bozmak yerine rafineri şirketleri için destekleyici bir başlık olarak da karşımıza gelebiliyor diyelim. Buradan gidelim bakalım bir başka şirket diyelim. Şangay borsasına bakalım. Asya borsasında nasıl bir tablo var diyeceğiz. Çin merkezi bir şirkete bakacağız. Sınırlı bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz ve Sinopec, Çin'in dev petrol ve petrokimya oyuncusu bir şirket. En büyük rafinaj ve akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri. Şimdi bunun marjlarına baktığımızda yıllık olarak %50'ye yakın bir ton başına artışı var. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bu yükselişe rağmen marj tarafındaki ciddi iyileşme oldukça önemliydi ama şirketin daha ucuz bir Rus petrolü alımını arttırarak ham madde maliyetinde aşağıda tutması da bir avantaj sağladı. Tabii burada iki tane risk karşımıza çıkıyor. Çünkü Çin'de bir petrol talebinde zayıflama var. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber ve Sinopec'in bir araştırma birimine baktığımızda petrol talebinde düşme bekleniyor. Dolayısıyla da benzin ve motorin tarafındaki talepte daha da düşüş belirgin hale gelebiliyor. Bu risklerin ortasında hemen bakalım fiyatlamalarına. Bu yıl %5'lik bir yükseliş kaydetmiş. Son 6 ayda %10'luk bir düşüş göstermiş. Burada da bir ayrışma söz konusu. Yani hikayenin daha dengeli tarafta fiyatlandığını görüyoruz. Bir tarafta yüksek petrol fiyatı diyoruz. Diğer tarafta sıkı bir ürün piyasası olan rafineri marjları şirketi destekliyor. Dolayısıyla da özellikle bu benzin motorin talebinin zayıflaması petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber çift yönlü etki Sinopec'in hisselerinde çalışıyor diyelim ve bir başka şirkete bakacağız. İngiltere borsalarına bakalım öncesinde. Avrupa'daki genel hattı anlamak adına burada da bir geri çekilme söz konusu. Avrupa'daki enerji maliyetlerinden bahsettik ve hemen bakalım bir diğer şirket Neste, Finlandiya merkezli bir yenilenebilir yakıt üreticisi. Özellikle petrol 100 dolar oldu. Rafinere kazanır mı diye değerlendirmek bu şirkette eksik kalabiliyor. Çünkü yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı tarafı bu şirket için daha önemli bir hal haline geliyor. Yani buradaki fiyatların yükselmesinden ziyade iki farklı kanal şeklinde şirketi değerlendiriyoruz. Geneleksel bir rafineri marjları güçlü kalıyor ama Neste'deki asıl farklılaştırıcı konu yenilenebilir yakıtlar tarafı karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım ise performansı peki bu ortamı nasıl fiyatlamış diyelim. Son döneme bakıyoruz. 52 haftalık zirvesine yakın bir fiyatlaması var. Bu yıl %70'lik bir yükseliş kaydetmiş. Son bir ayda da %20'lik primle de karşılık vermiş. Dolayısıyla Neste'yi diğer baktığımız iki şirketten ayıracak olursak petrol fiyatları evet yüksek ama klasik bir rafineri tarafında marjların destekleniyor.
desteklenmesi dolayısıyla da buradaki havacılık tarafındaki yakıtta daha güçlü bir pozisyon sahibi haline getirebiliyor. Dolayısıyla sadece Brent'e bakmıyoruz rafineri şirketlerini değerlendirirken, Avrupa'daki dizel piyasasını da ele alıyoruz. Yanı sıra da bu yakıt talebini de birlikte izlemekte gerekebiliyor. Özetlemek gerekirse Brent petrol 100 doların üzerine çıktı dedik. Burada 120 ve 150 dolar senaryoların risk olarak konuşulduğu bir ortamda aslında rafinerler için otomatik olarak negatif olarak da değerlendirmiyor. Hatta baktığımız bu üç şirkette de görüyoruz ki artı tarafta fiyatlamalar devam etmiş. Dolayısıyla da artı tarafı sıkışsa da crack spread tarafı burayı yukarı çekebiliyor. Çift yönlü etkiden bahsedebiliyoruz diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: ile krediniz burada. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarınız için mobildeniz, internet bankacılığı veya şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
4: Canım cimri.
5: Bu Perşembe A101'de aldın. Omo 7,5 kilo toz deterjan 349 lira. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı 99 lira 50 kuruş.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Böyle Otobit'te.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
11: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
12: Önce onu halletmek lazım.
10: LGS'de de yanında.
13: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: kat tam %10 tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bankam Ton Bank, kartıma gel.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Hangi

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı ortaladık. Haftanın 3. işlem gününde piyasalar düne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız ve değerlendireceğiz. Önce her zaman olduğu gibi günün manşetlerine bakalım. SPK'dan yeni bir düzenleme geldi. Fiili dolaşım oranı pay piyasalarında SPK değiştirdi ve %5 olan oran %3'e indirildi. Bu ne anlama geliyor? Borsa İstanbul'a nasıl sirayet edecek? Fon düzenlemelerinin geçtiğimiz haftadan itibaren hayatımızda olduğunu görüyoruz. Bu piyasalar açısından neleri beraberinde getirecek? BIST 30 hisselerine teveccüh daha mı artacak? Konuşacağız, yorumlayacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu giderek artıyor. Öyle ki son rakamlar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Dünyadaki borçluluk oranının geldiği noktayı masaya yatıracağız ve aksiyonlar noktasında hem merkez bankalarının elini zorluyor mu, zorlamıyor mu, önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo olabilir değerlendireceğiz. Öte yandan petrol kanadına baktığımızda 100 dolar bandının olduğunu görüyoruz. Brent petrolde 100 dolar seviyesinin üzerindeki seviyelerin hakim olduğunu söyleyebiliriz ve OPEC üretim kotasını da arttıracağını Irak kanadında takip ediyoruz. Özellikle burada OPEC ve müttefiklerinin gelecek yıl ne kadar petrol üreteceklerini belirtmek amacıyla üye ülkelerin kapasitelerini gözden geçirdiği bir dönemde Irak, ülkenin petrol üretim kotasının önemli bir artış talep ettiğini Irak'ın ifade edebiliriz. Son başlığımızda biraz önce de ifade ettiğim gibi petrol var. 100 dolar seviyesini Brent petrol test etti. 24 Temmuz sonrası tekrar görüldü. 100 dolar seviyesi. Bakalım üzerinde kalıcılık sağlanacak mı? Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinden itibariyle 14.560 puan seviyesi var. %1 artıda 14.584 puan seviyesi de yukarıda test edilmişti. Devam edelim. BIST 500'e bakalım. Benzer bir görüntü var. 18.088 gelinen nokta, %0.71 yukarı yönlü hareket burada da görüyoruz. Sektörler an itibariyle nasıl şekilleniyor? Bankacılık endeksinde %0.3'lük bir yükseliş görüyoruz. Sanayi endeksi %1.2 artıda. Gayrimenkulde %1.74'lük alım var. Teknolojide de yarım puanın üzerinde bir yükseliş söz konusu. Turizmde %1.5'u aşan bir geri çekilme an itibariyle var. Endekste genele yayılan bir yükseliş diyemiyoruz. Gıda ve bilişimde de geri çekilmenin olduğundan bahsedebiliriz. Madencilik, inşaat, kimya ve sigortacılık endeksinde de şu an için yeşil bir tablodan bahsetmek mümkün. Fiyatı en fazla artan şirketleri görelim. Bu saat diliminde emlak konut %8'in üzerinde alıcılığı. Balsu, Gıda, Petkim, Batı Çimento, Vestel sıralama böyle. Bir de fiyatı en fazla geri çekilen şirketleri görelim. Odin günlerdir taban oluyor. 964 TL'ye düştü. 3200 TL'lerden hisse 1000 TL'nin altına indi. Pasifik Yüreğe, Katılım Evim, Pasifik Teknoloji ve Gesan sıralama böyle. İlk 3 şirkette taban fiyatlamadan bahsedebiliriz. Gelen düzenlemelerin piyasaya etkisini konuşacağız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte olacak. Bu düzenlemeler ne işe yarıyor, ne amaçlanıyor ve piyasalarda etkisi nasıl görülüyor? Bu başlıkları masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce son gelen düzenlemeyi konuşarak sohbetimize başlayalım. Burada fiili dolaşım oranlarında bir değişiklik var. %5, %3'e geldi. Ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet, yani burada bir süredir bu fiili dolaşım oranları tartışma konusuydu. Zaten MSCI'de bunu dile getirmişti. Önemli hususlardan biriydi. Orayla ilgili daha hassas adımlar da geldi. Birincisi, fiili dolaşım oranları şirketlerin ciddi manada değişecek. Bu şunu ifade ediyor aslında. Geçmişte halka açık payların belli bir kısmının ortaklar tarafından alınması, doğrudan alınması bu fiili dolaşım oranını azaltan unsurlardan biriydi. Şimdi bu ile buradaki süreç biraz daha genişletildi. Kapsamı genişletildi bu sürecin. Eğer hakim ortaklar ya da bu işte belli pay üzerinde bulunan kişiler, yönetimde pay sahibi olan kişilerin bir fon üzerinden bir ortaklığı söz konusuysa, pay alımı söz konusuysa, bunlar da yine fiili dolaşımdan çıkarılacak paylar olacak. Yine teminat olarak verilen ya da işte başka bir alanda işte hakkı başkasına devredilen paylar da yine bu fiili dolaşım oranından çıkarılıyor olacak. Buradaki temel amaç bana kalırsa birincisi bu daha net bir fiili dolaşım oranı ortaya koymak. İkincisi ise bu endeks alım kriterlerine biraz daha düzenleme getirmek. Yani hep konuştuğumuz konu, yani aslında bloke halde birilerinin de ya da serbest fonlarda ya da herhangi bir yatırım fonunda bulunan hisse senetleri aslında görece daha düşük fiili dolaşım oranına sahip ama hesaplama

0: vitrini düzeltme çabası. Çünkü daha önce aslında fiili dolaşım oranı görünümün çok altında olan şirketler bir şekilde bu endekslere giriyordu ya da endekslerde yer ediniyordu. Şu anki düzenlemelerle artık yeni dönemde birçok hissede bu fiili dolaşım oranındaki değişimden dolayı endekslere girme çıkma durumları da etkilenecek. Bu düzenleme 11 Eylül'de gündeme gelecek. 11 Eylül'den itibaren yeni fiili dolaşım oranlarını göreceğiz. Geçen sene 12 Eylül'de de son çeyrek için endekse dahil olacak şirketlerin listesinin açıklandığını görmüştük. Yani bu açıklama yapılmadan önce tahmine bu düzenlemeyi görüyor olacağız. 11'inde fiili dolaşım oranlarını göreceğiz ve devamında da belki aynı hafta içerisinde de son çeyrek için endekse dahil olacak ve endekslerden çıkarılacak şirketleri görüyor olacağız. Yani bu açıdan dolaylı yoldan aslında BIST 30'a, BIST 50'ye, BIST 100'e giriş kriterlerinin ana maddesi de değişmiş gibi oldu. Yani orada çünkü en önemli unsurlardan biri tek başına fiili dolaşım değil ama fiili dolaşımın daki payların halka açık kısmı. Bu şirketleri listelerken önemli kriterlerden biri. Elbette işlem hacmi gibi bazı diğer kriterler de söz konusu. Net bir şekilde maddeler belki ortada yok ama ana unsurlardan biri bu fiili dolaşım pay oranının piyasa değeriydi. Ve şu an o şirketlerde birçok şirkette bu ciddi değişikliğe uğrayacak. Yani o açıdan dediğim gibi bu çeyrek yani son çeyreğe girerken de BIST 30'dan 50'den 100'den BIST'den derken bu endekslerden çıkanlar ve yeni girenler gibi diğer dönemlere nazaran biraz daha fazla sayıda şirketi etkilediğini görebiliriz. Ama dediğim gibi tam sağlıklı yorum yapabilmek için de 11 Eylül'deki bu yeni düzenlemenin etkilerini yani yeni fiili dolaşım oranlarını da görmek lazım. Özellikle bu BIST 100 içerisinde yer alıp fiili dolaşım oranı çok hızlı düşen şirketlerin BIST 30'da, BIST 50'de, BIST 100'de hani bu endekslerdeki yerini kaybetme riski. Onun yerine de yedek tarafta kalan ama fiili dolaşım oranı çok değişmeyen şirketlerin de bu endekslere tekrar girişini görebiliriz. O tarafa yönelik bir etkisi de söz konusu olacak gibi gözüküyor.
1: Özellikle bu fon düzenlemeleri geldikten sonra sizinle yapmış olduğumuz yayında BIST 30 şirketlerinde bir hareketliliğin olabileceğinin altını kalın kalın siz çizmiştiniz. Bu hafta başından itibaren öğleden sonra kapanışa yakın dakikalarda BIST 30 hisselerinde büyük hareketlilik söz konusu oluyor. Nasıl okumak gerekir bu hareketliliği? Mesela dün BIST 30'da yer alan birkaç şirket tavan fiyatlama gösterdi. BIST 30 hisselerinin muaf olması bu düzenlemelerde nasıl bir görüntünün oluşmaya devam etmesinde etkili olacak.
0: Şimdi ben tebliğ ilk değiştiğinde yine seninle yayında konuştuğumuzda evet bahsettiğin gibi bir BIST 30'a vurgu yapmıştım. BIST 30 kamu şirketleri ve varlık fonu şirketleri. Bunlar manipülasyon yapılamaz diye düşünülmemesi gereken şirketler. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de bu şirketlerde de pekala manipülasyon yapıldığını çok net bir şekilde gördük. Yani afaki fiyat oluşumları, sonraki düşüşler, zararlar, kayıplar, kurumların zora düşmesi vesaire bunların hepsini yaşadık ve içindeydik. Yani ne olduğunu biliyoruz. O nedenle önemli olan buralara hani bu olayların kaymasını engelleyecek bir iradenin ortada olması. Yoksa dediğim gibi Türkiye'de BIST 30 şirketlerde çok rahat farklı fiyatlamalara götürülebiliyor da getirilebiliyor. Önemli olan buna cesaretin kırılabilmesi. Bu birinci konuydu. İkinci konuda ben yine tebliğden sonraki ilk yayınımızda seninle yaptığımız yayında şunu da söylemiştim. Yakın dönemde özellikle Eylül vadelilerin bitmesine yakın bu fon düzenlemelerinin etkilerini vadeli tarafta da görebiliriz ve vadeli tarafta da böyle çok rasyonel olmayan piyasanın olağan akışına uygun olmayan pozisyon alımları söz konusu olabilir ve vadeli tarafta bu sürecin içinde kullanılabilir diye bu uyarıyı da yapmıştım. Yani bunu dün değil geçen haftanın başında yapmıştım. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı olayın nereye kayacağını tahmin edebiliyorsunuz piyasanın içinde olunca. O açıdan burada da dikkatli olmak lazım. Yani otoritelerin de belki bu tarafta daha hassas davranıyor olacaklar. Belki önümüzdeki dönemde farklı düzenlemeleri de o taraflarda görüyor olacağız. Ama bir bu ay sonu gerçekten kritik. Bir fonların o 1/3'lük düzene oturması. Bu yıl sonuna kadar devam edecek bir süreç ama ilk etkileri burada görüyor olacağız. İkincisi bu pay tarafında, vadeliler tarafında hem pay vadeliler

0: endeks vadeliler tarafında ortaya çıkan pozisyonlar, oradaki büyüklükle bunları bir arada değerlendirmek lazım. Yani bir taraftan hisse alırken bir taraftan vadeliyi satmak, bir taraftan işte başka pozisyon dönüştürmek, fonların içerisindeki bu revizyonu vadeli piyasaları kullanarak da bir dengeleme sürecine sokmak önümüzdeki dönemde daha sık karşılaştığımız konulardan biri olabilir. O nedenle yatırımcıların bu iki tarafı birlikte değerlendirmesi lazım. Yani bu tarafta ne oluyor, karşılığında ne oluyor, neler bitiyor, bunlara bakması lazım. Ben dediğim gibi özellikle bu ayın son 10 günü yani vadeli piyasalar kaynaklı da ciddi bir volatilite oluşabileceğini düşünüyorum. Bu bir tahmin olur olmaz, onu zaman gösterecek ama yani spot'taki bu hareketler de biraz orayı etkiliyor. İkincisi de yani bunca düzenleme yapıyoruz ve bu düzenlemelerin sebebi fonlar tarafındaki düzenlemeyi getirmek. Ama maalesef bizim piyasamız gün içinde ayrı çalışıyor, gün sonunda ayrı çalışıyor. Yani son yarım saat fon kapanışları yani bambaşka bir piyasa ortaya çıkabiliyor. Yani o nedenle oradaki fiyatlamalar da dediğim gibi piyasanın o arzu edilen dinginliği sağlaması konusunda ne kadar fayda sağlıyor onu da konuşmak lazım ya da değerlendirmek lazım. Muhtemelen otoriteler de bu hareketleri de izliyorlardır piyasalardaki. Ama genel itibariyle dediğim gibi bu düzenlemelerin etkilerini biz yıl sonuna kadar göreceğiz. Yani hani oldu bitti değiliz. Daha sürecin başındayız. Burada tefası açık fonlar var. Daha sonra tefası açık olmayan fonlarla ilgili işlemler, süreçler devam ediyor olacak. Yani bu bir süreç işi. Yani ve bu süreç çok sancısız olmayacak. Yani bir düzenleme süreci ve bu düzenleme sürecinde de biz piyasalarda bunların etkilerini göreceğiz. Dediğim gibi BIST 30, BIST işte halka kamu şirketleri ya da varlık fonu şirketleri bunlardan muaf diye orada da böyle bir anomali oluşmasına çok izin verileceği kanaatinde değilim. İkinci konu da şu, bizim arzumuz bu düzenlemeleri yapmadaki amacımız buraya yabancı sermayenin gelmesi. Eğer biz BIST 30 gibi endekslerde, BIST 100 gibi endekslerde, bu diğer BIST 100 dışı şirketlerde ya da BIST 100'ün içindeki bazı şirketlerde yaptığımız o anomali fiyatları oluşturursak, bu sefer o fiyatlardan bu piyasaya bir daha yabancının gelmesini de bekleyemezsiniz. Yani böyle bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. O açıdan dediğim gibi bunun ben süreci yayılan bir düzen olacağı kanaatindeyim. Otoritelerin de hani bu süreçlerin tamamını topyekün birlikte değerlendirdiğini düşünüyorum. İlk düzenleme çıktığında da söylemiştim. Bu düzenleme nihai metin olmayabilir dönem içerisinde. Tıpkı geçmişte bankacılık sektöründeki makro ihtiyati tedbirler gibi yeni düzenlemeler, tedbirler gelebilir diye. Belki sayısı onları bulacak tedbir ve düzenlemeyi önümüzdeki dönemde de görüyor olacağız diye düşünüyorum. O nedenle dediğim gibi biraz ihtiyatlı gitmekte fayda olduğu kanaatindeyim ben piyasa açısından.
1: İlk değerlendirmenizde endeks kriterlerine atıfta bulundunuz ve geçtiğimiz seneki takvime temas ettiniz. Şayet önümüzdeki hafta bu endeks değişikliklerini görürsek, bu atılan düzenleme oradaki beklentilerin gerçekleşmeyeceği anlamına da gelir mi? Bazı şirketler için BIST 50'ye geçeceğine yönelik bu fiili dolaşım oranlarından ötürü beklenti vardı. Kimisinin BIST 30'a çıkmasına yönelik öngörüler vardı. Bu nasıl bir tabloyu bize gösterir? Yani önümüzdeki hafta bu yeni endeksler açıklandığında yine hareketli bir piyasa görebilir miyiz?
0: Yani ben dün tebliğdeki şeylere baktığımda, maddelere baktığımda sanki üzerinde hassas çalışılmış gibi geldi. Yani bu hem fiili dolaşım oranlarının hesaplanmasında hangi paylar dahil edilecek, hangi paylar dahil edilmeyecek, hangi hissede durum nedir vesaire sanki biraz detaylı çalışılmış gibi geldi bana. O nedenle bu değişim sürecinde ben biraz daha fazla değişim olabilir gibi geliyor bana. Yani ben dediğim gibi etkisinin olabileceği kanaatindeyim. Ama net rakamları 11 Eylül'de göreceğiz. Ondan sonra belki üzerine daha sağlıklı yorum yapılabilir. Ama bu çeyrekte dediğim gibi biraz daha fazla şirketin yer değiştiğini görebiliriz bu fiili dolaşımdaki değişimlerden dolayı. Özellikle bir süredir tartıştığımız, belki konuştuğumuz hani BIST 30'a, BIST 50'ye, BIST 100'e yakışmıyor dediğimiz ya da vitrini biraz boz dediğimiz değerlemesi aşırı yüksek şirketler vesaire. Buralarda işte fon paylarının işte fiili dolaşımdan çıkması vesaire gibi süreçler biraz o taraflar onları daha fazla etkileyebilir. Ama dediğim gibi 11'indeki fiili dolaşım oran değişimini de görmek lazım. Ondan sonra daha sağlıklı bir yorum yapılabilir o tarafta. Muhtemelen de 11'inden sonra çok uzun sürmeyen bir süreç içerisinde de, yani muhtemelen gelecek hafta içerisinde de en geç şeyi de görürüz herhalde. Endeks değişimlerini de görürüz.
1: Merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir fiyatlama, nasıl bir tablo göreceğiz. Bugünkü kapanışta nasıl olacak, bunu da merak ediyoruz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle BIST 30 hisselerindeki hareketliliği masaya yatıracağız. Altın ve Fed'i konuşmayı da ihmal etmeyeceğiz. Bizlere One Portföy yöneticisi Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Önce BIST 30 hisselerini konuşarak sohbetimize başlayalım. Hafta başından itibaren bir hareketlilik var. Nasıl okumak gerekir? BIST 30 şirketlerindeki bu hareketliliği bugün de yine bazı BIST 30 hisselerinde ciddi yükselişler görüyoruz.
2: Ya şimdi şöyle söylemek lazım. Tabii tebliğ değişikliğiyle beraber birçok hisseler açısından kısıtlama geldi bilindiği üzere. Yani oransal olarak. Ve bu kısıtlamalara BIST 30 hisseleri dahil edilmedi. Bu anlamda yani BIST 30 dışı şirketlerden, hani fon yöneticileri de bu anlamda kendini ayarlamaya çalışıyor. BIST 30 dışı şirketlerden BIST 30'a doğru bir teveccüh söz konusu, kayış söz konusu. Yani genel olarak baktığımda aslında BIST 30'un yani şirket değerlemelerinin dışında teminat değerlerinin de yükseldiğini düşünüyorum tebliğ ile birlikte. O açıdan biraz BIST 30 şirketlerine talep var. Muhtemelen diğer fonlardan, BIST 30 dışı ağırlıklı hisse taşıyan fonlardan çıkan paraların bir kısmı BIST 30 taşıyan hisselere doğru kaymış olacak. Yani her ne kadar kendi isminde BIST 30 geçmese bile ve fon içerikleri de BIST 30 ağırlıklı olarak şekillenecek diye düşünüyorum. Yani BIST 30 dışı hisselerden BIST 30 hisselerine doğru bir dönüş söz konusu. Yayın öncesi de baktığımda yani son bir aylık dönemde baktım BIST 30 hisseleri %11-12 seviyesinde yükselmiş. Hatta bugünkü en yüksek gördüğü seviye rekordu BIST 30 açısından TL bazında. Hala BIST 100 endeksi 14.500'lerde 15.000 seviyelerindeydi, rekor seviyesi oraya gelemedik ama BIST 30 en yüksek seviyesini şu anda geçmiş durumda. Biraz önce de belirttiğim gibi son bir aylık getirisi BIST 30'un %10'un üzerinde, BIST 100'ün %5, yani BIST 100 içerisindeki BIST 30 ağırlığını da %70-80'lar seviyesinde olduğunu düşünürsek aslında ağırlık olarak. Yani BIST 30 dışındaki şirketler genel olarak ortalama bazda baktığımızda aslında son bir aylık dönemde zarar ettirmiş durumdalar. Bu zararlara karşın BIST 30 hisseleri ortalamada %10 yükseldi. Ve burada tabii tebliğin bence büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu düzenleme small cap şirketlerine nasıl sirayet edecek? Çünkü fonlarda daha düşük montanlı şirketlerin de fazlaca yer aldığı dönemleri gördük. Bu düzenlemeler sonrası o şirketlerde nasıl bir tablo olacak? Ne dersiniz?
2: Ya zaten bunu görüyoruz son bir aydır. Yani tebliğ öncesinde de belki tebliğin bir şekilde kısıtlama getireceği belliydi ama oranlar belki belirli değildi. Zaten hazırlık yapılıyordu o anlamda. Onun için BIST 30 dışı şirketler şu anda eksi konumda. Ve bu yani sonuçta kademeli olarak geçiş tanındı ama işte Ekim sonuna kadar 1/3 şeklinde veya yıl sonuna kadar tamamı tebliğe uyacak şekilde. Ama neticede bu fonlara tanınan bir süre yatırımcı bunları beklemeyecekti. Zaten beklemeden hani bu uyum sürecini fonlardan çıkmaya başladılar. Bu tür ağırlıklı olan, dediğim gibi small cap taşıyan fonlarda ve bunun yerine de BIST 30'a doğru geçiş var. Ya bu trendin bir süre daha bence devam edeceğini düşünüyorum. Yani geçmiş tarihsel olarak BIST 30'u BIST 100 ile karşılaştırdığımızda aslında tepe noktalarına göre bakarsak ve bu hareket devam edecek olursa yıl sonuna kadar muhtemelen %7-8'ler seviyesinde BIST 100'e karşı daha fazla performans gösterecek gibi görünüyor. Yani bir temel değişiklikten çok, yani şirket bilançolarından ziyade aslında dediğim gibi yani paranın hisse tarafında portföyünde yer değiştirmesinden kaynaklanan bir süreç. Açıkçası ben de bir fon yöneticisi olarak aynı zamanda BIST 30, yani kendi yönettiğim hisse senedi fonunda BIST 30 ağırlığını daha fazla yükselttim. Çünkü o taraf biraz daha endeksi sürükleyecek görünüyor. Bugünkü zirve seviyesi de bunu destekliyor. Yani bu süreç bence talep devam edecektir. BIST 30 hisselerinin bu tebliğ kapsamı dışında bırakılması, yani yeni kısıtlamalar dışında bırakılması bence çok büyük bir

0: şey veriyor, ekstra değer veren, değer yaratmış oluyor bu hisseler için. Dolayısıyla bu talep bu şekilde devam edecektir. Yani tabii dün tavan olan hisseler vardı. Yine tavanlar olur olmaz genel yurt içi ve yurt dışı piyasalara bağlı, ama genel olarak bence yıl sonuna kadar BIST 30'un BIST 100'den daha fazla yükseleceğini veya düşerken de daha az düşeceğini düşünüyorum. Daha korunaklı görünüyor hem likidite açısından hem de talep açısından.
1: Seyfullah Bey, dinamikler hisse senedi piyasasında değişti diyebilir miyiz peki? Şimdi gelen düzenlemeler sonrasında BIST 100 endeksi adına ana hedefler nasıl şekillenecek? Çünkü son cümlelerinizde BIST 30 daha güvenli hale geldi, BIST 30'un getirisi daha yüksek olabilir dediniz. O zaman bu düzenlemelerle birlikte borsada dinamikler de değişti diyebilir miyiz?
0: Evet, çünkü bazı fonlarda BIST 100 dışı da bilindiği üzere hisseler çoğunluktaydı diyelim genel olarak baktığımızda. Şimdi bunlar kalktığı için ve BIST 30'a girdiği için, yani talepsel olarak ve BIST 30 da BIST 100'ün yaklaşık %70-80'ini oluşturduğu için öyle söyleyeyim. Dolayısıyla BIST 30 yükseldikçe aslında BIST 100'ü de yukarı çekmiş olacak. Şu anda 14.500'lerdeyiz ama dediğim şekilde BIST 30 BIST 100'den daha fazla yüksekken BIST 100'ü yukarı çektiği için muhtemelen biz yıl sonuna kadar 15 binli seviyeleri geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii özel olarak hisse seçemeyenler açısından BIST 30 ağırlıklı fonlar seçmek veya içerisinde her ayda bir biliyorsunuz ay sonunda fon tabloları yayınlanıyor. Bu şekilde BIST 30 ağırlıklı olan fonları seçmek açıkçası daha mantıklı görünüyor. Yani onu söyleyebilirim, evet.
1: Bu gelişmeler fonlara ilgiyi azaltacak mı peki? Son dönemde fon piyasasına ilgi epey bir artmıştı. Görüntü nasıl devam edebilir?
0: Ya genel fon sektörü olarak düşünürsek evet, hisse senedi taşıyan fonlar özelinde bakarsam bir miktar azalacak. Çünkü küçük fonlardan çıkan paranın hepsi de BIST 30 taşıyan fonlara geçmeyecekti. Bir süre beklemede kalabilir, daha sonra geçiş olabilir. Yani yine de her halükarda fonlar genel olarak baktığımızda aslında iyi yönetiliyor getirisel olarak baktığımızda. Evet, aralarında endeksin veya enflasyonun altında kalan fonlar olsa da yani ortalamada oldukça bence iyi yönetildiğini düşünüyorum. En azından kendi yönettiğim fon açısından da söylemem gerekirse hem endeksin hem de enflasyonun oldukça üzerinde bir getiriye sahipti. Ya bu getiri biz küçük hisselerle de sağlamadık açıkçası. Genel olarak dengeli bir dağılım yaptık. İşte %50'si BIST 30 ise %50'si 30 dışı. Ama şu noktadan itibaren tabii ki BIST 30 ağırlığını vermek daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Evet, diğer taraftan çıkan paranın bir kısmı ilk aşamada geçmeye başladı zaten. Daha sonra da tamamı bence geçer diye düşünüyorum. Çünkü yani paranın gideceği çok fazla ekstra yer yok o manada. Faizlerde de düşüş trendini dikkate alırsak şu anda BIST 30 ağırlıklı fonlara yatırım yapmak oldukça mantıklı geliyor.
1: Burada özellikle önümüzdeki süreçte yeni düzenlemelerin ilave edilmesini bekler misiniz peki? Çünkü bir periyoda yayılması da gündemde.
0: Yani tabii yeni düzenlemeler gelebilir ama çoğunluğunun yani belki %80-90'ının yapıldığını düşünüyorum. Yani bayağı bir kapsamlı aslında bir düzenlemeydi. Sadece bir madde düzenlemesi de değildi. O anlamda aslında büyük çoğunluğu bence yapıldı. Ama tabii konjonktür değiştikçe ihtiyaçlar da artacaktır, değişiklikler olacaktır. Ama büyük çoğunluğu bence yapıldı. Yani bundan sonrası açısından çok büyük düzenlemeler gelmez. Sistem yerine oturduktan sonra açıkçası bazı kısıtlamalar da zamanla da gevşeyebilir diye düşünüyorum belki birkaç yıl sonra. Çünkü serbest fonlarda hisse taşıyan fonlarda bilindiği üzere yani %5'i geçen hisseler %20'ye geçemiyor. Ya yani bir anlamda serbest fonlar serbestliği kısıtlanmış oldu ve diğer klasik hisse senedi fonları aslında daha serbest hale geldi. Orada en azından %5'i geçenlerin toplamı %40 gibi bir oran söz konusu. Yani o tarafa geçiş olacaktır, evet. Şimdilik bence tebliğ yeterli diye düşünüyorum. Yani çok büyük düzenleme bundan sonra gelmez en azından kısa vadede. Yani yıl sonuna kadar bunun etkisini bir görmemiz lazım. Ondan sonra duruma bakacağız.
1: Yönümüzü küresel kanada çevirelim. Biraz Fed'i de konuşalım. Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz? Nasıl bir FED toplantısı beklersiniz? Cuma günü TÜFE verisini alacağız. Açıklanacak olan enflasyon verisi FED'in kararını nasıl etki edebilir?

0: Yani evet, şu anda enflasyonda bir miktar düşüş gördük ama petrol fiyatlarında tekrar yükseliş var. Yani enflasyona ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyor Fed üzerinde. İstihdam da açıkçası hani geçen haftalarda gelen beklentinin üzerinde geldi. Her ne kadar Amerika'nın genel büyümesi açısından çok yüksek bir rakam olmasa da en azından Fed'in hani faiz artırmasını engelleyecek bir şekilde gelmedi. O yüzden de faiz artırım beklentileri arttı. Yani şu anda tabii ABD 10 yıllık faizleri tehdit oluşturuyor 4.80'lar seviyesinde. Özellikle 5'i geçerse hani genel olarak bir risk off modu olabilir hisse tarafında özellikle. Yani genel beklentiye baktığımızda %60 faiz artırımı fiyatlanıyor şu anda. 3.75'ten 4'e çıkarması konusunda. Bu hafta evet bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var ve Avrupa Merkez Bankası'nın var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor. Gelecek hafta da belirttiğiniz gibi Fed var ve Japonya Merkez Bankası var. Yani Avrupa ve Japonya'nın artırım kesin gibi görünüyor. Fed'in de açıkçası ben kararsızım, yani %50-50 diye düşünüyorum. Normalde enflasyon bir miktar artacak ama en azından tahvil faizlerindeki yükselişi frenlemek adına, yani önce yükseltip sonra indirme strateji kapsamında aslında artırması da belki gerekebilir. Ama Kasım'da seçimler var. Yani orada da hani Trump'ın baskısı var bir miktar. Açıkçası kararsızım. Yani %50-50 olasılık gibi görünüyor şu anda. Ama ben yine de tercihimi artırmayacağı yönünde kullanıyorum.
1: Bir yandan merkez bankalarının kararlarını konuşuyoruz. Diğer yandan dünyada yüksek borçluluk halinin olduğunu da görüyoruz. Bununla alakalı çalışmamız da ekrana geliyor. Bu yüksek borçluluğun elbette bir faturası var. Faiz faturasından bahsediyorum. OECD ülkelerinde kamu borçları için ödenen yıllık faiz 2 trilyon doları aşmış durumda. Faiz ödemelerinin toplam büyüklüğü gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %3'üne ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda kamu borcu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Seyfullah Bey, tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu borçluluk oranı ülke ekonomilerine nasıl yansıyor, nasıl yansıyacak? Merkez bankalarının elini bağlıyor diyebilir miyiz?
0: Evet, bağlıyor. Belirttiğiniz gibi borçluluk, global borçluluk düzeyi en yüksek seviyede. Uzunca bir süredir artış trendinde bu. Şimdi borcu nasıl ödeyebilirsiniz? Yani büyümenin de hani buna eşlik edip büyümeden sağlayacağınız kazançla belki bütçe fazlası vererek borçları azaltmanız gerekiyor ama maalesef global büyümede şey değil. Yani bu borçları ödeyecek güçte yüksek seyretmiyor. Hani eskiden Çin belki çok hızlı büyüyordu. Şimdi orada da yavaşlama var. Savaş nedeniyle de Türkiye'de dahil gerek Avrupa gerek Amerika'da, bütün dünyanın her tarafında genel olarak, yani geçmiş yıllara göre baktığımızda aslında büyümede yavaşlama var. Bir taraftan büyüme yavaşlarken öbür taraftan borçlar yükseliyor. Yani borcu nasıl azaltırsınız? Eğer büyümeden sağlayacağınız kazançla azaltamayacaksanız varlık satışı yapmanız lazım belki. Hani o çok gündemde değil şu anda. O zaman merkez bankaları dolaylı olarak bir şekilde fazla parasal sıkılaştırma yapamıyorlar. Enflasyon yaratarak aslında borcun reel değerini düşürme çabasındalar diye düşünüyorum genelde baktığımda. Hani bunu hızlı bir şekilde yapmıyorlar ama şu anda buradan da çok çıkış açıkçası yok gibi görünüyor. Hani bunu ilk fiyatlayan ne oldu? Altın fiyatları oldu. Hani iniş çıkışlar olsa da uzun vadede bu sorundan parasal genişlemeyle çıkılabileceği, kontrollü şekilde diye, kontrollü parasal genişlemeyle çıkılacağı, enflasyon yaratılarak fazla panik de oluşturmadan ve dolayısıyla altın bunu fiyatlıyor. Onun için zaten uzun vadede hani yükseliş trendinde, daha önce 1000 doların altında olan altın 2000 dolarlara sonra 5000 dolarlara geçti. Hani şimdilik çok fazla bir çözüm açıkçası bence yok gibi görünüyor. Genel olarak borçluluk seviyesini düşüneceğini çok fazla zannetmiyorum. Hani büyüme de onu dediğim gibi borcu azaltacak şekilde büyümeyeceği için, artmayacağı için, ki petrol fiyatlarında da bunu gördük. Daha önceki yayınlarda da belki bahsetmişimdir. Bu petrol fiyatlarının 100-120 dolarlara yükselmesi, yani global gayri safi milli hasıla büyümesinde yaklaşık %0.5'lik en az büyümeyi eksi yönde etkiliyor. Bir taraftan evet, yani dediğim gibi büyümeyi, petrol artışı enflasyonu artırırken büyümeyi de aşağı çekiyor. Ve borçlarda da düşüş yok. Bu da tabii ki dolar ve diğer bütün aslında para birimlerinden altına kaçışı bir anlamda tetiklemiş oldu. Ve bu trend bir süre daha muhtemelen devam edecek diye düşünüyorum.
1: Siz
0: ben şeyi de bahsedebilirim. Evet, yeri gelmişken. Yani evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek Amerika'nın borcu. Yani ben geçmiş yüzyıllık şeylere de baktım da borçluluk oranlarına ve savaş öncesinde. Gerek Vietnam Savaşı olsun, gerek Irak Savaşı olsun. İşte birine %25'lik borç seviyesinde. Yani kamu borcu böyle gayri safi milli hasıla %25 iken girmiş. Sonra %50'ler seviyesinde girmiş. Şimdi bir İran Savaşı'na %130'lar seviyesinde büyük bir borçluluk yapısıyla giriyorsunuz. Aslında çok yani... ekonomi sağlam olmadan böyle bir savaşa girdiğiniz için yani gerçekten iş şiddetlenirse borçluluk seviyesi daha da fazla artar. Hani aslında Trump bundan da belki çekiniyor şu anda. Yani petrol fiyatlarının fazla yükselmesini istemiyor o anlamda. Hani seçim öncesi enflasyonda yükselmesin diye düşünüyorum. Yani borçluluk evet, çok ciddi azalacak bir şey görünmüyor şu anda. Hani açıkçası bir sürü teoriler mevcut ama bekliyoruz ya, açıkçası nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz.
1: Siz ilk cümlelerinizde borçluluğu konuşurken altına değindiniz. Biraz açalım mı? Peki uzun vade için altında hedef ne? Kısa vadede Amerika'daki TÜFE verisini takip edecek ons altın. Hemen akabinde FED kararı önümüzdeki hafta görülecek. An itibariyle ons altında 4407 dolar seviyesi var. 3 günlük düşüşün ardından altın %1'in üzerinde yükseliyor. Peki orta ve uzun vade için altında ana hedef nedir?
0: 5500 dolara çok hızlı yükseldik. Özellikle 2025'in son çeyreğinde başlayan bir hareket vardı. 3500'lerden başlayan. Bu hızlı yükselişin düzeltmesini gördük 4000'li seviyelere kadar. Şimdilik 4400'de. Ben tekrar önümüzdeki dönemde 5500 dolar olması bir önceki zirve açısından hedef olarak görünüyor. Bu seviyelere çok hızlı bir şekilde geleceğini açıkçası zannetmiyorum. Ama yavaş yavaş tekrar eski tepe noktaları 5500 önümüzdeki yıl hedef olur diye düşünüyorum. Neden? Yani altının temel yükselişinin sebebi aslında jeopolitik riskler değildi. Belki sadece %20 etkiliyordu ama dediğim gibi yani Çin'in işte dolara güvenmemesi, Merkez Bankası'nın rezerv çeşitlendirilmesi bizde dahil. Yani dolardan altına bir geçiş oldu ve bu trendde çok büyük değişiklik yok. Hala Çin almaya devam ediyor. Yani cari fazla veriyor ciddi derecede. Bunun da bir kısmı aslında gidiyor altın yatırımı yapıyor. Ya Amerika tahvilini belki kısmen azaltıyor dolara güvenmediği için. Dediğim borçtan dolayı. Çünkü borcu nasıl eritecek? Yani paranın değerini düşürerek eritmeye çalışacak. O yüzden dolar taşımaktansa altın taşımak daha mantıklı diye düşündüğü için altın yatırımı uzunca bir süredir rezervinde altın oranını yükseltmeye çalışıyor. Yani bu trend değişmeyeceği için, borçluluk da hani düşmeyeceği için şimdi FED de veya merkez bankaları da enflasyonu düşürmek için açıkçası olması gerektiği kadar faiz artırımı yapmıyorlar veya yapamıyorlar. Çünkü daha fazla faiz artırırsa zaten büyüme düşük, iyice düşmüş olacak. Bu sefer büyüyemediğiniz için borcu çeviremiyor olacaksınız. Ve reel faiz her zaman düşük kalıyor. O yüzden bu altını uzun vadede destekleyen bir süreç. Böyle bakarsak aslında her düşüş uzun vadeli yatırım mantığı açısından alım fırsatı diye düşünüyorum. Fed'in faiz artırımı anormal derecede etkilemez. Yani artırsa bile anlık bir düşüş görebiliriz. Çünkü büyümeyi etkileyeceği için bir tur sonra tekrar belki indirmek zorunda kalacak. Onun için ani düşüş olursa belki 4200'lere doğru o da alım fırsatı yaratır. Yani ben altında yükseliş trendinin değiştiğini uzun vadeli olarak düşünmüyorum. Muhtemelen devam edecek.
1: Seyfullah Bey, teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, iyi seanslar. Efendim kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ekonomiden öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı.

0: sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Karara dair öngörüleri masaya yatıracağız. Bizlere Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yarınki karara ilişkin neler beklersiniz? OVP'de öne çıkan başlıklar Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına ilişkin bir ipucu verdi mi? Ne dersiniz?
1: Yani OVP'den özellikle Eylül PPK'sı için bir sinyal çıkarmam. Ama yani genel çerçevede baktığımızda ve önemli değişkenlere baktığımızda Eylül ayında, yani bu Perşembe yarın gerçekleşecek PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Genel olarak piyasada da beklenmiyor. Neden beklenmiyor? Zaten çok yakın bir dönemde %40 olan ortalama fonlama maliyetinin %37'ye düşürüldüğünü gördük. Dolayısıyla aslında 300 bas puanlık bir faiz indirimi var. Yani son 6 aydır %40 ile fonlanan piyasanın şimdi %37 ile fonlandığı bir yerdeyiz. Diğer taraftan tabii enflasyon dinamiklerine baktığımız zaman özellikle yılın ikinci yarısında tekrar bir dezenflasyona dönüş var. Yılın ilk yarısında maalesef enflasyon yıllık olarak artış hızlandı. Dolayısıyla dezenflasyondan bir kopuş vardı orada. Tekrar bir dezenflasyon sürecine dönüş var ve fakat çok sınırlı adımlarla ve çok ufak çerçevede oluyor. Yani manşet üzerinden okuduğunuzda yıllık enflasyonu işte Temmuz ayında 31.75'ten Ağustos'ta 31.50'lere kadar geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla halen yüksek ve çok yavaş ilerliyor. Şimdi biraz daha belirgin bir iyileşme görüyor olmamız lazım. Bu belirgin iyileşmeyi biraz istatistiğin yardımıyla, yani olumlu baz etkisiyle Eylül enflasyonunda görmemiz mümkün. İlk önce göstergelere baktığımız zaman da aslında geçtiğimiz yılın %3'ün üzerinde gelen aylık enflasyonuna göre daha düşük bir enflasyon, %2 civarı. Hatta dediğim gibi önce göstergeler biraz altında da olabilme ihtimalini gösteriyor şimdilik. Tabii o ayın ilerleyen zamanlarında da değişebilir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, yıllık enflasyonun en az böyle bir yüzde puan kadar düştüğü bir ay olabilir Eylül. Dolayısıyla biz birden 30'lardan bahsediyoruz. Olabiliriz. Yani 31,5 değil ama 30 seviyelerinden bahsediyor olabiliriz. O yüzden belki Merkez Bankası bunu bir alan açılımı olarak düşünüp burada bir miktar faiz indirimine, politika faizi üzerinden gitmesi mümkün. Bu durumda Eylül enflasyonunu görmek isteyebileceğini de düşünüyoruz. O nedenle de Ekim'de bir faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım. Şimdi PPK toplantılarının araları uzun ve özellikle şu son yıllarda yaşadığımız süreçleri de düşünürseniz 1,5 ay, yani iki PPK kararı arasındaki 1,5 ay çok uzun bir zaman. O yüzden de o süreç içerisindeki çeşitli gelişmelerle aslında şekillenecektir bu karar. Bu Eylül'deki PPK kararında bir faiz değişikliği beklemiyoruz ama acaba karar notunda bir sonraki karara ilişkin bir miktar gevşeme sinyali olur mu sorusuna cevap verirken de çok net bir şey görme ihtimalimizin çok olmadığını düşünüyorum. Ama elbette enflasyon değerlendirmesine bakıyor olacağız Merkez Bankası'nın. Nispeten daha olumlu bir açıdan yaklaşılmış ise o zaman Ekim ayındaki ihtimalleri biraz daha arttıracağız. Ama dediğim gibi burada konu o 1,5 aylık süreçte, bakacağız enerji fiyatları ne oluyor, yine gıda fiyatları ne oluyor, biraz orayı takip edeceğiz.
0: Arz yönlü politikalardan bahsediliyor. Geçen sene de bu yıla başlarken bu ifade edilmişti. Şimdi 2027'de bunun daha had safhada olacağı ifade ediliyor. Konut kanadında biraz bu anlamda adımlar atıldı ama bu tarz arz yönlü politikalar orta vadede sonuç veriyor. Bu görüntü yeterli olacak mı enflasyonun düşmesinde? Çünkü OVP'de de bu arz yönlü politikalar

0: politikalara değinildi.
1: Aslında çok bariz bir şekilde şunu görüyoruz. Yani OVP'ye dönersek hakikaten bu sene sonu enflasyon %28.4 olarak verilmiş. Yani biz Ağustos ayı içerisinde Merkez Bankası'nın yılın 3. çeyrek dönemli enflasyon raporuna baktığımızda 28'de biraz daha yukarı çekilmiş. Daha da önemlisi 2027 beklentisi 21'e çekilmiş. Yani yüksek. Ve bunu bir patika olarak alırsanız biz her sene tek haneli enflasyon nereye ötelendi diye baktığımızda şimdi 2029'a ötelendiğini görüyoruz ki şunu da açıkça söylemem lazım. 2028 enflasyon ve 2029 enflasyon tahminleri son derece iyimser gözüküyor mevcut noktada. O yüzden şurası çok açık. Bu dezenflasyon süreci giderek öteleniyor. Yani enflasyonda tek haneli sürece geliş süresi uzuyor. Ve konu enflasyon olmaya devam edecekse mevcut politikaların devamı da aslında zaten toleransın önemli ölçüde azaldığı bir yerde daha da zorlayıcı hale gelebiliyor. Burada Türkiye'nin önemli makro dengesizliklerinden biri şu, sizin de söylediğiniz şey. Yani çok basit birkaç belirgin işte hard data dediğimiz iki seriyi, bir tanesini tüketimi gösterdiğini düşünelim ülkedeki. Mesela perakende ticaret hacmini alın, perakende satış hacmini alın. Diğer tarafta da sanayi üretimini alın. Şimdi bunu yıllar itibariyle çizdiğinizde özellikle 2021'den itibaren ikisi arasındaki farkın son derece açıldığını görüyorsunuz. Yani tüketim almış başını gidiyor. Ve fakat arz koşulları çok daha şey bir yerde kalıyor, daha sakin ve daha yatay bir seviyede kalıyor. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi arz koşullarının önemli oranda arttırılması orta vadeli bir konu. Biz uzunca yıllardır bunu konuşuyoruz ama bunun birçok bacağı var. Yani yani kapasiteyi arttırmak, mevcut teknolojik gelişmeleri kullanmak, verimliliği arttırmak, yeni pazarlar elde etmek, birçok konusu var ve bunlar hakikaten çok uzun süreç alacak şeyler. Yani şu zamana kadar bu minvalde üretimi çok da arttıracak bir noktada olamadık. Tabii bir de bunun yanı sıra madem üretim tarafında bunu sağlayamıyoruz ama enflasyonla da mücadele ediyoruz, o zaman tüketimi baskılayalım istedik. Tüketimi baskılamaya çalıştık ama o kadar hızlı bir tüketim talebi vardı ki, o kadar hızlı ilerliyordu ki talep, bunu frene basmak çok uzun sürdü. Ve ancak belki talep tarafında belirgin bir soğumadan bahseder hale geldik. Ama gelinen noktada da halen %30'lar gibi yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Biz 2027 yıl sonu için şu anda böyle 22'nin biraz üzerinde bir enflasyonla çalışıyoruz. Ama şunun da farkındayız ki yılın başında söylediğimiz enflasyon tahmini hep bir baz oluyor ve muhtemelen hep yukarı yönlü revizyonlar geliyor. Dolayısıyla da hani burada beklentiler hep risklerin yukarı yönlü olduğu bir nokta. O yüzden de enflasyondaki gidişat yavaş ilerliyor ve arz koşullarının da destek verdiği bir enflasyonla mücadele zemini olayı biraz daha uzatıyor tabii.
0: Şimdi bir de petrol tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine geldi. Bu biraz işleri zorlaştıracak mı? Yüksek petrol fiyatı şayet 100 dolar ve üzerindeki görüntü devam ederse enflasyonla mücadelemize nasıl yansıyabilir?
1: Tabii yani bu fiyatlamalar yine son derece moral bozucu. Yani petrol fiyatlarındaki yüksekliğin yanı sıra bu volatilite hakikaten gerek enerji piyasaları için gerek buradaki volatilitenin toplam makro dengelere yansıması açısından son derece can sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer konu da şu, yani ham petrol fiyatı artıyor ama petrol ürünleri fiyatları çok daha hızlı artmaya başlıyor. Çünkü burada tedarik sürecinde belirgin engeller oluşuyor. Lojistikte, ulaştırmada belirli engeller değerler oluşuyor. Ve biz aslında ham petrolle petrol ürünü arasındaki o spread'in giderek açıldığını görüyoruz. Bu durum tabii genel çerçevede hem global enflasyon açısından belirgin bir risk oluşturuyor. Türkiye açısından da keza aynı yönde bir risk oluşturuyor. O yüzden de bu seviyelerde kalınması durumunda tabii ki para politikası otoriteleri açısından enflasyonla mücadele çerçevesinde zorlu bir süreç. Yani mesela ECB tarafını ele alalım. ECB'de enflasyon biraz yükseliş gösterdi ve bu yarın ECB toplantısını da göreceğiz. Bu yükselişin ana nedeni enerji aslında, ama bir Merkez Bankası reaksiyonu göreceğiz gibi gözüküyor orada. Yani ECB'nin bir faiz arttırımını daha göreceğiz muhtemelen. Aynısını Fed'de çok göreceğimizi zannetmiyorum, benim tahminimce. Ama genel çerçevede tabii enflasyon riskini ve dolayısıyla tahvil fiyatlamaları tarafını baskı altında tutmaya devam ediyor bu durum.
0: Burada para ve maliye politikasının eş güdümüne yönelik neler söylersiniz peki? Daha eş güdümlü bir ilerlemenin olabileceği ifade edildi orta vadeli programda. Bir de yapısal reformlar tekrar vurgulandı. Geçtiğimiz yıllarda da yapısal reform başlığı gündeme gelmişti. Yeteri kadar bu reformlar hayata geçti mi? Şayet istenilen düzeyde yapısal reformlar hayata geçerse enflasyonda arzu edilen noktalara gelir miyiz?
1: Yani bu bahsedilen yapısal reformların hayata geçtiği bir takvimlendirme çerçevesinde gerçekleşmeleri gördüğümüz noktada bir kere ilk yansıması verimlilik artışı olacaktır. Bu verimlilik artışının da makro zemine yansıması son derece olumlu olacaktır. Ama tabii yani yapısal reformlarla uğraşana kadar biz çok belirgin bir dertle uğraşıyoruz şu anda. O da enflasyon. Yani enflasyonu düşürmeden o yapısal reformlar çerçevesine çok dönemiyoruz. Ya da tabii bunlar birbirini besleyen unsurlar. Belki yapısal reformlar tarafında biraz daha hız kazanabilsek onun enflasyon üzerinde de etkisini göreceğiz. Dediğim gibi hani çok yoğunlaşamıyoruz çok uzun zamandır oraya, benim de takip ettiğim kadarıyla. Ve tabii bir de küresel koşullar da buna çok izin vermiyor. Son yıllarda çok ciddi arz şokları görüyoruz. Dolayısıyla bir kriz yönetimi halindeyiz aslında küresel olarak gelen bu şoklar çerçevesinde. Keza şu anda da işte enerji çerçevesinde bir arz şokuyla karşı karşıya kaldık. Bunu yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla evet, yani o yapısal reformları çok konuşacağımız zamana gelmeyi ben de çok arzu ediyorum. Para ve maliye politikasının eş güdümünü ise biz daha çok şurada görüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda bir değişim, yani yukarı yönlü bir değişimin önünde durabiliyor ekonomi yönetimi. Yani işte tütün ürünlerinde, elektrik, doğalgaz, buradaki fiyat artışlarının nispeten işte erteleme, şimdilik yapmama da pas geçme yolunda adımları olduğunu görüyoruz. Ya da işte enerji fiyatlarındaki artış sonrasında bir eşel mobil sistemi gördük. Bu da aslında maliye politikasının, para politikasının desteği, yani enflasyon düzlemindeki desteğidir. Bu da bir eşgüdüm çerçevesidir. Bunun bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz tabii ki. Yani OVP içerisinde de bu minvalde mesajlar olduğunu görüyoruz.
0: Özlem Hanım, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Özlem Bayraktar Gökşen bizlere eşlik etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve böylece yayınımızın da sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
4: Hipsipro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
7: Ah. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
3: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: mutfaktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Tera Portföy paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 9 Eylül Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette hareketlilik devam ediyor. Hem piyasalarda hem de makroekonomik gündemde tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Kısaca özetleyelim. Orta Doğu'daki çatışmalar tekrar şiddetlendi maalesef. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki çok sayıda kente saldırmasıyla Orta Doğu'daki savaş şiddetlenirken Amerika İran'a ait petrol tankerlerine İran ise misilleme olarak Amerika'nın Ürdün'deki askeri üssüne ve 10 gemiye saldırıda bulundu. Çatışmaların şiddetlenmesi ve çevre ülkelere yayılmasıyla petrol fiyatları 100 doları buldu ve küresel enflasyon endişelerinin güçlenmesine neden oldu. İran Hürmüz'de kısıtlı alanı genişlettiğini duyurdu. Bu arada SPK'dan yeni düzenleme geldi. Pay sahipliği ve fiili dolaşım adımı attı. SPK halka açık şirketlerin ortaklık oranlarının kamuya açıklanma eşiğini %3'e düşürdü. Fiili dolaşım hesabında kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre hesaplanan oranlar 11 Eylül'de açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine dayanmasıyla birlikte faiz tutması beklentisinin de arttığını söyleyelim. Ama nasıl mesajlar verecek bunu göreceğiz. Ocak ayında politika faizini %38'den 37'ye düşürmüştü Merkez Bankası. Daha sonra da faizi sabit tuttu. Herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yarın ve bundan sonraki kalan iki toplantıda, yarınla birlikte üç toplantıda Merkez Bankası faizle ilgili bir adım atabilecek mi ya da nasıl mesajlar verecek bunu da yarın görme şansımız olacak saat 14'te. Bu arada tüm bu tabloda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının da 3 yılın zirvesinde olduğunu söyleyelim. Basra Körfezi'nde artan gerilim ve küresel arz endişeleriyle referans vadeli kontratlar %8'in üzerinde değer kazandı. Bu da 2023 Ocağı'ndan bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. Tabi Avrupa'nın kış öncesi özellikle doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seviyede kalması da piyasadaki baskıyı artırıyor. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST yüzde %1.6'lık yükseliş var. 14.637 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da %0.8'lik yükseliş var. BIST Sınav'da %1.6'lık yükseliş var. BIST Spor'da %0.4, BIST Gayrimenkul'de ise %2'lik prim var. Yine BIST Teknoloji'de %1.4'lük yükseliş var. BIST Turizm negatif ayrışıyor. %0.9'luk düşüş var. BİS Sigorta'da ve BİS Gıda'da yatay pozitif seyri görüyoruz. BİS Kimya'da %4'ün üzerinde prim var. BİS Madencilik'te de yine %1.6'lık primi takip ediyoruz. BİS İnşaat'ta ise %1.3. BİS Bilişim'de de yine negatif ayrışma var. Orada da %1.5'luk kayıp var. BİS yüzde fiyat en çok artan hisselere bakalım. Emlak Konut GEO, Petkim, Batı Çimento, MİA Teknoloji ve Balsu Gıda olarak sıralanıyor. BİS yüzde fiyat en çok azalan hisselere baktığımızda ise Odin, Pasifik Eurasia, Katılım Evim, Efor Yatırım ve Girişim Elektrik olarak liste sıralanıyor. Altın tarafına bakalım. Altının ons fiyatında %1.2'lik yükseliş var. 4.406 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise son rakamlarda Amerikan tipi ham petrolün 95,5 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %2.6'lık yükselişle Brent petrolde ise %3'lük yükseliş var. 101 doların hemen altında bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Evet. Tablo böyle. Yani çok da iç açıcı değil aslında. Özellikle piyasalar tarafına baktığımızda, petrol tarafına baktığımızda bugün borsa kısmen yükselse de hareketlilik devam ediyor. Tabii bir yandan da yarınki Merkez Bankası'nın faiz toplantısına ilişkin beklentiler var. Piyasalar %37'de sabit tutmasını bekliyor Merkez Bankası'nın ama önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar oldukça etkili olacak.
1: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında.
2: Gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilen etkiler ve riskler taşıyor.
1: Beklenti politika faizinin %37'de sabit tutulması yönünde. Piyasanın asıl odağında ise faizin seviyesinden çok Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar var. Çünkü Merkez Bankası yılın ilk toplantısında 100 bas puanlık indirimle politika faizini %38'den %37'ye çekti. Ardından Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz toplantılarında faize dokunmadı. Böylece Ocak ayındaki indirimin ardından 4 toplantı üst üste faiz %37'de tutuldu.
3: Herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Repo ihalesi açılarak aslında fiil olarak 300 bas puanlık bir indirim yapılmış oldu. Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bunun mesajını verecek mi ona bakacağız. Yani toplantıdaki karardan ziyade toplantıdaki metnin önemli olacağını söyleyebilirim.
1: Merkez Bankası'nın son kararında enflasyonun ana eğilimindeki gelişmeler ve jeopolitik riskler öne çıktı. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluştururken iç talepteki zayıflama dezenflasyon sürecini destekleyen unsur oldu. Piyasanın yıl sonu beklentisi ise daha düşük bir faiz seviyesine işaret ediyor. Ana senaryo yılın kalan bölümünde kademeli faiz indirimlerinin başlaması ve politika faizinin yıl sonunda %35 civarına gerilemesi. Bu nedenle yarınki karar kadar karar metnindeki mesajlar da yakından izleniyor.
4: Yani bu toplantıda bir değişiklik olmaması ama işlerin yolunda gittiği, yani dışarıdan içeriden yeni ek bir gelişmenin piyasaları

0: Bundan sonraki dönem için beklentiler ne? Ve şu andaki piyasanın durumu acaba bize ne anlatıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Roto Portföy Yönetimi Genel Müdürü Tevfik Araslan bizimle olacak. Hoş geldiniz Tevfik Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşulacak çok konu var Tevfik Bey ama isterseniz en son SPK'nın bugünkü aslında konuştuğumuz kararıyla başlayalım. Borsada pay sahipliği ve fiili dolaşıma yeni bir düzenleme getiriyor. Pay sahipliği bildirim sınırını %5'ten 3'e indirdi. Ne anlama geliyor bu düzenlemeler? Daha doğrusu siz borsaya ve genel olarak SPK'nın bu son düzenlemesine baktığınızda nasıl bir hareketlilik beklersiniz bundan sonrası için?
1: Şimdi ilk sorunuzla başlayayım. Ondan sonra da Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde aldığı kararlarla da devam edeyim. Dün akşam itibariyle alınan kararlarla SPK borsaya açık şirketlerin, halka açık şirketlerin şeffaflığını, şeffaflık derken de burada sahiplikle ilgili şeffaflığını arttırmayı hedeflemiş. O nedenle de siz de ifade ettiniz, %5'ten daha fazla payı olanların bildirim yapması gerekirken bu oran artık %3 eşiğine çekilmiş durumda. Daha küçük paya sahip olanlar da bundan sonra ben bu şirkette ortağım diye kamuya aydınlatma platformu üzerinden bildirim yapmak durumunda kalıyor olacaklar. Diğer taraftan dolaylı vasıtalarla, yani halka açık bir şirket olabilir ya da yatırım fonları üzerinden, eğer o şirketlerde pay sahipliğiniz varsa bunları da artık belli eşik değerleri geçmesi halinde bildirmeniz gerekiyor. O nedenle de şirket sahipliği ile ilgili şeffaflığın önümüzdeki dönemde artacağını söyleyebiliriz. Bunun da uygulanmaya başlanma tarihi 11 Eylül. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu uygulamaya başlıyor olacağız. Hatırlarsanız hem MSCI hem FTSE tarafında hem de S&P tarafında şeffaflıkla ilgili bir takım Türkiye'ye ilişkin eleştiriler olmuştu. Borsadaki halka açık şirketlerin sahiplik yapısının yeteri kadar şeffaf olmadığı söylenmişti. Zannediyorum bu yeni düzenlemelerle buradaki pay sahipliği konusundaki eleştiriler hemen hemen ortadan kaldırılacak, her türlü kararı Sermaye Piyasası Kurulu almış oldu diye düşünebiliriz. Onun dışında Sermaye Piyasası Kurulu sadece dün akşamki bu pay sahipliği ile ilgili şeffaflığı arttırmakla ilgili düzenlemeyi yapmadı. Ondan önceki haftada daha kapsamlı bir değişikliğe imza attı. Bunu da yatırım fonları rehberiyle duyurdu. Burada da bu şeffaflığı arttırmaya yönelik olarak maddelerin yanında başka maddeler de vardı. Bunlardan bir tanesi serbest fonların özellikle yatırımlarda yoğunlaşma ile ilgili esneklik alanı daraltılmış oldu. Artık esnek fonlar hisse senedi fonları kadar dahi esnek olamayacaklar. Dolayısıyla da bir hisse senedinden portföyü oluşturabilmek mümkün olmayacak. Örneğin orada getirilen yeni kısıtla %5'i geçen payların toplam oranı fon içerisinde %20'yi geçemiyor olacak. Bu da serbest fonlarda çeşitlendirme yapılmasını zorunlu kılıyor olacak. Daha fazla hisse senedine portföy yöneticileri yatırım yapmak durumunda olacaklar. Yine bir fon ya da yönettiğiniz kurucusu olduğunuz fonlar vasıtasıyla yatırım yaptığınız hisse senetlerinde serbest dolaşımın belli eşik değerlerini tanımlamış kurul. Bunun ötesinde yatırım yapılamıyor olacak. Dolayısıyla da burada da çeşitlendirme zorunluluğu geliyor. Fonlar üzerinden serbest dolaşımdaki payların birçoğunu alarak o hisse senedinin fiyatını belirleme imkanı da fon yönetim şirketleri için çok imkan dahilinde olmuyor. Bunu da düzenlemiş oldu. Yine yeni düzenlemedeki önemli hususlardan bir tanesi de özellikle para satan, para piyasası fonları, serbest para piyasası fonları gibi fonların bu parayı satarken aldıkları teminatların daha kaliteli olmasına yönelik olarak bir takım düzenlemeler getirildi. Burada da önemli ölçüde bu ürünlere olan güvenin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin hedeflendiğini ben anlıyorum. Diğer taraftan yatırım fonu sahipliği konusunda da şeffaflığa gidildi. %30'un üzerinde bir yatırımcı fon katılma paylaşımı paylarına sahipse bunları otomatik olarak MKK artık açıklıyor. Dolayısıyla da burada da bir

0: şeffaflık sağlanmış oldu. Ama hedeflenenin ötesinde sonuçlarının olduğunu da görüyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıların sahip oldukları ya da yatırım yaptıkları para piyasası fonlarında isimlerinin otomatik olarak açıklanmasından dolayı buradan çok hızlı bir şekilde çıkışın yaşandığını da gördük. Dolayısıyla bu beklenir bir etki miydi yoksa SPK tarafından beklenmeyen bir yan etki miydi ve bununla ilgili önümüzdeki dönemde başkaca tedbirler alınacak mı? Bunları da birlikte görüyor olacağız. Onun dışında da portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapıları ve sermaye yapılarının güçlendirilmesine ilişkin kararlar alındı. Bunların da sektörde bir kere ilave sermaye ihtiyacı doğurmasını ve ilave olarak da profesyonel olarak çalıştırdığı portföy yönetici sayısını arttırması da gündeme geliyor olacak. Dolayısıyla burada da bir geçiş zamanı tanımlandığından dolayı zaman içerisinde portföy yönetim şirketlerinin buradaki kurallara uyum sağlamak için çaba sarf edeceğini görüyor olacağız. Buradaki özellikle portföy yönetim şirketlerine getirilen ilave sermaye şartı ve portföy yönetici sayısını arttırmaya yönelik olarak alınmış kararlara sektörden zannediyorum önemli ölçüde itirazlar gelecek. Bunları da kurula hep birlikte iletiyor olacağız.
1: Evet, şimdi tabii hem geçen haftaki aslında düzenlemeler borsada ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Negatif yönde bir hareketliliğe neden oldu aslında. Bugün borsada bir yükseliş var ama yine de böyle hani doğrusu bu düzenlemelerden sonra bir böyle ne yatırımcı ne de hani aracı kurumlar açısından çok böyle bir adapte olma, kendine gelme konusunda biraz böyle bir o dalgalanma devam ediyor gibi görünüyor. Şimdi baktığınız zaman bu değerlendirmelerden ve bu düzenlemelerden sonra acaba sermaye piyasaları içerisinde, aracı kurumlarda, portföy yönetim şirketlerinde de bir sahiplik konusunda değişimler olabilir mi ya da yeni isimler girebilir mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi buradaki getirilen kriterlere baktığımız takdirde bu kriterleri belki karşılamak istemeyecek, karşılamayı tercih etmeyen hissedarlar olabilir. Bu durumda bu şirketlerde birleşme, satın alma söz konusu önümüzdeki dönemde olabilir diye ben değerlendiriyorum. Ama genel olarak düzenlemeleri düşündüğümüzde istenilen sonuçlarının verebilmesi için burada SPK'nın düzenleme yanında denetim ve gözetim fonksiyonunu da yerine getirip buradaki kural ihlali yapan firmalara yönelik olarak da neyse idari cezası onları da uyguluyor olması gerekiyor olacak. Çünkü mevcut durumda da sektörde yaşadığımız bazı sorunların aslında temel nedenlerinden bir tanesi buradaki gözetim ve denetim faaliyetleri olduğunu ben de değerlendiriyorum. O nedenle de önümüzdeki dönemde ben kurulun bu tarafa da önem vereceğini düşünüyorum. Bu kuralların yanında bunların gözetim ve denetim taraflarında da çok ciddi bir sıkılaşma olacak diye değerlendirebiliriz. Sonunda yani şunu da bakmak lazım. Kurul tabii bütün bunları yaparken aslına bakarsanız Türkiye sermaye piyasalarında yatırımcılar yatırım yaparken endişe duymadan güvenle buraya yatırım yapabilsinler amacıyla bütün bu düzenlemeleri yapıyor. Hem yerli yatırımcılar hem yabancı yatırımcılar burada işlem yaptıklarında adil bir fiyattan bir yatırım aracını satın alabildiklerini ve burada bilinen bütün faktörlere de erişebildiklerini ya da bilgilere erişebildiklerini de kendilerinin içselleştirilmesini öngörüyor diye düşündüm. Zannediyorum önümüzdeki dönemde bu amaca yavaş yavaş gidebiliyor olacağız ama şunu söylemekte fayda var. Bu mevzuat değişikliklerinin de portföy yönetim şirketlerini çok ciddi oranda yorduğu da bir gerçek. Dolayısıyla bir taraftan işimizi yaparken diğer taraftan da bu yeni mevzuat maddelerine uyum sağlıyor olacağız. Yeter ki sermaye piyasalarımız yatırımcıların güven duyacağı bir yer olsun. Sektör olarak zannediyorum bütün paydaşlar buradaki fedakarlığı yapma konusunda da hiç tereddüt etmeyeceklerdir.
1: Şimdi özellikle tabii BIST 30 şirketlerine yönelik de aslında yani o BIST 30 endeksine yönelik de bir düzenleme olması yönünde beklentiler var doğrusu. Şimdi bu düzenlemeler aslında biraz onun altyapısı mıdır ya da oraya doğru giden bir tablo mudur?
0: Şimdi söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Bir tanesi yeni yatırım fonları rehberiyle birlikte BIST 30 kıymetlerine ya da oraya dahil olan hisse senetlerine yatırım yaptığınız zaman aslında bütün kısıtlardan ya da kısıtların çoğundan muaf duruma geliyorsunuz. O nedenle de BIST 30'da bir şirketin yer alması geçmiş döneme göre çok daha kıymetli ve önemli hale geldi. O nedenle de endeksin oluşturulmasındaki kriterlerde bir eksiklik varsa, bunlardan bir tanesi fiili dolaşım oranının tespit edilmesine yönelik olarak endişelerdi. Bunu diğer yabancı global endeks yapıcılar da dile getirmişti. Zannediyorum bugün açıklanan bu değişiklikler aslında daha uygun bir BIST 30 yapabilmenin de altyapısını oluşturacak faktörleri içeriyor olacak. Dolayısıyla da artık BIST 30'a girebilmek buradaki kriterlerin sağlanmasını gerektirdiğinden dolayı, özellikle de bu fiili dolaşım oranı ile ilgili şeffaflıktan sonra daha çok hak eden şirket BIST 30'un içerisinde olacak diye düşünebiliriz.
1: Peki bu şimdi şeffaflık diyoruz. Bu şeffaflık yabancı yatırımcıyı cezbedecek bir seviye mi şu anda, yoksa daha yeni adımlar atılması gerekir mi?
0: Yani şu ana kadarki adımlara baktığımız zaman birçok eleştiriye yanıt olabilecek tedbirler alınmış durumda. Dolayısıyla buradaki tedbirler büyük oranda yeterli olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Ama uygulamada bir takım aksaklıklarının görülmesi durumunda zannediyorum düzenleyici otorite bu konuları da ele alacak ve ilave tedbirler akabinde gelebilecektir. Ama bütünsel olarak baktığımda çok ciddi tedbirler alınmış durumda. Şeffaflık son derece yüksek bir seviyeye çekilmiş durumda. O nedenle ben yabancı endeks yapıcıların eleştirdiği konuların ortadan büyük oranda kalktığını ve beklentilerin de büyük oranda karşılandığını düşünüyorum.
1: Peki Tevfik Bey, şimdi bu tabloda aslında BIST 100'de de mesela bugün yükseliş var ama çok ciddi dalgalanmalarla karşıladı. Bugünkü düzenleme, yani daha doğrusu dün akşamki düzenlemeyi yine biraz daha olumlu karşılamış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani borsanın bundan sonraki dönemi için özellikle hani Eylül ayları biraz daha böyle daha fazla yükselişi gördüğümüz, işte son çeyrekte biraz daha rally olur mu diye konuştuğumuz dönemler oluyordu ama gerçi geçtiğimiz yıl bunu yaşayamadık. Ama bu yıl olur mu diye konuşuyorduk. Hatta yılbaşında da sizinle de konuşuyorduk, bu yıl rally yapar mı borsa diye. Ama bugün geldiğimiz noktada 14.593 puanda. Ne dersiniz? Borsa bundan sonra o ucuz dediğimiz kategoriden çıkar mı?
0: Şimdi bir burada şunu da düşünmek lazım. Çok kapsamlı bir yeni düzenleme geldi. Yeni düzenlemeye de Türkiye'deki portföy yönetim şirketleri uyum sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla o uyum sağlama esnasında bazı hisse senetlerinin satıldığını, bazılarının alındığını, çeşitlendirmeye yönelik olarak tedbirlere yönelik uyum sağlamaya çalışıldığını gözlemliyor olacağız. O nedenle de özellikle hisse bazında volatilitenin görülmesini ben çok normal karşılıyorum. Yine buradaki önemli konulardan bir tanesi, artık portföy yönetim şirketlerinin hisse senedi fonlarındaki ya da fonlardaki saklamada duran hisse senedi miktarı yabancı yatırımcı ile eşitlenmiş, hatta onun önüne geçmiş durumda. O nedenle de buradaki yapılan düzenlemelerin piyasaya etkisi geçmiş dönemdekilerin çok daha üzerinde olacak. Burada da kurulun verdiği bir süre ve takvim var. 31 Ekim tarihi itibariyle burada bir takvim çalışıyor olacak. Kasım sonu itibariyle ve yıl sonu itibariyle. O nedenle bu tarihleri dikkate alarak portföy yönetim şirketleri portföylerini uyumlandırmak için hareket ediyor olacaklar. Bu da bazı hisse senetlerinde satış, bazı hisse senetlerinde alım yönünde olacak. Ama burada en şanslı grup yine BIST 30'un içerisine giren şirketler olacak. Çünkü yeni düzenlemeler bu hisse senetlerine çok büyük imtiyazlar vermiş durumda.
1: Peki, tabii

0: borsayı çok etkileyecek konulardan birisi de faizin bundan sonraki seyri. Şimdi yarın Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var ama onun öncesinde aslında pazar günü açıklanan orta vadeli programdaki enflasyon hedeflerini de konuşmak isterim. Şimdi bu yıl için %28.4'lük bir hedef koyuldu ki Merkez Bankası da son enflasyon raporunda %28 demişti zaten. 2017 için de OVP'ye atıfta bulunmuştu. 21 çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz? 21 rakamı hem de bu yılki %28.4 rakamı ulaşılabilir rakamlar mı?
1: Şimdi bir önceki OVP ve Merkez Bankası hedeflerine baktığımız zaman 21 yukarıda bir rakam. Ama diğer taraftan piyasa beklentilerine baktığımız zaman da anketlerdeki beklenti rakamlarına daha yakın bir enflasyon rakamı. Dolayısıyla OVP'de daha gerçekçi, piyasadaki beklentilerle daha uyumlu hedefler belirlenmiş diye düşünebiliriz. O nedenle ben özellikle bu yıl zaten çok az bir süre kaldı. O nedenle OVP'deki hedefe çok yakın bir oranla yılın kapanacağını düşünüyorum. Gelecek yıl yine 21 iddialı bir hedef diye düşünüyorum. İddialı olmasının arkasında yatan en temel unsur petrol fiyatları. Orta Doğu'daki gerginlik dinmek bilmiyor. Hala bugün orada ciddi bir gerginlik var. ABD 5 tane tankeri daha vurdu. Petrolün fiyatı da 101 dolara geldi. Bu yetmezmiş gibi bir de mazotun fiyatı petrolün fiyatından çok daha hızlı artıyor. Çünkü dünyadaki mazot talebi esnekliği düşük. Benzin gibi değil. Fiyat arttığı zaman siz kamyonu kullanmayayım, jeneratörü kullanmayayım diyemiyorsunuz. Belki özel otomobilinizi kullanmayayım diyebiliyorsunuz. Ama talep esnekliği mazotta düşük. Ayrıca birçok rafineride de sıkıntılar var. Rusya tarafına getirilen ambargo nedeniyle orada dünyaya arz sınırlı. O nedenle de mazot fiyatı bütün dünyada ciddi bir enflasyon endişesi yaratmaya başladı. Petrol fiyatının üstüne neredeyse mazotun rafineri marjı bir o kadar daha geliyor. Yani 100 dolarlık petrol fiyatının üstüne siz 100 dolarlık da marj koyup mazotu öyle satıyorsunuz. Bu geçmiş dönemdeki marjın yani kabaca 3 katı seviyesinde. Bu da bütün ülkeler için bir enflasyon tehdidi. Önümüzdeki yıl için yine en büyük enflasyondaki endişe kaynaklarından birisi petrol olmaya devam edecek. O nedenle OVP'deki beklentiye baktığımız zaman aslında 70 doların hemen altında bir petrol fiyatı ile buradaki beklentiler oluşturulmuş. Umarız Körfez tarafında bir barış sağlanabilir, ateşkes sağlanabilir, petrol fiyatı da oraya gelebilir. O olursa bence 21 belki çok iddialı ama 21'e yakın, 22-23 civarında bir enflasyonun yakalanması söz konusu olabilecek diye ben düşünüyorum. Hani faizi de buna bağlantılı olarak sormuştunuz. Faizi de Merkez Bankası buradaki patikayı izleyerek, yani veriye bağlı olarak dönüp her bir toplantısında faizi değerlendirecektir. Enflasyon indikçe faizde de biz adım adım aşağıya doğru gelişi görüyor olacağız. Yani bu sene yaşadığımız bu Körfez Savaşı nedeniyle arzu edilen, öngörülen faiz indirimlerini Merkez Bankası yapamadığı gibi arada faizi de arttırmak zorunda kalmıştı. İşte 37 iken politika faizi 40 pratikte uygulanır hale gelmişti. Biraz rahatlama olunca Merkez Bankası da tekrar 37'ye gelebildi. Bundan sonra iki tane daha faiz indirimi yılın sonuna kadar ben yapabileceklerini değerlendiriyorum. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla 35 civarında bir Merkez Bankası politika faiziyle yılı kapatmamız mümkün olabilecek.
0: Ama yarın değil de bundan sonrakilerde mi indirim olur diyorsunuz?
1: Yani orası daha kuvvetli diye ben de değerlendiriyorum. Petrol fiyatı bu kadar yukarıya yeni gelmişken bunun etkilerini de görmeden Merkez Bankası faizi indirmek istemeyebilir. Mesela 90 dolar civarındayken ben %50 olasılık veriyordum Merkez Bankası'nın burada faiz indirmesine, ama artık 100 doları geçtikten sonra zannediyorum bu taze veriyi de kullanıp kararını buna göre oluşturacaktır.
0: Şimdi tabii bu hafta FED toplantısı da var. Pardon, önümüzdeki hafta FED toplantısı da var. Şimdi geçtiğimiz hafta istihdam, bu hafta da yarın ve ertesi gün enflasyon rakamları gelecek Amerika'da. Ve orada da aslında işler çok da beklenildiği gibi gitmiyor ve Fed'in faiz artırma beklentileri oldukça yükselmeye başladı. Ama bir yandan da tabii karşı tarafta duran bir Trump var. Ne beklersiniz? Tabii orada bir faiz artırımı sinyali demek ya da bir mesajı demek tüm dünya için ve bizim için de bambaşka bir tablo demek. Ne beklersiniz?
1: Yani baktığımız zaman olasılığına ABD'deki faizlerin bu toplantıda faiz arttırma olasılığı %60, mevcut seviyesinde tutma olasılığı da %40 olarak gözüküyor. Yani buradan baktığınız zaman evet, arttırma olasılığı yukarıdaymış gibi söylenebilir, ama benim kişisel düşüncem Fed'in bu toplantıda faiz arttırmayacağı ama verileri yakından takip etmeye devam edip ihtiyaç olması durumunda bir sonraki toplantıda faiz arttırabileceğini dile getiriyor olacak. Yani artık faiz indirimini konuşabilmek, daha yumuşak bir para politikasından bahsetmek Fed'in de çok rahat yapabileceği bir durum değil. PC'yi de çok fazla müsaade etmiyor. Onlarda da motorun fiyatı çok hızlı yukarıya doğru gitti. Zannediyorum veriye bağlı olarak onlar da hareket etmeyi tercih edeceklerdir, ama bu toplantıda ben faiz arttırmalarını beklemem.
0: Şimdi küresel tahvil fiyatlarına baktığımız zaman ciddi bir dalgalanma var. Petrolde almış başına gidiyor. Altın konusunda ne kadar güvenli olduğu tartışılır bir liman haline gelmeye başladı. Doğru. Şimdi bizde baktığınız zaman hani fonlarda düzenleme var. Borsa buna bağlı olarak hareketli ve yatırımcı aslında gerçekten böyle dalgalı denizde nereye doğru gideceğini çok da bilmediği bir halde. Ne dersiniz? Sadece mevduat mıdır şu anda güvende hissedeceği yer? Yani alternatifi ne olabilir yatırımcının ve tabii yatırım yaparken şu anda neye dikkat etmeli? Çünkü şu anda bir yandan da aslında bu değişiklikler olurken ve sizin az önce bahsettiğiniz gibi o hisselerdeki değişimler de olunca yatırımcı bir anda neye yatırım yapacağını ve nerede sıkıntıya düşeceğini de anlamaz bir halde, özellikle küçük yatırımcı. Ve çok soru var tabii ve biraz da ürkeklik var doğrusu tabii gerekirse.
1: İşin açıkçası Türkiye'nin kur politikası oldukça iyi ve güvenli bir şekilde ilerliyor. Öngörülebilir bir şekilde gidiyor. Merkez Bankası'nın rezervleri oldukça iyi. CDS seviyesi en azından son döneme göre düşük sayılabilecek bir seviyede. O nedenle TL'de kalmak bir avantaj. Mevduat olabilir ya da para piyasası fonları olabilir. Buralara ben ilginin yüksek olduğunu görüyorum. Bu da önümüzdeki dönemde de değişmeyecek diye düşünüyorum. O nedenle mevduat ve para piyasası fonları hem yabancı yatırımcılar için hem yerli yatırımcılar için ön planda olmaya devam eder. Özellikle bu son yapılan düzenlemelerden sonra BIST 30 gibi Türkiye'nin büyük şirketlerine yatırım yapmak ya da bu şirketlere yatırım yapan hisse senedi fonlarına para koymak da ben önümüzdeki dönemde oldukça cazip diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak Türkiye hisse senedi piyasası yurt dışındaki diğer benzer ülkelerle kıyasladığımız takdirde hala uygun fiyatlı yatırım yapılabilecek bir alan diye düşünüyorum. Türk yatırımcısı altını seviyor Özlem Hanım. Dolayısıyla oradaki dalgalanmaya rağmen altından vazgeçilmiyor. Bu kadar belirli belirsizliğin olduğu yerde yine tarihsel olarak altının o belirsizlik döneminde bir güvenli liman olma özelliği zaman zaman şimdiki volatilite gibi nedenlerden dolayı hafif böyle soru işareti taşımış olsa da uzun vadede ben kolay kolay değişecek bir unsur olarak görmüyorum. O da yatırımcıların muhakkak yatırımlarını yaparken kenarda tutmaları gereken bir enstrüman olarak duruyor diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Zor bir dönem.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Efendim, Tevfik Eraslan bizimleydi. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Ata, mevzu derin.
2: Hayırdır Erkan abicim?
1: Hem de çok derin oğlum.
2: Nedir abi sen?
1: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
2: Bir başkadır deniz memleketi.
1: Dalalım o zaman oğlum.
2: Dalalım abi.
1: Dalalım.
3: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
4: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
1: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
3: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
1: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
2: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
1: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
2: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe?
3: Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var.
2: İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
3: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
5: Selametle.
1: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
2: Bu kadar abi.
1: Yani çapa değil,
2: Şamandıra.
1: Evet.
0: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
9: Arabam.com'a değerinde drink sat.
10: 5-11 Eylül arasında Bip'te efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. Bim,
11: bim, bim, bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
12: De böyle Otobit'te.
13: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
14: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Tabii bugünün en önemli konularından birisi petrolün tekrar 100 doları aşmış olması. Bakalım şu an itibariyle nasıl bir tablo var? Ekranlarınıza taşıyalım. Brent petrol 101 doların hemen altında fiyatlanıyor diyebiliriz. 100 dolar 72 sentte. Amerikan tipi ham petrol de 95 dolar 60 sentten fiyatlanıyor. Tabii 100 dolar seviyelerine gelen bir petrol pek çok açıdan dünyayı tedirgin ediyor. Bir yandan enerji fiyatları yükselirken bir yandan da tabii enflasyona etkileri, resesyonla karşılaşır mıyız endişeleri de artıyor. Bundan sonra petrolde nasıl bir fiyatlama olur? Bununla ilişkinde pek çok kurumun tahminleri var ve bunlardan birisi de BOFA. Getirelim lütfen. BOFA'dan petrolde 150 dolar senaryosu var. Orta Doğu'daki çatışmalar fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı artırabilir. İkinci yarı için ortalama fiyat beklentisi 83 dolar oldu ve 2027 yılı için fiyat beklentisi varil başına 75 dolar olarak belirlendi. Çatışmaların uzaması fiyatı 120 dolara taşırabilir. Çatışmalar daha geniş bir alana yayılır ve enerji altyapıları zarar görürse petrol 150 doları görebilir değerlendirmesini yapıyor Bank of America. Küresel piyasalardaki bu gerginliği Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör değerlendirdi.
1: Petrol fiyatlarıyla başlamak gerekirse aslında en önemli baktığımız veya ilerleyen süreçte takip edeceğimiz gelişmenin arz ve talep dengesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle petrol fiyatlarında daha öncesinde, yani yaşadığımız bu jeopolitik kriz öncesinde ciddi bir arz fazlalığı mevcuttu ama artık bunu konuşacak durumda değiliz. Çünkü özellikle savaşın etkisiyle birlikte üretim tarafında körfez ülkelerin üretiminin zayıflaması, talebin de tabii aşağı yönlü gelmesinin etkisiyle birlikte üretimde şu an itibariyle ciddi bir düşüş var. Yani arz fazlası şu an itibariyle arz noksanlığına dönmüş durumda. Haftalık olarak veriler açıklanıyor. Onları takip ediyoruz ve hala daha arz noksanlığı zaman zaman değişse de ortalama günlük 5 milyon varilin üzerinde seyretime devam ediyor. Zaman zaman 2 milyon varile kadar gerilediğini de gördük. O yüzden petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşten söz edebilmemiz için arz fazlalığının tekrardan geri gelmesi önemli olacak. Bu aslında birinci bakacağımız şey. Tabii ki kısa vadede açıkçası arz fazlalığın geri dönme ihtimali çok yüksek değil. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe bakıldığında yavaşlama devam ediyor. Herhangi bir açılma yok ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu durum ileriye dönük teslimatların gecikmesine sebebiyet veriyor. Çünkü petrol dediğimiz ürün biraz daha ileriye dönük teslimatların daha çok söz sahibi olduğu bir ürün olduğunu söyleyebilirim ve ilerleyen dönemde örneğin Ocak ayında yapılacak veya bir Şubat ayında yapılacak bir teslimatın belirsizliğinden kaynaklı fiyatın da vadeli sözleşmelerinde ciddi bir oynaklığın artmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da en önemli etkenlerden biri ve yine de bunun düzelmesi için Hürmüz Boğazı tarafının açıkçası tekrardan trafiğe açılması lazım ama o da kısa vadede şu an görüntüye bakıldığında çok kolay gözükmüyor. Üçüncü takip ettiğimiz etken ise stoklar. Aslında petrol fiyatları 125 dolarların üzerine geçmesini engelleyen en önemli aktörlerden biri stoklardı. Çünkü ciddi bir stok kullanımı yapıldı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri de toplam stratejik rezervlerin yani stokların yarısını kullandı. Keza Asya ülkeleri neredeyse tamamını kullandı. Hatırlayacağımız üzere savaşın ilk çıktığı aylarda bazı Asya ülkelerinde elektrik kesintilerine kadar bazı sorunlar yaşanmıştı. Bunun sebebi de aslında petrol kaynaklıydı. Ve tabii ki de bunu engellemek için stoklar kullanıldı. Özellikle Japonya neredeyse tüm stratejik rezervlerini kullandı. Bu bir miktar fiyatların önüne geçti ama şu an itibariyle stok olayı da yani stok kullanarak fiyatları baskılama olayı da açıkçası etkisi azalmaya başladı. Çünkü neredeyse kullanılacak stoklarda pek fazla kalmadı. Bunu tabii ki fiyat düşüşlerinde özellikle Amerika tarafında stokları tekrardan geri alındığını görebiliyoruz. Ama bu üç denklemi şu an itibariyle yan yana koyduğumuzda petrol fiyatları bunların hepsini yukarı yönü destekleyecek nitelikte gibi gözüküyor. Tabii ki biraz vade bazlı yaklaşmakta fayda var. Bu bahsettiğimiz hikaye biraz kısa vadeli. Daha orta ve uzun vade veya 2027 yılı içerisinde bizi ne bekliyor sorusunun cevabı bambaşka bir şey ama kısa vadede bunlara odaklanıyoruz şu an itibariyle. Bunlar da en azından yıl sonuna kadarki süreçte hemen düzelecek gibi durmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik açılsa bile tekrardan arz fazlalığının geçmemiz yükselmemiz biraz zaman alacak. Yani kademeli olacak. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde 100 doların üzerinde bir kalıcılık olacak mı, ona bakacağız. Tekrardan Amerika stratejik rezervlerini kullanacak mı, ona bakacağız. Çünkü kaya gazı üretiminde ciddi şekilde arttırmaya başladı olası fiyatların önüne geçebilmek için. O yüzden şu anki süreç tabii ki sadece petrol fiyatları yükselişi olarak bakmıyoruz. Enflasyon beklentilerini de yükseltiyor.
0: Evet, yarın Merkez Bankası toplantısı var. Para Politikası Kurulu Eylül toplantısında bakalım ne karar verecek. Pek çok uluslararası kurumdan da, bankadan da farklı tahminler var. Örneğin BBVA %37'de sabit tutmasını bekliyor Merkez Bankası'nın ve ilk 100 bas puanlık indirim tahminini Aralık'tan Ekim'e çektiğini söyleyelim. Yine Citi'de %37'de sabit tutmasını bekliyor yarın. Yıl sonunda politika faizi beklentisi ise %35. Morgan Stanley'de yine sabit tutmasını bekliyor Merkez Bankası'nın faiz oranında ve son çeyrekte başlayacak indirimlerle yıl sonunda faizin %35'e gerilemesini öngörüyor. S&P'de yine yarın %37'lik bir sabit tutma kararı vereceğini düşünüyor Merkez Bankası'nın. Kısa vadede ilave bir indirim ihtimalini de düşük görüyor. Kuzey Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya konuğumuz. Tuna Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Özlem Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tahminler böyle. Sizin tahmininiz nasıl acaba yarına ilişkin?
2: Evet, biz de yarın Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Sabit bırakmasını bekliyoruz. Enflasyon görünümüne yönelik uzun zamandır süre gelen beklenmedik gelişmelerin yavaş yavaş etkilerinin azaldığı bir dönemdeyiz. Dışarıdaki petrol hareketliliği, işte hem Amerika İran hem Rusya Ukrayna, bu süreçlerin getirdiği biraz daha baskı ortamında yavaş yavaş belli bir yumuşak iniş sürecine geldik. İyi bir yönetim sergiledi. En azından Türkiye buradaki etkileri minimize edebilen bir süreç yaşadı. Son toplantılarda Merkez Bankası'ndan aldığımız sinyallerde işte hem de haftalık repoların tekrar gelmesi gibi normalleşme adımlarının devam edeceğini görüyoruz. Ama bu indirim için henüz bugünden yarına çok güçlü bir etki yaratmadı. Beklentiler tabii ki enflasyonun biraz daha artık geride kaldığı ve faizlerin de yavaş yavaş daha aşağıya doğru geldiği bir takvim, ama burada sağlam adımlarla temkinli gidişin Merkez Bankası'nca yine kontrolü çok da kaybetmeden işte gerektiği anda doğru adımı atma yönünde olacağını tahmin ediyorum. Az önce birkaç kurum rakam beklentilerinden bahsettin sen de. Yani son çeyrekteki faiz indirme noktasında Ekim ya da Kasım ayı biraz daha beklentilerimiz çerçevesinde. Özetle yarın bir değişiklik beklemiyoruz ama gidişat bahsettiğim minvalde beklenmedik bir durum olmadığı noktada Merkez Bankası'nın son çeyrekte en az bir faiz indirimiyle ilerleyeceğine biraz daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Şimdi tabii bir yandan da tüm bu tablonun içinde 100 doları aşan bir Brent petrolden bahsediyoruz. Dolayısıyla hem hafta sonu açıklanan orta vadeli programdaki enflasyon hedefleri hem de faiz açısından baktığımızda etkisi ne olur? Acaba planları bozucu bir etki yaratır mı diye de sormak isterim.
2: Yani bizim en temel sıkıntımız zaten bu petrol fiyatları. Elbette ki enflasyonist baskının en temellerinden biri geliyor. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi bizi olumsuz etkiliyor ve planlamamızı biraz bozma ihtimalini taşıyor. Bugüne kadar en azından etkilerini minimize edecek şekilde yakın takip eden bir ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası gördük. Elbette burada planlamalarımızdan biraz sapmalar ve revizeler yaşadık yıl içerisinde. Bu olağandı. Ama petrol fiyatları bu şekliyle hala dirençli olursa, yani güçlü olursa, bu bahsettiğimiz yıl sonu hedeflerinden bir miktar sapma ihtimalimiz ortaya gelecektir. Bu zaten çok belli, ama buralarda kalabilen, en azından biraz daha aşağı yönlü bir fiyatlama görebileceğiniz bir petrolde de biz hedeflerimize daha yakın sürece ve planladığımız sürece ulaşırız diye tahmin ediyorum. Bizi şu anda bu planlardan çok aykırı sapmaya götürebilecek bir durumdayız demek biraz haksızlık olabilir. Ama bu risk hep var. Hep ensemizde bu yurt dışındaki gerilim ve jeopolitik tansiyon ile petrol fiyatı endişesi hep arkamızdan takip ediyor. Bundan henüz sıyrılacak rahatlıkta değiliz. Onu da mutlaka not almak lazım.
0: Tuna Bey, şimdi tabii bu arada SPK'nın arda arda düzenlemeleri oluyor piyasa tarafına bakacak olursak. Şimdi de halka açık şirketlerin ortaklık oranları ile ilgili kamuya açıklanma eşiğini %5'ten %3'e düşürdü. Yine fiili dolaşımda kapsamlı bir değişiklik yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun hem SPK'nın kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de piyasaya nasıl bir etkisi olur? Bu yöndeki fikirlerinizi de merak ederim.
2: Şimdi son dönemdeki değerlendirmeler, düzenlemeler, küçük dokunuşlar tamamen Türk sermaye piyasasının bundan sonraki süreçlerde daha sağlıklı çalışmasına yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün geldiğimiz işte yatırım fonlarını çok konuşuyoruz. Belli fiyatlamalarla getiriler üzerine piyasada uzun zamandır bir düzenleme gelme ihtimalini konuşuyoruz. Bugün itibariyle buradaki çemberin biraz daha dizayn edilmesi, daraltılması, şartların ve şeffaflığın belirlenerek şeffaflığın yukarı çekilmesi, bunların tamamını ben olumlu buluyorum. Bizim en temel sermaye piyasalarındaki sorunumuz güven sıkıntısı, yani güven sorunu. Yatırımcıyı biz ürün ne olursa olsun küstürmememiz lazım. Bunu zaman zaman hisse senetleri tarafında yaşadık geçmiş yıllarda. Zaman zaman halka arzlarda yaşadık. Şimdi bir yatırım fonu furyasıyla geçtiğimiz sene yine iyi getirilerle yatırımcıların kanalize olduğu, daha konsantre olduğu bir yıl izledik. Şimdi burada da aynı yumuşak inişi yapmaya çalışıyor SPK. Yani burada oluşan sistematik riskleri de iyi yönetmeye çalışıyor. Bu düzenleme gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Ve bir geçiş süreci verilerek fonların buna yönelik kendilerini ayarlayabilecekleri bir zaman aralığı vererek kuralları daha netleştirmesi bence piyasanın uzun vadede lehine bir durum. Yatırımcı için de aynı şekilde. Ama tabii kısa vadede bir baskı yarattı. Bu belli noktalarda bahsedilen ya da popüler olan fiyatlamalarının hani görece çok yukarı gittiği hisse senetlerinde bir ciddi bir düzeltme etkisi yarattı. Bunun işte hem takas sürelerince hem de kurumlar nezdinde genel olarak piyasada bir sistematik risk olur mu endişesi yarattı. Bunlar işte geçtiğimiz günlerde fiyatlara yansıdı. Bir iki gündür böyle bir iştah var. Özellikle güçlü alımlarla ve bu alımların da genele yayıldığı, daha doğrusu genele yayıldı demeyelim de biraz daha BIST 30 hisselerine yöneldiği haliyle endekste bir dengelenme ve hani bunu da geride bırakma çabası olduğunu görüyoruz. Piyasa bunu da atlatacaktır. Bence yatırımcının en azından şu açıdan bakması lazım. Yani hiçbir zaman bir ürünün, yatırım ürünü ne olursa olsun, yani böyle kendinizi işte 5x, 10x yapacağınız, çok yüksek getiriler sağlayacağınız şekliyle çok spekülatif ya da işte aşırı beklenti içerisinde bir para kazanma talebiyle olmaması lazım yatırımcının. Bu piyasada orta ve uzun vadede sürdürülebilir getirilerin işte mevduat eşleniğinin üzerinde olan, zaman zaman burada en temel haliyle kar payı elde edebildiğimiz karlı şirketlerin, iyi Türk varlıkların ortağı olmak, bunları iyi yöneten, kurala kaideye uyan yatırım şirketlerinde, işte PEŞ'lerde, yatırım fonlarında bir sepet yapısıyla yatırımcının kendini belli noktalara getirir hevesiyle dizayn etmesi lazım. Yoksa bizi hani bu dün hisse senedi, bugün fon, yarın başka bir ürün, bunlar piyasanın başına her zaman gelebilir. Ama yatırımcı işler iyiken birbirine tavsiye ettiği ya da bunu övdüğü, sonra da işler kötü olduğunda, bozulduğunda da zarar gördüğü bir modellemeden sürdürülebilir ve düzenli getirisi olan, güvenilir, şeffaf, kendinin de güven duyduğu, otoritenin gücünü her zaman hissettiği, kurumların da buna uyum gösterip uyumlu bir şekilde yatırımcıyı mağdur etmediği ve gelecek içeren, Türkiye'nin hem kendi ekonomisine hem de o şirketlerin ekonomisine katkı sağlayan, sermaye piyasası

0: Asıl sebeplerini icra eden bir yapıya, bir modele geçmemiz lazım. Bugüne kadar çok fazla yatırımcı üzüldü diye düşünüyorum. Artık bunları geride bırakıp piyasanın kendini toparlayıp yeni mağduriyetler yaratmadığı doğru sistematikler içerisinde ilerlemesi temennisindeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için,
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: katkınız için. Efendim Tuna Çetinkaya
0: Teşekkür ederim.
1: bizimleydi. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız diyelim. İyi akşamlar.

0: mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
5: Bankam, Tombank kartım Hadi.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
10: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
2: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.

0: Efendim merhabalar, piyasa notlarıyla karşınızdayız. Hafta ortasında günü akşama bağlıyoruz. Seansın tamamlanmasına yaklaşık 2 saat var. Endekste son düzenlemeler sonrasında fiyat hareketliliği bir hayli fazla. Bu fiyat hareketliliğini ve fonlara gelen düzenlemeleri, SPK'dan gelen adımları masaya yatırarak değerlendireceğiz. Bizlere Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Arka arkaya adımlar geliyor. Bu adımlar nasıl yansıyor piyasa fiyatlamasına? Hafta başından itibaren BIST 30 şirketlerinin hareketli olduğunu görüyoruz ve seansın ikinci yarısından itibaren bu hareketliliğin arttığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Siz nasıl değerlendirirsiniz dünkü gelen adımı ve geçen haftadan bu yana açıklanan düzenlemeleri?
1: Tabii öncelikle yani fon rehberinin açıklanmasıyla birlikte yeni bir döneme girilmiş oldu. Tabii bu rehber bayağı bir geniş ve içinde birçok detay var. İlk etapta tabii bu sürecin nasıl ilerleyeceği, nereye varacağı hala merakla beklenen bir konu. Ama bu geçmişte bir süredir beklenen bu rehberin açıklanması iyi yönde atılmış bir adım oldu. Arkasından diğer takip eden açıklamalar geldi, düzenlemeler geldi. İşte dün de yine bir açıklama yapıldı. Orada da yine şeffaflık konusunda yani elinde bulundurduğu hisseler işte %3'ü geçtikten sonra açıklama gibi ya da daha diğer yani fonlardaki yer alan hisselerin gerçek anlamda ne kadar fiili dolaşımda olduğu gibi konularla ilgili bazı detaylar açıklandı. O tabii gene

0: Index ile ilgili uygulamada muhtemelen önümüzdeki dönem için geçerli olacak. Kısmen etkileyecektir ama yıl sonuna geldiğimizde büyük ihtimalle bu alınan aksiyonların etkisini göreceğiz. Şu aşamada dünkü tepkilere bakarsak evet İMKB 30 hisselerine yoğun bir şey vardı, ilgi vardı. Özellikle de ucuz kalmış hisseler diyebiliriz. Çünkü bir süredir üzerinde köpük olan hisselerde bir hareket varken ya uzun bir süredir hatta temeli kuvvetli gördüğümüz belli bir hikayesi olan hisselerin çok geride kaldığını görmüştük. Şu anda biraz o tarafa eğilim var. Tabii İMKB 30 içerisinde yani birçok şirket tabii yine makul seviyelerde ama hala İMKB 30'un içerisinde dahi köpük olan hisseler var. Bunlar önümüzdeki dönemde indekste kalacak mı? Değişiklik olacak mı? İMKB 100'ün trendi nereye doğru gidecek? Orada değişiklikler olacak mı? Onu da izleyip göreceğiz. Şu anda hala bir ortada bir karmaşa var. Net bir resim yok. İşte fonlar bazı fonların getirilerin negatif olarak çok sert geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi bazı hisselere giriş olduğunu görüyoruz. Şu anda hala bir karmaşanın ortasındayız. Herhalde önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde Uğur Bey biraz daha net bilgimiz olacak. Ki yakın zamanda yine işte MSCI ile ilgili adımlar atıyor. Yani MSCI'nin endeksine girme şartları ile ilgili de bazı uyarılar vardı Türkiye'deki hisselere ilişkin. Zaten bu atılan adım da onunla da bağlantılı. Herhalde Eylül ve Ekim ayları piyasanın bu şeffaflık normalize olması ile ilgili önemli bir şey olacak, katalizör olacak gelişmeler. Tabii bunların dışında bir Halkbank ikincil halka arzı var. Yani bir taraftan piyasaların normalleşmesini, işleyişine, sağlıklı işleyişine dönmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi kargaşanın devam ettiğini düşünüyoruz özellikle fon tarafında ama temel olarak da epeydir görmediğimiz bir halka arz söz konusu. Yani bu büyüklükte 1 milyar doların üzerinde büyük bir halka arz epeydir görmüyoruz. Ben açıkçası o tarafla ilgili biraz daha heyecanlanıyorum. Muhtemelen de Ekim'in ilk haftası 7 Ekim gibi tamamlanırsa o birçok konuda katalizör olacak. Hatta öncesinde alınan bu şeffaflık ya da piyasa işleyişine ilişkin önlemlerin bile o da orada etkili olabileceğini düşünebiliriz. Yani sağlıklı işleyen bir piyasa şeyi verilirse, imajı verildiği takdirde muhtemelen Halkbank ikincil halka arzında da yabancı talebi de daha artacaktır. Oldukça heyecanlı herhalde 2-3 ay içerisinden geçiyoruz Uğur Bey.
1: Cemal Bey, bu fiili dolaşım oranının %5'ten %3'e gelmesi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen yeni endekslerle alakalı yorumlanabilir mi? Endeks kriterleri değişecek yorumu doğru olur mu? Ya da işte endeks kriterleri üzerinde farklı bir tablo meydana gelecek diyebilir miyiz? Çünkü geçen sene 12 Eylül'de yeni endeksler belli olmuştu. Son çeyrekte geçerli olacak endeksler açıklanmıştı. Bu alanda baktığımızda BIST 30'a girmesi muhtemel şirketler, BIST 50'de olması muhtemel şirketler, fiili dolaşım oranının %3'e düşmesi sonrasında farklılık mı gösterecek? Ne dersiniz?
0: Şöyle şimdi o fiili dolaşımda örnek vereyim mesela payı %5'i üzerindeyse açıklamak durumundaydı şirketler. Şimdi %3'ün üzerinde olduğunu da açıklıyor olacaklar. Ve birçok hesaplama yöntemi sanırım en gerçekçi fiili dolaşım oranına ulaşmaya çalışılıyor. Bunun tabii etkileri bu çeyreğe yetişir mi orayı tam bilemiyorum. Orada herhalde SPK'nın yorumu önemli olacak. Çünkü genelde yani son haftalardaki değişimi göze alacak mı, almayacak mı? Bu konuda genelde işte Ağustos sonuyla açıklanan rakamlar üzerinden genelde hareket o ettiğini görürüz. Fakat burada biraz daha bir olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de bir ihtimal en son en güncel rakamlara göre bir endeks hesaplaması yapılabilir ve bu dahil edilir ama bir ihtimalde yıl sonuna kalabilir. Yani bir adaptasyon süreci beklenebilir. Çünkü çok yeni olduğu için bu yeni olan değişime bu çeyrekte bir ihtimal

0: olmasa da bir sürpriz olmayacaktır ama o en azından endekslerdeki normalleşme ile ilgili olarak yıl sonuna ötelenmiş sinyali verecektir.
1: Bu düzenlemeler sonrasında BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksi arasında net bir ayrışma söz konusu olacak mı? Çünkü BIST 30 endeksinde bulunan hisseler, kamu kurumları ve varlık fonuna bağlı olan şirketler düzenlemelerden muaf oldu. Nasıl bir tablo olur BIST 30 hisseleriyle alakalı?
0: Şimdi öncelikle BIST 30 dediğim gibi orada da ya birkaç hisseyi dışarıda tutarak konuşuyorum. Çok ucuz noktalardaydı ve bizim hep argümanımız şuydu. Hem büyük hisselerde yani İMKB 30'a giren hisselerde hem de İMKB 100'de çok ucuz olan ve piyasada önemli olan hisselerinin baskı altında olduğunu ve ciddi bir potansiyel olduğunu ifade ediyorduk. Ki 19.600'lük endeks hedefimizde ileriye dönük olumlu beklentilerimizin olduğunu gösteriyordu ve belli ölçekteki büyük şirketlerde dahi %70-80 hatta %90'lara varan yukarı potansiyeller gördüğümüzde işaret etmiştik. Şimdi ilk etapta fon rehberinin açıklamasıyla birlikte özellikle BIST 30 hisselerine olan ilgili olduğunu görürüz. Hem bunun içerisinde bankalar olması etkili hem de ucuz olması hem de likiditesi etkili. İMKB 100'de şöyle diyelim, o da takip edecektir. Eğer İMKB 30 normalleşirse ardından ilk İMKB 100'e sirayet edecektir. Orada da yine rotasyonlar göreceğiz. Yani köpük olan, bariz şekilde köpük olan hisselerden diğer temeli kuvvetli olan hisselere doğru döneceğiz. Ve bu şekilde bu normalleşirse artık piyasa işleyişine ilişkin soru bir kere köşeye atılacak. Bu dediğim gibi son dönemde çok arttı ve genel işleyişi de negatif etkilerdi. O biraz köşeye atıldı noktada yakın vadede de piyasa daha çok Halkbank halka arzına bakacak ki Halkbank'ın alınması da mümkün. Yani daha sonraki dönemde İMKB 30'a girmeye çok aday çünkü halka açıklık kısmı %8 iken %25 daha gelecek, %33'lük bir halka açıklığa ulaşacak ve mevcut piyasa değeriyle birlikte ciddi bir free float dediğimiz fiili dolaşımdaki hisseye ulaşacak. O yüzden o tip dinamik değişiklikleri de olacak ama dediğim gibi genel anlamda bu anormal hareketleri fonlar kaynaklı hareketlerin normalize olmasıyla birlikte ilk önce 30'a ardından da İMKB 100'e dayalı bir hareket görebiliriz. Tabii ki bunu İlk etapta makroekonomik gelişmeler, enflasyonla ilgili trendler, global jeopolitik gelişmeler bunlara göre tabii şekillenecektir. En azından diyorum ya piyasayla ilgili olan endişelerin ortadan kalkması yeniden temel dayanaklara odaklanmamıza yardımcı olacaktır.
1: Son 1,5-2 yıllık periyotta bazı hisselerde %1000, %2000, %5000'i bulan getiriler vardı. Bu düzenlemeler sonrası bu denli ifade ettiğim getiriler artık bu piyasalarda olmayacak mı? Bir de son dönemde 2-3 yıllık periyotta fonlara yoğun ilgi vardı. Bu düzenlemeler bu ilgiye nasıl etki edecek?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, artık bu tip hareketleri görmeme olasılığımız çok yüksek. Şu anda bile hala tam oturmuş değil ama bir bakıyorsunuz çok fiyatı çok şişmiş hisselerin %10'luk büyük hareketler yaptığını gördük. Hatta ucuz olan hisselerde de o hareketlerin olduğunu gördük. Burada tabii fon piyasalarının işleyişi de etkili oldu. Malum sebeplerden dolayı fon rehberiyle birlikte yapılan düzenlemeler artık bu durumların normalleşmesini gerektiriyor. Ama bunun için hemen olmasını beklemek yanlış olur. Yıl sonuna kadar olan süreçte göreceğiz ama biz ilk önemli indikasyonu muhtemelen Ekim sonu ve Kasım sonu bu aralıkta parça parça alacağız. Orada bir normalleşme olup, dediğim gibi şu alağanüstü o anormal fiyatların ortadan kalkma olasılığını biz görüyoruz, yüksek görüyoruz. Ondan sonra yine

0: Sağlıklı işleyen bir piyasada temellere odaklanacağız. Ama bu süreç kolay olmayacak. Hala şu anda dediğim gibi en keskin noktalarındayız. Her ne kadar piyasada bir alım gibi görsek de geri planda işler o kadar da çok da parlak değil. İşleyişle ilgili gelişmeler burada. Onun etkisinin biraz daha hissedilmesini ve göreceğiz. O köpük olan hisselerden çıkışın nasıl olacağını izleyeceğiz, göreceğiz. Biraz şu anda izlemedeyiz ama bu izleme olurken de yine sağlıklı, temeli kuvvetli hisselerde bulunmak kesinlikle doğru hareket olmaya devam edecek. Sadece çok böyle aşırı, yani yılbaşından bu yana işte binlerin üzerinde getiri getiren, yüzde binler küsürler getirenlerin birçoğunun o makul değerde olmadığını ve olağanüstü fiyatlarda olduğunu düşünerek bu sürecin hemen kesilmesini beklemeyeceğiz. Ama yönün en azından normalleşme yönünde olduğunu, sancının devam edebileceğini, yine temeli kuvvetli hisselerle bu süreçte dahi korunaklı halde olunacağını, tabii yine yani riskten kaçınmaya çalışan yatırımcılar her zaman tabii ki ilk etapta sabit getirili menkulleri tercih etmeye devam edecektir. Zaman içerisinde geçişler olacaktır hisseye. Ama şunu unutmayalım ki faiz indirim süreçleri başladığı noktada hisselerde çok hızlı yukarı hareket olma olasılığı olduğu için o durumda da zaman zaman sabit getirili menkullerdeki getirileri tatlı görüp ileride hızlı hareket etmenin de kolay olmadığını da düşündüğümüzde hisse taraflarında da bazı fırsatları kaçırmaları söz konusu olabilir.
1: Bu temeli sağlam olan şirketleri biraz açalım mı? Hangi şirketler ön plana çıkabilir ve neden?
0: Tabii öncelikle bizim ana senaryomuzda tabii hala bir Hürmüz gerçeği var, İran gerçeği var. Orada Demokles'in kılıcı gibi duruyor orada. Bir kere onun altını çizelim ama biz orta vadeli programda da bizim hedeflerimizde de petrol fiyatlarında normalleşme öngörüyoruz önümüzdeki dönemlerde. Bu normalleşme ne demektir? 100-110 dolarlar değil, 70-80 dolarlar civarında olacaktır. Ve bununla birlikte de tabii ki faiz indirim sürecinde olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun da hızını şu anda yavaş öngörüyoruz. Bu yavaş öngörürken de zaman zaman petrol fiyatlarındaki yapıcı gelişmeler olması durumunda orada faiz indirimlerine ilişkin beklentilerimizin artacağı şeklinde bir bakış açımız var. Bu bakış açısı içerisinde tabii ki bankaların bir süre baskı altında kaldığını da düşünürsek banka bulundurma taraftarıyız. Yani portföylerde burada ilk etapta İş Bankası biraz daha ön plana aldığımız banka ama onun dışında diğer bankalarda yine ilgi olabilir. Burada biraz önce de altını çizdim. Özellikle Halkbank halka arzı piyasamız için katalizör etkisi görecek. Çünkü uzun bir süredir bu büyüklükte bir halka arz gerçekleşmemişti. Yani belki 1,5 milyar dolar civarında bir halka arz büyüklüğü yoktu. Ve bu özellikle yurt dışında da yetkilendirilen kurumlar var. Citibank ve JP Morgan gibi içeride de halk yatırım yapıyor. Bu büyük bir organizasyon şu anda da muhtemelen roadshow'lar başladı. Bu resim içerisinde bir kere onu gözden kaçırmayalım. Bu sağlıklı dediğimiz durumlarda. Yani o eğer o parayı sağlarsa Halk Bankası hem Türkiye güven anlamına gelecek hem de Halkbank için de bir katalizör olacak. Diğer Türk bankalarının olan güveni de artıracak. O yüzden bir banka tutuyoruz. Perakende sizlerde de çok konuşmuşuzdur. Yine aynı şekilde ısrarla Şok Market'i öneriyoruz. Israrla BİM diyoruz. Migros diyoruz. Migros son dönemde biraz geride kaldı. Onun da geçici olduğunu düşünüyoruz ama sıralama yapacak olursak ilk sırada Şok, arkadan Migros, arkasından da BİM geliyor. Öte yandan otomotivde Tofaş'ı hala beğenmeye devam ediyoruz. İhracattaki toparlanma etkisiyle. Telekomlarda özellikle son dönemde Turkcell, Uğur Bey, orada önemli gelişmeler bekliyoruz. İşte bu TOG'un paylarının bir kısmı alınmasını biz aslında negatif değil pozitif algılıyoruz. Çünkü TOG'un geleceğini parlak görüyoruz. Ama yine de piyasada rahatsızlıklar yaratıp daha önce geri çekildiğini düşündüğümüzde hisselerin burada o

0: açıklamaların gelmesinin ardından hisseye ilginin artacağını düşünüyoruz ve yaklaşık 1.9 çarpanla, firma değeri fabrik çarpanıyla global benzerliğinin de %70 daha altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Orayı da yeniden ön plana çıkarıyoruz. Ülker keza, o da oldukça ucuz, %137'lik bir potansiyel görüyoruz. Çok büyüyen bir sektör olmamakla birlikte ciddi temettü potansiyeli olan bir şirket olarak ilk etapta bu 6 şirket göze çarpıyor. Ardından Alarko'yu söyleyebiliriz. Enerji tarafında artık dağıtım tarafı ağırlıklı olacak, daha rengi belli oluyor. Coca-Cola içecek, yine gıda içecek tarafında makul noktalarda görüyoruz. İş Bankası'nı biraz önce banka olarak bahsettim. Sabancı Holding yine önemli iskontosu olan. Bu şirketleri ek olarak Türk Hava Yolları'nı da beğeniyoruz. Yine altını çizeceğim. Şu an için petrol fiyatları 100 dolar olduğu zaman riskli bir enstrüman olabiliyor havacılık sektörü. Ki maliyet baskısı yaratıyor. Ona rağmen Türk Hava Yolları'nın iyi büyüdüğünü gördük. Yani bizim varsayımımıza dönerse Türk Hava Yolları, yani 70 dolar 80 dolar petrol fiyatına 3. 4. çeyrekler daha iyi doğru gidebilir. Ama risk ne derseniz, bütün dünyada olduğu gibi Hürmüz ve İran ve tabii ki Brent petrol fiyatları, oradaki sıkıntı devam ederse ister istemez herkesi etkiler ama ilk etapta havacılığı etkiler. O nedenle orada biraz daha dalga boyu yüksek olabilir. Değerleme açısından bakarsak %76'lık bir yukarı potansiyel görüyoruz Türk Hava Yolları'nda da. Toparlayacak olursak, şu anda önerdiğimiz şirketler hala blue chip dediğimiz, yani büyük hisseler olmakla birlikte küçük hisselerde de yine yavaş yavaş ilgi oluşacağını düşünüyoruz ama ilk etapta ağacın düşük dallarındaki meyveleri toplamakta fayda gördüğümüz için bu isimlerle odaklanıyoruz. Ama bunun dışında yani çok ufak olup işte besler, gıda gibi şirketler radarımızda, mavi gibi şirketler radarımızda, bunları da takip ediyoruz. Burada tabii bu şirketleri söylerken emtia tarafında geçmemek lazım. Tüpraş, onun yukarı potansiyeli bizim modelimize sınırlanmış gibi görünse de tabii ki değerlendirmek gerekecek. Yani şu anda yukarı potansiyel sınırlı gibi görünse de en son güncel beklentilere göre onu biraz daha değerlendirmek gerek. Ya da belki artık yukarı potansiyeli sınırlı diyebiliriz. Ama şu andaki konjonktürde MTA tarafında diğer şirketlere göre daha avantajlı olmaya devam edecek. Belki de o yüzden bu kadar hızlı yükseldiğini söyleyebiliriz. Böyle şirketler arasında tabii Aselsan da var. Aselsan için bizim tut tavsiyemiz var. Oradaki şeyimiz de evet, büyük, iyi şirket, uzun vadeli yatırımcıların tercih edeceği bir şirket. Fakat orada da yukarı potansiyeli biraz daha sınırlı. Ama başta da söylediğim gibi MTA tarafında biz Ereğli ya da diğer şişe gibi şirketlere nazaran hala Tüpraş'ın genel görünümünü daha olumlu görüyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Cemal Bey, bazı hisseler dışında saydığınız birçok şirket hemen hemen tüm aracı kurumların model portföyünde var. Bu bazı hisseler dışında dediğim hisseler de bir 6-7 aydır iyi performans gösterdi. Ama işte Türk Hava Yolları olsun, Sabancı Holding olsun, Koç Holding olsun, bazı bankalar olsun, çoğu da 2 yıl önceki fiyatlarında hala işlem görmeye devam ediyor. Burada ayrımı nasıl yapmalı yatırımcı? Evet, Tüpraş'ta son dönemde birebirlik bir yükseliş var. Evet, şok marketlerde dip gördüğü seviyeden %60-%70'lik bir yükseliş var. Evet, gıda perakende yine BİM'de iyi bir yükseliş var ama işte Ereğli'yi belki buna katabiliriz, Aselsan'ı katabiliriz. Son dönem ifade ettiğim için bunları saydım. Bunların dışındaki birçok şirkette, BIST 30'da bulunan şirketler 2 yıl, 3 yıl önceki fiyatlarında olmaya devam ediyor. Bu anlamda düşündüğümüzde tercihleri hususunda yatırımcı ayrımı nasıl yapmalı, nasıl gözetmeli?
0: Tabii. Öncelikle bahsettiğim gibi şimdi yılın ilk 6-7 ayına bakarsanız, birkaç tane şirketi dışarıda bırakırsak, işte özellikle Tüpraş ve Aselsan'ı, Astor gibi şirketleri, gerçekten de diğer hisselerin birçoğu geride kaldı. Bir tarafta da bizim için köpük dediğimiz, temel olarak dayanaklarını göremediğimiz birçok şirketin de çok yüksek getiri sağladığını gördük. İşte buralar bize biraz daha şüpheli gelen taraftı.

0: Ama tabii doğal olarak şu akla geliyor. Herhalde diğer hisseleri takip edenler acaba işte geri kaldıkları için bunu işte bunlara karşı bir yorum mu yapıyor diye. Tabii doğal sorular gelebilir. Burada bizim yaklaşımımız şu, gerçekten ölçemediğimiz, yani öyle şirketler var ki yani şirketin sahibine de gitseniz muhtemelen o bile şaşırıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bir kere onu ayırt etmek için temel dayanaklarını anlamak lazım. Bir şirketin yönetici sahipleri çıkıp anlatıyor mu şirketlerin, bizim hedeflerimiz şu, biz böyle büyük hedefler koyuyoruz deyip ortaya çıkıyor mu? Bunu bence gözlemlesinler. İkincisi tabii ki temel dayanakları burada araştırma raporlarını okumaları ya da işte çalıştıkları kurumla en azından iki yere, ayrı kuruma sormalılar ya da kendi kurumlarındaki araştırmadaki analistlere sormalılar ve kendi süzgeçlerinden geçirip temel dayanaklarına inanmalılar. Burada bir de ileriye dönük olarak tahmin olduğu için her zaman o ileri dönük tahminleri sorgulamalılar. Onunla birlikte kafalarında oturduğu iş modeline uyduğu durumlarda o taraflara yatırım yapılmalı. Yani anladıkları ya da anladıkları düşünülen tarafı kafasına yattığı şirketlere yatırım yapmaları daha doğal. Yoksa hisse %200-300 gidiyor gibi yaklaşımlarla tamamen biraz daha açgözlülük oluyor bu. Çünkü piyasada açgözlülük derken biraz İngilizceden çeviri. Açgözlülük ve korku piyasaları yöneten bir durum şeydir, güdülerdir. Bu güdüler bazen korku hakim olur, bazen açgözlülük. O yüzden o bazı hisselerde, temel dayanağı olmayan hisselerde o kadar büyük bir açgözlülük oluyor ki o bir şekilde algıları kapatıyor. Ve geçmişte de o açgözlülük olunan tarafta bir getiri sağlandığı için ister istemez piyasa bugüne bakıyor. Ama bunu unutmamak gerekir ki ileri dönük normalleşme dediğimiz senaryonun gerçekleşmesi durumunda da o Nasreddin Hoca misali çok hızlı yükselen ya da doğurmuş kazanlar bir anda baktığınızda ölmüş bir kazan havasında ortaya çıkabilirler. O nedenle ben seçici olmalı. Bu da çok jenerik bir laftır ama gerçekten seçici olup arkasından durabilmeliler. Burada da tabii ki uzmanların görüşlerini almalılar ama sonuçta kendileri risk aldıkları için o riski hesaplayıp ona göre de hareket etmeliler Uğur Bey.
1: Cemal Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir yayında. Uzun zamandır da sizde yayın yapmamıştık. Umarım iyi gelir.
1: Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlere eşlik etti. Derinlemesine Borsa İstanbul'da öne çıkan fiyatlamaları masaya yatırdık. Elbette yatırımcı fon düzenlemeleri sonrası piyasalardaki bu gidişatın nasıl süreceğini merak ediyor. Bu anlamda bir değerlendirmeye daha yer vereceğiz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan son düzenlemeleri yorumladı. İzliyoruz.
2: Bir süredir bu fiili dolaşım oranları tartışma konusuydu. Zaten MSCI'de bunu dile getirmişti. Önemli hususlardan biriydi. Orayla ilgili daha hassas adımlar da geldi. Birincisi fiili dolaşım oranları şirketlerin ciddi manada değişecek. Bu şunu ifade ediyor aslında. Geçmişte halka açık payların belli bir kısmının ortaklar tarafından alınması, doğrudan alınması bu fiili dolaşım oranını azaltan unsurlardan biriydi. Şimdi bu buradaki süreç biraz daha genişletildi. Kapsamı genişletildi bu sürecin. Eğer hakim ortaklar ya da bu işte belli pay üzerinde bulunan kişiler, yönetimde pay sahibi olan kişilerin bir fon üzerinden bir ortaklığı söz konusuysa, pay alımı söz konusuysa bunlar da yine fiili dolaşımdan çıkarılacak paylar olacak. Yine teminat olarak verilen ya da işte başka bir alanda işte hakkı başkasına devredilen paylar da yine bu fiili dolaşım oranından çıkarılıyor olacak. Buradaki temel amaç bana kalırsa birincisi bu daha net bir fiili dolaşım oranı ortaya koymak. İkincisi ise bu endeks alım kriterlerine biraz daha düzenleme getirmek. Yani hep konuştuğumuz konu, yani aslında bloke halde birilerinin de ya da serbest fonlarda ya da herhangi bir yatırım fonunda bulunan hisse senetleri aslında görece daha düşük fiili dolaşım oranına sahip ama hesaplamalarda daha yüksek oranlar hesaplanıyor ve bunun neticesinde de endekslere girme ya da çıkma durumu söz konusu oluyordu. Aslında biz

0: uzun süredir bu endekse girme çıkma kriterlerinde bir değişiklik bekliyorduk. Bu değişiklik gelmedi ama bu fiili dolaşım oranının hesaplamasındaki bu değişiklik aslında şirketlerin bu endekslere girme ve çıkma durumunu da doğrudan etkileyecek bir husus. Buradaki düzenlemedeki temel amaçlardan biri de bana kalırsa bu taraftaki vitrini düzeltme çabası. Çünkü daha önce aslında fiili dolaşım oranı görünümünün çok altında olan şirketler bir şekilde bu endekslere giriyordu ya da endekslerde yer ediniyordu. Şu anki düzenlemelerle artık yeni dönemde birçok hissede bu fiili dolaşım oranındaki değişimden dolayı endekslere girme çıkma durumları da etkilenecek. Bu düzenleme 11 Eylül'de gündeme gelecek. 11 Eylül'den itibaren yeni fiili dolaşım oranlarını göreceğiz. Geçen sene 12 Eylül'de de son çeyrek için endekse dahil olacak şirketlerin listesinin açıklandığını görmüştük. Yani bu açıklama yapılmadan önce tahminen bu düzenlemeyi görüyor olacağız. 11'inde fiili dolaşım oranlarını göreceğiz ve devamında da belki aynı hafta içerisinde de son çeyrek için endekse dahil olacak ve endekslerden çıkarılacak şirketleri görüyor olacağız. Yani bu açıdan dolaylı yoldan aslında BIST 30'a, BIST 50'ye, BIST 100'e giriş kriterlerinin ana maddesi de değişmiş gibi oldu. Yani orada çünkü en önemli unsurlardan biri tek başına fiili dolaşım değil ama fiili dolaşımındaki payların halka açık kısmı. Bu şirketleri listelerken önemli kriterlerden biri. Elbette işlem hacmi gibi bazı diğer kriterler de söz konusu. Net bir şekilde maddeler belki ortada yok ama ana unsurlardan biri bu fiili dolaşım pay oranının piyasa değeriydi. Ve şu an o şirketlerde birçok şirkette bu ciddi değişikliğe uğrayacak. Yani o açıdan dediğim gibi bu çeyrek yani son çeyreğe girerken de BIST 30'dan 50'den 100'den BIST'den derken bu endekslerden çıkanlar ve yeni girenler gibi diğer dönemlere nazaran biraz daha fazla sayıda şirketi etkilediğini görebiliriz.
1: Efendim Borsa İstanbul'a dahil olan şirketler her geçen gün artıyor. Halka arz süreçleri malumunuz. Yılın ikinci yarısından itibaren şiddetli bir şekilde takip ediyoruz. Borsaya yeni şirketler geliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sayısı artıyor. Onlardan birini masaya yatıracağız. Net Global diyeceğiz. Bizlere Net Global yönetim kurulu üyesi ve CEO'su Sayın Berk Kuter eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar beyefendi.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağ olun. Saygılarımı sunuyorum.
1: Saygılar bize. Nasıl bir süreç oldu halka arz süreci sizler için? Öncelikle halka arz bilgilerinizi dinleyerek sohbetimize başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Uğur Bey şöyle 2004 senesinde kurulmuş bir şirket bizimki. Çok eskiden kurulmuş. Yani 20 yılı aşkın bir sanayicilik süresi olan bir şirketimiz. Efendim birçok alanda aslında faaliyet gösteriyor ama esasen bakarsak polietilen boru sektöründe faaliyetlerimiz var. Bunlar da dünyanın önemli şirketlerinden bir tanesiyiz. Türkiye'de de öyle. TSE standartlarına tabii ki tabiyiz ama onun daha ötesinde olan devlet su işleri uygunluk belgesi standartlarındayız. Bu bakımdan bakarsanız Türkiye'nin en önemli boru şirketlerinden bir tanesiyiz. Daha eskiden biliyorsunuz beton borular ve çelik borular kullanılıyordu. Ancak dünyadaki polietilen boru sektörü çok ciddi şekilde gelişti son dönemde. Ve bakarsanız yaklaşık 70-80 milyar dolarlara yaklaşan bir hacime ulaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan pay alması gittikçe makul hale geldi. Şu anda 11. sırada %3-4 civarında bir pay alıyor. Ama ilerleyen vakitlerde daha iyi pay alacağını düşünüyoruz. Sivas olarak şöyle bir şey, ben şöyle müsaade ederseniz Uğur Bey.
1: Estağfurullah.
2: Şunu da estağfurullah ben takdinize sunuyorum da. Şöyle bir şey var. Biz Sivas bir firmasıyız. Bugün beni 3-4 kişi, 5-6 kişi aradı. Yani dediler ki efendim biz nereden hisselerinizi alabiliriz, nereden paylarınızı alabiliriz. Bu durumdan da son derece memnunuz. Yani çok ciddi bir teveccüh olduğunu anlıyoruz halka arzın. Bugün birinci süresi 9-10-11 Eylül'de Uğur Bey. Bizim halka arz sürecimiz tamamlanacak.
1: Bugünden itibaren talep toplamaya başladı. Yatırımcılar bugünden itibaren teveccüh gösterip olabilirler.
2: Evet efendim çok ciddi teveccüh gösterebilirler. Bence hikayesi olmak isteyen insanlar, hikayesi

0: hemşirisi olmak isteyen hemşerilerim buna çok ciddi teveccüh edebilirler. Çünkü birazdan belki konuşacağız, siz soracaksınız bilmiyorum. Bir vagon yatırımı olayımız var. Dolayısıyla bunlarla ilgili konuşacağımızı değerlendiriyorum Uğur Bey.
1: Şimdi birazdan yatırımlara değiniriz. Şirket 25 lira 52 kuruştan halka açılıyor.
0: Doğrudur
1: efendim. Bu fiyattan talep toplamaya başlıyor.
0: Doğrudur.
1: 3 günlük bir talep toplama süreci var. Ve halka açıklık oranı %28 olarak kayıtlara geçiyor. Halka arz bilgileri demişken bu notları da vermiş olalım. Burada iyi bir talebin gelmesini bekliyoruz. Teveccühün olmasını bekliyoruz.
0: Doğrudur
1: dediniz. Gelecek olan talebi şirket nasıl değerlendirecek? Nasıl kullanacak?
0: Şöyle Uğur Bey, yani şöyle, yani bizim şirketimiz 2004 senesinde kurulmuş. Beyefendi o günden sonra sürekli büyüme kaydetmiş. 4000 metrekare alanda büyümeye başlamış. Ama sonrasında çok ciddi bir büyüme ivmesi göstermiş bir şirket. Ve sadece polietilen boru sektöründe değil, farklı sektörlerde de belki vaktiniz olursa onları da konuşacağız. İşte güneş enerjisi yatırımları veyahut bizim yaptığımız modern sera yatırımları hakkında konuşacağız. Şöyle değerlendiriyorum. Bizim şirketimiz tek çatı altında olmakla birlikte risklerini dağıtabilmiş bir şirket. Hmm. Yani holding gibi düşünebilen bir şirket ama tek çatı altında. Aslında şey de değil, holding de değil. Bu manada bakarsak efendim Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Zaten 3-4 gündür Uğur Bey şöyle ki beni birçok Sivaslı hemşehrilerimiz arıyor. Diyorlar ki efendim biz nereden alabiliriz? Hangi yatırımcı kuruluştan alabiliriz? Efendim biz daha fazla alabilir miyiz gibi sağ olsunlar söylemlerde bulunuyorlar. Tabii biz saygıyla karşılıyoruz. Çok da önemsiyoruz. Çünkü Sivas'ın bir ilk şirketidir bu. Yani öyle de söylemek lazım. Zaten bizim bu şekilde açılmamızın bir sebebi şeydir Uğur Bey. İnsanlar istedi. Yani bizim Sivaslılarımız istedi. Yani dediler ki efendim bize de açın, biz de ortak olalım. Hı hı. Dolayısıyla biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımızı değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı olsun hepimize, alana satana, efendim Türkiye ekonomisine. Hı hı. Bu manada da ben size teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Şimdi birçok alanda şirketin faaliyet gösterdiğinin altını çizdiniz. Plastik boru kanadına ufak da olsa değindiniz. Yenilenebilir enerji yorumunu yaptınız.
0: Doğru.
1: Ve modern tarım çözümleri dediniz. Bu faaliyet alanlarını biraz detaylandıralım mı?
0: Derhal efendim. Şöyle efendim, bizim esas yola çıkış amacımız polietilen boru üretimi ve ondan sonra satışı ve ihracatı. O konuda zaten devlet su işleri dahil olmak üzere en önemli kanallarda en önemli oyunculardan biriyiz. Ama bunlar da kalmamış olarak şöyle ifade edebilirim size efendim. Bizim güneş enerjisi yatırımlarımız var. 5 adet Uğur Bey. Bu 5 adet güneş enerjisi yatırımının tamamı Sivas'ta. Işıma zaten saati Sivas'ın en iyi olanlardan bir tanesi. Bu anlamda bakarsanız güneş enerjisinden biz enerjimizi alıyoruz ve üretimimizde kullanıyoruz ve fazlasını satıyoruz. Dolayısıyla bir yandan maliyet düşüşü sağlarken bir yandan da fatura kesmek suretiyle bir gelir kaydetmiş oluyoruz Uğur Bey. Bir diğer anlamda bakarsanız efendim bizim domates seramız var. O da topraksız tarım. Yani toprak kullanmıyoruz. Biz kokpit dediğimiz Hindistan cevizi türüflerinden kullandığımız kutucuklarda 7-8 metre boyunda şeyler üretiyoruz. Domates fideleri üretiyoruz. Ağaçları üretiyoruz. Ve buradan da ciddi bir şekilde Avrupa'ya Uğur Bey sevk ediyoruz. Bunlar var. Ama çok önemli bir şey daha var. Ben onu size söylemem lazım. Şöyle yeni yatırımcılarımızın bilmesi açısından. Bu arada yeni ortaklarımızla da tanışmayı acayip şekilde önemsiyoruz ve hiddetle bekliyoruz. Şöyle Uğur Bey, biz Demirağ Organize Bölgesi'nde, şu anda bulunduğumuz değil ama Demirağ Organize Bölgesi'nde, ki burası Uğur Bey hem bir lojistik merkezi hem de bir cazibe merkezi. Yani hem bir takım finansal vergi

0: faydalardan sağlanıyor. Hem de lojistik olarak. Ne demek bu? Demir yolu sizin fabrikanıza giriyor. Yani ne demek bu? Lokomotif sizin fabrikanıza girip çıkıyor. Bu çok büyük bir avantaj bizim gibi şirketler açısından. Çünkü biz vagon üretmek istiyoruz. Bu vagonla ilgili bilmiyorum, yani merak ediyor musunuz, soracak mısınız, ama ben özellikle çok anlatmak isterim. Vagon bizim için çok kıymetli bir bundan sonraki hikaye. Yani ben bugün yatırımcılarımıza da bunu özellikle söylemek istiyorum. Biz sarnıç ve platform yatırımlarında Uğur Bey, hı hı, ciddi anlamda Avrupa'dan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Umarım böyle gerçekleşir. Ve aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Bu Kılçık Ağ projesiyle girip çıkabileceği lokomotiflerin bir alandan bahsediyoruz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Altıncı bölge avantajları var, cazibe merkezi olmasıyla vesaire. Yani ben bunu sizin takdirinize ve yatırımcılarımızın takdirine sunuyorum Uğur Bey.
1: Bu vagon üretimiyle birlikte şirket ne amaçlıyor? Çünkü demiryolu taşımacılığı çok stratejik bir sektör. Son dönemde kalkınma yolu projesi ve orta koridor dünyanın gündeminde. Bu anlamda şirketin finansal tablosuna bu cephede yapılacak yatırımlar nasıl sirayet edebilir?
0: Uğur Bey, şöyle çok büyük şekilde arz ettim. Buyurdunuz. Şöyle ben de arz edeyim. Efendim yani 12. kalkınma planı 2024-28'i kapsıyor. Cumhurbaşkanlığımızın biliyorsunuz kalkınma ve strateji başkanlığı var. Orada yayınladığı 12. kalkınma planı 2024-28 senelerini kapsıyor. Burada çok net görüyoruz. Demiryolu sektörü esaslı bir sektördür. Neden Uğur Bey? Şu efendim, temeli şudur. Bizi bir kere orta koridor kapsamında, yani Çin'den gelip Londra'ya kadar uzanan koridor kapsamında Türkiye bir geçiş güzergahıdır. Bunu tartışamayız. İkinci, Fav Limanı'ndan, yani Irak Fav Limanı'ndan Anadolu'ya kadar uzanan o hatta yine Türkiye merkez ülke konumundadır. Ve diğer anlamda şu son dönemde ortaya çıkan Uğur Bey, bilirsiniz ki Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki Hicaz Demiryolu, evet, projesinin canlandırılması. Zaten eskiden Uğur Bey varmış bu. Bunu tekrar işte Bağdat Caddesi falan biliriz. Bunun canlandırılması. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli. Yani Türkiye, şöyle söyleyeyim ben Uğur Bey ise, Türkiye 2-3 sene içinde çok ciddi fonlar çekebilecek kabiliyette bir ülkedir. Ben size söyleyeyim. Jeopolitik konumu ve şu andaki duruşu itibariyle ben ciddi anlamda önemsiyorum. Ve ciddi anlamda da ümitliyim. Dolayısıyla da Türkiye'de bu tip sektörlere yatırım yapmanın ben doğru olduğunu değerlendiriyorum kendim adına. İşte bizim Uğur Bey biraz önce de siz de bahsettiniz. Demiryolu sektörü bunlardan bir tanesi ve ciddi bir sektör ve ciddi anlamda belki boru sektörümüzü geçebilecek ciddi bir hikaye sunuyoruz. Yani hikaye arayan, ciddi bir gelişmişlik arayan, ciddi bir öne çıkma arayan, ben bugün mesela çok enteresan, belki size söyledim bilmiyorum. Yani birçok Sivaslı arkadaşımız bizi arayıp, efendim nereden alabiliriz, nasıl alabiliriz veya işte ne kadar daha fazla alabiliriz şeklinde bize yorumlarda bulundular. Evet. Bu da bizi teveccühle kapsıyor. Teşekkür ediyorum ben kendilerine. Bugün söylemeseydim sizin huzurunuza, saygılarımla zannederim ki hata yapmış olurum.
1: Estağfurullah. Biraz ihracat kanadını da konuşalım mı?
0: Tabii ki.
1: Çünkü birçok alanda faaliyet gösterdiğinizin altını çizdiniz ve bu faaliyetlerin bir kısmının Avrupa'ya sevkini ifade ettiniz. Şirketin ihracat politikasını da dinlemek isteriz.
0: Teşekkür ederim. Uğur Bey, şöyle, yani ihracat politikası gittikçe artan bir ivmeyle devam ediyor. 2025 yılında 17 küsurları aştı. Yani biz domates zaten tamamıyla ihracat ediyoruz Uğur Bey. Ondan sonra boru ve ek parçalarıyla ilgili de çok ciddi atılımlar yaptık. Çok ciddi arkadaşları bünyemize kattık. Bunlar hakikaten iyi işler çıkartıyorlar. Ben çok ilgili izliyorum. İhracat bizim için çok önemli. Çünkü ihracatın şu anlamı var Uğur Bey. Bizi disipline ediyor. Yani bir anlamda sizin ürettiğiniz, sizin yaptığınız işleri bir miktarda doğru mu değil mi diye teyit eden bir unsur. Biz şimdi zaten TSE standartlarına tabi bir şirketiz Uğur Bey. Ama bunun üzerinde devlet su işleri daha büyük standartları var. Biz o standartlarda da işlem yapıyoruz. Velhasılı bu kelimelerin özeti olarak arz etmek isterim sizlere. Biz dünyanın her yerinde, nerelerde, yani Yunanistan, Almanya, Danimarka, Belçika, efendim Gürcistan, Orta Doğu zaten söylüyor. Buraların hepsinde çok rahat kabul gören bir şirketiz. Ben yatırımcılarımıza şunu tavsiye ediyorum, ortaklarımıza. Tabii ki izahnameden takip etsinler. Tabii ki benim söylediklerimi kontrol etsinler. Ama bizler, şöyle söylüyorum, konusunda özellikle de polietilen boru üretimi konusunda çok ciddi dünyada üne sahip, yere sahip bir ülke, bir şirketiz. Bunu da arz etmek isterim. Hı hı.
1: Sene sonu için beklentiniz nedir karlılık ve ciro açısından?
0: Uğur Bey şöyle, yani çok iyi gidiyor. Şu anda 6 aylık sonuçları söyleyebilirim. Buyurun. Sonrasını söyleyemeyim tabii ki. Ama 6 aylık sonuçlar açısından bakarsanız şöyle, geçen sene 890 milyon olan karımızı, bugün bütçemizi düzeltiyorum, hasılatımızı, bugün itibariyle 1 milyarın üstüne çıkartmış durumdayız. %15-16 bir büyümemiz var. Zaten biz şirket olarak Uğur Bey her sene büyüyen bir şirketiz. Dolayısıyla bu etapta söyleyebileceğim şey şu. Büyümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar halka arzdan önce Uğur Bey, biz tamamen kendi kaynaklarımızla yatırımlarımızı yaptık. Tamamen kendi kaynaklarımızla büyümemizi sürdürdük ve çok iyi sürdürdük. 2004 senesinde 4000 metrekareden başladığımız imalatımızı bugün çok büyük noktalara getirdik. Bundan sonra da, halka arzdan sonra da bütün yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Biz bu büyüme hikayesini ivmelenerek devam ettireceğiz. Biz bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Kendi kaynaklarımızla zaten daha önceden de taahhüt ettiğimizin çok üstünde yatırımlar yaptık beklerken halka arzımızı. Uğur Bey, dolayısıyla ben büyümemizin çok şiddetli bir şekilde devam edeceğini değerlendiriyorum.
1: Şirketin borcu var mı?
0: Mutlaka her şirketin borcu vardır. Borcu olmayan şirket var mıdır? Bence yoktur. Yani sizler daha iyi bilirsiniz ama bizim de var.
1: Yönetilebilir bir
0: yönetilebilir borç olması önemlidir. Dolayısıyla bizim öz kaynak oranımız %70'ten aşağı genelde düşmez. Dolayısıyla tüm kaynaklar içinde, toplam aktif büyükler içinde %70'ten aşağı düşmez. Dolayısıyla biz öz kaynağımızı %70 koymuşuz. Dış kaynaklar %30 civarında uzun veya kısa vadeli olarak yer alır. Ama biz bu işte dediğim gibi bir de bizim şöyle Uğur Bey, halka arz büyüklüğümüz 2.233 değil mi? 2 milyar 233 milyon civarında. Dolayısıyla doğru. Değil mi? Siz de teyit doğru ettiniz. Efendim şöyle,
1: büyük bir halka arz.
0: Çok büyük değil aslında. Aslında çok büyük değil. Yani 6 milyardı, 7 milyardı gördük ama çok büyük değil. Ama şöyle bir şey arz edeyim beyefendi. Şöyle bir şey. Biz efendim borcumuz, net borcumuza baksanız 1 milyardı civarında bile değil. Ki hepsini ödemek zorunda da değiliz. Yani borçla hiç ilişkisi olmayan bir şey.
1: Nakit akışınız nasıl?
0: Nakit akışımız harika. Çünkü biz çok daha fazla Uğur Bey satış yapabilirdik ama tahsilat riskine girebilirdik. Onları engellemek için biz tahsilat riskine girmedik. Dolayısıyla da net borcumuzu daha makul seviyelerde tuttuk. Bu halka arz hiçbir net borçla ilgili alakalı değildir.
1: Evet.
0: Bir de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biz yenilikçi bir şirketiz Uğur Bey. Yani COP31'e dahil bir şirketiz. Yani yenilikçi derken yeşil enerjiye önem veren, gerek Sera'da gerekse GES'lerde önem veren bir şirketiz. Bunu da sizin takdirinize sunuyorum.
1: Hayırlı olsun tekrar.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: değerlendirmeleriniz için.
0: Sağ olun Zuhur Bey. Çok memnun oldum. Beni davet ettiniz. Sağ olun. İfade ettim size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

0: bizlere Filip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz. Ali Bey, beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet, siz?
0: Duyuyorum, hoş geldiniz tekrar. Küresel piyasalarda fiyatlanan gelişmeler neler? Önümüzde bir FED toplantısı var. Cuma günü TÜFE verisini takip edeceğiz. Borsalar başta olmak üzere bu görüntüyü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya açıkçası önümüzdeki 10 gün bayağı kritik olacak. Hem tahvil piyasaları açısından hem de küresel hisse senedi piyasaları açısından diyeyim. Yani önümüzde 3 tane büyük merkez bankası toplantısı var. Hem FED toplantısı var, hem Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var, hem de Japonya'da faiz kararı var. Şimdi burada baktığımızda artık piyasa fiyatlamaları ve piyasa beklentileri yani hem Avrupa tarafında hem de Japonya tarafında aslında faiz artışlarına kesin gözüyle bakıyor. FED tarafı ise biraz daha hem siyasi tarafın hem de yeni başkan Walsh'un politikaları dolayısıyla ve yönlendirmeleri dolayısıyla biraz daha hani belirsizliğe yakın seyrediyor diyebiliriz. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Hem Japonya'nın hem Avrupa'nın faiz artıracağı ve önümüzdeki döneme dair de daha şahin mesajların gelmesinin beklendiği bir ortamda FED'in de çok ayrışamayacağını göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Özellikle de aslına baktığımızda biraz da karar yani toplantıyla şimdi arasında gelecek enflasyon verisine bağlı olacak gibi gözüküyor. Yani daha önce FED'in güvercin üyelerinden Waller'ın böyle faiz artırımlarına yakın ifadelerine tanık olmuştuk. Geçen hafta ise aslında belki elindeki öncü enflasyon verilerinin daha güvercin olmasından mıdır bilmiyorum ama biraz daha böyle yumuşak tonda konuştu ve faiz eğer enflasyon tarafında ciddi bir ısınma görmeyeceksek hani belki bir toplantı daha beklemenin uygun olabileceğini söyledi. Tabii ki bu FED faizleri sabit bırakacak demek değil ama Waller'ın çok güvercin bir üye ve aslında Trump'ın da zamanında Walsh'la birlikte FED başkanlığı için ciddi manada değerlendirdiği bir isim de o kadar güvercin bir isim olarak söylenebilir. Yani baktığımızda tekrardan işte sabit kalma yönünde fikir vermeye başlaması acaba FED'de ufak görüş ayrılıkları yeniden alevleniyor mu tartışmasını başlattı. Çünkü aslında son toplantıda 3 tane aslında faiz artırımı yönünde oy vardı ve dolayısıyla da orasıyla burası arasındaki gelişmelere baktığımızda özellikle de istihdam tarafındaki son veriyi dikkate aldığımızda hani faiz arttırmamak konusundaki argümanların zayıfladığını söylemek kesinlikle mümkün diye düşünüyorum. Bu bize neyi getirebilir? Yani baktığımız zaman faiz artırımı beklentileri de artarsa aslında hani bir miktar satıcılı bir yataylaşma görebiliriz. ABD getiri eğrisinde. Yani bu da açıkçası hani değerli madenler tarafındaki son birkaç haftada yaşanan değer kazançlarının bir miktar geri verilmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında temel sebep burada altın ve gümüşte son birkaç haftada yaşanan sert yükselişin temel sebebi hani 4000 desteğinden tabii 4000 gibi kritik bir seviyeden destek buldu altın ama baktığımız zaman bir yandan da hem Fed'in hem Walsh'un hem de Bessent'in çeşitli hamlelerle aslında baktığımızda getiri eğrisini dikleştirmesi ve aynı zamanda da piyasada acaba bu değersiz dolar teması yeniden geri mi dönüyor fikrini oluşturmasıyla oldu. Ama bunun hani için biraz erken olabilir gerçekten. Enflasyon çok hani bu ay olmasa bile önümüzdeki aylarda özellikle dizelin 4.70'lerde dolaştığını, temel tarım ürünlerinde ciddi artışlar olduğunu düşünürsek hani sene sonuna doğru zaten faiz artırımlarına elleri zorlayacak şekilde artacağını görebiliriz. Dolayısıyla hani önümüzdeki aylarda bu beklentilerin kuvvetlenmesi, 2 yıllık tahvil faizlerinin daha yükselmesine neden olarak bir miktar altın ve gümüş tarafının değersizleşmesine dolayısıyla dolar endeksinde görece değer kazanmasına neden olabilir. Tabii ki tersi senaryoda eğer Fed geç kaldı kalacaksa Avrupa'ya ve Japonya'ya göre burada altın ve gümüşteki rallinin kuvvetli bir şekilde devam etmesini de bekleyebiliriz. Dolayısıyla kararlar açısından kritik bir haftaya yani bir döneme giriyor olduğumuzu söylemek isterim.
0: Ali Akova'ya teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Küresel piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Böylece piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Pepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
6: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Alper ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, Bize Sorun'la karşınızdayız. Bu bölümümüzde promosyonları konuşacağız. Promosyonu kimler alıyor? Promosyon şartları neler ve nasıl artırılır? Bu sorulara cevap arayacağız. Sizden gelen soruları da cevaplayacağız. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Promosyonu artırma formülü, 3 tane sorumuz var. Kimler alıyor, şartları neler ve nasıl artırılır? Genel bir çerçeve çizelim, sonra detayları konuşalım isterseniz.
1: Olur. Şimdi promosyon tabii emeklilere veriliyor. Sadece emeklileri değil ama çoğunluk emekli olduğu için emekliler alıyormuş gibi görülse de aslında sosyal güvenlik kurumundan maaş alan herkes alıyor. Evet. İşte dul yetim maaşı alan da alıyor, emekli maaşı alan da alıyor, ne bileyim gazi maaşı alan da alıyor, şehit yakını maaşı alan da alıyor. Yani sosyal güvenlik kurumunun bankaya maaş yatırdığı herkesin promosyon hakkı oluyor. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle var. Şartları da çok basit aslında. Yani çok karmaşık gibi görünüyor. Çünkü bankaların kampanyaları var ve yeni şartlar koyuyorlar ama promosyonun şartı şu. Bankaya gideceksin ve diyeceksin ki ben 3 yıl boyunca maaşımı sizin bankanızdan alacağım diye söz vereceksin ve bunu bir protokol olarak da imzalayacaksın. Hepsi bu. Burada en taban olan promosyonu almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun üstüne ilave rakamlar koyuyor bankalar. Hı hı. Bu da tabii rekabetten kaynaklanıyor. Netice itibariyle bir büyük pasta var. Özellikle Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte bu pasta da büyüdü. Dolayısıyla bu pastadan pay almak isteyen ağırlık tabii kamu bankalarında gerçi şu anda emekli maaşlar ama özel bankalarda bu pastadan pay almak istiyorlar. Dolayısıyla buradan pay almak isteyen bankalarda bir yarış içine giriyor. Kampanyalar düzenliyor ve bu rakamı yükseltiyorlar. Rakamı yükseltirken de ilave şartlar öne sürüyorlar. İşte ne bileyim bizim ürünlerimizi kullan diyorlar. Kredi kartı kullan, kredi kullan, otomatik fatura talimatı ver, ne bileyim

0: hatta emekli getir bize filan. Dolayısıyla hem rakam yükseliyor hem yeni şartlar ortaya çıkıyor. O yüzden de hani emekler banka seçerken bu şartlara bakmalılar. Bu şartlar bana uyuyor mu uymuyor mu diye iyi değerlendirsinler. Hatta şimdi son dönemde şöyle bir şey de oldu. Atıyorum banka 20 bin lira promosyon veriyor. Diyor ki 60 bin lirada faizsiz kredi veriyorum. Dolayısıyla sen o 60 bin lirayı aslında geri ödüyorsun ama faizsiz olarak ödüyorsun. Toplamda burada elde ettiğin fayda 20 bin lira promosyonla birlikte 80 bin liraya çıkıyor. Hatta bu rakam 90 bin liraya kadar çıkmış durumda. O yüzden de böyle yeni şartlar var ama genel anlamda şartları bu. Şimdi evet. Promosyon nasıl arttırılır meselesi aslında bugünkü konumuz. Yani ben
1: orada 3 yılın sonunda alıyor değil mi?
0: Evet. Hayır, peşin alıyorsun.
1: Zaten. Peşin alıyor tamam.
0: Promosyon peşin alıyorsun 3 yıl o bankada kalıyorsun. 3 evet. yıl sonra yeniliyorsun. Ama şimdi nasıl arttırılır? Ben işte promosyonumu aldım ama benim bankam ya da bir filan banka daha yüksek promosyon veriyor. Ben işte 10 bin lira almıştım. Şimdi yeni banka 20 bin lira veriyor. Bu 10 bin lira arttırmasından faydalanabilir miyim? Evet. Netice itibariyle bir protokol imzalıyorsunuz bankayla. Bu protokolü cayıp bu protokolden yenileyebilirsiniz. Nasıl? İşte o bankayı, kendi bankanızı arayabilirsiniz ve dersiniz ki ya ben 10 bin lira almıştım bir yıl önce veya iki yıl önce. Daha bir yılım var, iki yılım var. Ama ben bu 20 bin liradan faydalanmak istiyorum. Orada o 20 bin liradan da faydalanıyorsunuz. İşte formülleri burada birazdan anlatacağım. Ya da başka bir banka, size 10 bin lira aldınız, başka bir banka 30 bin lira veriyor. Oraya geçmek istiyorsunuz. Hemen buradan cayıp oraya geçebilirsiniz. Bunu da e-devlet vasıtasıyla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir tane örneğimiz var burada bu anlattığım şeyin aslında. Onu yapalım.
1: 18 bin lira alınan
0: evet,
1: promosyon.
0: Geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde 18 bin lira almış olsun bir emekli. Şimdi bir bakmış ki bankası 30 bin lira veriyor.
1: Evet.
0: Bu 1 Eylül'de de ben bu 30 bin liradan faydalanmak istiyorum diyor. Ne yapacak? Bir yıllık promosyonu tamamlamış ama daha 2 yılı var. Dolayısıyla 2 çarpı 6 bin, yıllık 6 bin olduğu için 3 yıl için 18 bin lira, 12 bin lirayı geri ödemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü daha 2 yıl daha beklemesi lazım. Dolayısıyla 12 bin lirayı geri ödüyor ve bankadan 30 bin lira alıyor. Yani 18 bin lira fazla para alıyor. Banka şunu yapıyor, bu 12 bin lirayı geri almıyor, o emekliye 18 bin lira yatırıyor. Dolayısıyla fazla
1: 30'a tamamlanmış oluyor yani.
0: Evet, 30'a tamamlıyor. 3 yılda 2026'nın 1 Eylül'ünden itibaren başlamış oluyor. Peki bir tane daha örneğimiz var. Benim kaç lira ödemem gerekiyor?
1: İade tutarı.
0: İade tutarımı nasıl hesaplayacağım? Orada da 36 formülü var. Yani niye 36 formülü var? Çünkü 3 yıl 36 aydan oluşuyor. Yani kaç ay önce almışsanız ona göre hesap yapıyorsunuz. Diyelim ki bu emekli de 21 bin lira alsın. Yine 1 Ocak 2026'da almış olsun. Yani 9 ay önce. Promosyon 30 bin liraya çıktı. Ne yaptı? 9 aylık geçen süreyi düşüyorsunuz, kalıyor 27 ay. 27 ayı da 583 ile çarpıyorsunuz 36'ya böldüğümüz için 21 bini. Dolayısıyla 15.750 lira verip 30 bin lira geri alacak. Bunlar kolay aslında. Hani bu hesaplar burada karmaşık gibi görünüyor ama
1: kalan mesela, kısmı hesaplıyorlar, onu ödüyorlar, kadar. Yeni tutarı alıyorlar.
0: Bu hesabı banka yapıyor evet. zaten. Emeklilerin hani bu tür bir hesaba girmelerine gerek yok. Sadece bu hesabı şunun için verdim ki ya işte yeni promosyon bana kar getirir mi getirmez mi ona bir bakmak için bu hesabı yapabilirsiniz ama bir sıfırdan her zaman büyüktür. Yani evet. ne kadar süreniz kalmışsa kalmış yeni promosyondan faydalanabilirsiniz. Şimdi o bankaların öne sürdüğü o şartlar burada önem kazanıyor işte. Sen banka diyor ki benim kredimi kullan. Sen de 36 aylık bir kredi kullanmışsın. Dolayısıyla bu krediyi de buraya bağlamışsın. Banka diyor ki ya bu kredim bitmeden ki belki de öyle bir imza altına alıyor seni. Yani bir sürü belge imzalıyorsun bakmıyorsun. Bu kredi bitmeden bankanı değiştiremezsin diyor. Sen diyorsun ki ya değiştirmek istiyorum. O da diyor ki imzaladın zaten bunu hani. Ama bununla ilgili tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri tüketicinin lehine kararlar veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani banka değiştirebilirsiniz. Oraya da kredinizi ödersiniz. Başka bankaya da maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için de E-Devlet'ten kolayca taşınabiliyor. Emeklerimiz E-Devlet

0: bin ile 20 bin arası ve 20 binin üstü şeklinde maaş skalaları da var. Ona göre de promosyon alınıyor. Siz o maaş skalanın bir üstüne geçtiğiniz zaman zaten otomatik promosyonunuz artıyor.
1: Peki.
0: Bunu şeyle karıştırmamak lazım. İşte memurların aldığı promosyonla. Şimdi onlar kurumlar birebir anlaşıyor şeyle, bankalarla. İşte Konya'da X kurum oradaki bir banka şubesiyle anlaşıyor ve promosyon alıyor, oradaki memurlara dağıtıyor. Ama burada bütün emeklileri kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı protokollerden bahsediyoruz.
1: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum hemen. Mehmet Fatih Topçu'nun sorusu. 2 Haziran 2002 girişliyim. 9 Eylül 1973 doğumluyum. Askerlik boşanması yapsam herhangi bir yarar olur mu?
0: Şimdi şöyle, primini yazmamış ya, evet. Primi eksikse ve çalışmıyorsa yapsın. Dolayısıyla 7000 güne tamamlaması lazım. Yani atıyorum senin 6500 günün var, emekli olacaksın ama çalışmıyorsun da 500 güne ihtiyacın var. Onu askerlik boşanmasıyla tamamlayabilirsin. Ama onun dışında hani emekliliği öne çeker niyetiyle yapıyorsa onu yapmasın. Yani boşuna para ödemiş olur. Zaten yaş şartı 60 olduğu için hani burada ciddi de bir süre var. O süre zarfında zaten eksik birimini tamamlar bir şekilde.
1: Evet. Peki, Nermin Başaran. 5 Mart 2003 girişliyim. 1983 doğumluyum. 7265 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Nermin Başaran.
0: İşe giriş tarihine göre şimdi buradaki prim şartı 7000. O da dolmuş. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek ve emekli olacak.
1: Coşkun Taşkın'la devam ediyoruz. 1998'de askere gittim. 2000 Nisan'da sigorta başlangıcım. EYT'den yararlanma imkanım var mı diye sormuş.
0: Evet, yani şimdi 2000 Nisan'ını düşündüğün zaman geriye doğru çekiyorsun. 1999 Eylül'ünün önüne çekeceksin, 9 Eylül'ün. Yani bir 8 ay değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir 8 ay. Nisan'dan 4 ay, oradan da bir 4 ay geriye çeksen EYT'li olur. Hiç bu fırsatı kaçırmasın.
1: Evet. Devam ediyorum. Kubilay Saraçoğlu, 4A emeklisi kadın veya erkek, 4A emeklisi eşinin vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi diye sormuş Kubilay Bey.
0: Evet, yani işte bu ölüm maaşı aslında dul maaşı diye biliniyor ama
1: evet.
0: Bu ölüm maaşını hem erkekler hem kadınlar alabiliyor eşinden dolayı. Yani ölen eşin cinsiyetine bakılmıyor. Geride kalan eş onun maaşını alıyor. İkincisi, geride kalan eşin emekli olması ya da çalışıyor olmasına da bakılmıyor. Yetim maaşında bakılıyor ama burada bakılmıyor ve o maaş bağlanıyor. Diyelim ki bir eş tek kaldı, eşi vefat etti, kendisi emekli, aynı zamanda bir yerde çalışıyor. Yani iki maaş alıyor. Üçüncü maaş olarak eşinin maaşını da alabiliyor. Yani üç maaş alma imkanı var orada. Fakat tabii çalışıyor veya emekli olursa o aldığı maaşın oranı, ölüm maaşının oranı %50'ye düşüyor 75'ten. Öyle bir fark var ama onun dışında kadın veya erkek fark etmiyor. Eşten maaş alınıyor.
1: Evet. Serkan Duru sormuş. Bağkur borcum var. Hiç ödemedim. Kendiliğinden silinir mi? Tescil durumu terk etmiş, sigortalı görünüyor. Son basamak tarihi 5 Temmuz 2019, prim borcu 81.031, ceza 182.587, toplam borç 263.619.
0: Evet, yani kendiliğinden borç silinmiyor.
1: Keşke
0: yani,
1: silinseydi.
0: Keşke silinse ama Sosyal Güvenlik Kurumu şöyle yapıyor. Borçları donduruyor,
1: evet.
0: Günleri siliyor. Yani sen bu borcu ödemezsen o günler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Borçlar dondurulduğu için ileride ihya edebiliyorsunuz. O günleri tekrar satın alıyorsunuz. Ama bugünkü para, yani mesela bu arkadaşımızın borcu atıyorum 182 bin lira ya, bugünkü parayla, yani bugünkü asgari ücrete göre satın aldığında daha yüksek bir para adı.
1: Evet.
0: Evet. Ama Bağkur'a borcun varsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcun varsa emekli olamıyorsun. Evet. Onu da unutmasın.
1: Evet. Devam ediyoruz. Rıfka Nur Karataş. 1982 doğumluyum. 15 Ekim 2018'de kamuda hizmet alıyorum.

0: olarak çalışmaktayım. Bu tarihten önce sigortam yok. 3 çocuğum var. Biri %90 engelli. Çocuklar işe girmeden doğdukları için ne zaman emekli olurum? Kadroya geçme durumunda şartlar değişir mi?
1: Şimdi şöyle, kamuda hizmet alımıyla çalışmaktayım dediği taşeronda çalışıyor. Kadroya da geçse şartlar değişmez. Evet. Gene 4 A'lı oluyor. Yani 4 D'li işçi dediğimiz kamu işçileri, onlar da SSK'lı sayılıyorlar. Evet. Emeklilik şartları 7200 gün, 58 yaş. Bir kere o iş var. Engelli çocuk tabii bir avantaj aslında. Yani avantajdan kastım şu, emeklilik sigorta için avantaj. Aslında. Yoksa evet, hani kimsenin engelli çocuğu olmasın. Allah hepsine şifa versin.
0: Amin.
1: O açıdan avantajlı diyorum. Yani şöyle, bu %90 engelli çocuk için doktorlar bakıma muhtaç raporu verirlerse, 2008 sonraki bütün çalışmalar, 18'de başlamış ama 18'den sonraki diyelim bütün çalışmalar %25 arttırımlı olarak prim olarak, yani bir yıl çalışıyorsun 3 ay geliyor. İşte 4 yıl çalışıyorsun 5 yıl çalışmış gibi görünüyorsun ve bu eklenen sürelerde yarısı kadar yaştan düşülüyor. Dolayısıyla bu 58 yaş geriye çekilecek. 7200 güne de zaten ilave olacak. Yani siz 7200 gün çalışmadan onu doldurmuş olacaksınız. Ama şart neydi? Çocuğun bakıma muhtaç raporunun olması.
0: Evet. Eda Şengül, 31 Ekim 1976 doğumluyum. Bir çocuğum var. İşe giriş tarihim 1 Ocak 1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Çalışmaya devam edip 5900 günü tamamlarsanız, o çocuk da 97'den sonra dünyaya gelmişse onu da borçlanıp 720 günde oradan kazanılabilir. EYT'den emekli olursunuz. Yok, ben çalışamıyorum, bu primle emekli olmak istiyorum diyorsanız, bu primi işte bir 75 gün daha çalışıp 3600'e tamamlayıp 58 yaşını da bekleyebilirsiniz.
0: Evet. Kadriye Kaymaz, 2010 sigorta girişim var. 1975 doğumluyum. 96'da askere gittim. 4900 günüm var. Askerlik boşanması yaparsam yaşımı geri getirebilir mi? Herhangi bir faydası var mı bana?
1: Evet, herhalde ya babası için ya eşi için sordu. Evet. Şöyle, 2010 girişi olduğu için askerlik geriye çekse de nereye çekebilir? O yüzden de herhangi bir faydası yok.
0: Evet.
1: Şartlar değişmez, yani boşuna para ödersiniz. Ama şöyle, çalışamıyorsa askerlik borçlaması yapıp primi 5400'e tamamlayıp 61-62 yaşlarını bekleyebilirsiniz.
0: Peki, devam ediyorum. Önder Ersarı, 1980 doğumluyum. 97'de staj girişim var. 2002 sigorta başlangıcım var. Toplam sigorta günüm 8600, ne zaman emekli olurum?
1: Tabii staj sayılmıyor maalesef. 2002 girişine göre de 7000 güne ihtiyacı var, onu doldurmuş. Tabii bir de 60 yaş şartı var, o da dolacak. 2040'da emekli olabilir. Olacak.
0: Kemal Aslan Argun, 5 Mart 2007 Bağkur girişliyim. 14 Mart 1968 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim Bağkur'dan?
1: Evet, 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Prim tamamsa yaşı bekleyecek, ama primin de tamam olması çok mümkün değil. 9000 gün tamamlanması lazım. Ama son 3,5 yıl SSK'lı çalışırım dersiniz, 7000 gün de yetecek. Hani 2000 gün daha az prim ödemiş olursunuz ve yine 60 yaşını beklersiniz. 2028.
0: Evet. Peki, Kasım Yıldız, 1998 yılında bir iş yerinde çalıştım. Askere giderken iş yerinden bonservis aldım. Mahkemeye başvursam sigorta girişimi geri çekebilir miyim?
1: Yani bonservis nedir bilmiyorum ama yani iş yerinden sigorta girişi varsa eğer ve prim ödenmemişse ve çalışmışsa, o zaman hizmet tespit davası açıyorsunuz. Ama hiç yoksa, burada zaman aşımı var. Çok geç kalmış, çok geride bir iş. O yüzden de hak düşürücü bir süre var. O da 5 yıl. Maalesef dava açılamıyor.
0: Evet. Hande Samyeli, babam 1 yıl önce vefat etti. 1800 gün primi var. Yetim aylığı alır mıyım? %75 alabilir miyim? Tek yetimim. Ortalama net maaş ne kadar olur?
1: Vallahi şimdi...

0: Şimdi burada yetim maaşı %25 oluyor. Evli değil ve çalışmıyorsa, herhangi bir geliri yoksa ancak alabilir.
1: Ya.
0: Ortalama net diye bir maaş yok. Babanızın primine, maaşına göre ödeniyor.
1: Belirleniyor. Şule Sıla. 1988 Şubat girişliyim. 5250 günden normal emeklilik gözüküyor. Bir doğum var. 3600'den emekli olsam ne kadar yıl çalışmam gerekiyor ve para olarak ödeniyorum?
0: Şimdi para olarak ödeme imkanı yok, ancak o doğuma ödeyebilirsiniz. O da 1988 sonrasında dünyaya gelmişse oradan 720 gün kazanırsınız. 5250 günü doldurursanız EYT'den yaş olmadan emekli olursunuz. Yok, 3600 günle emekli olmak istiyorsanız 3600 günü doldurmanız lazım. O zaman da 58 yaş gerekiyor, yaşı yazmamış.
1: Barış Bekmez. 9 Kasım 1999 tarihinde sigorta girişim var. Prim günüm 7500. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu primle 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşında emekli olur.
1: Fatma Koçaslan. 1995 doğumluyum. İşe girişim 2014 ama prim günüm yok. 2017 giriş SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Emekli olmak için kaç yaş ve ne kadar gün gerekiyor? 95 doğumlu arkadaşımız sormuş.
0: Evet, 31 yaşında mı oluyor?
1: Evet. 2 yaş.
0: Daha çok zaman var. O yüzden daha çok çalışacaksınız. Daha çok bekleyeceksiniz. Bir kere 58 yaşını bekleyeceksiniz. 7200 günle de tam emeklilik var.
1: Cansu Arslan. 1994 yılında memuriyete işe girdim. 2023 yılında emekli oldum. Memuriyetten önce 3 yıllık primim var. Bunları geri alabilir miyim?
0: Şöyle, bu tür işlemler emeklilikten önce yapılıyor. Emekli olduğunuzda zaten bunu hizmet birleştirmesi yapmışlarsa zaten o emekliliğinize sayılmış o 3 yıl. Yok, bir bakın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorun, hizmet birleştirmesi yapmadılarsa belki talep edebilirsiniz ama gene emekli olmuşsunuz. Talep etseniz yani 3 yıllık SGK priminizi geri almanız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o primlerin bir kısmı sağlık primleri zaten gitmiş. Bir kısmı işveren payı, sadece işçi payını geri ödüyor. O da küçük bir miktar. Ama dediğim gibi bu işlemleri emekli olmadan önce yapmak lazım.
1: Evet. Levent Ceylan. 17 Ocak 1979 doğumluyum. 30 Ağustos 2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim. Şu an 2036 yılında emekliliğim gözüküyor. Bir yılda askeri okul okudum fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi tabii bu askeri personelin emekliliği biraz da rütbesine, sınıfına göre değişiyor. Yani mesela işte subay arkadaşlar daha önce askeri lise 4 yıl, 4 yıl harp okulu 8 yıl okuyorlardı. Şimdi 1 yıl okumuş bu arkadaşımız. Nasıl olmuş onu bilmiyorum ama şöyle söyleyelim. 2000 girişine göre 60 yaş ve 25 yıl hizmet memuriyetten zaten şartları var. Ama fiili hizmet zammı var. Her yıl için 90 gün, 3 ay eklenecek. Dolayısıyla geriye doğru yaştan da düşülecek. Eğer 2036 görünüyorsa zaten 60 yaşında değil 57 yaşında emekli olacak. Dolayısıyla 3 yıllık bir yaş düşümü olmuş. Geri kalan o 25 yıllık primlerde fiili hizmet zammıyla dolmuştur. Zaten 26 yılı tamamladığına göre 25 yılı da tamamlamış. Dolayısıyla 57 yaşını bekleyip emekli olacak. Öyle gözüküyor.
1: Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998. Vakurlu olarak prim günüm 7650. Ne zaman emekli olurum? 7200 gün prim eşitlenmesini bekleyip hemen emekli olabilir miyim?
0: Şöyle, EYT'li olmuş ama Bağkurlu, dolayısıyla 9000 günü tamamlaması lazım. Ya da 1261 gün, yani 3,5 yıl bir SSK'lı iş yerinde çalışırsa yine emekli olur. O zaman 9000 günü de tamamlaması gerekmez.
1: Evet.
0: Bu eşitleme belli kesimlere olacak. Küçük esnafa vesaire. Hani onu bekleyerek zaman geçirmeyin. Bence hemen SSK'lı bir yerde çalışın. 3,5 yıl buna imkan yoksa Bağkur primi ödemeye devam edin.
1: Murat Yılmaz. 1979 doğumluyum. 1 Eylül 1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. Askerden sonra 8 Ağustos

0: 2001'de işe girdim. SGK başlangıç tarihi, askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcım 1 Eylül 1999'a çekebilir mi? 18 ay 550 gün askerlik yaptım. Şu an 8000 üzerinde sigorta günüm var.
1: Şimdi 8 Ağustos 2001'den geriye 18 ay çekince zaten 8 ay çekseniz 2000'in sonuna geliyorsunuz. Evet. 10 ay daha çekseniz 2000'lerin Şubatına geliyorsunuz, evet, ki 99 Eylül'üne gelmiyor. Yani basit bir hesap yaptığınızda bile 18 ay geriye çekmiyor. Dolayısıyla EYT'li olamıyorsunuz. Hani mesela 2001'in ilk ayları olsaydı,
0: evet,
1: Ocak, Şubat, 18 ay geriye çekerdi orada.
0: 5 ay bir şey var. 5 aya ihtiyacı var.
1: Evet. Yani bir 3. 4. aya kadar, hatta Nisan'a kadar da kurtarıyor bazı, evet, arkadaşlar. Dolayısıyla prim tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek bu arkadaşımız da.
0: Halil Vural, 20 Ağustos 75 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 3 Mart 93. Sigorta prim günüm 2812. En erken ne zaman emekli olabilirim?
1: Valla bu primle emekli olamazsınız zaten. Hani bunun erkeni geci yok.
0: Evet.
1: Prim eksik. Bir kere 5675 gün olsaydı en erken oydu. Yaş şartı yok. Ama o yok. Dolayısıyla hani burada 5600 gün için 3000'e yakın gün lazım. Yani neredeyse 7-8 yıl lazım. Ama bence o 7-8 yıl çalışıp bunu 5675'e tamamlayıp EYT'den emekli olmak en karlısı. Yoksa hani 3600'e tamamlayıp 60 yaşını beklemek daha geciktirecek.
0: Evet.
1: Yani erken emekli olmak istiyorsanız 7-8 yıl çalışıp emekli olun.
0: Mailden isterseniz devam edelim. Lütfen. Biraz. Orhan Bey sormuş. 6 Şubat'tan sonra depremzede yetim bir çocuk evlat edindik. Eşim Ayşe Hanım daha sonra işe başladı. Fakat SGK girişi evlat edinmemizden sonra olduğu için eşime doğum borçlanması hakkı olmadığı söylendi. Ev hanımlarına yönelik SGK öncesi doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması elzemdir. Bu kadar.
1: Evet, yani evlat edinilse de biyolojik, evet, annede olsanız sigortadan sonraki çocuklar doğum borçlanılıyor. Hani bunu böyle bir yasanın ev hanımları için çıkması, ev hanımı olmayanlar için çıkmaması gibi bir şey söz konusu olmaz. Böyle talepler var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla arkadaşımız da o talebi yerine getirmiş. Kendilerini de tebrik ediyorum böyle bir çocuğu evlat edinip sahip, evet, çıktıkları için.
0: Evet. Bize talebini burada dillendirmiş olduk. Devam ediyoruz şimdi. Fahrettin Bey'in sorusu. 2700 günüm var. Bağkur rica edilecek. Bağkur ihyayla ilgili bir kolaylık ve bir taksitlendirme gündeme gelebilir mi diye sormuş.
1: Şu anda yani Bağkur ihya zaten kendisi bir kolaylık. Evet. Yani şöyle kolaylık. Evet, maddi bir külfet ama netice itibariyle daha önce ödemediğiniz primleri ödeyip toplu prim satın alma kolaylığı var yani. Zaten bu bir kendi başına kolaylık ama evet, maddi karşılığı ciddi yüksek. Çünkü asgari ücret her sene artıyor. Bunun taksitlendirilmesiyle ilgili bir gelişme de yok şu anda. Yani zaten ihya ederseniz, emekli olmak istiyorsanız bunu topluca ödeyip emekli olacaksınız. Ama bankalarla görüşülebilir. Yani bazı bankalar bu gerekçeyle size kredi verebilir, emekli maaşınızdan kesebilir. Bu bankayla yapacağınız görüşmeye bağlı. Evet.
0: Devam ediyorum. Yener, özür diliyorum, mailden devam edecektim. Muhammed Bey'in sorusu. Muhammed Mustafa Can. 1995 Bağkur girişliği, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim, yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lirada borcum birikti. Bu süreçte şu an ödeyemiyorum da emekli hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Yararlanabiliyorum. Ne yapmalıyım demiş.
1: Vallahi dediğim gibi işte borç olduğu sürece emekli olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani az önceki arkadaşımıza söylediğimi size de söyleyeyim. Yani bankaya gidip ya şu kadar borcum var, bunu ödeyip emekli olacağım, benim emekli maaşımdan kesin deyip kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Yani başka türlü ne borcu var onu da bilmiyoruz yani. Bağkur borcum var. Yani 9000 günüm var ama bunun bir kısmını ödemedim diyor herhalde, anladığım kadarıyla.
0: Evet, Bağkur günüm 9217 gün oldu demiş. Evet.

0: Evet, devam ediyorum. Gökhan Coşkun. 2011 girişliyim. 4900 tazminat alabiliyor. Ama mesela 2008 6. ayından sonra olanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaş kesiliyormuş. 2008 sonrası çalışanların hakları nedir? Bilinmeyenler. Herhalde bilmeyenler demek istemiş.
1: Birincisi, 4900 ile tazminat alınması diye bir şey söz konusu değil. 2008 evet. sonrasında kısmi emeklilik şartları 5400 gün. Dolayısıyla 5400 gün tamamlanmadan ya da 7200 gün tamamlanmadan tazminat alamazsınız. 2008 sonrası çalışanlar, 2008 sonrası emekli olup çalışanlar diye bir tabir de yanlış. 2008 sonrası sigortalı olduktan sonra emekli olanlardan bahsedeceğiz yani. 2008 sonrasında sigortalı olan bir erkek 61 yaşında, kadınsa 58 yaşında sigortalı oluyor. Yani 2008'de 20 yaşında olan birisi ancak 2048'de emekli olacak. Evet. Ya da 2049'da emekli olacak. Henüz daha öyle bir şey de yok. Bu yasa da yeni değil. 2008'de çıkmıştı zaten bu yasa. Yani o reformla birlikte gelmişti. Bunu pişirip tekrar koyuyorlar. Sanki yani bu arkadaşımız o ifadesini kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bu ifadeyle piyasaya sürüyorlar ya. Yani 2008 sonrasında emekli olanlar çalıştıklarında maaşları kesilecek. Hayır, bak 2008 sonrası bir sürü EYT'li var. 2023'te emekli oldular. Çalışıyorlar, hem emekli maaşlarını alıyorlar hem de çalıştıkları yerden maaşlarını alıyorlar. Kesilmedi. Evet. Tekrar edeyim. 2008 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar emekli olduklarında, yani işte 7200 gün, 25 yıl sonra, 20 yıl sonra prim ödeyip 61 ve 58 yaşında emekli olduklarında çalışırlarsa maaşları kesilecek. Evet.
0: Peki devam edelim.
1: Yaren, daha yok o emekliler evet. daha yani şu anda.
0: Yaren Ergişi. 1981 doğumluyum. 97 Aralık ayı girişim. Prim gün sayım 4200. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 16 yaşında sigortalı olmuş. Bir kere onu bir yazsın bize. Hani evet. 16 yaşında nerede, nasıl sigortalı oldunuz? Bu uzun vadeli sigorta kollarındansa zannedersem işte 97 en az 5825 gün. 97'nin hangi yılına, ayına denk geliyorsa bu 5900 de olabilir. Bir kere prim tamamlayacak ve emekli olacak. Ama dediğim gibi 16 yaşında sigorta nedir? Onu da bilmemiz lazım.
0: Evet, Barış Berat sormuş. Dedem 1974-1977 yılları arasında imamlık yapmış. 2 yılda askerlik yaptı. Annem babasından yetim aile alabilir mi?
1: Şöyle yani sadece askerlik yapıp imamlık yapmış, prim ödememiş mi, maaşı yok mu?
0: Detay yok.
1: Bir maaşı varsa ve en az 900 günü de varsa o zaman yetim maaşı alabilir.
0: Evet.
1: Yani askerlik bir işe yaramıyor. Yani vefat ettikten sonra borçlanma yapamıyorsunuz. Yani peki. Çalışması 900 günden az olmaması gerekiyor. Evet.
0: Peki. Oya Hanım'la devam ediyoruz. Oya Sivrikaş. 1972 doğumluyum. 1 Aralık 1989 işe giriş tarihim. SSK. 2581 günüm var. Ve iki çocuk borçlanmasıyla 3600 günden emekli olma durumum var mı?
1: Var ama tabii 58 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Peki şimdi Ferhat Bey'e de sorayım. Ferhat Bülbül'ün sorusu. 1979 doğumluyum. 1995 sigorta girişim.
1: 91.
0: 95 sigorta girişim. Ve 4000 gün primim var. Akabinde 2011 yılında devlet memuru oldum. Yaklaşık 5000 günde memuriyet var. Toplam 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: 60 yaşında emekli olur. Zaten memuriyetten emekli olma yaşı 60. Ama evet. burada ilk SSK'lı olduğu tarih 16 yaşında. Ona da bir baksın. Hizmet birleştirmesi yaparken bir sorun çıkmaz.
0: Evet. Peki. Yener Tahta Bacak. 1994 yılı vergiye tabiydi. Bağkur girişi ve prim ödemedim. Bağkur'a başvurduğumda giriş olmadığı için iptal olmuş. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş Yener.
1: Zaten cevap sorunun içinde, giriş olmadığı için. Yani siz hiç Bağkur'a gitmemişsiniz. Kendinizi sigorta yaptırmamışsınız. İş yerinize bir prim ödememişsiniz. Şimdi orayı giriş yapıp emekli olayım diyorsunuz. Hani bu da olmuyor maalesef. Evet. Yapacak bir şey yok burada. Yani bunu tescil etmiyor SSK veya SGK.
0: Evet. Evet. Ercan Esen'in sorusu. 1973 doğumluyum. 9 Eylül 1996 tarihinde memur olarak göreve başladım. Halen 4C memuriyete devam ediyorum. Emeklilik için gerekli yaş ve hizmet süresini tamamladım. 2020 yılında 8 ay aylıksız izin, eş yurt dışı görevi nedeniyle ücretsiz izin kullandım. Bu süreyi hizmet borçlanması yapmak istesem emeklilik dilekçesi vermeden 6 ay öncesi mi yapmam gerekiyor? Yani bu borçlanmayı ödedikten sonra 6 ay görevde kalmak zorunlu mu?
1: Yukarıdan başlayalım. 1996'da göreve başlamış ve aralıksız memuriyet yapmışsa zaten emeklilik için gerekli primi tamamlamış. Yaş şartınız yok çünkü EYT'li olmuşsunuz. Şu anda başvurup emekli olabilirsiniz. Bunun için hani 8 aylık bir borçlanma yapıp gereksiz yere para vermeye gerek yok. Ama illa borçlanma yapacak istiyorsanız borçlanma yapıp hemen emekli de olabilirsiniz. Yani böyle bir 6 ay süresi yok.
0: Fatih Eren'in sorusu. 1979 doğumluyum. 2010 girişim ve 5000 gün ödeme var. 2004-2010 arası Almanya'da çalıştım. Yurt dışı primlerini ödersem bir şey ifade eder mi? Yurt dışı borçlanma hakkım kayba uğrar mı?
1: Şöyle 5000 gününüz var ya 2010'dan sonra ve 5 gün burada çalışmış herhalde 5000 gün. Bunu 5400 güne tamamlayıp yurt dışı borçlanmayla 62-63 yaşlarında emekli olursunuz. Ya da yurt dışı borçlanmayı 1261 günü geçmeyecek şekilde içeride de çalışarak 7200 günü tamamlayıp yine 60 yaşında emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanma hakkınız kayba uğramaz ama yurt dışında çalışma yapmamanız lazım burada emekli olmak için.
0: Cumali Karaduman. 2002 yılında işe girdim. 6800 prim günüm var. Rektum kanseri ameliyatı oldum. Yüksek Sağlık Kurulu onaylar mı?
1: Tabii buna kurul karar verecek. Neticede orada da doktorlar var. Önce siz bir heyetten rapor alacaksınız. O rapor oraya gidiyor ve onaylanıyor. İnşallah onaylarlar. Çünkü kanser hastalarıyla ilgili hatta bu süreci beklemeden mahallen emeklilik şartları da oluşuyor. Tabii kurul karar verecek. Hani ben buradan ne hastalıkla ilgili bir şey söyleyebilirim ki yetkim ve şeyim değil. Yani alanım değil. Evet. Buna doktorlar karar verecek. Siz başvurun. Priminiz tamam. Yani 1800 gün yeterli çünkü.
0: Peki sıradaki sorumuz Sibel Demirkaya'nın sorusu. 4 Şubat 1982 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Mart 99. 30 gün sigorta prim yatırdım. 3 çocuk borçlanması yaptık. 2159 prim oradan oldu. Toplam 2189 gün gözüküyor. 3600 günde ne zaman emekli olurum?
1: Tabii 30 gün çalışmayla emeklilik yok. Yani sadece doğum borçlanmasıyla da emeklilik yok. Netice itibariyle çalışacaksınız. Bunu 3600'e tamamlayıp 58 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Evet. Bilal Şahan Türk. 1984 doğumluyum. 13 Eylül 99 sigorta girişim var. 7160 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Arkadaşımız böyle bir 4-5 günle EYT'yi kaçırmış yani. Evet. Böyle de çok insan var. Yapacak da bir şey yok. Neticede bir tarih var. Yani bu arkadaşımız işte ben 4 günle kaçırdım diyor. 14'ünde işe giren 5 günle, öbürü 6 günle, 7 günle, 1 ayla, 1 seneyle sonu yok.
2: Evet.
1: Ama bir şanssızlık tabii. 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek.
2: Evet.
1: Yani işte 4 gün önce sigortalı olsaydı emekli olacaktı.
0: Necati Ayvacık. 1982 doğumluyum.
1: Ama bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Bu bir önceki soruya gelebilirse arkadaşlar.
0: Şahan Bey'in.
1: Evet.
0: Bilal Bey'in.
1: Evet. Orada 15 yaşında da bir sigorta var yani. Burada da bir tehlike var. bu 15 yaşındaki sigorta nedir, ona da bakmak lazım.
0: Evet. Necati Ayvacık, 1982 doğumluyum, 18 Eylül 2000 sigorta girişim var, prim günüm 8200 lira.

0: 25 yıl hizmet sürem doldu. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 8 Eylül 99'dan sonra 25 yıl şartı yok. Yani ister de olsun ister de olmasın. Sadece 7000 güne ihtiyaç var. 7000 günde zaten 25 yıl etmiyor. 20 yıl bile etmiyor. Yani 18-19 yıl çalışıp emekli olma imkanı var 2000'den sonra. Dolayısıyla 25 yıl şartı yok ama yaş şartı var. 60 yaşında emekli olacaksınız.
0: Evet. Alpyaman, 2019'da sigortalı oldum. 71 doğumluyum. 7200, 5400 günü kaçla çarpmam lazım? Bedeli ne? Demiş.
1: Bedeli çalışmak yani. Bunun bir bedeli yok. Böyle bir şeyle çarpayım da topluca ödeyeyim, böyle bir şey de yok. 7200 gün çalışacaksınız. 61 yaşını bekleyeceksiniz kardeşim. Yani ya da prim yatıracaksınız kendiniz. Evet. Orada da 9000 gün prim yatırmanız lazım.
0: Peki, Efe Coşkun'la devam ediyoruz. Annem için soruyorum. Annem EYT'den emekli oldu ve başka bir şirkette çalışmaya başladı. Bu şirketten de kendi isteğiyle çıkarsa kıdem tazminatı alabilir mi?
1: Hayır tabii ki. Yani emekli olduktan sonra çalışanların diğer çalışanlardan herhangi bir farkı yok. Onlar da işten kendi istekleriyle ayrılırlarsa, yani istifa ederlerse tazminat
0: alamıyorlar. Beycan Akça, 78 doğumluyum, 96 işe girişim var. Haziran 2013 memuriyete başladım. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: Yani erkekse tabii isim biraz hani
0: erkek gibi.
1: Erkek gibi duruyor. Bey deniliyor. Erkekse 60 yaş 25 yıl, kadınsa 58 yaş 20 yıl.
0: Ünzüle Türek, 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 tarihinde 4A girişim var. Toplam günüm 4055. Kısmen emekli olmak istiyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, SSK'dan 1261 günü tamamlayıp toplam prim 4500 günü bir kere geçsin. 25 yıl bekleyin. Bu da 2033 eder ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Evet.
1: Yani ama Bağkur'dan ben devam edeyim diyorsanız o zaman 5400 günü tamamlamanız gerekecek.
0: Peki, devam ediyorum. Eyüp Eren, bir yakınım adına soruyorum. 1979 doğumluyum. 3206 günüm var. Sigorta girişim 1998. 2 çocuğum var. %48 engelli bayanım. Emekli sandığı mensubuyum. Emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, memur anladığım kadarıyla, evet, bu kadın izleyici, iki çocuğu var ama %48 engelli. Bu engellilik raporunun SGK tarafından onaylanması lazım. Onaylanırsa 4680 gün yeterli olacak. Ne kadar primi vardı? 3206. Bir kere o 4680 gün olacak. Onaylanmaz ise 20 yıl 58 yaşta emekli olacak.
0: Emre Konya, 1987 doğumluyum. 2 Şubat 2006 girişliyim. 6740 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 2006 girişine göre 7000 gün 60 yaş şartıyla emekli olur.
0: Resul Bey'in sorusu. 6 Mart 1989 doğumluyum. 11 Mayıs 2008 girişim var. Şu an 4560 günüm var. E-Devlet'te 4500 gün 25 yıl 60 yaş gösteriyor. Diğer gösterim 7000 gün 60 yaş. Ne zaman emekli olurum?
1: Valla ikisinden hangisi gerçekleşirse onunla emekli olursunuz. Birisi kısmi emeklilik şartları, yani 4500 gün 25 yıl 60 yaş. 4500 gününüz tamamlanmış, 25 yıl 2033'te, 60 yaş 2049'da. Diğeri 7000 gün, 4560'ı çalışıp 7000 güne tamamlayın, 60 yaşında emekli olursunuz. Her halükarda 60 yaşı bekleyeceksiniz.
0: Evet. Devam ediyorum. Celal Kurt, 16 Mart 1998 sigorta girişim var. Çıraklığa sayılmış, 23 Şubat 2002'de ilk prim yatmış. 4401 sigorta günüm var. Ne kadar daha sigorta primi lazım? Kaç yaşında emekli olur?
1: Bu şartlarda 7000 gün 60 yaş. Şimdi çıraklığa sayılmış derken burada şöyle bir şey de olabilir. Önce onu bir anlamaya çalışalım. Evet. Yani ben aslında normal şartlarda çalıştım. Yaşını yazmamış ama Ben normal şartlarda çalıştım ama çıraklık gibi göstermişler. Yani bir hile yapmışlar iddiası varsa bir hukukçuyla konuşsun. Çünkü eğer orayı ispatlarsa EYT'li olur ve

0: kolayca emekli olur. Yoksa dediğim gibi 7000 gün ve 60 yaşı bekleyecek.
1: Mehmet Özer, 1972 doğumluyum. 4 Nisan 1999 girişim var. 18 ay askerlik borçlanmamı ödediğim için geriye çekti. Şu anda aktif olarak çalışıyorum. 3250 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur ki şanslı askerlikle EYT'li olmuş. Ama yok, ben primim çok az, onu tamamlayamam diyorsa 3600'ü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Ali Tayfun, 25 Temmuz 1983 doğumluyum. SGK girişim 5 Mart 1999. Toplam 7250 günüm var. Özel şirkette 5,5 yıldır çalışıyorum. SGK'ya 64.400 lira prim ödeniyor. Ne kadar emekli maaşı alırım?
0: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. 83 doğumlu, 99'da sigortalı olmuş. 16 yaşında sigortalı olup EYT'li olmuş. Önce ona bir bakmak lazım. Diyelim ki uzun vadeli sigorta kollarından EYT'den emekli olacaksınız ki zaten hani işte bu yıl emekli olması lazım ki olamamış. Belli ki 16 yaşındaki sigortada bir sıkıntı var. 64.400 lira son 5 yıllık maaşı olabilir ama işte 16 yaşındaki sigorta geçerliyse 16 yaşındaki aldığınız maaş da hesaba katılıp tüm maaşların ortalaması alınıyor. O yüzden de ne kadar emekli maaşı alacağınız 16 yaşındaki maaşla son aldığınız maaş arasındaki bütün kazançlarınızın ortalaması belirliyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ahmet Güleç'in sorusu. 1 Eylül 1982 doğumluyum. 21 Eylül 1998 şıraklık girişi yapılmış. 28 Mart 2001 normal iş girişi var. 6500 toplam günüm var. İlk iş yeri girişi yapan işveren aktif. Şıraklık okuluna hiç gitmedim. Bir fiil çalışma hayatında bulundum. Şahitler de var. Dava açılarak 1998 girişi ilk giriş olarak kabul edilir mi?
0: Şimdi şöyle, şimdi bunu da 16 yaşında çıraklık girişi yapılmış. Hani ben çıraklık okuluna gitmenize gerek yok. Hani orada çırak olarak bulunuyorsanız veya stajyer olarak o şekilde primler yatırılıyor. Ama prim yatırılmış çıraklık olarak az önceki izleyicimize söylediğim gibi bir hile yapıldığını düşünüyorsanız siz de bir hukukçuyla konuşun. Çünkü neticede EYT'li olacaksınız. Yoksa 60 yaşını bekleyeceksiniz. O yüzden hani orada bir hile durumu varsa, şahitlerim var diyorsunuz vesaire, bir şekilde ispatlayabilirseniz, evet, mahkemede kabul ederse, tescil ettirirseniz EYT'li olursunuz. Bir hukukçuyla konuşun.
1: Evet. Peki. Hanefi Tartıcı. Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler var mı? Bakanlık bu konuda bir çalışma yapıyor mu?
0: Yok maalesef. Hani bunu çok sık da soruyorlar. Ben de yok deyince kızıyorlar. Gerçekten yok. Yani olsa zaten bir yetkili çıkıp bunu açıklar. Şunu söyleyelim, hani bu konularda internette dolaşan dedikoduların dışında bir yetkilinin açıklama yapmasını beklemek lazım.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bizim bildiğimiz en azından yok. Ama internette ara ara bu tür haberler çıkıyor.
1: Raşit Tunç. Bağkur günlerimi sildirdim. Tekrar ihya edebilir miyim?
0: Evet. Yani zaten ihyanın adı canlandırma. Evet. Bugünkü asgari ücretten hesaplayıp tüm günlerinizi satın almak durumdasınız. Orada kısmi satın alma olmuyor maalesef. O yüzden de biraz külfetli bir iş. Zamanında hani cari borçları ödemek en doğrusu.
1: Salih Akkaya, taşeron şoförlere kadro gelecek mi?
0: Bir dönem hani böyle bir konu gündeme gelmişti ama onunla ilgili bir gelişme olmadı. Olursa zaten biz buradan söyleriz. Yani bu makam şoförlerin bir kısmı, hı hı, kamudaki taşeron olarak çalışıyor arkadaşlarımız. Onlar 4D'li olamadılar.
1: Ahmet Karakaya'nın sorusu. 9 Nisan 1984 doğumluyum. 21 Ekim 2000'de işe girdim. 6322 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada şartlar 7000 gün, 60 yaşa mı? Bak burada da bir 16 yaşında, evet, sigorta var. Hani bu 16 yaşında, 15 yaşında yani sigortalar nedir arkadaşlar? Hani evet, her programda bunu tekrarlıyoruz ama kimse de yazmıyor. Belli ki bir hatır sigortası oluyor bunlar. Hı hı. Bunlar sonra başınıza iş açar. O yüzden hani bizim hesabımızda tutmaz o zaman. Evet. Ben o yüzden hepsine bir şerh koyuyorum. Yarın bir gün sen böyle demiştin demesinler diye.
1: Evet. Evet. Nuran Öztürk, 2012'de 4 günlük sigortam var. 2023 Temmuz'dan beri memurum. 1970 doğumluyum. Emekli olur muyum? Ne zaman olurum?
0: Şöyle, tabii memuriyette 20 yılı tamamlayıp 58 yaşında emekli olursunuz. Yaş dolar ama memuriyette 20 yılında tamamlanması gerekiyor.
1: Erol Yalçın'ın sorusu. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 2014. SSK prim günleri 4600. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
0: Rapor kabul edilirse 18 yıl 4680 gün gerekir. Yani 80 gün tamamlanır ama tabii 18 yıl 2032'de doluyor. Tabii raporun kabul edilmesi lazım. Evet. Yani SGK'ca onaylanması lazım. Kabulden kastım o.
1: Mehmet Candede, 1984 doğumluyum, 4600 prim günüm var, ne zaman emekli olurum diye sormuş Mehmet Bey.
0: Güzel ama tabii ne zaman işe girdiğini yazmamış.
1: Evet.
0: Ama 4600 gün ne EYT'li ise EYT için geçerli, ki EYT'li olma şansı biraz zayıf 84 doğumlu olduğu için. Eğer 99 sonrası ise işe girişi 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor.
1: Yaşar Canbulat, 1970 doğumlu bayanım, 1987 sigorta girişim var, 2500 günüm var, ek 5'ten sigorta ödemeye devam ediyorum, ne zaman emekli olurum?
0: Ödemeye devam edin, 5150 gün gerekiyor, 5150'yi tamamlarsanız EYT'den emekli olursunuz, tamamlayamaz 3600'de kalırsanız 58 yaşında emekli olursunuz, o da 2028, zaten 3600'de ancak tamamlarsınız.
1: Evet. Ümit Özdemir, 25 Aralık 1983 doğumluyum, SGK girişim 97, ne zaman emekli olurum?
0: 14 evet. Yaşında bir sigorta.
1: Aynen,
0: var burada.
1: Ben tam onu söyleyecektim.
0: 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız belli değil. Geçerliyse en az 5825 gün gerekir. 25 yılda 2001'den sonra hesaplanır. Yani 18 yaşında olduğu, dolayısıyla 2026'nın Aralık ayında emekli olur eğer 14 yaşındaki sigorta geçerliyse.
1: Ümit Çevik, 2 Mayıs 1980 doğumluyum, radyoloji teknikeriyim. 1989'da 20 gün SSK girişim var. 2004'te memur oldum. Bu arada 650 gün SSK var. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında 25 yılla emekli olur. Tabii radyoloji teknikerlerine var mı fiili hizmet zammı, ona bakmam lazım. Yok diye biliyorum. Teknikerler de istiyor bunu. Ama varsa da fiili hizmet zammı da eklenir tabii buna.
1: Son sorum Beyza Erdinç, 1981 doğumluyum, sigorta girişim 2000, şu anda 8000 prim günüm var, ne zaman emekli olurum?
0: Prim tamamlanmış, 58 yaşına bekleyecek.
1: Peki Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı.

sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı, 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancımnet sigortamnet.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam, kartıma
1: yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: 3, 4, 5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Merkez Bankası yarın Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Ocak ayında politika faizini %38'den %37'ye indiren kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarındaki toplantılarda da faiz oranını %37'de sabit tuttu. Yarınki toplantının ardından Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz kararı için iki toplantısı bulunuyor. Yani yarınki toplantısıyla birlikte bu yıl toplam 3 toplantısı daha olacak Merkez Bankası'nın. ING Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında politika faizini %37'de sabit tutmasını, ardından yılın son çeyreğinde 100'er bas puanlık 2 faiz indirimi yapmasını bekliyor. Böylece politika faizinin 2026 sonunda %35 seviyesine gerileceği öngörülüyor. Orta Doğu'da çatışmaların derinleşmesi ve enerji arzına yönelik risklerin büyümesi petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Brent petrol 100 doların üzerine çıkarken ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel arz güvenliği endişelerini artırdı. Analistler petrol piyasasında yüksek risk priminin bir süre daha korunmasını bekliyor. ABD'nin kamu borcu alarm veren seviyelere geldi. Ülkede kamu borcunun milli geliri oranı 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez %100'ü gördü. Borçluluk oranı 1970'lerdeki dip seviyelerinin ardından düzenli bir artış trendine girerek 2020'lerde yeniden %100 eşiğine dayanmıştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Birazdan detaylarına da bakacağız. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. BIST endeksini 14.519 seviyesinde, gün içerisinde 14.600'ün üzerinde görmüştü. En yüksek seviye 14.659 seviyesi ve gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede 14.374, %1'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. BIST endeksinin kapanışa doğru hali hazırda. Şimdi sektörlere bakalım. Sektörlerdeki son durum nedir? Bankacılıkta %2,5'luk düşüş olduğunu görüyoruz. 17.000 sınırında. Sanayi 20.210 seviyesinde %1,3'lük yükseliş var. Turizm düşüşte 1764 seviyesinde. Teknoloji %1,5'luk yükseliş var. 47.667. Gayrimenkulde %2'nin üzerinde yükseliş var ve sporda da 2000 sınırında 1953 seviyesinde. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılıkla devam edelim. Sigortacılık düşüşte, yatay negatif 74.127, kimya %3,5'a yakın primlenme var. İnşaat %1'in üzerinde yükseliş 23.755. Bilişim düşüşte, madencilik yükselişte ve gıda da yatay negatif. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalan hisseleri de hızlıca bakalım. Artanlarla başlayalım. Emlak

0: Unut GYO, Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Europower Enerji, Petkim, Margün Enerji bunlar gün içerisinde en çok artan hisselerde. Azalanlara da hızlıca bakalım. Odin Solutions, Pacific Eurasia, Şekerbank, Hektaş, Vakıflar Bankası da gün içerisinde en çok azalanlardı. Endekse baktık, sektörlere baktık. Gün içerisinde en çok artan ve azalan hisselere de baktık. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizimle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii kapanışa doğru bir yükselişi takip ettik BIST 100 endeksinde. 14.660'lı seviyeleri aslında gördü. Şimdi biraz daha düşüşe geçti 14.600'ün altında. Genel görünüme dair neler söylersiniz? Bugün nasıl bir seyir takip ettik? Özellikle 14.500'ün üzerinde kalması yükselişin devamı açısından nasıl bir mesaj veriyor bize?
1: Öncelikle şunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul'da bir miktar böyle bir pozitif olma çabası var. En azından geçtiğimiz haftalara nazaran bu hafta bir böyle alım iştahı olduğunu gördük. Dolayısıyla 14.000 hafif altını turladıktan sonra tekrar 14.500 sınırına geldik. Bugün de sizin de bahsettiğiniz gibi 14.600'ün üzerinde de bir hareket izledik. Ancak tabii çok kritik bir haftaya giriyoruz diyeyim. Yani bir haftalık bir sürece giriyoruz diyeyim. İşte bahsettiğiniz gibi yarın hem bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var, hem Avrupa'da faiz kararını takip ediyor olacağız. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Dünyayı komple yakından ilgilendiren şey Amerika'da Cuma günü biliyorsunuz enflasyon kararı ve önümüzdeki haftada daha doğrusu 16 Eylül'de önümüzdeki hafta 16 Eylül'de de bir faiz kararı gelecek. Dolayısıyla bu kadar kritik verilerin öncesinde endeksin bir miktarda burada beklemeye geçmesini, yani daha yukarıları şu anki aşamada zorlamamasını normal karşılıyoruz açıkçası. Bir de tabii bugün özellikle günün ikinci yarısı zaten petrol fiyatı canlıydı ama günün ikinci yarısında ekstra bir yükseliş gördük biliyorsunuz petrol fiyatlarında. Bu da tabii bizim enflasyon görünümümüzle ilgili bir soru işareti ve tabii ki faiz politikamızla faiz projeksiyonumuzla ilgili bir öngörülmezlik yaratıyor. Bununla birlikte bir miktar endeksin buralarda dengelenmesini normal karşılıyoruz.
0: Peki bankacılıkla devam edelim. Bankacılık endeksi 17.000'in üzerindeydi. Son 2 aydır aslında bankacılık endeksine baktığımızda hali hazırdaki seviye son 2 aydır gördüğü en yüksek seviyeler. Tabii yarın önemli çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Son çeyreğe ilişkin aslında Merkez Bankası'nın faizleri tekrar indirmesine yönelik güçlü bir beklenti de var. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Merkez Bankası'nın yarın vereceği karar bankacılık hisselerini nasıl etkileyecektir?
1: Aslında çok iyi değindiniz. Bankacılığın zaten bankacılık endeksinin en önemli yakıtlarından biri biliyorsunuz faiz indirimleri. Bir de tabii ikinci çeyrekte özellikle bu Amerika-İran savaşının yansımalarını, tabi faizlerindeki yükselişi ve bizim tabii faiz indirim döngümüzün bir ara vermesinin etkilerini ikinci çeyrek finansallarında göreceğiz ve kötü bilançolar gelecek beklentisiyle bir sert satış yemişti hatırlarsanız bankalar. Özellikle savaş döneminin havayolu şirketleriyle beraber en sert satış yiyen sektörlerden biriydi. Bununla beraber bir miktar orada piyasayla beraber iskontosunu kapattığını gördük. Kısa vadede sizin de bahsettiğiniz gibi yükselişler sergiledi bankacılık sektörü. Yarınki Merkez Bankası toplantısı tabii kararın ne geleceğini bilmiyoruz ama genel beklenti faizlerin şimdilik sabit bırakılması yönünde. Aslında piyasa bu kanıya biraz da şeyden varıyor. Son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı da gelecek faiz indirimiyle alakalı enerji fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Orada eğer enerji fiyatları bizim bize uygun bir ortam yaratırsa, yani bir düşüş izlersek faiz indirimlerinden geri durmayacağız. Ancak enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe de sanki daha sıkı para politikasının da devam edeceğini mesaj verdi piyasaya. Dolayısıyla yarın bir faiz indirimi olmaması durumunda bankalar bir süre daha böyle bir kısa vadede düzeltmeye girebilirler. Ancak önümüzdeki iki toplantı içinde faiz indirimleri konusunda beklentiler yüksek. Dolayısıyla Merkez Bankası PPK kararıyla beraber önümüzdeki toplantılarla ilgili bir gevşeme sinyali verirse tekrar bankacılıkla ilgili pozitif bir süreç görebiliriz. Ancak öyle bir sinyali şimdilik vermezse o zaman da kısa vadede bir miktar daha düzeltme görmemiz mümkün diye düşünüyorum.
0: İle devam edelim. Aslında şu anki seviyeye baktığımızda 20 bin üzerinde. Gün içerisinde 20 bin 300'ün üzerinde

0: ihtiyacı tedbirler var. Yani faizleri düşürsek de piyasadaki likitte de sıkışık. Yani o krediye erişim ya da istediğiniz miktarda krediye erişim de şu anda böyle çok mümkün gözükmüyor enflasyonla mücadele kapsamında. Dolayısıyla faiz indirimiyle beraber makro ihtiyacı tedbirlerde de bir miktar gevşeme görmemiz gerekiyor ki sanayi taraf kalıcı bir şekilde pozitif bir seyir sergilesin. Ama baktığımızda bu Amerika-İran savaşı ile beraber bazı işte mesela petrokimya sektörüne pozitif yansıdı. Çünkü marjlar yukarı gidiyor. İşte stoklarında petrol tutuyorlar. Oradaki değerlemeden bir gelir finansalları anlamda söylüyorum. Gelir üretmeleri mümkün. Dolayısıyla da asıl sanayi taraf faiz inmese de bu savaş gündemi canlı kalmaya devam ettikçe faydalanan büyük şirketler sebebiyle sanayi tarafta biraz daha böyle dengeli bir seyir olabilir. Tabii ki hala orada da çok pozitif bir hikaye var diyemiyoruz şu anda mevcut konjonktürde. Ancak evet, her şeye rağmen mevcut konjonktürde de olumlu anlamda hareket etkisi yaratabilen büyük sanayi şirketleri mevcut. Evet.
1: Tolga Bey, kapanışa bakalım, devam edeceğiz.

0: Evet, haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 14.505 puandan tamamladı. %0,7'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. BIST endeksinde kapanışa doğru aslında 14.600'ün üzerinde görmüştü ve 14.505'e de günü tamamladı BIST endeksi. Tolga Bey, açılışta zaten konuşmuştuk. Kısa bir değerlendirme almak isterim kapanışa ilişkin. Ve CDS'lere aslında yabancının payını soracaktım ki uzun süredir aslında CDS'lere baktığımızda gördüğü en düşük seviyelerde CDS'ler. Önümüzdeki dönemlerde yabancının payında bir artış olabilir mi sizce?
1: Aslında yabancının payında bir artış olması için de genel olarak Türkiye'de enflasyonun bir miktar daha aşağıya geliyor ve faizlerin de geriliyor olması lazım ki şirketlerde aslında finansal çarpanlar anlamında bir iskonto oluşabilsin. Yabancı bu iskontoyu gördüğü zaman tabii ki buraya gelecektir ama şu anki mevcut durumda çok ciddi iskonto olduğunu ya da faizlerin çok sert aşağıya gelebileceğini söylemek çok mümkün değil. Kısa vade için konuşuyorum. Çok kısa vade için. Ancak burayla alakalı bir projeksiyon oluşursa yabancının kesinlikle buraya teveccüh göstereceğini düşünüyorum. Hatta bir parantez açayım. Yabancı şu anda biliyorsunuz tabii Türkiye'de daha çok carry trade pozisyonları alıyorlar. Carry trade'den kastım işte buraya gelip dolar satıp TL ile kısa vadeli faiz almaya çalışıyorlar. Ancak enflasyon projeksiyonu ile ilgili daha aşağıya gelebileceği konusunda ikna olduğunda yabancı hem borsa tarafında kesinlikle yüklü pozisyon alacağını düşünüyorum hem de TL pozisyonlanmada kısa vadeli tahvillerden uzun vadeli tahvillere doğru kayacaklarını düşünüyorum. Şimdi henüz bu ortam oluşmuş değil. Maalesef bizim elimizde olmayan gerekçeler de var biliyorsunuz. Yani bu Amerika-İran savaşı hiç hesapta olmayan bir şeydi. Tam bizde yani bu faiz indirim döngüsünü daha da devam ettirebileceğimiz ve enflasyonu aslında 25 belki 25'in altına gelebilir diye konuştuğumuz dönemde maalesef Amerika-İran savaşı çıktı ve enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon görünümü bozuldu. Bu taraf biraz normalize oldukça umuyoruz petrol fiyatı kısa vadede aşağıya geldikçe o senaryoda tabii bizde de faiz projeksiyonu değişecek. Merkez Bankası'ndan o anlamda beklentiler artacak. Ve o senaryoda da yabancının hem uzun vadeli tahvil tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında daha büyük, daha yüklü pozisyonlar alacağına inanıyorum. Ancak kısa vadede şu anda mevcut matematikle çok kalıcı bir yüklü giriş olması mümkün gözükmüyor gibi.
0: Peki Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan canlı yayın konuğumuzdu. Şimdi değerli bir konuğumuz olacak. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener bizimle birlikte. Tabii pusula portföy ve katılım evi satın alma hamlesinin detaylarını ve fon düzenlemelerini konuşacağız kendisiyle. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Pusula Portföy ve Katılım Evim için bir satın alma hamlesi gerçekleştirildi. Detayları konuşalım. Ne kadar

0: Dolarlık bir satın almadan bahsediyoruz.
1: Yani şu anda bir rakam belirtmem doğru olmaz açıkçası. Çünkü kap açıklamasında da gördüğünüz gibi görüşmeler şu anda devam etmekte. Ama inşallah yani olumlu olarak sonuçlandırırız diye temenni ediyorum. Çünkü özellikle bu tasarruf finansman tarafı bizim finans grubu olarak çok uzun süredir girmeye planladığımız bir segmentti. Ve burada da farklı fırsatları değerlendirme aşamasındaydık. Tabii burada işte katılım evim gibi bir evim gibi bu sektörün önemli oyuncuları bir şekilde önümüze gelince biz de hedefimize bu şirketleri yerleştirdik. Yani Pusula Holding grubunu ve bu bağlamda şu anda ilerliyoruz. Bunun yanında da zaten portföy yönetim mi tarafı Tera grubunun oldukça güçlü olduğu alanlardan bir tanesi. Burada da inşallah Pusula portföyü de kendi çatımız altına katarak burada da büyümemize ivme katmayı düşünüyoruz açıkçası.
0: Uzun süre önce aslında planlamamız vardı dediniz. Tam olarak ne zaman karar vermiştiniz bu
1: Açıkçası
0: satıma?
1: öyle arayışımız vardı. Yani bu senenin başından beri yanlış hatırlamıyorsam bu arayışa başlatmıştık. Önümüze farklı fırsatlar da çıktı açıkçası ama şu son geldiğimiz noktada bu yani Pusula grubunun sunduğu alternatiflerin bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bizim Tera grubu olarak amacımız ülkemizin finans piyasalarına mümkün olduğunca en yüksek katkıyı verebilmek esasında. Bu bağlamda da hem bankacılık tarafında hem katılım tarafında hem de genel olarak sermaye piyasaları tarafında ülkemize ve piyasalarımıza katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.
0: Peki Emir Bey, bundan sonrası için nasıl bir planlama olacak? Pusula yatırım mı yoksa Tera yatırım olarak mı faaliyetlerinizi sürdüreceksiniz?
1: Şimdi Tera zaten aşağı yukarı grubumuzun 21 yıllık markası. Bu tabii daha bu sıcağı sıcağına bir gelişme. O yüzden hani bu konuda net bir cevap veremiyorum. Ama hani üst yönetim bu konuda ivedilikle bir karar alacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki finansal anlamda değerlendirecek olursak bu satın alma işlemiyle ilgili neler söylersiniz? Yani mali tabloya nasıl yansımasını bekliyorsunuz?
1: Şöyle açıkçası bu yapıların yılda yani şu andaki projeksiyonlara göre 15-20 milyar TL civarında bir kar yaratabilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ki bu esasında yani geçmiş trende baktığımızda bunun esasında artarak gerçekleştirmekte olduğunu görüyoruz. Belki bu 15-20 milyarlık rakam önümüzdeki 12 ila 24 aylık vadede 30'lara doğru hareketlenebilir diye düşünüyoruz. Ve esasında bu sektöre olan talep de yani piyasanın bu sektör olan talebi de piyasa derken yani tüketicilerin bu sektör olan talebi de giderek artmakta. O yüzden de büyüme potansiyeli olarak yani şu andaki mevcut durumun çok daha ilerisine geçme bir potansiyeli olduğu görüşündeyiz.
0: Peki fonları da konuşalım. Son dönemde
1: Tabii.
0: yapılan fon düzenlemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir çerçeve çizelim, sonra diğer detayları konuşalım.
1: Özellikle yönetim kurulu başkanımız Emre Tezmen bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. SPK'nın bu konuda yapmış olduğu düzenlemeleri tam anlamıyla desteklediğini belirtmişti. Biz de hatta en büyük fonumuz olan TLY'yi en azından şu an itibariyle Ekim sonundaki olması gereken işte limitlere getirdiğimizi açıkladık. Bir takım fonlarımız zaten özellikle TEF ve DOH bunlar daha yeni fonlar ve TEF fonu zaten hisse senedi fonu o da o yüzden zaten bu mevzuattan önce de

0: güle edilmiş bir yapıydı. Diğer serbest fonlarımızı da öngörülen takvim içerisinde mevzuata uygun hale getirmek birinci önceliğimiz zaten. Bu konuda da her türlü adımı atmaktayız şu anda.
1: Peki bu düzenlemelerin devam etmesi, yeni düzenlemelerin gelmesi de gündemde önümüzdeki dönemlerde. Fon düzenlemeleri, TERA'nın fon yönetimi ve yatırım stratejilerinde nasıl bir değişiklik oluşturacak özellikle bu satın almayla birlikte?
0: Açıkçası şöyle, son dönemde BIST 30 hisselerine de ağırlıklı olarak fonlarımız yatırım yapmaya başladı. Bunu da piyasadan izlemek zaten mümkün. Yani demin de dediğim gibi fonlarımız stratejisi tamamıyla mevzuata uyumlu olarak hareket etmek olacaktır. Ama yatırımcılarımız her zaman bizim için önceliğimiz. Yani geçmişteki istikrarlı program performansımızı ileriye dönük olarak da sürdürebilmek babında elimizden gelen çabayı şu anda da gösteriyoruz. İleriki günlerde de göstermeye devam edeceğiz.
1: Peki yatırımcılara nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
0: Açıkçası yani biz Türk sermaye piyasalarına inanıyoruz. Tabii bizim de demin Tolga Bey de söylemişti kendi yayını sırasında, bizim kontrolümüz dışındaki bir takım olumsuzluklardan dolayı piyasamız şu anda esasında kazanması gereken ivmeyi tam manasıyla kazanamıyor. Ama öbür taraftan da hani son birkaç gündür bankacılık endeksinde iyi bir olumlu yönde bir hareket var. Yani özellikle de bu İran olayı ile ilgili görünürlüğün birazcık daha artmasından dolayı ki bu da işte faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına işaret edecektir. Biz borsaya doğru kayışın senenin son çeyreğinde daha da fazla ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.
1: Yarın tabii Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Nasıl bir karar olmasını bekliyorsunuz? Sabit tutar mı, temkinli duruşu devam edecek midir Merkez Bankası'nın? Özellikle son çeyreğe ilişkin güçlü bir beklenti var Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine tekrar başlayacağına ilişkin. Bu konuyla ilgili de bir değerlendirme almak isterim sizden.
0: Şimdi Merkez Bankası'nın en önemli yani duruşlarından bir tanesi de esasında istikrarlı bir duruş sergilemesi ve yani böyle bir ortamda da açıkçası hani faiz indiriminin pek arkasında bu ay itibariyle en azından durulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de ben de piyasanın çoğunluğu gibi bu toplantıda faiz indirimi konusunda pas geçileceğini düşünüyorum. Evet. Ama jeopolitik gelişmelere bağlı olarak da belki ilerleyen dönemlerde düşünülenden daha hızlı bir ivmede bu indirimlerin gerçekleşebileceği görüşündeyim.
1: Emir Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.

0: Gabar'da günlük petrol üretiminde yeni rekor seviyeye ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.
1: Şırnak'taki Gabar sahasında petrol üretiminde yeni bir eşik daha aşıldı. Günlük petrol üretimi 83-84 bin varil seviyesine ulaştı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde Gabar'ın kritik bir noktada olduğunu vurguladı.
2: O petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz.
1: Gabar'da petrol arama çalışmaları 2019-2020 yıllarında hız kazandı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından Türkiye'nin en önemli petrol keşiflerinden biri gerçekleştirildi. Üretimin artırılması için sahada yüzlerce kuyu açıldı. Yaklaşık 700 kilometrelik yol inşa edildi.
2: Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık. Yüzlerce kuyu açtık.
1: Gabar'daki üretim Türkiye'nin toplam petrol üretiminde önemli bir paya sahip oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki sahalarla birlikte Türkiye'nin günlük

0: petrol üretimi yaklaşık 180 bin varile ulaşıyor. Hedefse yeni keşiflerle üretimi daha da artırmak. Türkiye petrol ve doğalgaz üretimini yükselterek enerji ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ZUÇEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. Bolat, Türkiye ekonomisi ve ihracat hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Bakan Bolat, Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünya sıralamasında üst sıralarda bulunduğuna dikkat çekti.
0: ZÜÇEX 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisi ve ihracat hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 24 çeyrek 6 yıl üst üste kesintisiz büyüdüğünü belirten Bolat, gelecek yıl %4,2'lik ekonomik büyüme beklediklerini söyledi.
2: Ekonomide ikinci çeyrek büyüme açıklandı %2,3. İlk yarı yıl %2,5 olarak açıklandı ve ikinci çeyrek büyümenin 0,6 puan katkısı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Gelecek yıl orta vadeli programımıza göre inşallah %4,2'lik ekonomik büyüme elde edeceğiz. Ve Türkiye 24 çeyrek 6 yıl üst üste kesintisiz büyümeyi başardı.
0: İhracat hedeflerine de değinen Bolat, yıl sonunda mal ve hizmet ihracatında 410 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalıştıklarını, 282 milyar dolarlık mal ihracatı hedefinin ise aşılacağını ifade etti. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2025 yılında 5.8 milyar dolarlık ihracata ulaştığını aktaran Bolat, Türkiye'nin birçok ürün grubunda dünya sıralamasında üst sıralarda bulunduğuna dikkat çekti.
2: Cam ev eşyada dünya üretiminin %3'ünü yapıyoruz. Dünya ihracatında 8.'yiz. Seramik sektöründe Anadolu'muzun kültürel mirasını en iyi yansıtan sektör, dünyada 10. sıradayız ihracatta. Plastik ev ve mutfak eşyalarında dünyada 5. ihracatçı ülkeyiz. %2,7 payla. Demir çelikten sofra ve mutfak eşyası ihracatında %2,1 payla 6. Alüminyumda sofra mutfak eşyasında 7. sıradayız.
0: Bakan Bolat konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirerek standları ziyaret etti.
1: Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalar politika faizinin %37'de sabit tutulmasına bekliyor. Gözlerse karar kadar Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar da olacak.
0: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında.
3: Gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilen etkiler ve riskler taşıyor.
0: Beklenti politika faizinin %37'de sabit tutulması yönünde. Piyasanın asıl odağında ise faizin seviyesinden çok Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar var. Çünkü Merkez Bankası yılın ilk toplantısında 100 bas puanlık indirimle politika faizini %38'den %37'ye çekti. Ardından Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz toplantılarında faize dokunmadı. Böylece Ocak ayındaki indirimin ardından 4 toplantı üst üste faiz %37'de tutuldu.
4: Herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Repo yaylası açılarak aslında fiili olarak 300 bas puanlık bir indirim yapılmış oldu. Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bunun mesajını verecek mi ona bakacağız. Yani toplantıdaki karardan ziyade toplantıdaki metnin önemli olacağını söyleyebilirim.
0: Merkez Bankası'nın son kararında enflasyonun ana eğilimindeki gelişmeler ve jeopolitik riskler öne çıktı. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluştururken iç talepteki zayıflama dezenflasyon sürecini destekleyen unsur oldu. Piyasanın yıl sonu beklentisi ise daha düşük bir faiz seviyesine işaret ediyor. Ana senaryo yılın kalan bölümünde kademeli faiz indirimlerinin başlaması ve politika faizinin yıl

0: sonunda %35 civarına gerilemesi. Bu nedenle yarınki karar kadar karar metnindeki mesajlar da yakından izleniyor.
1: Yani bu toplantıda bir değişiklik olmaması ama işlerin yolunda gittiği, yani dışarıdan içeriden yeni ek bir gelişmenin piyasaları bozacak olgunun yaşanmadığı yerde 34 ya da 35 gibi bir politika faiziyle yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Ekim ve Aralık toplantılarında gelecek olan indirimlerle.
0: Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarına ilişkin vereceği sinyaller faiz indirim sürecinin hızı açısından belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın takvimine göre yılın son iki faiz kararı 22 Ekim ve 10 Aralık'ta açıklanacak.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerde pay sahipliği ve fiili dolaşıma ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre bir şirkette %5 olan pay sahipliği bildirim sınırı %3'e indirilecek. Düzenleme 11 Eylül'den itibaren uygulanacak.
0: Sermaye Piyasası Kurulu borsada şirketlerin ortaklık yapısı ve fiili dolaşım oranlarında değişikliğe gitti. 11 Eylül'den itibaren bir şirkette %5 olan pay sahipliği bildirim sınırı %3'e indirilecek.
3: Genel anlamda baktığımız zaman borsanın önümüzdeki dönemdeki geleceği açısından pozitif etkisi olan kararlar diye yorumlamak lazım.
0: Böylece bir yatırımcının şirketteki payı %3'e ulaştığında veya bu oranın altına düştüğünde değişiklik kamuya bildirilecek. Amaç, şirketlerdeki önemli ortaklık hareketlerinin yatırımcılar tarafından daha erken takip edilebilmesi.
4: Bu değişikliklerin hepsi piyasanın daha düzenli ve daha aktif çalışabilmesi için yapılan değişiklikler. Bu kapsamda olumsuz bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.
0: Fiili dolaşım oranları da artık Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından günlük olarak hesaplanacak. Hesaplamalarda yalnızca doğrudan pay sahipliği değil, belirli şartlarda dolaylı pay sahiplikleri de dikkate alınacak. Hangi payların gerçekten piyasada işlem gördüğünün daha güncel ve doğru şekilde belirlenmesi hedefleniyor. SPK'nın düzenlemesiyle birlikte Türkiye piyasasındaki pay sahipliği ve fiili dolaşım verilerinin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Atılan adımın özellikle MSCI'ın Türkiye piyasasına ilişkin eleştirilerinin azaltılması ve yabancı yatırımcı açısından piyasanın daha anlaşılır hale gelmesi bakımından önem taşıyor.
5: Şeffaflık adına ve belki de hisselerdeki sahiplik oranlarının daha net olması adına gelen kararlar bu tarafta olumlu olarak değerlendirilebilir.

0: Türk çimento sektörü 5 ayda 551 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ağ paraya değerlendirmelerde bulunan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatçıları birliği başkanı Ender Şahin, Türkiye'nin dünyanın en büyük çimento ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi.
1: Türkiye yaklaşık Rıfat Bey 25 milyon tonla dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. Çimento da dünyanın en büyük ihracatçısı. Bu anlamda bu seneye de yine ilk 8 aya baktığımızda yine gayet güzel, iyi girdik. Özellikle ana pazarlarımız olan Batı Afrika, Avrupa ve Amerika'da ana tedarikçisi olmaya devam ediyoruz. Ve yine umut vadeden ve gelecek pazar olarak gördüğümüz Suriye'deki varlığımızı da günden güne güçlendiriyoruz.
2: Evet, siz Suriye'ye vurgu yaptınız. Ben de biraz detaylarını dinlemek isterim. Tabii Suriye'nin yeniden inşası gündemde. Sürekli ziyaretler de yapılıyor oraya. Türk müteahhitler de orada büyük işler üstlenmeye başladı. O bölgeye şu an ihracat ne durumda? Nasıl gidiyor efendim?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ilginç. Suriye, biz karayoluyla şu anda ihracat yapıyoruz ama deniz yolu çok az. Karayoluyla yapılan ihracata ki limitli oluyor onlar deniz yoluna göre. Ona rağmen Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada ki Suriye'de hala giden çimento sadece tamirat işlerinde kullanılıyor. Neden? Çünkü finansman sıkıntısı olduğu için Suriye'de hala büyük yatırımlar başlamadı. Bizim müteahhitlerimiz hazır. Sadece çimento sektörü adına konuşmuyorum. Biz Türk inşaat malzemesi üreticileri olarak da demiri, seramiği, bütün sektör olarak hazırız. Türk müteahhitlerimiz de oraya girmiyor. Ama o finansmanın benim görüşmelerimiz de öyle devam ediyor. Kısa vadede de bu finansman sorunu çözüldüğü zaman Suriye'de biz sadece tedarikçi anlamında değil oraya yatırımcı olarak da Türk çimento sektörü olarak orada mal varlığımızı güçlendireceğiz.
2: Ne gibi yatırımlar yapmayı planlıyorsunuz finansman sorununun çözülmesi durumunda?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Mesela limanlara terminal projelerimiz var. Yani dökme çimentoyu oraya gönderip silolarda oradan dağıtım. Aynı zamanda öğütme tesisleri yine Türk firmalarının. Öğütme tesis demek ham maddeyi, klinkeri göndereceğiz Türkiye'den. Suriye'nin içindeki yerel tesislerimizde yerel istihdam sağlayarak klinkeri öğütüp yerel pazarda yerel üretici olarak çimento satacağız. Bu gibi yatırımlar. Zaten bu gibi yatırımları Türkiye yapıyor. Afrika'da bizim yatırımlarımız var. Avrupa'da var, Amerika'da var. Yani Türk firmaları çimento sektöründe dünyada global bir yatırımcı pozisyonunda şu anda zaten.
2: Ender Bey, öte yandan Afrika'da da ciddi bir potansiyel var efendim. Ama tabii orada Türkiye pazara hakim mi? Ne durumda? Ben son bilgileri de sizden dinlemek isterim.
1: Afrika bizim ana pazarımız. Özellikle Batı Afrika, fil dişi, Gana, Kamerun, Liberya gibi ülkeler bizim geleneksel klinker yani çimentonun ham maddesi. Klinker sattığımız pazarlar. Hala da oradaki mallığımız çok güçlü. Fakat son dönemde Çin'in ekonomide daralmasıyla ve kapanmasıyla birlikte oradaki rakibimiz Vietnam'ın Batı Afrika'ya entegre olduğunu görüyoruz. Düzenli Vietnam klinkerini Batı Afrika'da yani bizim geleneksel pazar Batı Afrika'da görmeye başladık. Bu da dediğim gibi uzak doğudaki yaşanan krizden dolayı orada bir yaşanan aynı şekilde Amerika'da da ve Vietnam'da da bir rekabet söz konusu.
0: Ev ve mutfak eşyaları sektöründe Türkiye Dünya Ligi'nde gücünü artırıyor. Ağparanın sorularını cevaplayan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, adet bazında %5, euro bazında ise %32 büyüdüklerini söyledi. Türkiye'nin ciddi bir üretim gücü var, dedi.
3: 2026'ya yeni ürünlerle hazırlanarak başladık. Onların aslında lansmanları da son çeyrekte olacak. Özellikle Eylül ayı yani bu ayla birlikte. Şimdi burada Zücek Fuarımız başlıyor bugün. Yarın İstanbul Kahve Festivali var. Orada yeni bir ürünümüzün lansmanını da yapıyoruz. Biliyorsunuz ben her yerde her zaman Türk kahvesini çok konuşuyorum. Yeni ürünümüz de var. Bakıldığı zaman sektörümüz bu sene adet bazında %5, ciro bazında da %32 büyüdü. Ve sektör kendi içerisinde büyümeyi sürdürürken İhracat tarafında aynı büyümeyi özellikle beyaz eşyada sürdüremedik. Orada biraz rakamlarımız geride. Ama son çeyreğin ben iyi geçeceğini ve dünyaya en fazla Çin'den sonra üretim yapan beyaz eşya ve züccaciye sektörünün son çeyreği iyi götüreceğine inanıyorum. Moralimiz, motivasyonumuz gayet yüksek.
4: Arzum'un ihracatının toplam satışlar içerisindeki payı ne seviyede? 2027'de bu payı artırmak ve yeni pazarlara açılmak konusunda bir hedefiniz var mı?
3: Evet, var. Özellikle biz 2014 yılında Arzum Okka ile Türk kahve makinelerini çıkardıktan sonra o tarafa daha da ağırlık verdik. Toplam yaptığımız ihracatın içerisinde Okka'ların önemli bir payı var. Ama Arzum'un genel cirosunu bana sorarsanız o cironun içerisinde yaklaşık %20'sini biz ihracat, yani yurt dışında yapıyoruz. Ve yurt dışındaki bütün ihracatı da kendi markalarımız olan Arzum, Okka, Felix, Gırgır gibi 4 tane markamız var. Onlarla yapıyoruz. Tabii ihracat, yani yurt dışında da liderliği tamamen Okka götürüyor açıkçası.
4: Türkiye'nin küçük ev aletlerinde Çinli ve Uzak Doğu markaların yanında güçlü bir rekabeti var. Arzum bu rekabette nasıl konumlanıyor? Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini nasıl görüyorsunuz ve markalaşma konusunda da görüşlerinizi almak isterim.
3: Öncelikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Şöyle, Türkiye bakıldığı zaman Atlantik kıyısından Çin'in batı sınırına kadarki olan coğrafyada en önemli üretim üssü. Otomotiv gibi, sağlık gibi bazı sektörlerde Almanya bizden kapasite olarak yüksek ama geri kalan tüm sektörlerde Türkiye'nin gerçekten ciddi bir üretim gücü var. Burada markalaşma şu bakımdan önemli. Katma değeri yapmak için evet teknoloji yapılabilir ama aynı zamanda marka çok önem ve kıymet arz ediyor. Çünkü mesela bir tişörtü aldığınızda aslında aynı fabrikada üretiliyor ama üzerine konan bir markadan dolayı tamamen de farklı olabiliyor. İşte burada biz de elektrikli ev aletlerinde özellikle benim izlediğim yol Türk mutfağını, Türk gastronomisini ön plana çıkartmak istiyorum. O yüzden Türk kahvesine çok tutundum. Çünkü dünyada Türk kahvesi çok tanınıyor. Ama Türkiye'nin daha birçok gastronomide böyle değerleri var. Bunların etraflarında tutunarak sektör ve markalarda yan yana hareket ederek, yani makineci, fincancı, lokumcu, hatta kahveci hep birlikte yaptığımız hareketlerle daha iyi bir yere gelebilir. Bu şekilde stratejik hareket etmek gerekiyor. Yan yana durup Türkiye'nin bilinen değerleri var Anadolu'nun. Onların etrafında markayı yükseltmeye ben çok önem veriyorum.

0: Arkadaşma konusunda, Türk kahvesi konusunda bazen bana soru soruyorlar ve sordukları sorularla diyorlar ki ya bizim size nasıl bir desteğimiz olur? İşte orada benim bir de ricam var. Beni duyan, beni dinleyen herkesten şunu rica ediyorum. Dünyada bir başka ülkeye gittiklerinde, o ülkelerin menülerinde henüz Türk kahvelerini görmüyorlarsa bile muhakkak Türk kahvesini istesinler. O menülere Türk kahvesi biz istersek gelecek ama onun için hepimizin bu işe gönül vermesi, arzu etmesi ve istemesi lazım diyorum.
1: Ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel ölçekteki ticaret platformlarından Zucex İstanbul'da kapılarını açtı. Sektör ilişkin değerlendirmelerde bulunan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, son çeyrekte ihracatta ve iç pazarda hareket olacağını ifade etti.
2: Dünyaya kuş bakışı bakacak olursak, gerek küreselde yaşanan, gerek bölgemizde yaşanan sorunlar, gerekse iç piyasada özellikle 3 yıldır uygulanan ekonomik programın bir tezahürü olarak ticaretteki yavaşlama, talepteki yavaşlamayla beraber işin açısı daha kolay günleri geçirmediğimizi söyleyebilirim. Bu noktada da böylesine sektörü bir araya getiren, özellikle hem Türkiye'de hem bölgede hem de dünyada markalaşmasını becermiş Zucex Fuarı'nın olması bu yönle bizim için büyük bir avantaj. Bizim beklentimiz şudur ki Zucex Fuarı hem ihracatta ki standları gezdik, firmalarımız özellikle yabancı katılımcı noktasında çok memnunlar. Hem de iç piyasada Türkiye'deki işlerimize hareket sağlayacak hem beklentisi var hem umudu var hem de bunu görüyoruz. Nasip olursa Eylül ayından sonraki süreçte hem ihracatta hem iç pazarda inşallah talebin daha canlı olacağını, insanların daha istekli olduğunu görüyoruz.
3: Peki şu an iç pazarda nasıl bir tablo var?
2: Ya bu normal olarak tabii 2000 pandemiden sonraki dönemde paranın bollaşması bütün dünyada, sonradan Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele programları, bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada vuz bulmuş bir şey. Türkiye'de tabii ki biz de enflasyonla mücadele programı uyguluyoruz. Bunun bir sonucu olarak, rasyonel bir sonucu olarak da talepte düşme bekliyoruz. İşin doğası bu gereği. Biz de bu süreçten geçiyoruz. Ama çok şükür her ne olursa olsun Türkiye 80 milyonun aşkın bir nüfusu var. Büyük bir pazar. Şu an tabii ki istenilen karlılıklar, siz söyleyin çünkü üretim tarafındaki maliyet artışlarını da göz önünde bulunduğunuz zaman istediğiniz karlılıkları elde edemezseniz bile işlerimiz hala bir şekilde devam ediyor. Böyle şey.
3: Sektörün ihracat performansı nasıl ilerliyor? 2026 yıl sonu için ihracatta nasıl bir rakım hedefliyorsunuz? 2027 beklentileriniz neler?
2: Tabii dünyada özellikle her bölgesinde farklı sorunları yaşıyoruz. Dünyada küreselde farklı problemler var. İşte kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda savaşlar var. Bununla beraber ihracatta tabii diğer bir konuda Türkiye sanayisinin özellikle rekabetçilikten bu dönemde biraz daha uzaklaşması, maliyetlerin artmasıyla beraber ihracatımızda aslında istediğimiz performansı bir türlü gösteremiyoruz. Bu dönem ilk 8 aya baktığınız zaman bizdeki küçülme, Türk ev ve mutfak eşyalarının ihracat hacmindeki küçülme %12-%13 seviyelerine geldi. Sene sonuna kadar bu açığı kapatmak çok mümkün gözükmüyor gerçekçi olmak gerekirse ama biz sezon, Eylül'de kırtasiye sezonun arkasından Türkiye'de ve ihracat pazarlarımızda ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatının inmeleneceğini düşünüyoruz. Zorun ve daha geride kaldığını düşünenlerdeniz. Tek haneli inşallah, yani en azından düşüş olacaksa tek haneli rakamlarda bunu göreceğiz gibi gözüküyor.

0: Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin borç yükü artıyor. Kamu borç stokunun milli gelire oranı tarihi seviyelere tırmanarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana rekor seviyeye yükseldi. Riskler küresel piyasalarda mali kriz endişelerini yeniden tetikledi.
1: Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde borç yükü tarihi seviyelere ulaştı. Kamu borcunun milli geliri oranı %100'e yükseldi. Böylece borçluluk 2. Dünya Savaşı sonrası en yüksek seviyesini gördü.
2: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek Amerika'nın borcu. İran Savaşı'na %130'lar seviyesinde büyük bir borçluluk yapısıyla geliyorsunuz. Aslında çok yani... Ekonomi sağlam olmadan böyle bir savaşa girdiğiniz için yani gerçekten iş şiddetlenirse borçluk seviyesi daha da fazla artar.
1: Tabloda 2008 küresel finans krizi önemli bir kırılma noktası oldu. Kriz sonrası devreye alınan teşvik paketleriyle borçlanma hız kazandı. 2020'de pandemiyle birlikte genişleyen mali destekler de borç yükünü yukarı taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla büyüyen kamu borcu küresel piyasalar açısından da önemli bir risk başlığı haline geldi. Borçluluğun tarihi seviyelere yaklaşması, bütçe açıkları, tahvil faizleri ve mali sürdürülebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
0: ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı havacılık sektörüne taşıdı. Washington yönetimi 27 İranlı havayolu şirketi dahil toplam 36 hedefe yeni yaptırım uyguladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırdı. Washington yönetimi İran'ın havacılık sektörüne hedef alan 36 yeni yaptırım açıkladı. Yaptırım listesinin merkezinde ise İran'ın havayolu şirketleri bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı daha önce yaptırım uygulanmayan 27 İranlı havayolu şirketini de listeye aldı. Washington'ın hedefinde yalnızca hava yolları yok. İran'ın uçak, yedek parça ve hassas havacılık teknolojilerine ulaşmasını sağlayan paravan şirketler, kargo firmaları ve yabancı aracılar da yaptırım kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri bu yapıların İran'ın silah, personel ve yaptırıma tabi kargoları taşımasına destek verdiğini savunuyor. Yaptırım ağı Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Kazakistan'daki bazı şirketlere kadar uzanıyor. Washington bu şirketlerin İran'ın özellikle yaptırım altındaki mahanehir için uçak, parça ve lojistik hizmetlere erişimini kolaylaştırdığını öne sürüyor. Listenin önemli hedeflerinden biri de mahanehir. Şirket zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yaptırımları altında bulunuyor. Washington mahanehiri İran devrim muhafızları ile bağlantılı olmak ve personel, silah ve finansal kaynak taşımakla suçluyor. Yeni adımla birlikte şirketin uluslararası tedarik ve operasyon anında daha fazla daraltılması amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İran havacılık sektörüne yönelik bazı mevcut izinleri askıya aldı. Finans kuruluşlarından da İran'ın havacılık sektörüne yönelik tedarik ağları hakkında bilgi vermeleri istendi. Böylece Washington, İran'ın hava ulaşımından finansmana, uçak tedarikinden yedek parçaya kadar uzanan havacılık zincirini baskı altına almayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın hamlesi Operation Economic Outcast kapsamında İran ekonomisini uluslararası sistemden daha fazla izole etme politikasının yeni ayağı. Washington bu yaptırımlarla İran'ın hava bağlantılarını ve ticari lojistik ağlarını da zayıflatmaya amaçlıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret savaşı yeni yaptırımlarla tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan şirketleri ve çiftçilerine adil ticaret imkanı sunmadığını savunarak Kanada ürünlerine yönelik yeni kısıtlamalar açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik yeni ticaret hamlelerini açıkladı. Trump, Kanada'nın Amerikan çiftçileri ve şirketlerine adil ticaret imkanı sunmadığını savunarak, Kanada menşeli ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri kamu alımlarından çıkarılması için federal kurumlara talimat verdi. Washington yönetimi Kanada'nın Amerikan şirketlerinin kamu ihalelerine erişimini kısıtladığını öne sürüyor. Trump yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik uygulamalarını ayrımcı ticaret politikası olarak nitelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir diğer kararı ise doğrudan ithalata yönelik oldu. Kanada'dan belirli süt ürünleri, alkollü içecekler ve motosikletlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatı yasaklanacak. Yasaklar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek. Beyaz Saray kararın

0: Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarını sona erdirmemesi nedeniyle alındığını açıkladı. Karar, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine yaklaşık 20 milyar dolarlık misilleme tarifelerini yürürlüğe koymasının ardından geldi. Ottawa yönetimi Washington'ın daha önce uyguladığı tarifelere karşılık vermişti. Böylece iki ülke arasında karşılıklı tarife ve ithalat kısıtlamalarının devreye girdiği yeni bir dönem başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri de Ağustos ayında sonuçsuz kalmıştı. Washington, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ticari engelleri kaldırmasını isterken, Ottawa ise Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı tarifelere karşı kendi önlemlerini savunuyor.
1: Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükseliyor. Basra Körfezi'ndeki gerilim ve düşük stoklar arz endişelerini güçlendirdi. Detayları Almanya'dan Fatih Yılmaz'dan alacağız.
2: Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Basra Körfezi'nde artan gerilim ve küresel arz endişeleri nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Avrupa'da doğalgaz piyasasında fiyatlar üst üste 4. işlem gününde de arttı. Referans vadeli işlem kontratları cuma gününden bu yana %8'in üzerinde değer kazanarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji piyasalarındaki hareketliliğin en önemli nedenlerinden biri ise Basra Körfezi'nde yeniden tırmanan gerilim. ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından Brent petrol fiyatları da yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı 100 doları gördü. Tahran'ın Ürdün'e füze saldırısı düzenlemesi ve Basra Körfezi'ndeki gemileri vurması da piyasalardaki endişeleri arttırdı. Ancak Avrupa açısından asıl risk kış öncesinde doğalgaz depolarının yeterince doldurulamaması. Avrupa'daki doğalgaz depolama tesislerinin doluluk oranı yaklaşık %67 seviyesinde. Bu oran son 5 yılın ortalaması olan %84'ün oldukça altında. Avrupa'nın en büyük enerji piyasası olan Almanya'da ise tablo daha dikkat çekici. Almanya'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı şu an itibariyle yalnızca %55 seviyesinde. Alman Ekonomi Bakanlığı 4 depolama tesisinin neredeyse boş olduğunu ve kış öncesinde belirlenen doluluk hedeflerine ulaşılmasının teknik olarak mümkün olmayacağını açıkladı. Bakanlık bununla birlikte bazı tesislerin hedeflenen seviyelerin üzerinde olduğunu ve şu aşamada bir arz güvenlik riskinin bulunmadığını duyurdu.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Almanya TÜFE verisi, yurt içi sanayi üretim, ABD OPEC aylık rapor, yurt içi faiz kararı, Euro bölgesi faiz kararı, ABD üfe verisi, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Avrupa'da ECB basın açıklaması. ABD'de ikinci el konut satışları Ağustos ayına ilişkin. Bu verileri takip edeceğiz sayın seyirciler. Piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33.

Manisa 34. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.

0: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: sineye çekerim her acı gibi. Giden ağlama benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adı markalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.

Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip Arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü, tüm dünyaya Arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.

Nilüfer'in İnkar Etme, Adnan Ergil'in Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda, Kayahan'ın Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Ben'le ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan böyle gördük, işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

0: 2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.
1: Bu

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesin.

0: insan ölmesmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

ardından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiyada sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcim.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

0: Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.
1: Gözlerine kim bakıyor, ellerini kim tutuyor? Şimdi bensiz ne yapıyor? Anlat bana de.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

Beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

O günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları: Alışmak sevmekten zor, Ben bir tek kadın sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen dost, Ben sevdalı sen belalı, Gitme sana muhtacım, Gözler kalbin aynasıdır, Ne doğamsın ne bedduam, Özledim, Senin olmaya geldim, Seninle başım dertte, Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüyadır, doğmak, yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

0: Kimimize sevdaya düşmüşken deli divane ile, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.
1: İmkansız aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı.

0: sevda şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşını.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sorma

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: üstü başka, altı başka cennetimize geldik.
1: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
0: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Mapaşa Mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabilirim.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
2: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey, hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
2: Şık.
0: Değil.
2: Şak.
0: Değil.
2: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Şek. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
2: Aşk.

0: süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç non soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar kısmet süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey'e hemen. Talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Zahit Bey.
2: Ama hiç
0: ne olabilir?
2: Tanıdık
0: ne
2: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
2: Tüylü.
0: Tü.
2: Tüla, tüle.
0: Tüylü.
2: Tülü.
0: Doğru yanıt
2: biraz
0: tülü.
2: Kopya aldım
0: sanki. Tüylüydü.
2: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü olacaktı. Uzun tüylü çift hörgüçlü deve. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otlu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
2: Diken.
0: Diken tabii
2: doğru,
0: ki.
2: Doğru değil mi?
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere biraz yardım etmek lazım.
0: Değil mi?
2: Lazım.
0: Destek olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha, öf der gibi. Peki bir harf daha açalım Melih Bey, hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay. Değil.
1: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız, yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz. Siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
2: Kurnazca.
0: Evet.
2: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
1: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
1: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
1: Evet.
0: Doğru, fent.
1: Yani biliyor son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
1: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız, fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
1: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor.

0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük. Süre başladı.
1: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
2: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul'da der hatta.
3: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
3: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi?
3: Hiç bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
3: Aziz.
0: De yanıtımız değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e de eklemiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
1: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldiği için de. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da baştaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Elif Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl arı. Pırıl.
2: Ha, arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
2: Zahit
0: temiz.
2: Zahit yapma.
0: Pırıl pırıl.
2: Zahit yapma bunu. Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir
0: mi? Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi aklınıza?
2: Hiç gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye. Evet.

0: harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
1: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın, A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Harf mi bu?
0: Sessiz
2: Üdeba.
0: Bir harf.
2: Üdeba mı?
0: Üdeba, doğru. Zahit Bey, vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey, hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: lütfen.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçe ile özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.
2: Aşk

0: ilaç kapatmaz.
1: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
2: Müslüm Baba Doktor.
1: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
1: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısız evet, da olur. Kebabın yanına şalgam. Harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Sen sus Ramazan. Benim adım Şaban. Öyle ya. Ramazan sendin. Benim adım da Bayram. Şu halde Şaban sensin. Hayır, ben Ramazan'ım. Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
1: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Süt Kardeşler.
1: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
2: Gülle atma.
1: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
2: Pas.
1: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var, dinliyoruz.

0: Tabii ki rahmetle anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki.
2: Çok zaman var zaten. Evet.
0: Bence bir de 25 bilir saniye. Nasıl idareli kullandığınız süreyi de. Gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Osmanlı. Sorunun içinde de bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip. Katip insan. Katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydunuz.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttınız.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir tanesi böyle
0: çok güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa
0: sıkıntı
2: da
0: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: bir çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür tabii, yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücün borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret yani.
3: Bak,

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metal yeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Gözler Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Bir, harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah, Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş, her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçirdiniz.
0: Niye pas geçiyorsunuz biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu?
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır, gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
2: Yapma.
1: Süre ne çabuk.

0: Daha doldu bir de süre de çok hızlı doldu.
1: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da Dede Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
0: Evet.
1: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
0: Disk.
1: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara Stüdyosu'nda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 36.
1: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim, öyle vereceğim. Böyle yok öyle. Hazır geliyor. 6 yüzü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
0: Zar.
1: Zar doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 6 yüzü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 31.
1: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
0: İHA.
1: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Abilere karşı ortak mücadele
0: ben
1: verelim.
0: Ben butona odaklandım artık biraz.
1: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç da soruyu açalım?
0: 37 nolu soruyu açmak
1: 37
0: istiyorum.
1: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
0: Mars, Venüs,
1: Mars. Mars doğru yanıtını doğru. aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya hemen dahil ettim.
0: Ben mi seçeceğim?
1: Siz seçeceksiniz.
0: 38 nolu.
1: 38 nolu soru. Bir foto soru.
0: Zor.
1: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
0: Yün yağı.
1: Melih Bey yün yağı değil.
0: Kon yağı. Pas bilemiyorum.
1: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın sonra yanıtlayın. Harfi verdik süreyi başlattık.
0: İstersen sen bas ben biliyorum çünkü.
1: Buyurun.
0: Lanolin.
1: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
0: Evet.
1: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
0: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
1: Bakın.
0: 29'u açalım.
1: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
2: Win.
1: Win değil.
2: Lin.
1: Lin. Evet, seyircinin alkışla sanatçı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastı. Buyurun Zahit Bey.
3: Bim.
1: Bim değil.
3: Bil. Bik. Bit.
1: Bit değil.
3: Bir. Bis.
1: Bis.
3: Süre yetti mi?
1: Olduğu için verdi reji. Tebrik verdi ediyorum. Güzel. Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
0: Butonda.
1: O zaman hemen seçelim. Kaç tane soruyu açıyoruz?
0: Kaç ne oldu?
1: Bakın soruyu? 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
0: 40'ı açalım o zaman.
1: Peki. Geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
2: Kürt.
1: Kürt değil.
2: Arap.
1: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz. R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
1: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zahit Bey.
0: Örnek gösterilen idol.
1: İdol değil.
0: Örnek gösterilen face.
1: Peki biz bir harf açalım, yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
0: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
1: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
2: Misal.
1: Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 50 lütfen.
1: 50 lütfen gelsin. 50 no'lu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Olamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Evet.
1: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İbrar.
1: İbrar değil.
2: İbrer.
1: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
0: Abiliğini gösteriyor.
1: Ona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Melih Bey kaç nolu soruyu açacağımızı?
2: 55.
1: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice, sonuç anlamına gelen. Süreyi başlattık. Netice, sonuç. Netice, sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfli süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
1: Olmadı Melih Bey, Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
0: Neta.
1: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum. Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice, sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey, kaç açalım?
0: 47 açalım biraz kolaydan.
1: 47 hemen gidelim. Küçük ve kısa.

0: bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
1: HE.
0: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
1: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
1: İn.
0: Elif Bey.
1: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaçtan soruyu açın.
1: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
1: Elmas.
0: Evet Melih Bey. Elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
1: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
1: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik Nihat'la. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
1: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor. 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme. Süreniz başladı, ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
1: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
1: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
1: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki arkandayım. Ne yaptık?
1: Geliyorum.
0: Bir de harf açtık. K harfini açtınız.
1: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Beni Bey kaptı soruyu.
1: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
1: Kimya.
0: Biyoloji. Bakıyor. Moleküller.
1: Biyoloji, moleküller. Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
1: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım.

0: Buyurun.
1: Afinikat, afinillat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. N harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
1: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki, 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
1: Tamam, 25 olur.
0: Açalım mı?
1: Olur.
0: Peki.
1: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
1: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nide'nin N'si mi?
0: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.

0: finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü, kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı, miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: planlarıyla krediniz burada. Eğitim, beyaz eşya ya da mobilya. Tüm ihtiyaçlarınız için mobil deniz, internet bankacılığı veya şubelerimizden hemen başvurabilirsiniz.
1: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
3: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
4: Sağlam bank gücülük.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
6: Canım cimri.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

bazı şeyler eşya değildir.

0: Millet öyle istedi.
1: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimet

0: Nimetim en büyük zaferimdir.
1: Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.

0: silahlı kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Halk Partisi'ne sahipsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya öldük açlıktan Melia.
1: Ya babam, bu kaburga dolması çok zor pişen bir şey.
2: Ay ay ay, kızlar neler yapmışsınız, ellerinize kollarınıza sağlık.
3: Efendim, kaburga dolması inşallah seversiniz.
4: Kaburga dolması mı?
2: Oy. Ah Sür. Ay, Cabbar Bey, en sevdiğim yemektir.
3: Öyle mi?
2: Kaburga dolması bir. Bir de aşure çok severim. Pes doğrusu. Valla nasıl tahmin ettiniz?
0: Bildiğimden değil. Canım çekti.
1: Vallahi tesadüfün böylesi.
3: Çocuklar köfte?
1: Yok. Cancan benim yemeklerimi çok sever. Hiç ayırt etmez değil mi Cancan? Sana biraz dolma.
4: Ben köfte isterim.
5: Ben de.
1: Babacığım, sana koyuyorum birazcık.
2: Birazcık?
1: He, birazcık, çünkü rejimde o.
2: Ay, torun geliyor Cabbar Bey. Bugün yemeyeceksiniz de ne zaman yiyeceksiniz?
1: İkbalcığım, sen nereden öğrendin bu torunu?
2: Mertcancığımdan. Duyar duymaz bir sevindim, bir sevindim. Önce İkbal dedim, arama şimdi, rahatsız etme. Ama sonra aman dedim, aç telefonu, tebrik et böyle güzel bir haber için. Aferin sana Mertcancığım.
1: Bir bulsam babama Fidleyen'i, Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır, benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım, parçalayacağım. Cancan, dolma.
6: Bir ağırlık çöktü Saymen.
7: Ne çöker tabi. Kızım, bu kaçıncı katmer? Bir de şekilli yapmışsın.
6: Kalpli. Gerçi ben bunu Halim için yaptıydım ama vallahi midem kazınınca artık dayanamadım, yedim yani.
7: Yemek üstüne.
6: He, üstüne. Ama bastırdı yani.
8: Bir de uyku bastırdı.
7: Halim.
9: Halim. Koş, vallahi yemek bebek kalmayacak sofrada.
7: Oğlum, yemeğini yemedin.
8: Tamam. Tamam anacığım, tamam. Hiç karnım kaldı.

0: Eda, ne oldu canım, iyi misin sen?
1: İyiyim.
2: Ha, suratın asık da.
1: Yok bir şey.
0: Selam abla, bu torunun kimin söylediği belli oldu mu?
3: Ay vallahi işte bilmiyorum Edacığım. Biri aramış işte artık. Kim söylediyse de her şeyi berbat etti yani.
1: Allah Allah ya. İnsanların da işi gücü yok resmen.
2: Tamam Eda, dayım nerede biliyor musun?
1: Bilmiyorum. Aramadı da.
3: Taci abiye gitti, gelir şimdi.
4: Seyhan, ben çıkıyorum.
3: Nereye?
4: Taksim'e.
3: Ne yapacaksın Taksim'de?
4: Bir arkadaş bir şey rica etti, geliyorum hemen. Tamam. Hadi afiyet olsun.
1: Hadi sağ görüşürüz. Ol. Geç kalma.
5: İyi akşamlar.
6: Hayırlı akşamlar.
5: Taci Bey.
6: Buyur kardeşim.
5: Ben Savaş. Emlakçı Selam Bey'le görüşmüştüm evle ilgili. Son bir teklif için geldim buraya.
6: Kardeşim Taceddin, bir dakika sen, arkadaşım sen konuş, bir dinleyelim.
7: Sami mi?
6: Sen karışma, bir dakika.
5: Çantada 500 bin nakit var.
7: Savaş Bey kardeşim.
5: Bakın benim niyetim ciddi. Evinize talibim. Eğer tamam derseniz para burada. Şimdi hemen işi bitirelim.
6: 500 bin?
5: Evet.
6: Verip gideceksin.
5: Aynen.
0: Yani Mertcan, bu kadını bize musallat ettiği yetmedi. Bir de Seyhan başını yedi.
3: Kadın da yani yememiş, içmemiş, aramış. Çocuk ne bilsin ki ablam?
8: Hayır, ben de şunu anlamıyorum. Nereden çıktı bu Asu, görüşme?
3: Sıra arkadaşı.
0: Çocuklarda suç yok da öbürü iblis.
3: Meliha. İkbal Hanım, ben alayım tabağı. Ya kızım, babanızın torundan haberi yok muydu?
0: Vallahi yoktu da işte sayenizde oldu. Şimdi İkbal Hanım, bu ailenin içinde bir mevzu.
3: Aslında İkbal Hanım, biz söyleyecektik de işte keşke babam sizden duymasaydı.
9: Evladım ne bileyim, yani böyle bir şey babadan saklanır mı? Yani siz de bir alemsiniz.

0: Ali?
1: Tamam, satıyoruz.
2: Sami,
1: bak Taceddin, senin evde gencecik bir kızın var. Yarın öbür gün üniversiteye gidecek. Dünya hali bu, iş bulur bulamaz, sağlığı var, hastalığı var. Bugüne kadar bizi düşündüğün yeter. Biraz kendi aileni düşün, tamam mı?
2: Ya Sami, tamam mı?
1: Tamam kardeşim, evi satıyoruz, ben çıkıyorum, kabul.
0: Ali, ne oldu, hayırdır?
2: Ya Feride çok önemli, bana yardım etmen lazım.
0: Ne oldu, Seyhan mı?
2: Evet.
0: Ne oldu kurban olayım, neyi var?
2: Yok bir şey ya, canı tatlı istedi.
0: Tatlı mı?
2: Ha, tiramisu. Hani geçen gün Beyoğlu'nda bir kafeye gitmiştiniz ya.
0: Evet.
2: Ya, ondan istiyor herhalde ama ben adresi sordum, iş çıkmasın diye yok mok dedi ama aşerdi kesin.
0: İyi tamam, gideriz birlikte alırız.
2: Tamam, üstünü değiştirsen.
0: Üstüm mü, niye ki, kötü mü giymişim?
2: Yok canım, kötü olur musun işte, ben bu ev kıyafeti zannettim, hani çıkacağız ya bir elbise falan. Ne bileyim, ben de öyle heyecanla mı saçmalıyorum ya.
0: Ev kıyafeti mi? İyi tamam, şık giyin ya.
3: Ağzına lokma komadı. Nereye gidecekmiş Gülendam? Sana bir şey dedi mi? Gülendam? Kızım cevap versene.
2: Anacığım, ben çıktım.
3: Gülendam. Gülendam.
2: Ne oluyor ya?
3: Cevap vermiyor.
2: Uyuyakalmıştır.
3: Ne uyuması canım, ne uyuması?
2: Ne bileyim ben.
3: Baksana rengi sarı soldu. Gülendam.
2: Ablam. Bana bak, gözünü seveyim şimdi, şakalı sırası, kalk bakayım.
3: Oğlum kız hasta. Şekeri var, tansiyonu var. Feride'yi mi çağırsak?

0: bir güzel konuşacağım.
1: Ha, çıkıyorsunuz yani?
0: Çıkıyoruz. Yarın evi boşaltıp teslim edeceğiz. Hadi, hadi Çacet. Hadi ciğer.
2: Dedim o kadar katmer yeme diye. Ah akılsız kız. Pekmezi de sürmüş.
3: Çenesi hiç durmuyor ki. Homini gırtlak. Her gün ayrı bir bela, her gün ayrı bir bela ya.
2: İştah oğlum. Adana'da da kaldırdık bunu kaç sefer. Tatlıyı yiyince kendinden geçiyor.
3: Allah'ım yarabbim. Anacığım bak ben fazla kalamayacağım, haberiniz olsun.
2: Nereye oğlum?
3: Ya gitmem gerek anam benim. Bu hayat memat meselesi.
2: Abo. Hastanelerde bir başına mı bırakacaksın bizi halim? Ya bu da oyun değil can.
3: Ya canım anam ne diyeyim ben şimdi?
2: Hay aşk olsun halim, aşk olsun.
3: Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
4: Nasıl çıkıyoruz dayı?
0: Çıkacağız kızım, taşınacağız.
4: Hey, Ali'nin haberi var mı?
0: Var da kesin belli olana kadar ses çıkarma dedim.
4: Allah Allah.
3: Nereye gideceğiz? Ben, Eda, Mertcan, Ali abiler, sen?
0: Bilmiyorum oğlum, elbet bir yer bulacağız. Bütçemiz buraya uymaz, başka mahalleye uyar. Bir hal çaresi bulunacak.
4: Ya ablamlardan ayrılacağız.
0: Mecbur, başka çaresi yok.
4: Peki ne zaman?
0: Ev sahibi evi boş istiyor.
3: Dayı ne zaman?
0: Yarın çıkıyoruz.
5: Ne dedim? Bu iş biter dedim mi, demedim mi?
6: Dediniz Aziz Bey.
5: Peşin paraya can dayanır mı, dayanmaz mı? Aferin aslanım. Yarın ilk iş tapu. Satışı bitiriyoruz.
6: Merak etmeyin Aziz Bey.
5: İşim bitti sanmam. Yıkacağım o evi başına.
4: Ali o ne?
6: Adres.
4: Ne adres?
6: Yarın teslimat vardı.
4: Hastanenin sokağına giriş yok. Sen beklersin başında, ben hemen alıp gelirim, tamam mı?
6: Yok yok, arabayı park ederiz.
4: Canım ne gerek var? 2 dakikaya alıp geleceğim ben.
6: Olmaz. Akşam yalnız yürüme.
4: Sen niye daha önce sepaktan girmedin? Niye buradan gidiyoruz?
6: Arkadan dolaşacağım. Şeye daha yakın, daha az yürürüz.
4: Allah Allah.
3: Gel Cumali, gel. Al şu paraları, bir ilaçtır, ihtiyaçtır, karşılayacaksın artık.
7: Tamam usta.
8: Anamla Gülendam ablaya mukayyet oluyorsun.
7: Abla nasıl?
8: Ha, iyi iyi, biraz şeker fırlamış. Doktor 1-2 saate kadar taburcu olursun dedi.
7: Ustam çok yiyor ya.
8: Cumali eskere konuşma Allah aşkına. Tamam işte, anam yine mukayyet olsan yeter. Onlar sana emanet. Ben 1-2 saate kadar gidip geleceğim, tamam mı oğlum?
7: Tamam ustam, sen merak etme.
8: Aferin oğlum, aferin aslanım, aferin. Hadi bakayım.

0: Ali, kafe uzakta kaldı. Niye geldik şimdi buraya?
1: Secde. Ha. Şu oteli görüyor musun?
0: Evet.
1: Ha. Şimdi oradan içeri gireceksin. En üst kata çıkıyorsun.
0: Tövbe. Niye?
1: Lokanta var orada, lokanta.
0: E tamam, benim ne işim var lokantada Ali?
1: Var.
0: Ali.
1: Secde. Seni orada bekleyen biri var.
0: Ali bak.
1: Hadi. Ben seni burada bekleyeceğim, hadi. Hadi. Geç kaldım. Geç kaldım. Ferde bekle. Bekle Ferde, Allah aşkına, geliyorum. Ali. Ali, ben Ali'yi arayayım. Ben Ali arayayım. Bu ne? Telefon? Allah. Allah.
2: Şimdi tabii ha deyince ev bulmak da kolay değil.
3: Bize gelirsiniz Samim abi.
2: Ne, hep beraber? Yok ya, olmaz öyle şey. Cabbar ağa karşıda ya.
3: De en azından çocuklar işte, zaten babam bırakmaz.
4: Siz? Ali abiyle sen?
3: Bilmiyorum da.
2: Ya otel orada, açıkta değiliz yani. Bak şimdi aksi gibi otel dolu. Ama Ali ile sana bir oda ayarlarız ya, bir oda çıkar.
5: E sen ne yapacaksın?
2: Başımın çaresine bakacağım oğlum, bir süre. Taşınana kadar. Dur bakalım ya, şu Ali abiniz bir gelsin.

0: Seyhan, nerede Ali?
1: O işi varmış, çıktı. Sayın abi gelir şimdi.
0: Anladım. Cancan?
2: Hala karşıda.
3: Müsaadenizle Melihacığım, yemekler çok güzeldi. Ellerinize sağlık.
4: Afiyet olsun.
3: Bilmeden bir pot kırdım. Artık siz kusura bakmayın.
4: Yok yok, orada bizim de bir hatamız olmuş.
2: Çok özür dilerim Melih abla.
4: Gülüm, sen de nereden bileceksin İkbal Hanım'ın hemen telefona sarılacağını.
3: Çocuk haklı. Maşallah, aslan gibi açık görüşlü bir baba. Yani Melih'cim, böyle bir şey saklanır mı? Aşk olsun. Cabbar Bey, bu gece için çok teşekkür ederim. Bir daha sefere ben sizi ağırlamak isterim. Şöyle hani dışarıda bir yerde buluşuruz. İçimiz şenlensin biraz, ne dersiniz?
5: Hayırlısı.
3: Hayırlısı.
6: Efendim?
7: Alo Ali, ben geldim. Geldim, merak etme de, burada kimse yok.
6: Nasıl yok?
7: Yok işte, meçhul bir şahıs yere gitmiş ama kimse yok.
6: Siz?
7: Sır, sen biliyorsun Ali.
6: Tamam, ben arayacağım, kapat.
7: Yok ya, valla ben geliyorum, hiç duramayacağım.
6: Yok, gelme, kapat, ben seni 2 dakikaya arayacağım, tamam.
7: İyi, tamam, hadi.

0: Ulan Halim, ulan Halim. Yiyecek günü mü buldun? Yeme! Yeme Gülendam ablacığım, yeme! Şekeri fırlattın da beni mi buldun? Homini gırtlak, yemesene! Yeme!
1: Ha Feride, aradım. Geliyormuş, yoldaymış. Birazdan orada olur.
0: Ya sorma işte kimin geldiğini.
1: Tamam, geliyor.
0: Ya bir şey olursa ben buradayım. Gelip seni alacağım zaten, tamam? Hadi.
2: Hepimizi sadece büyük bey bulacağız, tamam mı Cende Hanım?
3: Neli abla?
2: Meri ablam burada, ben seni getireceğim istediğin zaman.
3: Ama orası bizim ev gibi.
4: Yine öyle olacak ablacığım.
3: Ya uzağa taşınırsak? Nasıl gidip geleceğim ki ben?
2: Ben getireceğim seni oğlum. Söz veriyorum sana.
3: Ben taşınmak istemiyorum.
2: Taşınacağız amcan.
3: Niye?
2: Oğlum bak, bizim kalacak yerimiz yoktu. Taceddin abi bize bu evi emanet verdi. Şimdi emaneti geri vermek zorundayız, mecbur.
4: Mertcan,
3: konuşmuyorum sizle.
2: Oğlum.
3: Melih ablamla Cabbarcı deden de ayrılmam.
4: Mertcan.
3: Hiçbir yere gitmiyorum.

0: bekliyoruz. Buluşma yerini bildireceğim. Aramızda kalsın. İkbal. Babam maşallah bu kadınla hiç ayrılmak bilmiyor yani.
1: Meriha.
0: Ha şimdi tamam yani Allah var işte hayat dolu, neşeli, cilveli, fıkır fıkır bir kadın tamam işte torunu kocayana çok güzel arkadaşlık yapıyor. Ama baba yani bana biraz ısrarcı gibi.
2: Ya sana ne? Sen karışma benim işime. Haydi.

0: hadiyim be, hadiyim be. Bu ne be? Bu ne be? Benzin mi bitiyor? Allah kahretmesin. Yürü oğlum, yürü. Hadi sırası değil, yürü oğlum. Hadi be, yürüsene be, yürü be. Allah. İyi akşamlar kardeşim.
1: Önüne baksana ya. Şimdi bu trafikte polis bekleyeceğiz.
0: Kardeş bak, benim çok acelem var. Kusura kalma, hasar fazla değil. Bunu aramızda halletsek.
1: Olmaz öyle şey, zabıt tutulacak.
0: Öyle de benim çok mühim bir işim var. Yani bekleyenim var, anladın mı? Benim gitmem lazım. Sen beni assan da kessen de ben kalmam mümkün değil.
1: Ne demek gitmem lazım? Bal gibi bekleyeceğim.
0: Peki. Gideceğim diyor. Al sen bunu. Ben sana adresimi de vereceğim, telefonumu da vereceğim. Anladın mı? Ben gideceğim yani.
1: Şirket arabası bu, ara polisi.
0: Ya. Al bunu.
1: Bu ne?
0: Arabanın anahtarı. Bak, bu da iş yerimin adresi. Sana istediği kadar parayı vereceğim kardeşim. Sen zaptını tuttur, ben söz veriyorum geleceğim, tamam mı? Hadi kardeşim, kusura kalma.
1: Kardeşim.
2: Beni sevmeye mecbur değilsin. Sen bir gerçeksin, yalan.
3: Teşekkürler.
2: Belki bir aşkla.
0: Misafirinizi bekliyor musunuz?
3: Valla bilmiyorum. Ali bekle dedi ama.
0: Sipariş?
3: Yok sağ ol.
0: Ben size içecek bir şey beklemedim.

0: çocukların okulu, sınavı, bir düzene girmedi ki şu gariplerin hayatı Meryem.
1: Biz sizi bırakmayacağız Sami. Yani bak mesela çocuklar bizde kalır artık koyun koyuna.
0: Olmaz öyle şey.
1: Olmayacak, ne olacak? Sizi sokağa atacak halimiz yok yani. Bu mahalleden de bir ev bulacağız.
0: Buralar pahalı Meryem. Bu kadar kişiye sanmam, bizim gücümüz yetmez.
1: Uzaklara mı gideceksiniz?
0: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Yok, bir çare bulacağız Sami. Hayır, biz madem ki bunca yıl sonra buluştuk. Her takdiri ilahidir yani. Bunca yıl sonra tekrar bir araya geldik. Bunu da atlatacağız, bir çözüm bulacağız. Sen merak etme.

0: düşmek yaptım.
1: Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Beyefendi kime bakmışsınız?
2: Ferda.

0: kadarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ata, mevzu derin.
2: Hayırdır Erkan abicim?
1: Hem de çok derin oğlum.
2: Nedir abi söyle?
1: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
2: Bir başkadır deniz memleketi.
1: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
2: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Selametle.
4: Mapaşa Mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Arabam.com'a değerinde drink sat.
9: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
10: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek

0: Halim, ne yapacağız?
1: Bilmem. Yani Ferda, bilmiyorum, anam babam bilmiyorum. Sanma abi bir taraftan, Meleğe ablam, Cabbar'a.
0: Şimdilik kimseye söylemesek? Ha? Yani bir süreliğine olmaz mı?
1: Kaçak mı?
0: Biz her şeyi yoluna koyana kadar. Bir süre.
1: Tamam. Sen nasıl istersen yani. Biliyorsun.

0: Yarın arayacağım ama ha. Sabah sabah,
1: tamam.
0: Al sen götür.
1: Nereye?
0: Bilmem. Ya kusura bakma, ben biraz heyecandan kalbim biraz göm göm oldu. Neyse, bir yer buluruz be Ferda.
1: Ne dedin?
0: Bir yer dedim, buluruz.
1: Hayır, sonra. Sonra ne dedin?
0: Ferda.

canım benim ya. Hay baş.

0: Cancan?
1: Çantayı ben topluyorum, o boşaltıyor dayı.
0: Niye oğlum?
2: Gitmeyeceğim.
1: Mertcan.
0: Cancan. Oğlum akşam ne konuştuk, hepimiz gideceğiz. Hadi yarın. Gideceğiz, mecburuz.
2: Veli ablalar?
0: Bunlar kalacak.
2: Ben de kalacağım.
0: Cancan.
2: Ne olur ki, ben içindeyken eve alamazlar.
0: Oğlum.
1: Mertcan, hadi ablacığım, bak toplanmamız lazım, bana yardım et. Lütfen. Mertcan.
2: Gitmek istemiyorum.
1: Ya Mertcan ne yapıyorsun, yeter.
0: Eda hadi kızım, sen git kızım, hadi ciğerim, ben hallederim, tamam.

0: Adam Taci abinin dükkanına geliyormuş.
1: Oradan da tapuya gidecekler. Dayım söyledi.
0: Bitti yani. Geri dönüşü yok.
1: Yok. Çıkıyoruz.
2: Aha, öğlene doğru. Evet Rıfat Bey. Yalnız bugün ben dükkanda olmayacağım. Orası biraz karışık. Taci abi var, o teslim edecek arabanızı. Tamam, tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi misin?
1: İyi.
2: Kızımız?
1: İyi, o da iyi. Ne, otelde biz ne kadar idare ederiz onu bilmiyorum.
2: Edeceğiz ya, bir şey bulana kadar.
1: Biz 6 kişiyiz, nasıl ev bulacağız Ali?
2: Bulacağız.
1: Buraları unut, imkansız. Mecbur uzağa gideceğiz. Ya ben diyorum ki, şöyle biz kendimize göre bir ev bulsak.
2: Seyhan.
1: Ya bebek geliyor, şimdi oradan oraya sürükleneceğimize hem ablamlara yakın oluruz.
2: Sen abi? Mert'e ne olacak? Yiğit, Eda. Bunlar bize evlerini açtılar Seyhan. Sen abi koltukta yatıyor, bize odasını verdi. Ben şimdi ne diyeceğim? Abi kusura bakma, biz başımızın çaresine bakacağız. Ya ben bunu nasıl söylerim? Ya benden nasıl bir şey istediğini farkında mısın Seyhan?

0: nereden çıktı bu ya?
1: Taci, ayıp. Allah'ın gücüne gidecek. Başına talih kuşu konmuş, sen şikayet ediyorsun.
0: En yakın arkadaşlarım sokakta kalıyor.
1: Kalmaz, bırakmazsın. Evden gelen parayla yeni bir yer tutarsınız.
2: Aynı şey değil ki anne ya. Biz buradayız, Melih ablalar karşılarında oturuyor. Alıştılar buraya.
1: E kızım, biz elimizden geleni yaptık.
0: O adamlar çıkmasa mis gibi evlerinde oturuyorlardı.
1: Taci.
0: Ayça kızım, kaldır şu uğursuz çantayı gözümün önünden.
3: Ha, Emirgan Park. Tamam. Yarım saat sonra. Efendim?
4: Özledim Ferda. Özledim.
3: Ben de çok özledim. Hadi.
4: Tamam peki. Hadi bakalım.
3: Zayıfladım ben, incaldım mı ya?
5: Tam hayırdır neşen yerinde.
6: Lan ne zebani gibi dikiliyor ya başımda sabah sabah Allah aşkına ya.
5: Ustam bir şey lazım diye soracaktım.
6: He. Al şunu, git şu köşede künefe kap gel.
5: Kime ustam?
6: Sana, Zübeyir'e, Hamza'ya, işte arkadaşlar hep beraber afiyetle yesin.
5: Hayırdır ustam?
6: Sor oğlum, kap gel.
5: İyi, Sam abileri de bırakırım veda niyetine.
6: Ne vedası?
5: Ustam Taci abi evi satmış, sen duymadın mı?
6: Öyle mi be?
5: He, onları da bırakırım, örümcekman sever.
6: He, Allah Allah, Allah Allah.
2: Taci abi, vallahi olmayacak şey oldu Feride.
3: Ay peki kim bu kadar parayı veriyor ablam?
2: İşte vallahi adam biri.
6: E pehlivan?
2: E o da gidiyor baba. E koca yanak, çocuklar, Samim'de gidiyor yani.
3: Seyhan'la Ali, onlar da mı gidiyorlar?
6: Ya ne yapacaklar bu kışın ortasında?
2: Baba ne yapacaklar, artık başka bir ev bulacaklar.
3: Ablam o kadar kişi nasıl bulacak ev?
2: Ya baba, ben bir şey soracağım sana da, iznin olursa acaba bu çocuklar akşam bizde kalsınlar. Hani yani yeni bir ev buluncaya kadar olur.

0: çağırın gelsinler. Bacınıza da sorun ha.
1: Ya Seyhan da çağırayım mı?
2: Tabii babam ya, barışın artık, kurban olayım.
0: Ya çağırma. Önce bacına sor. Bana da haber verin.
3: Savaş. Evraktır, kağıttır. Her şey hazır mı oğlum?
4: Hazır Aziz Bey. Bir saat sonra dükkanda buluşacağız.
3: Aman ha, bir terslik çıkmayacak.
4: Parayı aldı Aziz Bey. Bu saatten sonra terslik çıkmaz.
3: Oğlum işin içinde samım var. Gökten taş yağar. O uğursuz gene çıkar işi bozar.
4: Bozarsa lisan-ı münasiple işin doğrusunu anlatırız.
3: Hadi bakayım hadi. Her şeyinizi kontrol edin. Bir aksilik istemiyorum.
4: Tamam efendim.
5: Bu çocuk haklı. Niye pes ediyorsunuz? Burada sevdiğiniz insanlar var. Okul var, mahalle var. Belki siz buraya çok bağlandınız. Belki siz burayı bırakmak istemiyorsunuz. Ne? Kesin gidiyor musunuz?
6: Furkan, ev satıldı.
5: Ev satılsın abim. Tapu devroldu mu?
6: Daha değil.
5: Tapu devrolmadan ev satılmaz. Hemen pes etmeyin.
7: Ne yapalım?
6: Bilmiyorum.
7: Var mı 500 bin lira?
6: 500 bin liram yok Eda. Mangal gibi yürek var ama. Bir de planım var.
5: Yine mi?
6: Ne yine mi ya?
7: Ne yapacağız Furkan abi?
5: Aha! Küçüme işte ben bu coşkuyu arıyorum alacanlar. Bu coşku oldukça her mevzuyu çözeriz.
7: Nasıl?
2: Evet nasıl?

0: Günaydın ablacığım.
1: Hayrım, günaydın, nasılsın?
0: Vallahi iyiyim. Hiçbir fenalık yok. Her şey kontrol altında. Asanç Belkamal derler de ondan sağ olasın. Ya bir tatsızlık duydum, doğru mudur?
1: He Samim.
0: He?
1: Vallahi doğrudur Halim, öyle olmuş.
0: Vay sanmamma ya. Hay nereden de çıktıysa bu durum şimdi. Taci abi yapmazdı böyle şeyler ama.
1: Ablam? Feride gülüm, hayırdır, nereye?
2: Ben mi? Hiç, biri değil öyle.
1: He, ses etmedin de yani siz ikiniz bir şey, bir yere mi?
2: Halim'le? Yok canım, biz Halim'le ne yapacağız ki?
1: Halim.
2: Halim, sen bize gelmedin herhalde.
0: Yok, ben size gelmedim. Sen maminin durumunu duyunca koştum geldim ondan yani.
1: Ay Halim, vallahi bir tanesini hiç senin gibi görmüyorum ben ya. İyi tamam, hadi sen gel, ben de gidiyorum şimdi.
0: Ha, ablacığım bir de sağlık durumu çıktı bizim ya.
1: Ay ne oldu?
0: Sorma ya, Gülendam ablamın şekeri fırlamış. Hastaneye kalktı.
1: Ay Gülendam ya, yapmasın bunları.
0: Ben de diyorum yani bir ara Feride gelip baksa mı ki?
1: Ah tabii ya Feride, hadi sen şimdi baksan, ben sonra gidersiniz.
2: Ha öyle mi diyorsun ablam?
1: E tabii gülüm, bu sağlıktır. Hadi hadi.
0: Hadi bakalım. Anlamış mıdır Feride?
2: Bilmiyorum, aniden çıktı, haber veremedim.
0: Anlamış mıdır?
2: Bilmiyorum, anlamamıştır.
0: Bir baksak.
2: Dönersem anlar, kesin anlar. Neyse anlamadı, anlamadı ablam.
0: Yalan da söyledik kadıncağız. Ablacığım,

0: İlacı aldım.
1: İlaç mı?
0: Adam bugün geliyor mu?
2: Evet.
0: Tamam işte. Bunu adamın çayına koyacağız, uyuyacak.
1: Ne?
0: Ha Furkan, sen delirdin mi?
1: Bunun için mi okulu kırdık biz?
3: Bence harika bir fikir.
0: Canımsın.
1: Canım. Ya siz deli misiniz ya? Nesi harika bir fikir bunun? Adam uyanmayacak mı?
0: Uyansın ya.

0: Kaç saat uyuyacak ki adam, bir şey yok. Bugünlük tabu dairesini kaçıracak. Mevzuda yarına kalacak işte. Bir gün bir gündür. Yalan mı?
1: Evet, doğru.
0: Abimsin abim. Yürüyün. Hızlı.
2: Şurayı mı Feride?
1: Ha, olur, her yer olur Ali.
2: Ha, gel böyle. Öyle atırız. Çok güzel. Çay ister misin?
1: Yok, sağ ol.
2: Ya dedim Halim, buralarda kimsecikler görmez, ne bileyim. Ağaçtır, çiçektir, böcektir, derizdir. Biraz içimiz şenlenir dedim ya. Ne oldu ya?
1: Yokmuş yani.
2: Allah aşkına sana ne oldu Feride?
1: Ayıptır söylemesi, benim içim şen zaten Halim. Vallahi yani Semim abim bu kadar zor zamanlar geçiriyor. Ben de kalpsizmişim gibi hala ağzım kulaklarımda, toparlayamıyorum vallahi.
2: Vallahi ben de ya. Akşam hastaneye gittim, artık içim nasıl coştuysa Gülendem ablamı öpmüşüm ben. Tövbe.

0: Ben sanayiye gidiyorum. Dükkan sana emanet, tamam.
1: Tamam abi, görüşürüz. Tamam.
2: Ya Furkan, gel vazgeçelim. Olmaz bu iş, saçma.
3: Bence de. Boşu boşuna başımıza bela alacağız.
4: Hayır.
2: Mertcan.
5: Ya alacağım kardeşler, güzellerim. Deneyeceğiz ya. Deneyeceğiz abi, ne kaybederiz?
3: Ya ne demek ne kaybedeceğiz? Koskoca adamı nasıl uyutacağımızı söyler misin bana?
5: Yahu fili uyutuyor bu ilaç, fili.
6: İyi günler. Taci Bey burada mı?
5: Taci... Taci Bey abi, vallahi işi var, gelecek şimdi ya. Sen otur, şöyle bir çay ikram edelim biz sana ya. Üstümen koş, sandalye getir abi, sana bir çay ikram edelim biz.
6: Teşekkür ederim.
5: Koş. Buyur abi, otur sen şöyle.
6: Sağ ol ufaklık.
5: Eda, çay. Ha şey ben alırım.
3: Yapma.
5: Yahu bir şey olmaz.
3: Yıkın.
5: Ya Eda, cesur ol.

0: Buyur abicim sana çay.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
1: İşi uzun sürer mi?
0: O iş çok uzun sürmez abi ya. Hadi Hacı abi 10 dakikaya gelecek, konuştuk. Sen çayını soğutma abim. Afiyet olsun.
2: Ya nereye gidiyoruz?
3: Gel bir iki dakika.
2: İyi de tamam, bir şey söyle.
3: Senden sonra bir arkadaşımı aradım.
2: E'si
3: mucize oldu.
2: Mucize?
3: Hı, gel.

0: bizim Ali Çoğu emlakçıların üstüne salarız. Hemen bir iki günde ev çıkar.
1: Ya çıkar çıkar da.
0: Ne tamam çıkar da.
1: Böyle içime sinmiyorsa bilmiyorum.
0: Sin. Taceddin sindireceksin. Dünyanın parası ol. Sen bu parayı çalışıp nereden bulacaksın? Biz de çocuk değiliz, biz de halledeceğiz.
2: Alo.
3: Buyurun Savaş Bey.
4: Taci Bey, her şey tamamsa ben çıkıyorum.
2: Tamam. Dükkanda buluşuruz.
4: Tamam.
5: Gidiyor musun?
2: Nereden çıktı bu adam ya?
0: Allah Allah, ne demek nereden çıktı ya? Hadi topalım, hadi.
5: Melih, azıcık daha sen otursaydın.
6: Yok be Çiğdem, gidelim. Vallahi bindik bir alamete. Ay bilmiyorum.
7: Ev sahibi arkadaşımın teyzesi. O söylemişti daha önce kiracı gidiyor diye ama ben pek ihtimal vermemiştim. Sonra bugün aradım öylesine.
2: Ha?
7: Ya kirayı dert etme, onu hallederim.

0: burası öbür baktığımız ev kadar rahat değil biliyorum ama yani işte bir oda bir salon, idaresi kolay. Şöyle şuraları böyle zevkimize keyfimize göre bir şeyler de koyduk mu?
1: Sen abiler nerede kalacak?
0: Ya bir çocuğumuz oluyor Ali.
1: Tamam, kalacak yerimiz var, sokakta değiliz ki.
0: Ya var tabi de otel odası, sonrası da belli değil. Ya zaten ay sonunu zor getiriyoruz. Şimdi 6 kişiye birden ev bakacağız.
1: İnanmıyorum ya. Sen gerçekten bu kadar bencilce bir şey söylediğine inanmıyorum.
0: Bencil mi?
1: Nasıl basıp gideceğiz?
0: Ya nasıl kalacağız peki? Ya doğru düzgün bir yer bulamazsak? Ya bu fırsatı da elimizden kaçırırsak? Nasıl bakacağız biz bu çocuğa? Bir çocuğumuz oluyor. Senin umrunda bile değil. Şimdi ben miyim bencil olan, sen misin?
2: Ben seni bırakayım da şimdi gidip eve eşya toplayayım.
3: Yok ya, bu halde olmaz Sami.
2: Anca Melia, vakit yok gülüm. Şey yapalım, yarın evi teslim edeceğiz.
3: Sami, hadi gel bir çay içelim ya.
2: Melia.
3: Bak vallahi bir nefes al artık, yeter. Ben bir yandan, kızlar bir yandan eşyaları toplarız. Sen hiç merak etme, bir soluklan gülüm ya.
4: Yani doluya koysam olmuyor, boşa koysam dolmuyor. Diyorum Halim, olmaz böyle yani, böyle olmaz. Ama ya bu Amerikalı aklıma geldikçe benim cinlerim tepeme çıkıyor.
3: Talat.
4: Talat.
3: Ama benim iyiydi, kesmiştim ha Halim. Ama hep yanımda oldun Halim. Vallahi. Yani beni reddettiğinde bile yanımdaydın.
4: Ya Ferda.
3: Vallahi Halim öyle. Ya ben yokum dedin ama aslında hep buradaydın. Bir kere kebap getirmiştin bana, hatırlıyor musun? Ay benim nasıl canım çekmişti o gün. Kapıyı bir açtım, koskoca bir tepsi kebap. Resmen içimi okudun ya.
4: Okumadım, duydum. Ha? Sen demedin mi sushi olmasın da şöyle güzel bir kebap olsa diye?
3: Dedim. Dedim de ben onu telefonda Eda'ya söyledim Halim. Hatta kadınlar tuvaletinde.
4: Bu Meret insana her şeyi yaptırıyor Ferda. Yani bir kere kıskanmaya gör. Akıl sağlığım gidiyor benim yani. Ben kendime hayret ediyorum.
3: Halim ama...
4: Ben bilir miydim? Elin sinemasının kadınlar helasında tuvalete tüneyip seni dinleyeceğimi.
3: Halim sen beni takip mi ettin?

0: İkbal Hanım. Ben Cabbar.
1: Sağ olun.
0: Yok, akşam gelemeyeceğim. Bir maniniz yoksa siz gelin. Sahile. Şimdi. Yok, uzun sürmez. Yarım saat. Tamam, bekliyorum.
2: Çekil! En işi yalan Nuri.
3: Gerçekten mi?
2: Vallahi.
4: İyi. Eda.
2: Berto.
3: Hoş geldin Ali abi.
2: Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Vallahi iyi be.
4: İyisiniz. İyi.
2: Bu ne? Adam ya da bu uyuyor.
4: Niye uyuyor oğlum?
2: Ne bileyim abi, uykusu gelmiş adamın. Yatırdık biz de.
3: Ali abi bizim ev sahibi ya.
4: Kim?
3: Emrisi alacak adam. Furkan abi uyuttu. Artık emrisi vermeyecek.
4: Ulan Rıfat Bey lan bu. Rıfat Bey, Rıfat.
2: Rıfat?
4: Adam arabasını almaya gelmiş. Ne yaptınız Allah'ın akıllıları?
2: Oğlum bu adam kim? Sen tanımıyor musun bunu?
5: Ben ilk defa görüyorum abi.
3: Ne?
4: Ulan burası bizim ekmek teknemiz ya. Yiğit.
2: Lan böyle tamirci olur mu? Adam arabasını almaya gelmiş. Şu haline bak adamın.
4: Rıfat Bey.
2: Abim.
3: Rıfat.

0: Rıfat Bey.
1: Abi şu uyan.
0: Ver, şu.
1: Şu. Şu.
2: Halimciğim, burada şey mi yapıyorlar? Sanki böyle bir köfte kokusu alıyorum ama.
3: He, ben de şey ettim ama.
2: Sabah da hafif yedim ama.
3: Ya sen bu huyunu çok sevmiyorum ha. Böyle kendin gibi oluyorsun ya. Fasulye seviyor, yemek yiyor. Fasulyeli suyunu ekmek banıyorsun.
2: Ya Halim, söyleme öyle. Zaten acıktım.
3: Bak, köfteciler girişteydi, ben gördüm. Bir mi, bir buçuk mu? Yarım, ekmeğin içine aldırayım mı?
2: Aldırma, kalsın, günahtır.
3: Kalsın Ferda, kalsın.
4: Ay Seyhan'ım, şimdi yukarıda tükürsem bıyık.
5: Ya beni dinlemedi bile ablam.
6: Ya tamam, anlıyorum. Samim abiyi bırakmak istemiyor. Anlıyorum, ben de bırakmak istemiyorum zaten. Ama şimdi bebek ne olacak?
4: Ya tamam, artık bulacağız bir hal çaresiz. Seyhan, canım biz parka geldik. Sonra konuşalım. Ha, onun da selamı var. Haydi.
3: Ne o, ev için mi kapışmışlar?
4: Yok ya, başka bir şey. Sen şimdi onu boş ver. Bak nasıl doğa yemyeşil, hava tertemiz, tebdili mekanda ferahlık var. Ben sana artık ne diyeyim ya? Yürü.
3: Geç yük kemeri tut karşıdan, geç.
7: Ne yapacaksın abi?
3: Ne yapacağım? Adamı iş yerine götüreceğim. Dua et yolda ayılsın, yoksa hastaneye kadar gideceğiz.
7: Geleyim mi seninle?
3: Ha, gel gel. Furkan, konuşma artık, yeter.

0: sağlıcakla.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Ayça, gülüm sıra sende.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Evet evet, tamam.
3: Baba?
4: Kızım, ne işiniz var burada?
3: Ya bizim dersimiz boştu, sınav var falan diye bıraktılar.
4: Hepiniz mi?
3: Evet. Ha. Ya iyi ki geldin, ben de sana gelecektim. Ya sahilde bir arkadaşım yolda kalmış. Ben dedim ki babam yardım eder dedim.
4: Durmamıştır ki, gitmiştir şimdiye kadar.
3: Yok ya, şimdi gördüm.
4: Yiğit, git bir bak yavrum.
0: Ben giderim tamam ama biliyorsunuz ben anlamıyorum.
3: Baba 2 dakika ya.
4: Ya kızım olmaz, Savaş Bey gelecek.
0: Abi biz ilgileniriz Savaş Bey'le. Biz buradayız ya, 2 dakika bekletiriz.
4: İyi, zaten meraklısı değilim.
3: Hadi. Gel. Burkan abi, bu gelen adamı da mı uyutacağız?
0: Uyutmayacağız. Plan değişti. Küçümen.
5: Torun gidiyor İkbal Hanım.
6: Hayırdır, Allah korusun Cafer Bey. Daha kaç aylık bebek? Hayrola, bir terslik mi var?
5: Yok, Pehlivan. Taşınıyorlar.
1: Tamam, şimdi anladım. Ha, ben de diyorum, benim bildiğim Cafer Bey böyle değildir. Canı bir şeye sıkılıyor ama ne?
5: Çocuk, insan ne olduğunu anlamadan alışıyor. Öyle bir koşuyor ki mektepten dönüşte. Dedem diyor kerata, hemen güreş tutuyor.
1: Üzülmeyin, Kıvırcık nerede olsa gelir sizi bulur.
5: Bulsa da karşı ev gibi olur mu? Şimdi gözümü açıyorum, Pehlivan, haydi diyorum karşımda.
1: Canım, o kadar üzmeyin kendinizi. Nasıl olsa bir gün bırakıp gitmeyecek mi? Çocuklar böyle. Biz bize kalıyoruz Cabbar Bey, biz bize. Ben sizi hiç yalnız bırakmam. Gider Kıvırcığı da alırız, çay kahve içeriz. Asmayın yüzünüzü, neşelenin biraz. Kıvırcıktan ayrılmak yok. Benden size söz.
2: Çocuklar bizde, Seyhan otelde. Sen ne yapacaksın sen?
7: Ya ben bulacağım bir yolunu Melihan, sen beni düşünme ya.
2: Ben seni nasıl düşünmeyeyim ya?
7: Melihan, şu bizim peri kızı değil mi?
2: Yok, hani?
7: Aa, orada bak, gülüm saçını düzeltiyor.
2: Aa, Feride.
3: Apa.
7: Peri kızı, nasılsın peri kızı?
3: Sağ ol Sam abi, iyiyim. Sabah aldım ablamdan haberi, geçmiş olsun.
7: Sağ ol.
3: Nasıl, var mı bir değişiklik?
7: Aynen, iyi.
2: Gülüm, sen ne yapıyorsun burada tek başına?
3: Hiç ablam, öyle ben aldım bir hava alayım dedim.
2: Hasta nasıl?
3: Kim?
2: Gülendam. Kız sabah gittin ya Halim'le.
3: Ha, gittim evet. İyi, daha iyi.
7: İyi mi? Onu Adana'ya gönderseydin o zaman.
2: Feride, sen Allah aşkına nasıl muayene ettin bu kadına? Tansiyon aletini almadın.
3: Ablam, onlar hastaneye gidince zaten o işi halletmişler. Ben de genel olarak şey ettim.
2: Hastaneye falan saramak lazım. Sen şu Sayma Hanım'ı çevir, bana ver telefon.
3: Şimdi mi?
2: Şimdi ne zaman olacak?
3: Valla ben evden çıkarken onlar uyuyordu. Sabaha kadar hastanede, çok yorulmuşlar. İstersen sonra şey ederiz biz. Hallederiz.
7: İyi, hadi Melihan, yalnız bırakmayalım peri kızını.

0: Ya oğlum, ne demek gelmedi? Ha? Ne demek gelmedi? Beni çıldırtma ya. Sen bugün buluşacağız dedin mi, demedin mi?
1: Dedik de bir tamir işi için gitmiş, evet. Bir 5-10 dakikaya kadar da... Bakın, ben isterseniz sizi daha sonra...
0: Bak, bana izahat verme. Bana izahat verme. Saat geçiyor. Hadi oğlum, elini çabuk tut. Hadi, tatara, tatara, tatara. Allah Allah.
1: Taci Bey geliyor değil mi?
2: Evet, 5 dakikaya burada olacak.
1: İyi bari.
3: Abim, Savaş abim, beklettik seni ya. Sağ çok ol. Kusura bak.
4: Ay, Allah Allah. Ay, ay, ay. Abim. Ne ay. Hayda. Çok özür dilerim abi ya.
3: Furkan oğlum, ne yaptın sen ya?
4: Abim, ver çıkar ceketi, ben yıkayacağım.
5: Yok sağ ol, alma.
4: Allah'ın adını verdim, çıkar.
5: Yok sağ ol.
4: Abim ne olur, mahcup olduk ya. Ver yıkayacağım.
2: Furkan, ben alayım.
4: Sağ ol.
2: Taci abiyle bir işiniz varmış. Önemli bir yerse leke kalmasın abi.
4: Ne olur abim, vallahi şimdi mahcup.
2: Kusura bakmayın.
4: Sağ ol. Ben bunu sileceğim, hemen getireceğim sana ya. Mahcup. Oturun siz.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: İyiyim.
3: Çıktı leke.
6: Ne işte? Sen ne aldın?
3: Şöyle sonra söylerim. Çıkar iyice, çıkar çıkar çıkar. Dur, dur, dur.
6: Ben ne yapıyorum?
1: Rıfat Bey. Rıfat Bey. Rıfat abi. Rıfat abi. Rıfat abi.
7: Ne oldu bana?
1: Ha? Abi.
7: Ali, ne işimiz var burada?
1: Abi sen arabayı almaya gitmişsin. Çocuklarla konuşurken aniden uyumuşsun. Bayıldın ya da bir şey. Abi sende gizli şeker olabilir. Baktır ha ona. Bu yaşlar önemli abi.
7: İyiyim ben. Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Aman abi, arabayı bakıma götürüyorsun. Kendini de götür.
7: İyiyim iyiyim. Ali sağ ol, teşekkür ederim.
1: Hadi abi, konuşuruz sonra.
7: Görüşürüz Ali.
1: Tamam abi, sağ ol.
8: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz böyle dışarıdan sert, Nemrut görünüyorsunuz ya. Aslında hiç öyle biri değilsiniz. Çok hassas bir insansınız. Ben de sizin gibi çok hassasım. Şimdi artık herkes kendi hayatını yaşıyor. Eski devirler bitti.
9: İhbal Hanım.
8: Maşallah kızları büyütmüşsünüz. Bir tanesi evlenmiş. İnşallah hayırlısıyla öbür ikisini de evlendirirsiniz. Peki ondan sonra ne olacak Cabbar Bey?
9: Ne olacak? Emanet etmiş olacağım. İçim rahat. Sonra artık kendileri mutlu olsunlar.
8: Onlar mutlu olsunlar. Yani siz kendiniz için hiçbir şey istemiyorsunuz, öyle mi?
9: Yok. Öyle işte.
8: Değil. Bakın, onlar da mutlu olsunlar. Siz de mutlu olun. Bundan sonra gezeceğiz. Hayat çok güzel. Asu ile Kıvırcığı da yanımıza alırız. Ölüp gitmedik ya Cabbar Bey. Yaşamak, yaşamak bizim de hakkımız. Yalan mı? Ben size söz veriyorum. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Bundan sonra hayatı birlikte yaşayacağız.

0: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne be? Ay ya Rabbim dur. Allah'ım gel. Oğlum. Koş. Oğlum dur. Allah aşkına dur. Dur sana diyorum oğlum. Ya bak koş.
1: Ver kızı ver ya. Gidip bir şeyler alayım ya. Böyle aç bir laç ha. Emin misiniz?
2: Evet Sanım abim. Hiç geçme sen o tarafa.
0: Allah'ın iti ben bulun. Tamam.
3: Ay Feride.
2: Efendim ablam?
3: Kız benim de içim kazındı şöyle ekmek arası köfte olsa lüfletsek.
2: Ablam yok ya evde yeriz şimdi pistir orası.
3: Allah Allah sen bayılıyordun tükür köftesine ne oldu?
1: Hadi ben gideyim alayım ya.
2: Yok sen mi abim zaten ablam da bende kilolar aldı başını gidiyor böyle.
3: Feride.
2: Ama öyle ablam doğruya doğru senin yanakların inanılmaz doldu yani.
1: Vallahi aynısı Meryem bak bilakis bugünlerde biraz daha süzüldün. Sen dinleme onu ben gidip alayım hadi.
2: Sen mi abim?
4: Yok Sami'm benim iştahım kapandı.
1: Meryem?
2: Tamam artık yemiyorsam yemiyorum.
1: Allah Allah.
0: Oğlum, koş. Oğlum git Allah aşkına git. Git. Al bakayım.
3: Hadi Feride. Madem kursağımızdan bir şey geçmiyor o zaman gidelim.
2: Gidiyor musunuz ablam?
1: Hadi ver kız.
3: Sen kalıyor musun Feride?
2: Yok ablam.
3: Vallahi bence de kalma. Hayır maazallah burada karnın falan acıkır. Bir tükür köftesi vardır burada. Aman ha. Hayır tabii yanaklar da doldu.
1: Alemsin Melih'e ya.
2: Geldim ablam.

0: Çocuklar bir arasanız az sonra daire kapanacak.
1: Abi geliyorlar şimdi. Ha, geldiler.
0: Ha. Hacı Bey nerede kaldınız?
2: Savaş Bey, ya benim kız götürdü beni, bir araba bozuldu diye 2 saattir Emirgan seni Hisar benim.
3: Bulabildiniz mi?
2: Yok kızım, nerede?
4: Ben bilmiyorum, gitmiş herhalde.
1: Ya problem yok ya, biz Savaş Bey'le ilgilendik değil mi Savaş Bey?
2: Mertcan, ne oğlum, hepiniz mi özlediniz dükkanı?
4: Evet.
0: Taci Bey hazırsanız.
2: Hazırım. Buyurun. Hadi. Yiğit, dükkan sana emanet.
1: Hadi iyi günler.
4: Ne oldu, nedir son durum?
1: Hallettik.
4: Ciddi misin?
1: Allah!
4: Ya dur, daha belli değil.
1: Ya ne belli değil, yarım saat içinde tapu dairesinden arıyorlar. Bugün satış batışı yok. Mertcan, Furkan bu işi halletti oğlum, halletti.

0: Cumali! Cumali!
1: Hayırdır ustam, ne oldu?
2: Abi iyi misin?
0: Bana bir su getirin.
1: Ustam neyim var?
0: Soru sorma oğlum.
3: İç kovaladı oğlum, iç kovaladı.
1: Isırdı mı ustam?
0: Bilmiyorum. Allah canını almasın ya.
1: Kapmış vallaha.
4: Dişini geçirmiş mi?
0: Bilmiyorum oğlum, deme bir bak bakayım. Zübeyir, su ver.
1: Zübeyir verme.
0: Niye lan?
1: Ustam kuduz mudur almasan önce bir doktora gösterelim.
0: Ya saçmalama, getir suyu şimdi, kudurtmayın beni, getir kuduz muyum ben? Isırmış vallahi, geçirmiş işte. Lan oğlum vallahi, hepinizi kapacağım ben şimdi başımda, böyle dikilmeyin. Dal lan!
1: Kapmış.
0: Hay Allah. Son

0: da.
1: Melia, senede hiçbir şey yıkmadı, bu kilo lafı yıktı.
0: Yok, beni ne yıkacaksam onu şişmanlar düşünsün.
2: Aa.
0: Feride, kim gülü?
2: Hiç ablam. Banka, promosyon, faizler düşmüş, anlayamadım ki.
3: Zorunlu deprem sigortası.
4: Bu işte.
3: Burada. Tapu senedin aslı.
4: Ön tarafı.
3: Burada. Tamam, alıcı ve satıcı kimliklerini alayım.
5: Allah Allah.
4: Ne oldu?
5: Nüfus kağıdım yok.
4: Nasıl yok?
5: Daha sabah baktım, buradaydı.
4: Ya bir bak, bir yerlere girmiştir.
5: Yok. Kardeşim, bir tane çıkarsam?
3: Daire yarım saat sonra kapanacak, yetişemezsiniz.
5: Yetişemez miyim?
4: Ya ne olacak şimdi?
3: Şu anda yapılacak bir şey yok. Kimlik işini halledip yarın tekrar gelin. Buyurun.
4: Tamam.
6: Hadi ben Mert Uy'u anladım, siz koca adamlarsınız. Ayıp değil mi ya? Bir tane adamı uyutuyorsunuz, bir tanesinin nüfus cüzdanını çalıyorsunuz. Ne diyeceğiz biz Taci abi?
0: Bir şey demesek. Ya evet Ali abi, ama babam da istemiyordu evin satılmasını.
6: Ya istemezse satmaz, siz adamın işine niye karışıyorsunuz? Hele sen Ayça. Ben arayıp şimdi haber veriyorum.
7: Ali abi.
6: Ne Ali abi?
7: Ya daire çoktan kapanmıştır. Evet abi, şimdi yani gelseler alsalar bile yetişemezler ki.
2: Evet, senin onları araman sadece bizi zora sokacak Ali abi.
0: Ya haber verme Ali abi lütfen.
8: Ya ne demek nüfusum yok? Ne demek nüfusum yok ya? Ya insan nüfusunu almadan tapuya gider mi? Salak! Git evine. Evine git. Her yere ara. Bak. Ne? Yarına kaldı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın.
4: Aziz abi.
8: Bak. Eğer bu evi senin yüzünden kaçırırsam, kağıt imzalatacağım. Hemen ha. Yarına. Hata yok. Olmayacak. Olmaz. Duydun mu beni? Duydun mu beni?
4: Abi ne evi?
8: Samum'un evi. Alamadı uğursuz. Biz adamı sokakta bırakacağız derken sonunda açıkta kalan biz olacağız.
4: Samim Bey'in evini mi alıyorsun?
8: İntikam planı yapıyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Dünyanın bütün avanakları aha burada çalışıyor.
4: Abi belki iyi olmuştur.
8: Ya bırak Allah aşkına ya.
4: Gidecek yerleri var mı?
8: Yok. Sürünecek namussuz.
4: Abi çoluk çocuk, yazık değil mi?
8: Bak. Sen karışma. Karışma, senin de kalbini kırarım. Onların bana yaptığının yanında benim yaptığım az bile. Az.

0: Hacettin? Ne oldu, sattın mı evi?
1: Satmadım.
2: Sami, Taci abi?
1: Satış yerde kaldı.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah Taceddin, ne oldu?
3: Abicim içeri gelsene.
0: Gel ciğerim, gel şimdi doğru dürüst bir anlat bakayım ya.
4: Mert Can ve arkadaşları bir Akbaba Emlak 0.
3: Yaşasın.
4: Oh be.
3: Nasıl geliyordu babamın sesi?
5: Vallahi iyi, şikayetçi değil.
4: Hani bu plan işe yaramayacaktı? Hani yaramayacaktı?
6: Yaradı, yaradı.
4: Duymadım.
6: Yaradı diyorum, yaradı.
4: Duyduk mu?
3: En büyük bu kadar, başka bir yük yok.
5: Şşş, tamam. Cüzdan fareleri.
4: Ay abi yapma ya. Koskoca emlakçıların kralını bize getirdik bizi ya. Çak Ali abine, çak.
5: Hadi Şerif.
3: Oh.
5: Alo.
2: Ali. İyiyim, oteldeyim. Nasıl? Ciddi misin?
5: Satılmadı ya. Ev bir günde abicim.
2: Yarın?
5: Bilmiyorum.
2: Nasıl bilmiyorum ya? Ya bir plan yapmayacak mıyız biz? Anlamıyorum hayatım, sen bu çocuğu istemedin mi?
5: İstediğimi biliyorsun.
2: Niye şimdi o zaman çocuk gibi bana satılmadı bugün de diyorsun? Yarın ne yapacağız? Aynı yere, başladığımız yere geri döneceğiz.

0: Ya hayatım, Allah aşkına ben sevmiyor muyum Samim abileri? Niye şimdi bir oyun bozan yerine koyuyorsun? Anlamıyorum ki.
1: Tamam sen hayat, sonra konuşuruz, tamam. İyi.
0: Samim abim, bunlar atılıyor değil mi?
2: Ha, onları şuraya koy peri kızım. Hah.
3: Ya sen bak, biz bunlar böyle toplup çıkartıyoruz ama yani bekleseydik biraz daha, bak satış olmadı.
2: E yarın satılacak Melih. Nereye gideceğimiz belli değil. Bu kadar eşyayı nereye sığdıracağız bilmiyorum ki.
0: Dedem!
4: Pehlivan!
2: Lanet, lanet. Bak,
1: Cabanay'a bir şey söylemek yok, tamam mı?
5: Ne yaptığımızı kimse bilmeyecek ablacığım.
0: Güreşelim mi?
4: Güreşiriz ya oğlum. Sen çık. Benim az bir işim var, geliyorum.
3: Koca yana, kurabiyen hazır içeride mutfakta.
0: Tamam Melih abla.
4: Mastikçi.
6: Buyur am.
4: Sen biraz gel hele.
3: Niye baba?
4: Ya sen karışma.
0: Ay sorma Edam, ben de bilmiyorum ki gülüm.
1: Ders bir şey yok herhalde değil mi ablacığım?
0: Yani.
1: Her zamanki şeyler.
0: Ablam bir şey yapmasın, kurban olayım.
5: Yok gülüm, yani sokağın ortasında bir şey yapmaz da ne diyecek, ben onu anlayamadım ya. Yani.
4: Sana öfken büyük, biliyorsun.
1: Biliyorum abi.
4: Lakin bu çocuklar benim de evladım. Bir sefer söyledim, gene söyleyeceğim. Bu dünya durdukça bu evde yerleri var. Onları sokakta bırakmayacağım. Bunu böylece bil.

0: ablam, ay odaya kadar çıktı kız kebap kokusu. Ne yapıyoruz? Kutlama mı yapıyoruz?
1: He gülüm, madem son gecemiz, hep beraber olacağız.
0: Oh be ablam, oh! Ne yiyeceğiz? Bir parça aç.
1: Sen değil, kilo problemi olmayanlar. Hani biz yanaklardan dolduk ya güya. Samim'in yanında da benim alamat ettin, unutmadım.
0: Ay ablam aşk olsun ha. Ne var, sen mavim yabancı mı sanki? Hem de demedim sana süzülmüşsün Meliham diye.
1: Kız bana bir köfte yedirtmedin ya.
0: Ya ablam ya kız, kurban olayım ya sen hepsini.
1: Feride eşkere konuşma Allah aşkına. Şu Halim'i bir ara.
0: Kim? Halim mi?
1: Halim'i diyorum ya, Halim'i ara, haber ver, ayıptır.
0: Ne alakam var ki şimdi, ben niye arıyorum?
1: Ya Feride bak, bu çocuk iyi gün kötü gün ayırmıyor, hep yanımızda. Ara bir haber ver diyorum. Aa, sen niye taktın bu garibe ya?
2: Bu akşam Melih ablanızda kalacaksınız.
3: Şeyhan abla?
2: Onlar otelde kalacak oğlum, yer ayarladık onlara.
4: Sen istersen gel Merto, ben koltukta yatarım.
3: Peki dayı sen?
2: Ben idare ederim ya.
4: Ben seninle kalırım.
2: Yok oğlum, işte Cabbar Ağa sağ olsun, biliyorsun evi açtı adam. Zaten yerinizi kaybettiniz, siz şimdi onları düşünmeyin. Derslerinizi düşüneceksiniz, okulunuzu düşüneceksiniz, tamam mı? He Can canım. Bugün taşınmayla geçti, yarın hemen ev bulacağız, ilk işimiz o.
3: Ama bu ev satılmadı ki.
2: Bir günlük oğlum.
3: Niye?
4: Merto.
2: Bulacağız bir yer, bakalım kısmet. Ha Melih.
1: Samim, kebaplar güzelce pişti, hadi.
2: Çocuklar, hadi Eda, Can, Yiğido, hadi gelin. Melih ablanızı bekletmeyin.
5: Geldik.
3: Oo,
5: şunları giyin abi.
3: Mis gibi kokuyor bu.
1: Seyhan gülüm, seni ne kadar özlemişim ya. Bir dürüm yapmışım tam senin gibi, turunçlu.
3: Allah.
4: Şunlar. Melih abi. Şimdi dayı, ha. İki dakikan var mı?
6: Var oğlum.
4: Ya biraz konuşabilir miyiz?
5: Gel bakalım. Hadi şu masayı çekelim, hadi.
3: Ben sandalye yeri aldım.
5: Tamam.
3: Melih abla sen bıraksana. Hadi.
5: Mert dikkat et.
4: Eğer bu çocukları ne yapacağım diye düşünüyorsan.
2: Yiğido.
4: Ya dayı, benim için üzülme. Ben 18'ime

0: Diyorum, üniversiteye başka bir şehir yazarım. Seneye giderim. Sana yük olmam.
1: O ne biçim laf oğlum?
0: Ya yok dayı, biliyorum bu kadar kişiye ev bulmak kolay değil. Eda'yla da konuştum. O da ODTÜ yazacak. Yani istersen kendine daha küçük bir yer bulabilirsin.
1: Daha küçük bir yer?
0: Evet.
1: Bak akılların dedene bak. Ya Yiğido, benim olduğum her yerde size her zaman yer var, tamam mı? Bunu aklından çıkarma oğlum.
0: Tamam.
2: Çay.
3: Beyler abla yardım
4: et. Dede.
5: Pehlivan.
4: Sana dürüm getirdim. Meli abla görmedi, merak etme.
5: Aslan torunum benim.
4: Yesene.
5: Bu Melia ablanın kebabı gibi yok ha. Akşam buradasınız ha.
4: Tamam.
5: Sonra da işlediğin yere git, ayrılmayacağız. Dünyanın öbür ucuna taşınsanız seni bırakmayacağım.
6: Ablam kendi söyledi Halim. Ya aslında hep geldiğin yer evet, ama ne bileyim şimdi böyle olunca.
7: Ya Feride, tamam ben gelirim de. Ya Ali burada şimdi, belli olmasın.
6: İyi, idare edeceğiz artık be Halim. Sonuçta şimdi gelmezsen daha çok ilgi çeker öyle de.
8: Feride.
6: Efendim abla.
8: Kimle konuşuyorsun Gülüm?
6: Hiç, hastaneden bir arkadaş.
8: Az yemekler soğuyacak.
6: Tamam. Alo İclancığım. Ben seni daha sonra arayacağım. Konuştuğumuz her şey aynen geçerli.
7: İyi tamam Feride. Tamam o zaman ben geliyorum hadi. Hadi. Cumali.
9: Buyur usta.
7: Fasulye hazırla oğlum.
9: Ne kadar usta?
7: Ya ne bileyim işte, ne varsa koy, hepsinden koy. Sami abilere gidiyoruz.
9: Tamam usta.
7: Hadi.
2: Ben içeriden yakayım.
8: Tamam.
10: Abi, ben sonuna kadar senin yanındayım. Ev bulmana yardım ederim. Gerekirse sırtımda eşya taşırım. Ne lazımsa yani.
1: Çalcı. Ali şu hayırdır ya?
10: Ya Seyhan bir ev bulmuş. Abi kızın durumu belli. Böyle otel odalarında olmayacak yani. Hani bebek meselesi olmasa hiç düşünmeyeceğim. Ama eğer sen de tamam dersen...
1: Tamam Aliço.
10: Samim abi.
1: Gideceksin tabii, hakkın ya. Senin artık bir ailen var. Sen baba oluyorsun.
10: Sağ ol abi.
1: Çocuklar da gidiyormuş. Hı? Ya öyle Yiğido bir tarafa, Eda bir tarafa. Dağılıyoruz ha Aliço.
10: Olur mu abi böyle şey ya?
1: Git oğlum git, aldırma ha. Samim abini unutmak yok ama ha. Yine yememizi mühmemizi beraber yiyeceğiz.
10: Yemez miyiz Samim abi?
1: Selam benim.
11: Sabahın köründe evrakı topla. Dairede ilk sen olacaksın. Adamlarla konuştum. İlk senin işi görecekler.
12: Nüfus kağıdını aldığın gibi doğru tapuya.
13: Tamam Aziz Bey.
11: Taci Bey'i ara, konuş. Randevulaş.
12: Gene bir salaklık istemiyorum.
13: Merak etmeyin Aziz Bey.

0: Furkan abi.
1: İyi akşamlar. Sofrayı kurmuşsunuz, afiyet olsun.
0: Furkan gel canım, hadi sen de.
1: Vallahi hiç rahatsızlık vermeyeyim ben ya.
0: Ay, olur mu, otursana. Furkan gel sen böyle.
1: Feride ablam kalk, bu ne olur.
0: Gülüm yok, ben tatlı getireceğim mutfaktan.
1: Vallahi kalkmasaydın ya.
2: Furkan otur.
1: Hadi abi.
2: Ben de yutur.
1: Vallahi.
2: İyi akşamlar. Abisinden.
3: Bak gülüm, mercimek köftesidir, dürümler, tamam, ızgara.
1: Tamam abla, ben alırım vallahi, sağ ol, teşekkür ederim.
3: Bak sıkılmaktır, çekinmektir, onlar yok, kaldır rafa.
1: Tamam, sağ ol Melih ablacığım.
2: Nasıl geçti dün?
0: Ha?
2: Nasıl geçti dün gece?
0: İyi, sağ ol Ali.
2: Her şey yolunda değil mi?
0: Ha ha.

0: Eda.
1: Hı.
0: Ne haber?
1: İyi.
0: Bak şimdi sana ne göstereceğim.
1: Şöyle benim maydanozum.
0: Aşkım.
1: Aşkım.
0: Sensin bu aşkın. Bu da aşkın. Ben ne yapmışım? Sana göndereceğim şarkıyı aşkım diye aşkına göndermişim. Salak kafam.
1: Uydurma.
0: Ya neyini uyduracağım ya? Niye ben sana yalan söyleyeyim ki? Ya tamam sen küs bana. Küs vallahi küs, karışmıyor küs. Ama bak fazla naz aşık usandırıyor. Vallahi Furkan'ın da üstüne şimdi bu kadar. Çok alakasız yani. Gülme, ne gülüyorsun? Gülme.
2: Tatlılar geldi.
3: Allah.
0: Tatlıya denk geldik vallahi.
2: Ablam sen abim nerede kaldı?
4: Bir şey var onun, azıcık gelecek hadi.
5: Al bu parayı.
0: Ne edeceğim ben bunu?
5: Ya kira parası, ne bileyim, depozito, mepozito, taşıma masrafları işte.
0: Taceddin, burada bir yıllık kira var ciğerim.
5: Ya Samim, kardeşime bir faydam dokunmayacaksa neyleyim bu parayı?
0: Ben onu alamam, sen onu sok cebine Taceddin, boşver.
5: Samim.
0: Sen yapacağını yaptın Taceddin. Şimdi sıra bende. Madem ki bir aile olduk, onu idare etmesini bilmek lazım. Hem de tek başıma. Şimdi yalnız çocuklar değil, bir de Melia gelecek. Bunu yapacaksam adam gibi yapacağım. Tek başıma. Yardımsız.
5: Bak, bir sıkıntın olur da söylemezsen arkadaşlıktan silerim ona göre.
0: Tamam Taceddin. Söylerim diyelim, söylerim.
2: Oh.
0: Arkadaşınla evi tutuyoruz.
2: Ciddi misin? Zahra abla, gidiyor musunuz?
6: Yok bir tanem, gitmiyoruz.
7: Oh. Oh, sen mi abi?
0: Halim.
7: Ha. Ha. Halim geliyor.
6: Ah, Halim geldi.
7: Halim, hoş geldin ya.
8: Ya hoş bulduk Safa abi. Yemekler hazır, ziyafet çekeceğiz.
7: Ne ziyafet oğlum?
8: Fasulye yiyeceğiz, fasulye.
7: Ya biz daha yeni kebap yedik ciğerim.
8: Kebapla karnımı doyar anam babam. Cubali, getir turşuyu, getir kuruyu, getir oğlum hepsini.
9: Geliyor usta. Dur at şöyle sofrayı bakayım.
2: Hadi abi, ne yaptın ya? Bir ayda bitiremeyiz biz o yemeği.
9: Evet, biz zaten tatlıya geçiyorduk.
8: He. Ver abi, ver, onları diyeceğiz. Ver, donat.
9: Ver abi, yiyeceğim ben de. Ver.
7: Dur, dur, dur, tabak ver bakayım oradan.
9: Tabak, sen mi abim buyur.
2: Samim, tur.
7: Ver yavrucuğum.
2: Ben de.
8: Cumali, bırak oğlum sen. Al şu kamerayı. Bizi çek bakayım hepimize.
2: Halim, kamera mı getirdin?
8: Ha, getirdim.
0: Çek oğlum, çek. Bu mahalle neler gördü, çek.
6: Hay vallahi neler gördü, neler.

0: oldu?
1: Ya düştü.
0: Ne düştü kızım?
1: Kabuğum.
2: Daha salak mısın sen?
1: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
0: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
2: Saf Eda ya, çek kafanı ver.
1: Ya bir gel sen tut o zaman.
0: Allah Allah.
3: Dayı.
0: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tospaya bu kayıt olamıyorsunuz ya.
1: Ya benim ne suçum var?
4: Ya bağırmayın çocuklar ya.
1: Samim.
5: Meliha.
1: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Ben taşınıyorum.
1: Ne?
4: Validenin evine taşınıyorlar.
1: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
1: Samim seni öldürürüm.
5: Meliha.
1: Abla. Aa, Samim abi.
5: Feride. Ne yaptın sen? Buna bak, kurla süpüymüş.
1: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Meliha.
1: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'a bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
1: Yok, ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
4: Lan dur.
5: Öldü zaman ben zaten öldüm.
6: Tamam, amma da kuvvetli ya.
5: Tamam. Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorsun.
1: Samim kurtulamı. İnşallah kurtulamı. Namussuz.

0: Cumali çekme oğlum. Tamam yeter artık. Çok süper. Harikaydık. Halim eline sağlık.
1: Sağ olasın.
2: Halim böyle yapma, daha fazla dikkat çekiyor.
0: Ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma, kendin gibi ol yeter.
0: Tamam, eyvallah.
2: Ol bakayım kendin gibi.
0: Tamam.

0: Bak, burası senin, tamam mı Can Can? Taşındıktan sonra da hep geleceğim, burada kalacağım.
1: Bizim ev satılmayacak ki.
0: Oy, Melih ablasının kuzusu bu, kuzusu.
2: Hadi Mertcan, uyu artık.
0: Heh, hadi hadi.
1: Masal?
0: Artık onu ben anlatacağım. Sen yat bakalım. Oh, tamam. Şimdi bütün kulaklar açılsın, can kulağıyla dinlensin. Şimdi Can Can bak, bundan çok uzun yıllar önce, artık evvel saman içinde, kalbur saman içinde çok acayip bir dev yaşıyormuş. Ama nasıl bir dev? Yani bu devin bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, böyle bir acayip dev.
1: Yaman mı?
0: Ya dur dinle, anlatıyorum. Şimdi bu devi gören kaçıyor, gören kaçıyor.
3: Eda çok şık bir restoranda yer ayırtmış. Bir tarafta Galata Kulesi, bir tarafta o Haliç ışıl ışıl. Ay Allah'ım, nasıl romantik. Peki Ali abi? O gitmiş, ben görmedim ama sonra aldı ifademi.
4: Yapma ya, başka kimse biliyor mu?
3: Kız bir sen, bir o, bir de Allah biliyor nasıl sevdiğimi. Ay Allah'ım var ya, kalbim bile böyle hızlı hızlı küt küt çarpıyor ya. Bu nasıl bir şeymiş? Bana bak, Furki Bey ne yapıyor?
4: Ya Feride abla ya.
3: Ay Eda aşk olsun, benden mi utanıyorsun ya? Ne yaptınız, barıştınız mı?
4: Evet. O şarkıyı yanlışlıkla kıza yollamış.
3: Hah, aferin. Bana bak, bir yamuk yaparsa söylerim Halim eniştesine, şeker kulağını valla.
4: Halim eniştesi.
3: Uf ya. Ay bizimkiler duyarsa ben yanarım, ne yapacağım ben?
5: Ya abim benim, bende kalsaydın, evde yer var.
6: Yok ya, ben bir yerde kıvrılırım.
5: Ya nereye kıvrılacaksın Salim abi? Ne yatak var, ne döşek var Allah aşkına?
6: Nerelerde yattık biz Halim onca sene? Evimizde mi yatamayacağız? Ya sen beni düşünme hadi. Geç oldu, evine git hadi.
5: Peki Salim abi, bak sen bilirsin ama bir problem olursa ben buradayım.
6: Sağ ol kardeşim, arayacağım.
5: Hadi iyi geceler Salim abi.
7: İyi geceler Ferdem.

0: söyleyebilir miyim? Hı. Ya sen haklıydın. Ya sen benim de ailem. Eda, Mertcan. Ufaklık gece nasıl kucağımı doydu, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Şimdi ben diyorum ki bebeğin doğmasına daha var. İstersen hiç olmazsa şansımızı deneyelim. Belki hepimize yetecek bir ev buluruz.
1: Sen abi çok sevinecek.
2: Kocacığım benim. Kocacığım.

0: Bu odayı senin için hazırlamıştık Melih.
1: Çocuklar süsledi. İkimizin odası olacaktı. Ne acayip değil mi? Bu kadar kırıldık, küstük. Şurada mutlu olmak kısmet olmadı.

0: Ouais.
1: Neden kapımı çaldı gülüm?
2: Bilmiyorum ki galiba.
3: Melih abla mı?
1: Aa, kimse gelmedi mi?
2: Yo.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seyhan, gülüm hayırdır sabah sabah?
1: Yok, bir şey yok, heyecanlanma.
2: Heh, dur sakin, yok bir şey.
0: Gelsenize.
2: Yok, girmeyelim Cabbara'yı kızdırmaya.
1: Ya ablam, biz bir karar verdik.
0: Karar? Ne karar?
2: Paralarımızı birleştireceğiz. Sizde bizde ne varsa koyacağız ortaya.
1: Herkes elindekini verirse uzağa gitmemize gerek kalmaz. Belki buralarda bir ev bulursun.
0: İyi fikir gülüm. Bak sen Mavi'ye de söyleriz. Misal catering parası duruyor hala.
1: Hah, ablam uyandı mı?
0: Bilmiyorum.
2: Nasıl? Nerede?
0: Valla anlamadım Ali. Gece de gelmemiş.

0: Dur gülüm, nerede?
1: Ay kimse uyanmadan gideceğim. Sen burada kaldığını duyarlarsa. Babam, çoluk, çocuk.
0: Ya kötü bir şey yapmadık, dur. Meryem.

0: Telaş etme Meryem, daha sabahın körü kimse uyanmamıştır.
1: Ya Feride, koca yana, herkes biliyor Samim.
0: Neyi biliyorum Elia? El ele sabaha kadar uyuduk. He? İlk defa güneşi beraber doğurduk. Ne var bunda?
1: Yok yok yok, ben gideceğim, benim gitmem lazım.
0: Melia.
1: Bak bir sorarsa sabah uyandım geldim ha.
2: Abla.
3: Abla günaydın.
2: Hayırdır abla, ne işin var karşıda?
1: Hiç. O da boştu. Yan yana oturdum.
0: Ali Çoğut, dün akşam Taceddin'i aradı da illa diyor bu tapuda yanında ol falan.
4: Tamam tamam.
0: Ben gidip geleceğim ha oğlum. Bak nakliyeciler falan gelecek. Çocuklar da sana aman bak.
4: Tamam abi tamam.
0: İyi günler Melia.
1: İyi günler Sami. Feride.
2: Siz ne yapıyorsunuz sabah sabah?
4: Hiç, para topluyoruz.
5: Herkes elinde ne var ne yoksa koyacak ortaya ablam, ev için. Tamam gülüm, biz de varız. Yeterince para toplarsak ablam biz bu olaydan bile ev buluruz. Ya buluruz tabii gülüm, artık alt sokak
2: olur. Üst sokak olur, bulacağız yani.
1: İnşallah ablam, inşallah.

0: Güngülü.
1: Bilmiyorum.
2: Feride, sen içeride bak istiyorsan biz de para meselesini konuşalım.
1: İyi.
2: Hadi.
1: Vallahi arayanı bilmemek de buna mahsus. Sağ soruyorum Feride, sen kim aradı bilmiyorum. Kimle konuştun bilmiyorum. Kime alo dedim bilmiyorum.
2: Bana da oluyor. Numara tanıdık olmayınca.
1: Bırak Allah aşkına, bırak ya.
3: Halimciğim ne oldu sabah sabah?
4: Feride, sahile gel.
3: Şimdi mi?
4: He. Bir çay içelim. Tamam mı?

0: Aziz Bey.
1: Heh.
0: Hüviyeti aldım, tamamdır.
1: Ver bakayım. Heh.
2: Doğru Taci'nin evine. Bu iş bir saate bitiyor oğlum.
3: Aziz abi, emin misin?
2: Valla emin misin diyor ya. Bu iş bitti. Dünyanın kralı gelse durduramaz. Volkan, hadi oğlum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Ali, bak bu bizim catering parasıdır. İki yemek daha alacağımız var. Sen onu da hesapla, tamam?
3: Tamam yenge.
6: Bu da benim maaşım. Çok fazla bir şey yok ama.
5: Olduğu kadar Yiğit'cim.
7: Ali abi, bu da anketörlükten gelen para.
3: Tamam Ali.
8: Abla.
5: Ablacığım.
8: Şunu açar mısın?
5: Ya sen hele onu verme, o senin harçlığındır, tamam.
8: Ama niye, ben de vermek istiyorum.
5: Ama gerek yok bir tanem, sen daha küçüksün.
1: Mert o da bu ailenin bir üyesi. Yardım kabul ediyoruz Mert, ver.
5: Ya kurban oldum sen. Hiç merak etme, biz hiç ayrılmayacağız.
1: İşte bu da Mert'in parası. Gel sayalım mı ben?
4: Taci Bey.
3: Günaydın.
4: Hazır mısınız?
6: Hazır kardeşim.
3: Buyurun.

0: geldin?
1: Halim. Ay, ablam nereye diyecek diye aklım çıktı vallahi Halim.
0: Vallahi ben de sabah zor ettim her yerde. Sen benim elim kolum her şeyim olmuşsun. Ben artık sensiz nefes alamıyorum biliyor musun? Nasıl böyle oldu ben de anlamadım biliyor musun? Kim?
1: Yok Halimciğim.
0: Yine o Amerikalı değil mi? Bırakmıyor. Ver sen bir...
1: Halim.
0: Ver.
1: Halim.
0: Dur Allah aşkına. Alo. İyi günler, ben Talat. Feride ile görüşebilir miyim? Bak Talat kardeş, bundan böyle Feride yok. Daha da Feride'yi aradığını görmeyeceğim Allah aşkına.
1: Halimciğim ne yapıyorsun?
0: Ya arama sabah sabah. Allah Allah. Hadi, hadi bakayım, iyi günler. Hadi.
2: Bakın çok önemli bir şey söylemem lazım, acil. Ali...
0: Ya anlarsa anlasın. Talat'tan mı korkacağım Allah aşkına? Tövbe estağfurullah.
1: Nedir durum?
3: İyi, bence fena değil.
1: İşe yarayacak mı?
3: Bence yarar. Yani bir süre daha böyle imece usulü devam edersek... ...karımın istediği gibi bey bulacağız.
1: İnşallah.
3: Çocuğunu düşünmeyen hain baba.
1: Ay Ali.
3: Hala bence...

0: So. Melia. Al kızım şunu.
1: Hayırdır babam, bu ne?
0: Mastikçiye götür.
1: Baba.
0: Ya zaten pehlivana verecektim ya. Ettiği kadarını evde kullanırlar.
1: Yok, biz hallederiz onu. Sen bunu al.
0: Ya al götür.
1: Olmaz, koca yanan hakkıdır, sende kalsın.

0: Ya Savaş nerede? Niye aramadı hala?
1: Daireye girer girmez arayacak efendim.
0: Haydi. Talat nerede?
1: Bilmiyorum efendim. Çıkıp bakayım mı?
0: Bak gel. Bir yere kaybolmasın. Birazdan kutlama yapacağız.
1: Tamam efendim.

0: Lüfe cüzdanınız yanınızda mı Savaş Bey?
1: Yanımda, bütün evraklar da tamam.
2: Hadi hayırlısı. Bugün plan ne?
3: Bugün plan... Gidiyoruz, abisi tapu dairesini basıyoruz.
4: Furkan.
3: Tabii abi. Sonra da gidip bu adamı kaçırıyoruz.
4: Sonra?
3: Sonrasını düşünmedim ya.
4: Hayır, dün akşam bir mucize olmasını bekledik. Olmadı çünkü.
3: Olmadı.
4: Yani artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bittimiş.
3: Evet.
5: Çocuklar, senin abiden haber var mı?
3: Yok, bekliyoruz.
5: Ya kusura bakmayın ya.
4: Niye?
5: Bizim yüzümüzden evinizden oluyorsunuz.
2: Ya Ayça.
4: Burası zaten sizin eviniz Şapşal.
5: Ya anladın sen işte.
3: Neyse. Gelin abi, hep beraber bizde kalalım.
5: Akşamdan beri kendimi çok kötü hissediyorum.
2: Ya senin bir suçun yok.
4: E kimsenin bir suçu yok. Biz zaten oraya geçici olarak taşındık. Eğer Taci abi olmasaydı en baştan sokakta kalmıştık Ayça.
6: Önünüzde bir kişi var. Daha sonra sizi alacaklar.
0: Tamam kardeşim. Alo.
7: Aziz Bey.
6: Sıra bize geldi.
7: Birazdan işimiz biter.
8: Aferin. Bak hele. Telefonu kapatma. Elinde
7: açık dursun. Her şey yok.
8: Olduğu gibi dinleyeceğim.
6: Tamam Aziz Bey.
8: Hadi bakalım oğlum.
6: Aziz Bey.
8: Ha Volkan'ım.
6: Talat Bey şirketten ayrılmış efendim.
8: Ne demek ayrılmış? Nereye gitmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Telefon cevap vermiyor.

0: Bak şimdi.
1: Feride.
2: Talat.
1: Ulan Tevge, ulan Tevge.
2: Halim kurban olayım, sinirini bozma Halim.
0: Ya sen ne istiyorsun kardeşim Feride'den?
1: Önemli bir şey söylemek için geldim.
0: Tövbe.
3: Beyya ne var, ne oldu?
4: Yok bir şey baba.
3: Nakliyeciler mi geldi?
4: Yok, onlar değil de.
3: Beyya kim?
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Feride sen içeri gir.
1: Girme, beni dinle Feride.
0: Ya ne dinleyecek kardeşim, ne dinleyecek?
1: Alıcı Aziz abi.
2: Ne?
0: Kim?
1: Samim Bey'in evini Aziz abi alıyor.
2: Talatçım, Talat bir kez daha söyler misin?
1: Savaş Bey Aziz abinin adamı. Samim Bey'i sokakta bırakmak için tezgah düzenledi. Evi Aziz abi alıyor.
2: Ne?
0: Hay Samim babam, hay Allah'ım, ya Rabbim ya.
5: Savaş, her şey yolunda mı?

0: Evet efendim. Birazdan içeri giriyoruz.
1: Az kaldı, az. Volkan, şampanyayı hazır et oğlum.
2: Hazır efendim.
1: Hadi aslan.
3: Kim? Halim arıyor ya. Abi ne ettin diyecek, beni arar mı?
2: Yok anam babam, açmıyor, açmıyor.
4: Nasıl açma Selim, bir kurban olayım bir daha dene hadi.
2: İmza atılmış mı?
4: Bilmiyorum ki.
5: Feride ne oluyor Gülüm?
4: Ablam sorma, evi Aziz Bey alıyormuş.
5: Ne diyorsun sen Feride?
2: Hadi yürüyün, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz.
5: Hayır, nereye gidiyoruz?
2: Tapu dairesine.
4: Daire mi?
2: Daire yürüyün.
4: Ablam hadi. Allah Allah, açmıyor işte.

0: Yahu sen de gelsene.
1: Savaş Bey, buyurun. Sıra sizin.
2: Tamam. Girebiliriz.
3: Ne diyorsun Sami?
4: Valla at diyelim şu imzayı bitirelim şu işi hadi.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 36, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 34, Adana 37, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 27, Karabük 31, Rize 24, Samsun 25. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 29, Van 24, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 33 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor.
8: Canım cimri.
9: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
12: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
13: Türk Telekom değerli hissettirir.
14: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
15: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
14: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
16: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
17: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
18: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
16: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
19: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
16: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
17: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
16: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
17: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yeğil ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yeğil hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor? Merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam, Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlığını, çeşmesini, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik. Ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
0: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
1: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık, yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık, yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
2: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
1: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç İlerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
2: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
1: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
2: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
1: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
2: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
1: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
2: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
1: 1575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
3: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
1: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan. Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi. Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik, yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel Köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy, zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok. Hı hı. Ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini, hı hı, ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
2: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca filanca filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy, şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk

0: birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği, İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. Hı hı. İnsanların hatırasında hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
1: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller, evet, üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan, Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. Hı hı. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da...
1: Ne demek Düğlek?
0: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki Bostana denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı, ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum. Ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler, hı hı, dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım, de depremleri konuşalım. Köylerin, peki, kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Graben'i ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olan

0: aylarından bir tanesini depremler oluşturuyor ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış ve bu dönemdeki 6 deprem aslında Ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi, o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış, Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim etmiştik. O Rustum Pınarı'nı açabilirse arkadaşlarımız, onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8, 9, 10
0: yıl. Evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine kayıp köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi. İlerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası, Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz kayıp köyleri arıyoruz. Hocam dedi, çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü, güney tarafta yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldu mu peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek. Arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz. Kalabalık bir köy, değirmeni var. Herkesin olduğu bir

0: alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik. İstişaremizi yaptık. Dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya Havalisi'nde, Çumra Havalisi'nde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı. Ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyimimiz onu o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 milimetre dolaylarında yağış alan, ilkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar, Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz evet. Celali isyanları da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstehar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem. Bu dönemde eşkıyalık faaliyetlerine bağlı olarak yerleşmelerin ciddi manada terk edildiği, Anadolu kırsalının büyük ölçüde boşalmaya başladığı, daha güvenlikli merkezi köylere doğru insanların göç ettiği bir döneme tekabül ediyor. Bizim yapmış olduğumuz araştırmada da bu Celali isyanlarının pik yaptığı dönemler, 1600-1650 yılları arasındaki kayıp döneminde Konya'da en fazla kaybın olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Konya çevresinde ve Anadolu kırsalında Celali isyanları, eşkıyalık faaliyetleri yerleşmelerin kaybolmasında anahtar bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor. Demografik hareketliliği hızlandırıyor. Ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canının malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak köyünde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak köyüne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan, gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak Köyü'nde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna Köyü'nden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işi

0: ne gelmiş? Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak köyüne geldiler. Kavak köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatal höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin at verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz, Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet, Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar.

0: ediyor. Ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular köyünü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladı. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam, önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. Benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor. Ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç nasıl...
1: Bir arazide olursunuz zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yollarıyla ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu saha araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz-Ağustos süreci ya da sömestr kısa. O dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam, şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece salt bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz.

0: Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı, tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli, romanı yazılsa da kıymetli, belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nerede, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorunlardan bir tanesi, sorumluluklardan bir tanesi. Osman Hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Öyle Manisa, mi? Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşoğlu hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Şimdi dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah, ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor, usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafyacı uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor. Ama İspahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim, aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir. Evet. Doğru, ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit Hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar mıravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok... Hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast.
0: Podcast.
1: Evet, şimdi onu yapıyorum. Onu yapıyorum, bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Aha.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadınıyım, ne oluyor? İşte ben...
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım?
1: Aşk
0: oyundan
1: mı
0: konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil, iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani. Gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün

0: onlarla karşılaştığın zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler?
1: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
0: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim. Hı hı. Bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. Sevmekten geçiyor. Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
1: Çok. Ama kimse sevmiyor.
0: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
1: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen o kendi emek verip sevmiyor.
0: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
1: Ben seviyorum.
0: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar, televizyonda başka bir şey yok.
1: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
0: Ya, yani yalnız o da değil kardeşim, şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
1: Doğru.
0: Mümkün değil.
1: Ya çevre çok etkiliyor.
0: E tabii, yalnız o da değil ki, onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
1: Evet. Tadımız yok.
0: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
1: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
0: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
1: Evet, kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Ay, utanmadan podcast denemeye
1: bak. Podcast geliyor.
0: Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani, ama deniyorum. Arıyorum. Heyecanlanıyorum. Kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işte.
1: Evet.
0: Olmaz bu işte.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar
1: bulunca.
0: Bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey olur, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: ya,
0: ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet. Heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamaz. yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle dolu dolu yaşamak
0: kötü
1: lazım.
0: Kötü başladık programa. Bır bır bır bır bır.
1: Hayır, çok güzel başladı.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz şükretmek, biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Çocuk kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın. Her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki
1: tabii.
0: Heyecan da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor. O kadarını ya. Almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye hı-hı kadar ne öğrenebiliyorsan. Başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan.
1: Evet.
0: Yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan.
0: Severek, saygıyla, işini yaparak.
1: Çok havaya girmeden.
0: Benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek. Benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki, öyle bir dünya var ki kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için 40 bir, yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım biliyorum.
0: Şimdi enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'te meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Böyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz.
0: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince. Ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda.

0: Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş, daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Ve değişen bir şey yok. Çağ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih çok tarihi, yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu, her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum abi. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
2: Godoy'a da geldik.
1: Godoy'a da geldik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, aha, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans, evet, da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken, evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret, 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi, ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım.

0: size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmedim.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dileyelim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinin de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir şey.
0: Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman o ya dinlemek istemiyor ya da o öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok valla vaktim yok o masalara gidip. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımın artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum, hı hı, falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan gençler, kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık etteyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da. Tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum. Vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru. Daha evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar.

0: kırmızı ışıklar var, durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti, o zaman saptadım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratlar. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
0: kurmak
1: ki
0: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar, her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Bence
0: yani bilmiyorum, o yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar, çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey, inanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun söyle... olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: evet,
0: hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii. Yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben
0: yani yere düşmeye falan gitmeyin, daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır, yani şimdi yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur, daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dururum zaten, böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin. Evet. Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
0: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere laks yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur da hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jiletle çıkar.
1: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz

0: Otur.
1: Ha, dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikildi ayol. Aa falan drop diye insan ayağa kalkar.
2: Ha?
1: Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Bak sen... Ay neler anlattırıyorsun Funda bana, git Allah aşkına.
2: Ay my God. Bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince...
1: Aşk için de aynı şey, her şey aşk.
2: Zor toparlanıyor insan.
1: E tabii canım, yani bana hemen oh diyen insan
2: olmuyor,
1: gördüm ama...
2: Olmuyor bana, o da sağlıksız geliyor hemen
1: kızım,
2: ayağa kalkan.
1: Kızım, o bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları... At bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş.
2: Ne güzel şarkılarmış.
1: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
2: Hepsi ah, aşk acısı.
1: Bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah. Bırak Allah aşkına. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
2: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
1: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk.
2: Aha.
1: Başkasıyla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım.
2: Hı hı.
1: Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere, o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade egoist tırırt, koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
2: Ne güzel.
1: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
2: Aşk insanı çok besliyor.
1: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
2: Evet.
1: Ve ama, toplumla dertleşiyor aslında.
2: Tabii.
1: Topluma mal oluyor şarkı çünkü.
2: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
1: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
2: Yerden kalktık artık.
1: Kalk.
2: Yerden artık
1: zaten
2: kalktık.
1: Zaten hiç oraya da gitme.
2: Yerde
1: ne işin var ayol?
2: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
1: Öyle tabii.
2: Daha şey, öyle kontrollü.
1: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
2: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
1: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye, gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz.

0: Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben nasıl şimdi sanmıyorum farklı? Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben sanmıyorum. Beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Aa, ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Aa, bunu mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Aşk neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim. Ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu... Tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Aa, kurban olsun. Ayot, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bilsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da
0: hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra.
0: Anneannelikten sonra bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok bana hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok şükrediyorum.
1: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunu,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
0: ne
1: zaman
0: baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: E tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o açıca baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen, çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay, bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet, ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
1: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
1: Yine derin dine Işılıca Soy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok, çok ciddi problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün, çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım, doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Çünkü seni motive eder.
1: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: an. Hayır ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam... Kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri, maletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç bir podcast varmış onu yapıyormuş.
1: Podcast vardı o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı. Belki yanındaki koltukta oturan, hı hı. Belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
1: bir
0: ki.
1: Bir Işılıca Soy ama.
0: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle hep acabalar vardır ya hep böyle hı-hı. Ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracaksın.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: çok geliyor.

0: geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğunu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi, bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle... yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hı hı. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet koparsın.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu İzmir'de konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancağa bir ineriz.
0: Alsancağa
1: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler, Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Hayret bir şey.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Kordon boyu.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Bana sonra satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam,
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz.
0: Mide fesadından öldürecek
1: çay,
0: beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Ha, çok tamam. Severim.
0: Tamam. Ay boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: Çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih. Mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tut tut tut tut eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle. Ha?
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Ha, bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden ben
0: böyle mi
1: şu
0: yapıyoruz?
1: An bir... Evet. Cross
0: bugün
1: the
0: nasıl
1: fingers.
0: Yapıyorsun? Ay, kurtarmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
1: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün de bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi, ona göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay, kimden çekiniyorsun kızım dedi.

0: Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukalalıkta alıyor başını gidiyor.
1: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
0: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
1: Ben de.
0: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kolluya binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size canım bayılıyoruz.
0: Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bakmayacak mısın? Feride arıyor. Kesin değil mi?
1: Arasana, belki önemli bir şeydir.
0: Yok. Onu ben sonra arayacağım. Sen hayırdır çay bahçesinde?
1: Seyhan. Canı lokma çekmişti. Biliyorsun buranın lokması meşhurdur. Sen?
0: He?
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Hiç. Böyle çay içtik.
1: Yalnız.

0: Merhaba. Biraz dükkanda darlandım. Bir çıkayım hava alayım dedim. Öyle çay bahçesine oturdum işte. Birini falan bekliyorsan? Yok. Yok değil. Yok.
1: Ben şu lokmayı söyleyeyim geleyim o zaman.
0: Halit dur. Ben gideyim kalkayım. Beni dükkandan beklerler. Ben gideyim de. Hadi sana hayırlısı olsun. Sana da.
2: Papatya Hasan mi?
3: En sevdiğin çiçek. Bir de kasımpatı var, fukara çiçeği.
2: Sen de hiçbir şeyi unutmuyorsun ha.
3: Yok, unutmuyorum Nalia. O kirpiklerin ucu.
4: O güler diye şöyle başını yana yatırırsın ya.
3: Aha böyle. Böyle. Avır tavır koyunca şöyle dudağın kenarını büzersin hani. Ah Meryem. Tarih bazen böyle uçup gidiyor ama yüzün hep kalbimde. Biliyor musun?

0: yapmıştır.
1: Sami.
0: Amelia.
1: Bu seyhanları ne yapacağız?
0: Ne yapacağız? Onlar zaten yapmışlar yapacaklarını. Bebek geliyor.
1: Ya Sami bak öyle deme. Kız anne oluyor, babamın hala haberi yok.
0: Söyleyelim.
1: E söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? Allah aşkına babamla bilmiyorsun. İnandı inattır. Vallahi geçen gün geldiler. Bak elini öptürmedi. Nasıl üzüldüm.
0: İkbal Hanım'dan rica et, aracı olsun.
1: Allah.
0: Kuzu gibi oldu. Kuzu. Ünmele diyor.
1: Bak Sami. Bak vallahi bu çok ciddi bir konu ya. Bak başka birinden duyacak diye ödüm patlıyor ha. Yarın sondur bu işi halledeceğiz.
0: Halledeceğiz Melia.
1: Sen niye gülüyorsun hala?
0: Ya gülüyorum, halledeceğiz diyorum sana.
1: Bak gülüyor ya.
0: Bilmem ne, halledeceğiz Melia.
2: Gel bakalım Savaş, gel.
3: Aziz Bey, çek defterinizi efendim.
2: Ver. Ver. Al bunu Savaş. Yarın ilk iş emlakçıya gidiyorsun.
3: Tamam Aziz Bey.
2: Tamirhane de la. Emlakçıya. Benle alakan yok. Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum.
3: Peki efendim.
2: Ha, tek bir şartımız var. Ona göre. Evi boş verecek. Versin, 250 bin hazır.
3: Hazır.
2: Aferin. Hadi bakalım, şansımız açık olsun. Hadi göreyim sizi, işi bitirip gelin.
3: Tamam.
2: Şimdi göreyim seni Sami efendi. Borcum borç demek kolay.

0: Halim.
1: Ferde.
0: Aradım. Telefonunu açmadın az önce.
1: He. Gelmedin.
0: Nereye?
1: Çay bahçesine.
0: Çay bahçesi mi?
1: Telefonda söyledim ya.
0: Ha, telefonu Ali açtı. Benim ellerim yemekliydi, açamadım.
1: Ali mi?
0: Ha, sen beni çay bahçesine mi çağırdın? Ay, Ali de zaten tam bir şey duyamamış ki. Telefon çekmiyor muymuş, neymiş, bir hışırtı. Sen neredeydin, duymamış hiç.
1: Evet.
0: Ali? Bir şey söyleyecektin.
1: Yani hep bildiğin şeyler işte. Yani aslında tam olarak değil de.
0: Evet.
1: Yani öyle de şey olunca bizden... Aramamdaki sebep...
0: Abla, Ali yok mu hala? Lokma getireceğim.

0: gelmedi gelmedi.
1: Gülüm bilmiyorum. Gelir birazdan. Merhaba Halim.
2: Selam Marsiyal.
1: Halim.
2: Neyse ben gideyim artık.
1: Lafın yarım kaldı Halim.
2: Ben onu bilahare tamamlayacağım Ferde. Hadi hayırlısı.

0: Babam hayırdır?
1: Yarın akşam bir yere gitmek yok. Misafir gelecek.
0: Ne misafiri ya?
1: Ya öyle işte. İkbal Hanımlar gelecek.
2: Yatıya mı kalacaklar?
0: Feride.
2: Ya ablam kocanak yatıya kalsınlar diye tutturmuştu, ondan sordum.
1: Ya ne yatısı, uydurma. Torunuyla oturmaya gelecek. Akşam acıkırsa bir de yemek yer.
0: Hayır babacığım, yani gelsinler, biz hazırlığımızı yaparız da dün bir bugün iki, yani ne oluyor biz onu anlayamadık.
2: Maşallah kadın evden çıkmıyor babam. Sırf torununun hatırına olamaz herhalde.
1: Ya haydi. İki bacı utanmadan babalarına laf yetiştiriyor. Yarın akşam misafir var, o kadar. Bir yemek yedirmediniz.
2: Ablam, anacığımın papucu dama atılıyor.
0: Varsa yoksa İkbal.
3: Cancan, büyük hanım ne seviyor yemek olarak?
4: Kim?
3: Büyük hanım, İkbal, İkbal. Yarın gelecek ya dedene.
5: Yine mi?
4: Evet, uyuyana kadar oynayacağız.
3: Oo, işin iş Mertu, valla.
6: Hayatım, siz daha bugün oynamadınız mı?
3: Kopamıyorlar Seyhan. Bunlar artık sarmaşık güller gibi oldular. Hem çocuklar hem neneyle de her gün beraber. Ha Cancan'ım?
5: İyi, hayırlısı.
3: Sen gene de bak, büyük hanım ne yiyor, ne seviyor onu öğren.
6: Ya dayı, ne yapacaksın?
3: Merak yavrum, merak.
5: Sen ma bir iğnesine patlamasın, bak arada yenge var, canına kastedebilir ha.
3: Yok bilakis bak, İkbal Hanım var ya, bizim Cappara ile aramızda köprü olacak.
2: Kitaplar iyi geldi mi?
5: Ya hala kitap diyorum be ablacığım, Allah aşkına ya.
7: Ne oldu Gülenda?
2: Ablacığım içine atıyor ya. Bak kuruyor kuruyor, hala zehri içinde.
7: Hayda, niye oğlum?
5: Yok be anacığım, Allah aşkına şey yapma ya, sen ne bakıyorsun buna?
2: Bizim orada bir deli Kadir vardı. Nasıl delirdi bilin mi?
5: Yok, sen mi delirsin?
7: Halim,
2: kara sevda. Bir zamanlar bizim fellahın kızına vurulduydu. Daha o zamanlar deli değildi tabii. Senin gibi böyle biraz sünepe. Kıza tam açılacak. Yok, tam açılacak. Yok.
5: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya.
2: Bu meyanda kız gitti, nişanlandı mı? Peşinden de düğün. İşte Kadir o gün delirdi. Bizim Kadir vuruyor kederinden kendini sokağa. Yağmurda böyle tepesinde.
7: Kızım bu ne felaket tellalı gibi.
5: Hiç.
2: Yağmur vuruyor, Kadir yürüyor sırılsıklam. Fakat derdinden hiçbir şey anlamıyor. Sonrasında garibi Osmaniye'de buldular. İyi saatte olsunlar, hoş geldin demişler. O gün bugündür, Allah seni inandırsın, kafada huni, trafik idare. Misal, Allah korusun, senden evden ırak.
5: Aman be, öf be.
7: Kızım, söylenecek laf mı bu? Oğlan sağlamsa da delirecek.
2: Ablacığım yani durumunu bilsin. Bak böyle devam ederse deli Kadir'den beter olacak ha.
7: Sen aleme akıl vereceğine az çeneni tut. Bu kaçıncı tabak? Bir yerine bir şey olacak.
2: Hiçbir şey olmaz, taş gibiyim.
5: Ha senin Kadir'ine de, senin Ali'ne de. Tövbe. Sen kimseye varma Ferdi.

0: Ablam.
1: Ha Feride.
0: Sen hiç Samim abiyi bulamasaydın ne yapardın? Yani misal o kaza olmasaydı, gelip karşımıza taşınmasa, gemilerde kalsa.
2: Kız yani 20 yıl değil 40 yıl olsa ben onunla karşılaşacaktım, biliyordum ben.
3: Sen ne oldu Feride?
1: Hayır.
0: Niye hiç öyle sordun?
2: Feride, sen erkek güzelliğini özlemiş olabilir misin birazcık?
0: Aman yok be ablam. Ben hiç aşık olmamışım ki, öyle bir güzelliğe kapılmışım o kadar. Neyse o.
2: Yo, iyisi Telat'ı da istemedin ya.
0: İstemedim be ablam. Ben senin gibi sevemeyeceksem hiç sevmeyeyim daha iyi.

0: yarın resmi de götürürüz. Torununu görünce yumuşar.
1: Ablam şu işi bir halletse.
0: Halledecek. Feride nasıl?
1: Feride iyi. Niye?
0: Hiç öyle sordum ya. Geçen gün Aziz'in yeğeni istememiş miydi?
1: Ha, olmadı o iş.
0: Niye?
1: Bilmem, ablam istemedi herhalde.
0: Evlenmek istiyordu.
1: Ya istiyor da. Ne bileyim, çocuktan mı hoşlanmadı ne?
0: Niye, başkası mı?
1: Yok canım.
0: Hoşlandığı biri.
1: Cık, olsa söyler.
0: Belki söylememiştir. Olabilir mi?
1: Ne oldu? Sen böyle sorular sormazdın. Niye şimdi merak ettin sen bunu?
0: Ne? İyi değil diye Feride. Ondan sordum. Ben pijamaları çıkartıyorum.
2: Pijamalar çıktı. Giyilecek.
3: Taşettin abinin evi mi?
4: Konuş sokaktaki.
3: Evet. Biraz yıkık döküktür de evin olamadım.
4: Öyle ama eski seviyorum. Alır almaz yaptıracağım.
3: Bakın beyefendi, ben aracı olurum da evin içinde yaşayan var.
4: E kiracı çıkacak. İşin o kısmını halledin. Yarın da tapu işlemlerine başlayalım. Bakın, bu krizde böyle bir eve imkan yok, bu fiyatı vereni bulamazsınız. Ev sahibine teklifi götürün, sonra da konuşuruz. Tamam?
3: Tamam, ben haber vereceğim.
4: Yalnız çabuk olun. Arnavutköy'de bir evden daha haber bekliyorum. Akşama kadar karar vereceğim.
3: Tamam, ben hemen arayıp haber vereceğim.
5: Dede günaydın.
6: Günaydın Pehlivan, nasılsın?
5: İyi, dayımla okula gidiyoruz.
6: Aferin, mektebe git gel. Akşam bekliyoruz ha.
5: Tamam.
6: Haydi, Allah zihin açıklığı versin.
7: Can canım, iyi oldu arkadaşını aradığın, bak. İkbal Hanım'ın hangi yemeği sevdiğini öğrendim. Böyle şeyler çok önemli. Ciğerim hangi yemekti? Şşt, kulağıma söyle, dedeyi rahatsız etmeyelim.
6: Ha. Nedir pehlivan? Ne yapsın Melih abla sana?
7: Yok Can, her şeyi yer, hiçbir şey ayırt etmez.
6: Pehlivan.
7: Ama sen gene de isterse kaburga dolmasıyla şunu yaptır. Belki büyük hanımın gönlü olur.
8: Yok, ben yolunu yapacağım Seyhan Hanım. Artık akşama kadar altından gireceğim, üstünden çıkacağım. Artık bu akşama kadar babamı ikna edeceğiz.
9: Ne isterse yapacağız.
8: Heh, babam buyur suyun, babam yemeğin, babam en büyük sensin falan diyerekten akşama kadar sinirini oynatmak yok.
0: Depara Hanım.
8: Az bir dur.
0: Ben acaba diyorum, resmi göstermeye böyle kısmetli falan mı gitsin?
8: Ablam idare eder onu. Gülüm, ben onu idare edeceğim de sen şu misafirler gelmeden çiçeği getir.
9: Geçe kalmayın, sonra o büyük hanımla karşılaşmayın.
0: Tamam.
8: Bu bebeğin resmi hazır.
9: O hazır, tamam. Ay hadi güzel Allah'ım.
8: Yok ya, yok, anla buraya yazıyorum ya. Bak, akşama kadar sinirden bir oynama olmazsa babam affedecek.
9: İnşallah.
0: Dede.
9: Lavaboya. Sen mi gideceksin?
0: Yok, ben sabah gittim.
10: Gel. Seyhan ablam için getirdim diyeceksin. Yüklü, canı çeker, afiyet olsun diyeceksin, gireceksin, tamam mı oğlum?
4: Tamam ustam.
10: Samim abinin kapısından içeri girer girmez çaldıracağım.
4: Çıkınca arasam.
10: Ya oğlum, içeri girince arayacaksın, test yapıyoruz Cumali. Bakacağız yani, telefon çekiyor mu çekmiyor mu? Her yeri dolaş, her yere bak, iyice mi dolaşacaksın yani?
4: Olur ustam.
10: Hadi, hadi bakayım aslanım. Hadi yavrum, hadi göreyim seni, hadi.
11: Of. 250 bin.
12: Alıcısı hazır Taci abi. Adam kafaya koymuş.
11: Ev dökülüyor oğlum.
12: Öyle diyorsun da onun da alıcısı başka. Bazısı meraklı, eski ev seviyor. Yaptıracak da.
11: Kimmiş bu alıcı?
12: Savaş Türkal.
11: Savaş. Tanıdık değil.
12: Taci abi, Anıtköy'den bir cevap daha bekliyor. Tamam dersen para hazır. Evin durum belli. Böyle müşteri kolay kolay çıkmaz.
11: Ya çıkmaz da Samim var be oğlum.
12: Kiralık başka bir yer bulalım.
11: Ya iyi de Samim ayıp olur, hem o da kabul etmez. Sen şimdi ara alıcıyı, ara, satmıyormuş de, tamam?
12: Taci abi.
11: Yapamam Selami, çoluk çocuk sefil olurlar. Hadi kardeşim, güle güle.
13: Sağ
3: Sami Bey, yukarıya 3 oda geldi.
2: 3 oda?
3: Evet efendim, İstanbul'a için gelmişler. 6 gün kalacaklar.
2: 3 oda, 6 gün. Yukarı çıkardın mı oğlum?
3: Evet evet, kayıtlarını yaptık. Bilginiz olsun diye.
2: Aferin ciğerim benim. Ha. Bak görüyor musun? Oteli doldurduk Yasin Usta. İlk defa iki yakamız bir araya gelecek ha?
6: İnşallah Sami.
2: Haydi bakalım.
3: İnşallah, inşallah.
8: Babam geldin mi ya, sabah çok erken çıktın.
6: Ya kolonya aldım. Eskisi bozulmuş. Saman gibi kokuyor.
8: Kolonya? Ha babam tabii iyi yaptın ya. Misler gibi sür, kok, senin hakkın bu. Baba.
6: Ne oldu, ne var?
8: Ben sana bir şey soracağım. Bir maruzatım olacaktı. Şimdi iki tane misafir ama bizden biri, canımız kanımız, yani adeta ailemiz yani.
6: Kaburga dolması bilir misin sen?
8: Kaburga? Babam Allah aşkına, o nereden çıktı şimdi?
6: Ya canım çekti. Akşama kaburga yap. Yanına bir daha şöyle yaparsın.
8: Babam benim sana dediğimle Allah aşkına kaburga dolmasının ne alakası var?
6: Ya sen yap işte, uzatma.
8: Ya babacığım sana bir şey diye, sen bir belini şöyle bir rahatça koy ya. Bak ne diyeceğim babam, bu İkbal Hanım gelmeden ben Seyhanlar el öpmeye buraya bir yollasam olur mu?
6: İstemez.
8: Babam bak sana söyleyecekleri var.
6: Ya ben diyeceğimi dedim.
8: Baba.
6: Ya haydi karışma benim işime.
2: Satmıyor.
13: Yok Aziz Bey, evim satılık değil demiş.
2: Seni kurt seni. Aklı sıra müşteri kızıştıracak. Savaş, aynen geri dönüyorsun.
13: Emlakçıya?
2: Heh. Fiyatı iki katına çıkartacaksın.
13: Aziz Bey.
2: 250 ise 500. Benim şakam yok. Söyle fiyatı. Söyle bak ne oluyor.
13: Emredersiniz.
2: Seni çakal seni.
8: Cumali, zahmet oldu canım benim.
13: Afiyet olsun Feride abla.
8: Sağ ol. Oldu o zaman. Halime de teşekkürlerimizi söylersin Cumali.
13: Söylerim abla.
8: Oldu o zaman Cumali'cim.
13: Ablam bir bardak suyun varsa.
8: Su mu? Gel içeri gel.
2: Şöyle güzel. Aferin. Aferin Hasan.
8: Cumali harikasın. Tam da canım tatlı istemişti ha.
13: Afiyet olsun Seyhan abla.
8: Sağ ol.
13: Alo.
2: Ha Cumali, orada mısın? Güzel. Sesin geliyor mu?
13: Geliyor ustam.
2: Net mi?
13: Net ustam.
2: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çekiyor Cumali.
14: Peki, ayağa. Turlayacağız oğlum. Şimdi birkaç adım böyle.
2: Bir saat bakayım.
13: Attım ustam.
2: Peki Cumali, sola dön.
14: Yürü. Oğlum belki bir yerde çekiyordur, belki bir yerde çekmiyordur.
2: Ne bileyim ben, durmak yok yani. Sol tarafta nasıl?
8: Cumali kurban olayım, rahatın yerinde mi senin?
13: He. Ustam vallahi cam gibi şu anda, ne çekiyor yani?
2: Cam net, açık. Peki kapat gel Cumali. Kapat gel, kapat gel. Tamam hadi. Çek açık net, çekiyor.

0: Sağ ol Feride ablam.
1: Afiyet olsun canım, iyi misin?
0: He. Neyse ben gideyim, Allah ısmarladık.
2: Güle güle Cumale.
0: Ablam görüşürüz.
1: Kendine iyi bak Cumale. Ablam.
3: Yok, inadım inat. Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu iş artık babam bekleyerek çözülemez kızlar. Tek bir çözüm kaldı, emri vaki.
2: Ha, çıkartma yapacağız aniden, hop kalp sektesi.
4: Bak öldürdü adamı. Ya Feride, babam gelmesinler diyor, ne yapacağız?
5: Gelin de ya yine kovalarsa?
4: Ben onu halledeceğim, tamam?
2: İnşallah.
4: Ay Feride. Hadi.
6: Görmeniz lazım, yani 8 kadınız.
7: Ayça. Ya, gelsene ya.
5: Ne var?
7: Kızım gelsene.
5: Ay üf, tamam be. Bir derdi var herhalde, gidelim ya.
2: Git git. Bak.
6: Ne oluyor?
2: Hiç. Konuşmuyoruz.
6: Niye?
2: Öyle. Sen evden kaçtığında gittik sorduk yerini. Bilmiyorum dedi.
6: Öyle diyecek tabii. Ben istedim, söz verdim.
2: Başına bir şey gelebilirdi Yiğit.
6: Eda.
2: Ya tamam, konuşmuyorum işte. Sen karışma.
6: Şuradan nasıl şarkı gönderiyorsun? Göster bana, biliyorsun sen ya.
5: Sen ne yapacaksın şarkıyı ya?
6: Takıp oynayacağım. Ne yapacağım sana ne Ayça? Göster şunu.
2: Şuradan gireceksin.
6: Dur, şu bir ol. Daha göster. Nereden?
2: Buradan buraya giriyorsun.
6: Tamam, onu biliyorum.
2: Nasıl gönderiyorsun işte.
6: Ha tamam.
2: Sen kime şarkı göndereceğim bakayım?
6: Valideye ya, bizim anneme şarkı.
2: Ha, valideye ha. Tabii. Gece yolcuları bebeğim. En sevdiği grup.
6: Gece yolcuları.
8: Taceddin abi selamlar.
9: Selamın gel, hoş geldin, hayrola.
8: Abi alıcı yine aradı.
10: Hangi alıcı?
9: Ya kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar işte.
8: Valide'nin evine müşteri var.
9: Selam, bak oğlum biz seninle ne konuşmuştuk?
10: Kimmiş?
9: Ya tanımadığımız biri.
8: Abi fiyatı iki katına çıkardı.
9: İki katı?
8: Evet.
9: 500.
10: Ne?
8: 500 bin abi, Türk lirası. Hem de nakit.
9: Bak oğlum, ikna etmek için söylüyorsan.
8: Yo Taceddin abi, vermeseler ben nasıl fiyatı çıkartırım? Evi beğenmiş, illa alacağım diyor.
10: Valide'nin evi derken?
8: Sizin oturduğunuz ev.
10: 500 bin. Abi ne diyorsun?
9: Daha önce ne dediysem onu. Bak oğlum, o ev satılık değil. O evde kardeşim oturuyor, tamam
8: mı? İyi abi.
9: Tamam.
8: Sen bilirsin.
10: Taci abi.
9: Tamam oğlum, üstüme gelme.
10: Ahmet.
6: Koçum, şu tarih notlarını vermedin bize.
11: Ya bakarız abi ya.
6: İyi tamam. Hadi.
12: Akşam geliyorsunuz değil mi?
13: Hı hı. Ayağlar sana hediye alacak.
12: Gerçekten mi?
13: Hı hı. Kağıt çıkarken söyledi. Önce kuaföre gidecek, sonra sana hediye alacak.
12: Ama ona söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi. Dedeme verirsen gidebilir.
13: Nasıl?
12: Kardeş geliyor.
13: Sana mı?
12: Evet, senin ablanın bebeği olacak. Bütün oyuncaklar da ona gidecek. Söyle, tamam mı? Bana versin hediyeyi.
13: Tamam. Hadi git abi.
10: Oğlum Feride ortayken niye çekiyor diyorsun, Allah'ın tevgesi.
0: Sordun ya ustam.
10: Oğlum he de evet de şifreli konuş. Allah Allah, kesin anladı.
0: Neyi ustam?
10: Sana ne?
0: Ustam bugün çekiyor ama belki dün çekmemiştir. Bir arıza olmuştur.
6: Arıza?
0: Evet ustam, hat bu, belli olmaz.
6: Önemli diyorsun lan Cumali. Bu nasıl öğreneceğiz?
0: Soracağız.
6: Kime?
0: Ustam aklıma bir şey geldi ama.
14: Oğlum 500 bin lira bu, dünya para ya.
10: Ya Taci abi yok dedi ama.
15: O yok dersen bakma Ali Çoğu, Taceddin bu kardeşimiz.
14: O der de şimdi bak, bunca sıkışıklıkta adamın biri gel.

0: aradım. Kesildi diyor. Telefon hop kesildi diyor.
1: Öyle diyorsa doğrudur.
0: Öyle diyorsa doğrudur diyor. Hanımefendi ya değilse. Yani kesin mi? Beni duymadı kesin mi? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Bilmiyorum beyefendi. Arkadaşınız niye yalan söyledi?
0: Ya ben ne bileyim. Benim onunla o kadar çok samimiyetim yok. Kafadan atmış olabilir hanımefendi. Siz bana doğrusunu kesiniz söylesenize. Yani dün benim sesim çekti mi çekmedi mi? Gitti mi gitmedi mi? Bu kadar ya. Affedersiniz. Sesim yükseldi.
1: Efendim.
0: Kesin bir bilgi yok diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Allah Allah.
2: Ustam.
0: Ne?
2: Ne diyor?
0: Bırak Cumali ya. Koskoca telefon şirketi ayın tepesindeki küçücük çubuğu görüyor. Benim telefonum çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyor ya, yazıklar olsun.
2: Ustam belki çekmemiştir.
0: Ya Cumali sen demedin mi çekiyor diye, net diye, cam gibi diye her şeyini duyuyorum ustam demedin mi sen bana?
2: Ustam bilmiyorum ki, sen niye taktın bu telefona?
0: Karışma. Tepe sersemi olmuşum zaten ben.
2: Ustam nereye?
0: Bu işi kökünden halledelim Cumali'cim.
3: Adana'daki evimiz ne güzeldi değil mi abla?
4: Ha.
3: Annem, teyzemler, komşular, Şenay ablalar, Çetin abi. Öyle biz ortalıkta dolaşalım, koşturalım. Annem habire yemek yapsın. Gelen, giden. Bazen düşünüyorum da ne kadar mutlu bir çocukluk geçirmişiz biz.
4: Mutluyduk be gülüm. Tek derdimiz hangi oyunu oynayalımdı. İp mi atlasak işte, beş taş mı oynasak. Başka bir şey yoktu ki.
3: Keşke benim çocuğum da öyle olsa.
4: Nasıl?
3: Yani ailesinde küslük olmasa.
4: Ve öyle olacak Seyhan'ım.
3: Babam.
4: Affeder o seni, hiç kıyar mı sana? Sen şanslısın kızım, şanslı. Bu da yaver gidecek, sakın üzülme, tamam mı? Hadi kalk.
3: Nereye?
4: İkbal teyze gelmeden halledelim şu işi.
3: Ablam?
4: O gelir birazdan. Hadi daha annenin yanına gideceğiz, çiçek hazırlıyor.

0: Halim gelsene oğlum.
1: Yok abi sağ ol ya, iyiyim ben.
0: Ne öyle orada kokuma kuşu gibi, gelsene.
1: Hayırlı işler.
2: Sağ ol.
0: Hayırdır, ne oldu?
1: Yok ya, bir arkadaşımı arayacağım da. Bu aralar bir böyle telefonlar çekiyor, çekmiyor, hatlar kesik midir mi ne?
0: Allah Allah. Ha.
1: Size olmuyor mu ya?
0: Yok, benimki çalışıyor.
1: Ali?
3: Bana da olmuyor.
1: Olmuyor.
3: Ya belli değil, bazen oluyor bazen olmuyor. Ha. Niye sordun?
1: Yok öyle.
0: Al benimkini kurma, burada çekiyor.
1: Yok yok Taci abi, sağ olasın.
0: Ya alsana oğlum.
1: Yok yok hacet yok, sağ olasın vallahi billahi. Hadi hayırlı işler. Hadi.
4: Anneanne.
5: Canım Asucuğum. Canım benim. Ay Medcan'cığım, nasılsın oğlum?
4: İyiyim, akşam geliyorsunuz değil mi?
5: Geliyoruz, geliyoruz tabii. Önce eve gidelim, oyuncakları alalım ondan sonra.
4: Mercan oyuncak aldın mı?
5: Eve gidip alacağız dedim ya yavrum.
4: Alır almaz Mercan'ı ver, tamam mı?
6: Evet, yoksa kardeşim alır.
5: Ay senin bir de kardeşin mi var?
4: Evet, Cabbar Dilin'in torunu.
5: Torunu ha? Cabbar Bey'in.
7: Sağ olsun tabii, bugüne kadar ağzını açıp tek kelime laf etmedim her yani.
8: Samimi yani, zaten ev karşıda öyle boş duruyordu. Sen evi aldın, işte baktın, yaşattın falan.
7: Ya tamam da şimdi bir tane müşteri çıkmış, adamın vereceğim dediği para dünyanın parası. Taceddin'in hali belli.
8: Senin de halin belli şimdi Samimi yani. 3 tane çocuk var. Seyhan'la Ali'yi de aldın bu karda kışta.
7: Ya Melia.
8: He hani sokakta kalmazsınız, hani biz varız da. Hayır sen bir şimdi dön arkana bak yani, o kadar çoluk çocuk Allah aşkına. Böyle bir zamanda yani nasıl ev bulacaksınız?
7: Bilmiyorum.
8: He depostosuydu, kirasıydı, bunun bin bir türlü hali var yani. Dünya halidir hani, belki de alıcı vazgeçecek, almayacağım diyecek.
7: Ya bu kararını vermiş ya.
8: Ne kararını vermiş Allah aşkına, kimdir bu adam? Bu zamanda bu kadar parayı dan diye ortalara döküyor.
7: Bilmiyorum.
8: Sen fevri davranma hele. Bir

0: düşün yani o çoluğu çocuğu, ona göre karar ver.
1: Teklifi ilettik Aziz Bey. Henüz bir haber çıkmadı. Bekliyoruz.
2: Bekle oğlum, dönecek. Enayidense gelip tıpış tıpış alacak.
1: Parayla pek işi yok gibi ama.
2: Ya sen onun nazına ne kanıyorsun Savaş? Onun inadı bir gün. O şimdi böyle esiyor, savuruyor, arkadaşlıktır diyor. Kardeşliktir diyor. Ama akşam yengeye haberi bir çıtlatsın. Bak bakalım arkadaşlık kalıyor mu?
1: O da doğru.
2: Yarın sabah olmadan bu ev alınacak. Alınacak. Aha, buraya yazıyorum.

0: Alo.
1: Cabbar Bey, rahatsız etmiyorum inşallah.
2: Ben İkbal.
0: Estağfurullah.
1: İyi haberi aldım. Bir tebrik edeyim dedim.
0: Hayırdır?
2: Yani
1: siz de çok ketumsunuz.
2: Torun geliyormuş, haber vermediniz.
0: Torun mu?
2: Mertcan'cığım söyle.
1: Demesi haberimiz olmayacak.
2: Kızınız diyorum. Bebek bekliyormuş. Mertcan'cığımdan aldım müjdeyi.
1: Alo? Cabbar Bey?
2: Orada mısınız?
0: Buradayım İkbal Hanım, buradayım. Sağ olun. Yok. Akşama bekliyoruz. Hayırlı günler.
3: Tacettin abi.
4: Ha.
3: Bunun bir tek hava filtresi takılacak. Başka bir şey yok.
4: Tamam tamam.
3: Seyhan.
5: Hadi çabuk gidiyoruz.
3: Nereye?
5: Babam Ali konuştuk ya. Taci abicim kolay gelsin.
4: Sağ olasın kızım.
3: Akşama doğru diyorduk.
5: Anca hayatım daha çiçek yaptıracağız. Hadi işte Ali, kimse gelmeden halledelim şu işleri.
3: Tamam, şu ellerimi yıkayayım geliyorum.
5: Hadi. Tekme atıyor mu Seyhan?
6: Yok, daha değil. Atıyorsa da ben hissetmiyorum daha.
5: O da olacak bir gülüm. Tekmeler atacak. Böyle body body yürüyecek anne anne diye.
6: Seninki de?
5: Yok gülüm, bizden geçti. Artık teyzelikle avunacağız.
6: Ablam daha yeni istemeye geldiler. Taraflar evimize kadar geldi.
5: Gelsin.
6: Önüne gelen kısmeti teptin.
5: Seyhan, insan sevdiğinden çocuk yapamadıktan sonra böyle evladına baktığın zaman onun yüzünü göreceğim. Sevdiğin adamla yapacağın çocuğu. Yoksa hiç olmasın. Ben razıyım valla. Ali?
3: Seyhan, benim iki dakika işim var, hemen geliyorum.
6: Şimdi geliyorum dedin.
3: Tamam geliyorum, siz gidin, ben hemen geleceğim. Hadi hemen geliyorum. Ulan Halim. Ulan Halim. İki dakikan var mı, bir şey konuşacağım? Ne var? Cumhur için sabah. Geliyor. Cumhur ne oluyor?
7: Bilmiyorum Zübeyir. Ustam bu arayı değil. Kafayı telefonla bozduk.
3: Bir bak

Telefonda söylediklerini duydum. Her kelimesini. Kimseye bir şey söylemedim, merak etme.

الو مع السلامه. انسان aşık olunca doğruymuş, yanlışmış, adetmiş, kuralmış. Gözü hiçbir şey görmüyor. Biliyorum. Bir şey söylemeyecektim. Yani karışmayayım dedim. Mesele neyse aranızda halledin. Ama o kızın kalbi çok kırıldı be Halim. Bir de sen kırma. Eğer gerçekten seviyorsan söyle. Ama öyle telefonda değil, yüzüne. Onu ne kadar sevdiğini bilsin.

0: Eda. Bir gelsene.
1: Hadi dışarıda görüşürüz.
0: Ne oldu? Furkanlarınızda bir şey var mı?
2: Efendim?
0: Furkan'la aranız şey gibi de.
2: Yok.
0: Çıkmıyorsunuz.
2: Hayır. Niye?
0: Ya bana aşk şarkısı göndermişti, hani aramızda bir şey olur falan, sana bir sorayım dedim.
2: Ha yok. Yok, hayır. Sen istediğin yap.
3: Geliyorlar.
4: Nerede?
3: Aa, Seyhan.
4: Ne karar verdin sana?
5: Seni bırakayım, Taceddin'le konuşmaya gideceğim.
4: Sami.
5: Ya bu Taceddin kardeşim zor günlerde çok yardımcı oldu bize. Yani şimdi onu böyle yalnız bırakmak yakışık almaz.
3: Ablam.
4: Seyhan gülüm, hazır mısınız?
3: Hazırız, hazırız. Hah bak, Ali de geliyor.
5: Bak bak, şunun gelişe bak bak. Mübarek sanki torun haberi vermeye değil, kız istemeye geliyor.
3: Ablam ne yapacağız?
4: Gülüm ne yapacağız işte, konuştuğumuz gibi.
3: Ha, sekteyi kalp.
4: Hadi hadi, ben bir babamı yoklayayım. Siz de bir kendinizi toparlayın.
3: Tamam, hadi birileri gelmeden.
4: Ah be şunları.
5: Hadi hadi.
4: Allah'ım, hadi hadi, hazır olun. Hadi bismillah.

0: Babam nasılsın güzel babam? Bak, kaburga dolmasının malzemelerini aldım. Maşallah, artık nasıl bir can istemesiyse bu. Hiç önemli değil, ben sana yaparım. Sen yeter ki iste baba. Ne oldu baba? Bak, benim sana bir maruzatım olacaktı baba. Ya hede, şu Seyhan'la Ali gelsinler, bir elini öpsünler. Bak böyle ayrı gayrı olmaz. Bak affetmek büyük.
1: Çağır gelsin.
0: He?
1: Ya lafımı ikiletme.
0: Tamam be, çağırayım gelsin.
2: Abi, çıkalım dersen Seyhan'la beni düşünme. Biz başımızın çaresine bakarız.
3: Olmaz öyle şey Ali'cim. Hep anca beraber kanca beraber.
2: Karar verdin mi?
3: Dur bakalım, sizin mesele halli olsun da.
4: Ablam şuradan bir baksana, benim hamile olduğum belli mi?
5: Gülüm maşallah, manken gibisin, hiç belli olmuyor.
4: Görünce bir şey anlamaz değil mi?
2: Kim?
4: Babam.
2: Zaten söylemeyeceğiz mi?
4: Ya söyleyeceğiz de işte biz söylemeden.
5: Hayatta anlamaz gülüm, ihtimal yok.
0: Seyhan.
4: Efendim ablam.
0: Hadi gülüm, babam bekliyor.
2: Bekliyor mu?
0: Vallahi ya, gelsinler göreceğim dedi.
3: Aliço hayırlı olsun ya. Bak çabbara hidayet erdi.
4: Hadi ablam, geliyor muyuz?
0: Kız hadi hadi.
5: Seyhan'ım hadi, iyi şanslar.
4: Sağ ol abla.
3: Hadi bakalım, gazanız mübarek olsun.
2: Feride çok sağ ol. Teşekkürler.
5: Abim hadi.

0: Ne oldu, ne var? Ne oldu?
1: Şarkı gönderdim ya sana ya, beğenmedin mi?
0: Ne şarkısı?
1: Gece yolcularından şarkı gönderdim ya.
0: Ya bana şarkı falan gelmedi Furkan. Ama aşkına gitmiş, istersen bir ona sor.
1: Aşkın?
0: Hı hı.
1: Hangi aşkım ya? Ha bizim... Ne alakası var ki?
0: Bilmiyorum o kadarını. Bugün bana okulda aranızda bir şey var mı diye de sordu.
1: Kim? Ne diyor ya? Saçmalamasın, ben ona şarkı marka göndermedim.
0: Aşkın hiç öyle demiyor ama.
1: Ya bana ne dersin desin, şarkıyı sana gönderdim ben.
0: Nereden biliyor peki?
1: Bilmiyorum.
0: Öf. Ha bak, bu arada şunu da söyleyeyim, şarkıyı çok beğenmiş. Haberin olsun.
1: Kim? Eda!

0: yukarıdaki şahit. Hep bir oğlum olsun istedim. Refikan bana bir değil, iki değil, üç kız evlat verdi. Kısmet. Ama Allah biliyor ya, kızmış, erkekmiş. O yavrularımın küçücük ellerini bir kere tuttuğumda şükrettim. Dedim, nasip kız evlatmış. Kız hakikatli olur. Anasına babasına bakar. İhtiyarlıklarında onları el üstünde tutar.
1: Tutarız tabi babam, ne demek?
0: Hele bir de mürüvvetini görelim. Kız evlat geldi. Elbet erkek torun da gelir.
1: Hadi inşallah.
2: Yürü be babam, affet gitsin.
0: Bir baba bu hayatta ne ister? Evlatlarının mutluluğunu görmek. Mürüvvetlerini görmek. Onların iyi, rahat olduğunu bilmek.
1: Baba, bak zaten senin bu konuda hiçbir sınıtın olmasın. Seyhan'la Ali tam olarak bu mevzuda...
0: Ya istedim de ne oldu? Nikahı benden habersiz giydiğiniz yetmedi. Bir de üstüne utanmadan baba yüzünden tiyatro yaptınız.
1: Şş baba.
0: Ya gelip de kendinizi affettireceğinize bir oyun daha oynadınız. Bir torunum olacak. Onu da gidikat yabancıdan öğrendim.
1: Hı? Babam sen nereden öğrendin?
0: Ya sus! Eyalem tebrik için arıyor. Benim haberim yok. Ya bu mu sizin evlatlığınız? Bu mu sizin babanıza saygınız?
1: Babam biz inan şimdi söyleyecektik.
0: Yeter! Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok Seyhan. Çünkü bana baba baba deyip bir kalemde ezdin beni.
3: Çapar ağa gelecekti.
0: Benim diyeceklerim bunlar. Bundan başka da hiçbir diyeceğim yoktur. Evladınızı analı babalı büyüdün. İşte bu kadar.

0: aşkım diye kaydediyorsun. Aşkım diye arkadaşın var, hangisine mesaj? Ya ne salağım ben ya. Ya oh Allah, ne salağım ben.
1: Cumali.
2: Buyur usta.
1: Sen bu internet işlerinden falan anlıyorsun değil mi?
2: Anlıyorum usta.
1: Gel bir bak bakayım. İstanbul'daki en iyi lokanta nere?
2: Bura tabii ki usta.
1: Lan oğlum riyakarlık etme. Şöyle manzaralı, şık, böyle en kaliteli yani. En güzeli nere? Bir gir bir bak oğlum.
2: Tamam usta.
1: Getir getir getir Cumali getir. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle.
2: Ustam et balık ne tarz olsun?
1: Et olsun. Et olsun.
2: Fiyat aralığı?
1: Aralık yok oğlum. Yani en kral yer neresiyse oraya bir bak. Şöyle filmlerde oluyor ya Cumali. Böyle şehri tepeden gören romantik bir yer.
2: Ustam hayırdır?
1: Karışma. Bak işine bak hadi. Dur bakalım ne?
2: Ustam sabahtan beri nihayet yüzün gülüyor ha. Sen iste ben her yeri bulurum.
1: La gir git terke.
3: Taceddin bak, sen bugüne kadar çok şey yaptın kardeşim. Bundan sonrasını ben halledeceğim.
4: Ne halledeceksin kardeşim? Çoluk çocuk ortada.
3: Ben bir yolunu bulacağım.
1: Şuna bak sayıver.
4: Hem Yiğit'e bir sor bakalım, taşınmak istiyor mu?
1: Taceddin.
4: Ya tamam kardeşim, ben arkadaşımı sokakta bırakmam.
1: Ciğer mi?
4: Ya tamam, hem adam bir yerden teklif bekliyormuş, hayır deyince çekti gitti.
1: Gitti.
4: Evet, hem istesem de bulamam artık.
1: Taceddin.
4: Ya kardeşim, konu kapandı.
1: Al bu çantayı, çık karşısına. Tak diye aç. 500 bin. Sıcak para.
5: Tamam derse bırakıp geliyorum.
1: Diyecek. Çantayı vereceksin. Yarın tapuda buluşacaksın. Emlakçıyı karıştırmak yok. Sen çantayı ver. Bakalım hayır diyebilecek mi?
5: Tamam Aziz Bey.

0: Yok, bir daha hayatta yüzümüze bakmayacak.
1: Ya Seyhan.
2: Nasıl geçti Seyhan abla?
1: İşte. Yok, konuşmuyor da.
2: Neden? Daha nikahı affetmemişti. Şimdi bir de torunu sakladığımız çıktı.
1: Ya Seyhan, saklamadık ki ya. 2 dakika bekle, söylenecek.
2: Birileri bizden önce söylemiş işte Ali.
1: Kim?
2: Bilmiyorum işte, millet arayıp da tebrik ediyor dediğine göre.
3: İyi de bizden başka kim biliyor ki?
1: Halim'le Cumali. Onlar da arayıp tebrik etmezler. Taci abi zaten tembihli.
2: Biri aramış işte.
1: Kim söyledi Seyhan?

0: Halim.
1: Seyhan, kusura kalma, rahatsız ettim.
0: Yok estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Ali evde mi?
0: Ali?
1: Bir çağırır mısın?
2: Halim?
1: Bir iki dakikan var mı, bir konuşak?
3: Ha Seyhan, sen çık, ben geliyorum.
1: Şöyle araba.
3: Ne oldu?
4: Allah'ım, bu ne alengirli bir iş ya Rabbim.
0: Ablam, babam kaburga sever miydi, sen hatırlıyor musun?
4: Yok gülüm, ben vallahi babamdan ilk defa duyuyorum bu kaburga lafını.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana inadından yapıyor sinir etmek için, vallahi billahi.
4: Seyhan'a kızdı ya.
0: Ona da kim söylemiş Allah'ını seversen ya, meraklı dudu gibi.
4: Ya bir bilsem, bir bulsam ki babama bunu kim söyledi. Vallahi billahi kıyametleri koparacağım Feride.
5: Can canım, kurbağa oldum. Kurabiye verelim mi sana?
4: Feride gülüm, elim dolmalıdır şu şey.
0: Verdim ablam. Al gülüm.
6: Meryem abla, Aslan ne zaman gelecek?
4: Ya gülüm, gelecekler işte, bak dolmaları doldurduk.
7: İkbal Hanım'ın şerefine.
4: Feride.
0: Aman ablam, artık yapılacak bir şey yok. Söyleyen söylemiş yani.
4: Hayır, ben şunu anlamıyorum yani. Ona ne oluyor? Onun mu torunu oluyor? Bir bulsam babama fitleyeni Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır, benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım, parçalayacağım.
5: Parçalayacağım, parçalayacağım.

0: neredeyse ya?
1: Ali, ne oldu, ne diyor Ali?
0: Hiç, dükkanla ilgili.
1: Dükkan mı?
0: He, ortak bir iş yapacağız da.
1: Arabayla falan?
0: Yok, Halim yemek işini ayarlayacak.
1: Allah Allah, bu kadar da düzeldiğini bilmiyordum ben aranızın.
0: Düzelmedi ya, iş için.
1: Anladım.
0: Senin neyin var?
1: Aman biliyorsun işte. Tam babamla barışacakken.
0: Seyhan.
1: Haklı. Ali haklı şimdi. Evlendiğimizi sakladık. Çocuğu sakladık.
0: Seyhan, her şey yoluna girecek. Bak böyle yaparak kızımızı da üzüyorsun ha.
1: Ali.
0: Ya bak, bir mucize oldu. Bebeğimiz oluyor. Gerisi de gelecek, merak etme.

0: Ya öldük açlıktan Melih.
1: Ya babam bu kaburga dolmaz. Çok zor pişen bir şey.
2: Ay ay ay kızlar neler yapmışsınız. Ellerinize kollarınıza sağlık.
3: Efendim kaburga dolması inşallah seversiniz.
4: Kaburga dolması mı?
3: Oy.
2: Ah, Sür. Ay, Cabbar Bey en sevdiğim yemektir.
3: Öyle mi?
2: Kaburga dolması bir. Bir de aşure çok severim. Pes doğrusu. Valla nasıl tahmin ettiniz?
0: Bildiğimden değil. Canım çekti.
1: Vallahi tesadüfün böylesi.
4: Çocuklar köfte?
1: Yok. Cancan benim yemeklerimi çok sever. Hiç ayırt etmez değil mi Cancan? Sana biraz dolma.
5: Ben köfte isterim.
4: Ben de.
1: Babacığım sana koyuyorum birazcık.
2: Birazcık?
1: He birazcık çünkü rejimde o.
2: Ay torun geliyor Cabbar Bey. Bugün yemeyeceksiniz de ne zaman yiyeceksiniz?
1: İkbalcığım sen nereden öğrendin bu torunu?
2: Mertcancığımdan. Duyar duymaz bir sevindim, bir sevindim. Önce İkbal dedim arama şimdi rahatsız etme. Ama sonra aman dedim aç telefonu tebrik et böyle güzel bir haber için. Aferin sana Mertcancığım.
1: Bir bulsam babama Fidleyen'i Feride. Artık bil ki dünyaları, kıyametleri kopartacağım yani. Hayır benim Seyhan böyle perişan etti ya. Onu parçalayacağım, parçalayacağım. Cancan, dolma. Bir ağırlık çöktü Saymen.
6: Ne çöker tabi. Kızım bu kaçıncı katmer? Bir de şekilli yapmışsın.
7: Kalpli. Geç ben bunu Halim için yaptıydım ama vallahi midem kazınınca artık dayanamadım yedim yani.
6: Yemek üstüne.
7: He üstüne. Ama bastırdı yani.
8: Bir de uyku bastırdı.
6: Halim.
9: Halim. Koş vallahi yemek bebek kalmayacak sofrada.
6: Oğlum yemeğini yemedin.
8: Tamam tamam. Tamam anacığım tamam. Hiç karnım kaldı.

0: Eda, ne oldu canım, iyi misin sen?
1: İyiyim.
2: Ha, suratın asık da.
1: Yok bir şey.
3: Seyhan abla, bu turunun kimi söylediği belli oldu mu?
0: Ay vallahi işte bilmiyorum Edacığım. Biri aramış işte artık. Kim söylediyse de her şeyi berbat etti yani.
3: Allah Allah ya. İnsanların da işi gücü yok resmen.
2: Tamam Eda, dayım nerede biliyor musun?
3: Bilmiyorum. Aramadı da.
0: Taci abiye gitti, gelir şimdi.
4: Seyhan, ben çıkıyorum.

0: Nereye?
1: Taksim'e.
0: Aa, ne yapacaksın Taksim'de?
1: Bir arkadaş bir şey rica etti. Geliyorum hemen. Tamam. Hadi afiyet olsun.
0: Hadi sağ görüşürüz. Ol. Geç kalma.
2: İyi akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar.
2: Taci Bey.
4: Buyur kardeşim.
2: Ben Savaş. Emlakçı Selami Bey'le görüşmüştüm evle ilgili. Son bir teklif için geldim buraya.
3: Kardeşim Taceddin, bir dakika sen, arkadaşım sen konuş bir dinleyelim.
4: Sami mi?
3: Sen karışma bir dakika.
2: Çantada 500 bin nakit var.
4: Savaş Bey kardeşim.
2: Bakın benim niyetim ciddi. Evinize talibim. Eğer tamam derseniz para burada. Şimdi hemen işi bitirelim.
3: 500 bin.
2: Evet.
3: Verip gideceksin.
2: Aynen.
5: Yani Mertcan, bu kadını bize musallat ettiği yetmedi. Bir de Seyhan başını yedi.
6: Kadın da yani yememiş, içmemiş, aramış. Çocuk ne bilsin ki ablam?
7: Hayır, ben de şunu anlamıyorum. Nereden çıktı bu Asu, görüşme?
6: Sıra arkadaşı.
7: Çocuklarda suç yok da öbürü iblis. Meliha.
8: İkbal Hanım, ben alayım tabağı. Ya kızım, babanızın torundan haberi yok muydu?
7: Vallahi yoktu da işte sayenizde oldu. Şimdi İkbal Hanım, bu ailenin içinde bir mevzu.
8: Aslında İkbal Hanım, biz söyleyecektik de işte keşke babam sizden duymasaydı.
9: Evladım ne bileyim, yani böyle bir şey babadan saklanır mı? Yani siz de bir alemsiniz.
6: Ali?
3: Tamam, satıyoruz.
4: Samim.
3: Bak Taceddin, senin evde gencecik bir kızın var. Yarın öbür gün üniversiteye gidecek. Dünya hali, bu iş bulur bulamaz, sağlığı var, hastalığı var. Bugüne kadar bizi düşündüğün yeter. Biraz kendi aileni düşün, tamam mı?
4: Ya Samim.
2: Tamam mı?
3: Tamam kardeşim. Evi satıyoruz, ben çıkıyorum, kabul.
6: Ali ne oldu, hayırdır?
2: Ya Feride çok önemli, bana yardım etmen lazım.
6: Ne oldu, Seyhan mı?
2: Evet.
6: Ne oldu kurban olayım, neyi var?
2: Yok bir şey ya, canı tatlı istedi.
6: Tatlı mı?
2: Ha, tiramisu. Hani geçen gün Beyoğlu'nda bir kafeye gitmiştiniz ya.
6: Evet.
2: Ya, ondan istiyor herhalde ama ben adresi sordum, iş çıkmasın diye yok mok dedi ama aşerdi kesin.
6: İyi tamam, gideriz birlikte alırız.
2: Tamam, üstünü değiştirsen.
6: Üstüm mü? Niye ki? Kötü mü giymişim?
2: Yok canım, kötü olur musun işte, ben bu ev kıyafeti zannettim. Hani çıkacağız ya, bir elbise falan. Ne bileyim, ben de öyle heyecanlanıp saçmalıyorum ya.
6: Ev kıyafeti mi? İyi tamam, şık giyin ya.

0: Ağzına lokma komadı. Nereye gidecekmiş Gülendam? Sana bir şey dedi mi? Gülendam? Kızım cevap versene.
1: Anacığım ben çıktım.
0: Gülendam. Gülendam.
1: Ne oluyor ya?
0: Cevap vermiyor.
1: Uyuyakalmıştır.
0: Ne uyuması canım, ne uyuması?
1: Ne bileyim ben.
0: Baksana rengi sarı soldu. Gülendam.
1: Ablan. Bana bak gözünü seveyim şimdi şakalısın astik kalk bakayım.
0: Oğlum kız hasta. Şekeri var, tansiyonu var. Feride'yi mi çağırsak?
1: Olmaz.
0: Ya niye?
1: Ya işi var gücü var ben biliyorum.
0: Tamam o zaman yürü.
1: Nereye?
0: Hastaneye.
1: Nasıl hastane ya? Aman babam benim nasıl hastane ya?
0: Yürü kız gidiyor.
1: Ablacığım Allah aşkına uyan. Gel kalk.
0: Hadi
1: kalk
0: bak. Yürü.
1: Yardım çağır anacığım. Yardım ya, çağır.
0: Yardım.
1: Gel biz bunu ikimi kaldıramayız ki ablam benim. Kendine gel ablam. Hadi kalk. Kalk bakayım. Koş.
2: Samim. Gel şu parayı geri verelim hadi.
3: Allah Allah.
2: Ya siz öyle ben böyle ben nasıl rahat edeceğim?
3: Edeceksin kardeşim. Bunun geri dönüşü yok.
2: Sen?
3: Ben? Ben ne gideceğim eve çocukları alacağım karşıma. Bir güzel konuşacağım.
2: Ha çıkıyorsunuz yani?
3: Çıkıyoruz. Yarın evi boşaltıp teslim edeceğiz. Hadi. Hadi Çacet. Hadi ciğer.
4: Dedim o kadar katmer yeme diye. Ah akılsız kız. Pekmezi de sürmüş.
1: Çenesi hiç durmuyor ki. Kolunu gırtlak. Her gün ayrı bir bela. Her gün ayrı bir bela ya.
4: İştah oğlum. Adana'da da kaldırdık bunu.

0: kaç sefer. Tatlıyı yiyince kendinden geçiyor.
1: Allah'ım yarabbim. Anacığım bak ben fazla kalamayacağım, haberiniz olsun.
0: Nereye oğlum?
1: Ya gitmem gerek anam benim. Bu hayat memat meselesi.
0: Abo, hastanelerde bir başına mı bırakacaksın bizi halim? Ya bu da oyun değil can.
1: Ya canım anam ne diyeyim ben şimdi?
0: Hay aşk olsun halim, aşk olsun.
1: Yarabbim ya Resulallah.
2: Nasıl çıkıyoruz dayı?
3: Çıkacağız kızım, taşınacağız.
2: Hey, Ali'nin haberi var mı?
4: Var da kesin belli olana kadar ses çıkarma dedim.
2: Allah Allah.
5: Nereye gideceğiz? Ben, Eda, Mertcan, Ali abiler, sen?
3: Bilmiyorum oğlum, elbet bir yer bulacağız. Bütçemiz buraya uymaz, başka mahalleye uyar. Bir hal çaresi bulunacak.
2: Ya ablamlardan ayrılacağız.
3: Mecbur, başka çaresi yok.
2: Peki ne zaman?
3: Ev sahibi evi boş istiyor.
5: Dayı ne zaman?
3: Yarın çıkıyoruz.
6: Ne dedim? Bu iş biter dedim mi, demedim mi?
7: Dediniz Aziz Bey.
6: Peşin paraya can dayanır mı, dayanmaz mı? Aferin aslanım. Yarın ilk iş tapu. Satışı bitiriyoruz.
7: Merak etmeyin Aziz Bey.
6: İşim bitti sanmam. Yıkacağım o evi başına.
2: Ali, o ne?
7: Adres.
2: Ne adres?
7: Yarın teslimat vardı.
2: Hastanenin sokağına giriş yok. Sen beklersin başında, ben hemen alıp gelirim, tamam mı?
7: Yok yok, arabayı park ederiz.
2: Canım ne gerek var? 2 dakikaya alıp geleceğim ben.
7: Olmaz. Akşam yalnız yürüme.
2: Sen niye daha önce sepaktan girmedin? Niye buradan gidiyoruz?
7: Arkadan dolaşacağım. Şeye daha yakın, daha az yürürüz.
2: Allah.
1: Gel Cumali, gel. Al şu paraları, bir ilaçtır, ihtiyaçtır karşılayacaksın artık.
8: Tamam usta.
3: Anamla Gülendam ablaya mukayyet oluyorsun.
8: Abla nasıl?
3: İyi iyi, biraz şeker fırlamış. Doktor 1-2 saate kadar taburcu olursun dedi.
8: Ustam çok uyuyor ya.
3: Cumali eskere konuşma Allah aşkına. Tamam işte, anam yine mukayyet olsan yeter. Onlar sana emanet. Ben 1-2 saate kadar gidip geleceğim, tamam mı oğlum?
8: Tamam ustam, sen merak etme.
3: Aferin oğlum, aferin aslanım, aferin. Hadi bakayım.

0: Ali, kafe uzakta kaldı. Niye geldik şimdi buraya?
1: Secde. Ha. Şu oteli görüyor musun?
0: Evet.
1: Ha. Şimdi oradan içeri gireceksin. En üst kata çıkıyorsun.
0: Tövbe. Niye?
1: Lokanta var orada, lokanta.
0: E tamam, benim ne işim var lokantada Ali?
1: Var.
0: Ali.
1: Feride. Seni orada bekleyen biri var.
0: Ali bak.
1: Hadi. Ben seni burada bekleyeceğim, hadi. Hadi. Geç kaldım. Geç kaldım. Ferde bekle. Bekle Ferde, Allah aşkına, geliyorum. Ali. Ali, ben Ali'yi arayayım. Ben Ali'yi arayayım. Bu ne? Telefon? Allah. Allah.
2: Şimdi tabii Hade ince ev bulmak da kolay değil.
0: Bize gelirsiniz Samim abi.
2: Ne, hep beraber? Yok ya, olmaz öyle şey. Cabbar ağa karşıda ya.
0: De en azından çocuklar işte, zaten babam bırakmaz.
3: Siz? Ali abiyle sen?
0: Onu bilmiyorum da.
2: Ya otel orada, açıkta değiliz yani. Bak şimdi aksi gibi otel dolu. Ama Ali ile sana bir oda ayarlarız ya, bir oda çıkar.
4: E sen ne yapacaksın?
2: Başımın çaresine bakacağım oğlum, bir süre. Taşınana kadar. Dur bakalım ya, şu Ali abiniz bir gelsin. Seyhan. Nerede Ali?
0: O işi varmış, çıktı. Samim abi gelir şimdi.
2: Anladım. Cancan?
5: Hala karşıda. Ah, müsaadenizle Melih hacım, yemekler çok güzeldi. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun.
5: Bilmeden bir pot kırdım. Artık siz kusura bakmayın.
6: Yok yok. Orada bizim de bir hatamız olmuş.
7: Çok özür dilerim Melih abla.

0: Gülüm, sen de nereden bileceksin İkbal Hanım'ın hemen telefona sarılacağını?
1: Çocuk haklı. Maşallah aslan gibi açık görüşlü bir baba. Yani Beylerciğim, böyle bir şey saklanır mı? Aşk olsun. Cafer Bey, bu gece için çok teşekkür ederim. Bir daha sefere ben sizi ağırlamak isterim. Şöyle hani dışarıda bir yerde buluşuruz. İçimiz şenlensin biraz. Ne dersiniz?
2: Hayırlısı.
1: Hayırlısı.
2: Efendim?
3: Alo Ali, ben geldim. Geldim, merak etme de, burada kimse yok.
2: Nasıl yok?
4: Yok işte.
3: Meşhur bir şahıs yere gitmiş ama kimse yok.
4: Siz
3: sır, sen biliyorsun Ali.
2: Tamam, ben arayacağım, kapat.
3: Yok ya, valla ben geliyorum, hiç duramayacağım.
2: Yok, gelme, kapat, ben seni 2 dakikaya arayacağım, tamam.
3: İyi, tamam, hadi.

0: Ulan Halim, ulan Halim. Yiyecek günü mü buldun? Yeme! Yeme Gülendam ablacığım, yeme. Şekeri fırlattın da beni mi buldun? Homini gırtlak, yemesene. Yeme.
1: Ha Feride, aradım. Geliyormuş, yoldaymış. Birazdan orada olur.
0: Ya sorma işte kimin geldiğini.
1: Tamam, geliyor.
0: Ya bir şey olursa ben buradayım. Gelip seni alacağım zaten, tamam? Hadi.
2: Hepimizi sadece büyük bey bulacağız, tamam mı canım?
3: Neli abla?
2: Meryem ablam burada, ben seni getireceğim istediğin zaman.
3: Ama orası bizim ev gibi.
4: Yine öyle olacak ablacığım.
3: Ya uzağa taşınırsak? Nasıl gidip geleceğim ki ben?
2: Ben getireceğim seni oğlum. Söz veriyorum sana.
3: Ben taşınmak istemiyorum.
2: Taşınacağız amcan.
3: Niye?
2: Oğlum bak, bizim kalacak yerimiz yoktu. Taceddin abi bize bu evi emanet verdi. Şimdi emaneti geri vermek zorundayız, mecbur.
3: Mertcan, konuşmuyorum sizle.
2: Oğlum.
3: Melih ablamla Cabbarcı deden de ayrılmam.
4: Mertcan.
3: Hiçbir yere gitmiyorum.

0: Bekliyoruz. Buluşma yerini bildireceğim. Aramızda kalsın. İkbal. Babam maşallah bu kadınla hiç ayrılmak bilmiyor yani.
1: Melia.
0: Hayır şimdi tamam yani Allah var işte hayat dolu, neşeli, cilveli, fıkır fıkır bir kadın tamam işte torunu kocaya na çok güzel arkadaşlık yapıyor. Ama baba yani bana biraz ısrarcı gibi.
2: Ya sahne. Sen karışma benim işime. Haydi.

0: Hadi be, hadi be.
1: Yanlışlık yaptım.
0: Bu ne be? Bu ne be? Benzin mi bitiyor? Allah kahretmesin. Yürü oğlum, yürü. Hadi sırası değil, yürü oğlum. Hadi be, yürüsene be, yürü be. Oh. İyi akşamlar kardeşim.
2: Önüne baksana ya. Şimdi bu trafikte polis bekleyeceğiz.
0: Kardeş bak, benim çok acelem var. Kusura kalma, hasar fazla değil. Bunu aramızda halletsek.
2: Olmaz öyle şey, zabıt tutulacak.
0: Öyle de benim çok mühim bir işim var. Yani bekleyenim var, anladın mı? Benim gitmem lazım. Sen beni assan da kessen de ben kalmam mümkün değil.
2: Ne demek gitmem lazım? Bal gibi bekleyeceğim.
0: Peki. Gideceğim yür. Al sen bunu. Ben sana adresimi de vereceğim, telefonumu da vereceğim. Anladın mı? Ben gideceğim yani.
2: Şirket arabası bu. Ara polisi.
0: Ya. Al bunu.
2: Bu ne?
0: Arabanın anahtarı. Bak, bu da iş yerimin adresi. Sana istediği kadar parayı vereceğim kardeşim. Sen zaptını tuttur. Ben söz veriyorum, geleceğim, tamam mı? Hadi kardeşim, kusura kalma.
2: Kardeşim.
3: Beni sevmeye mecbur değilsin. Sen bir gerçeksin, yalan.
4: Teşekkürler.
3: Belki bir aşkla.
0: Misafirinizi bekliyor musunuz?
4: Valla bilmiyorum. Ali bekle dedi ama.
0: Sipariş?
4: Yok sağ ol.
0: Ben size içecek bir şey beklemedim.

0: Çocuklar okulu, sınavı, bir düzene girmedik şu gariplerin hayatı Meryem.
1: Biz sizi bırakmayacağız Sami. Yani bak mesela çocuklar bizde kalır artık koyun koyuna.
0: Olmaz öyle şey.
1: Olmayacak ne olacak? Sizi sokağa atacak halimiz yok yani. Bu mahalleden de bir ev bulacağız.
0: Buralar pahalı Meryem, bu kadar kişiye sanmam, bizim gücümüz yetmez.
1: Uzaklara mı gideceksiniz?
0: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Yok, bir çare bulacağız Sami. Hayır, biz madem ki bunca yıl sonra buluştuk, her takdiri ilahidir yani, bunca yıl sonra tekrar bir araya geldik. Ha, bunu da atlatacağız, bir çözüm bulacağız. Sen merak etme.

0: make you happen.
1: Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Beyefendi kime bakmışsınız?
2: Ferda.

0: Ferdi.
1: Halil.
0: Yetiştim.
1: Sen miydin?

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim, ne yapacağız?
1: Bilmem. Yani Ferda, bilmiyorum, anlamda bilmiyorum. Sanma abi bir taraftan, Meliha ablam, Cappara.
0: Şimdilik kimseye söylemesek? Ha? Yani bir süreliğine olmaz mı?
1: Kaçak mı?
0: Biz her şeyi yoluna koyana kadar. Bir süre.
1: Tamam. Sen nasıl istersen yani.

0: Yarları yiyeceğim ama ha. Sabah sabahtan.
1: Tamam.
0: Alır seni götür.
1: Nereye?
0: Bilmem. Ya kusura bakma, ben biraz heyecandan kalbim biraz göm göm oldu. Neyse, bir yer buluruz be Feride.
1: Ne dedin?
0: Bir yer dedim, buluruz.
1: Hayır, sonra. Sonra ne dedin?
0: Feride.

0: 你长得美呀。
1: 海吧，

0: Cancan?
1: Çantayı ben topluyorum, o boşaltıyor dayı.
0: Niye oğlum?
2: Gitmeyeceğim.
1: Mertcan.
0: Cancan. Oğlum akşam ne konuştuk, hepimiz gideceğiz. Hadi yarın. Gideceğiz, mecburuz.
2: Melih ablalar?
0: Onlar kalacak.
2: Ben de kalacağım.
0: Cancan.
2: Ne olur ki, ben içindeyken eve alamazlar.
0: Oğlum.
1: Mertcan hadi ablacığım, bak toplanmamız lazım, bana yardım et. Lütfen. Mertcan.
2: Gitmek istemiyorum.
1: Ya Mertcan ne yapıyorsun, yeter.
0: Eda hadi kızım, sen git kızım, hadi ciğerim, ben hallederim, tamam.

0: Adam Taci abinin dükkanına geliyormuş.
1: Oradan da tapuya gidecekler. Dayım söyledi.
0: Bitti yani. Geri dönüşü yok.
1: Yok. Çıkıyoruz.
2: Aha, önüne doğru. Evet Rıfat Bey. Yalnız bugün ben dükkanda olmayacağım. O su biraz karışık. Taci abi var, o teslim edecek arabanızı. Tamam, tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi misin?
1: İyi.
2: Kızımız?
1: İyi, o da iyi. De, otelde biz ne kadar idare ederiz onu bilmiyorum.
2: Edeceğiz ya, bir şey bulana kadar.
1: Biz 6 kişiyiz, nasıl ev bulacağız Ali?
2: Bulacağız.
1: Buraları unut, imkansız. Mecbur uzağa gideceğiz. Ya ben diyorum ki, şöyle biz kendimize göre bir ev bulsak.
2: Seyhan.
1: Ya bebek geliyor, şimdi oradan oraya sürükleneceğimize hem ablamlara yakın oluruz.
2: Sen abi? Mert'e ne olacak? Yiğit, Eda. Bunlar bize evlerini açtılar Seyhan. Sen abi koltukta yatıyor, bize odasını verdi. Ben şimdi ne diyeceğim?

0: kalıyoruz.
1: En yakın arkadaşlarım sokakta kalıyor.
0: Kalmaz, bırakmazsın. Evden gelen parayla yeni bir yer tutarsınız.
2: Aynı şey değil ki anne ya. Biz buradayız, Melih ablalar karşılarında oturuyor. Alıştılar buraya.
0: E kızım, biz elimizden geleni yaptık.
1: O adamlar çıkmasa mis gibi evlerinde oturuyorlardı.
0: Taci.
1: Ayça kızım, kaldır şu uğursuz çantayı gözümün önünden.
3: Ha, Emirgan Park. Tamam. Yarım saat sonra. Efendim?
4: Özledim Ferda. Özledim.
3: Ben de. Ben de çok özledim. Hadi.
4: Tamam peki. Hadi bak.
3: Zayıfladım ben, inceldim mi ya?
5: Tam hayırdır neşe yerinde.
6: Lan ne zebani gibi dikiliyor ya başımda sabah sabah Allah aşkına ya.
5: Ustam bir şey lazım diye soracaktım.
6: He. Al şunu, git şu köşede künefe kap gel.
5: Kime ustam?
6: Sana, Zübeyir'e, Hamza'ya, işte arkadaşlar hep beraber afiyetle yesin.
5: Hayırdır ustam?
6: Soru sorma oğlum, kap gel.
5: İyi, Samma abilere de bırakırım veda niyetine.
6: Ne vedası?
5: Ustam Taci abi evi satmış, sen duymadın mı?
6: Öyle mi be?
5: He, onlara da bırakırım, örümcek man sever.
6: Allah Allah, Allah Allah.
7: Taci abi, vallahi olmayacak şey oldu Feride.
2: Ay peki kim bu kadar parayı veriyor ablam?
7: İşte vallahi adam biri.
6: E pehlivan?
7: E o da gidiyor baba. E koca yanak, çocuklar, Samim'de gidiyor yani.
2: Seyhan Ali, onlar da mı gidiyorlar?
6: Ya ne yapacaklar bu kışın ortasında?
7: Baba ne yapacaklar artık, başka bir ev bulacaklar.
2: Ablam o kadar kişi nasıl bulacak ev?
7: Ya baba, ben bir şey soracağım sana da, iznin olursa acaba bu çocuklar akşam bizde kalsınlar, hani yani yeni bir ev buluncaya kadar, olur mu?
6: Çağırın gelsinler. Bacınıza da sorun ha.
7: Ya Seyhan da çağırayım mı baba?
2: Tabii babam ya, barışın artık, kurban olayım.
6: Ya çağırma. Önce bacına sor. Bana da haber verin.
8: Savaş. Evraktır, kağıttır. Her şey hazır mı oğlum?
9: Hazır Aziz Bey. Bir saat sonra dükkanda buluşacağız.
8: Aman ha, bir terslik çıkmayacak.
9: Parayı aldı Aziz Bey. Bu saatten sonra terslik çıkmaz.
8: Oğlum işin içinde samım var. Gökten taş yağar. O uğursuz gene çıkar işi bozar.
9: Bozarsa lisan-ı münasiple işin doğrusunu anlatırız.
8: Hadi bakayım hadi. Her şeyinizi kontrol edin. Bir aksilik istemiyorum.
9: Tamam efendim.
10: Çocuk haklı. Niye pes ediyorsunuz? Burada sevdiğiniz insanlar var. Okul var, mahalle var. Belki siz buraya çok bağlandınız. Belki siz burayı bırakmak istemiyorsunuz. Ne? Kesin gidiyor musunuz?
11: Furkan, ev satıldı.
10: Ev satılsın abim. Tapu devroldu mu?
11: Daha değil.
10: Tapu devrolmadan ev satılmaz. Hemen pes etmeyin.
12: Ne yapalım?
11: Bilmiyorum.
12: Var mı 500 bin lira?
11: 500 bin liram yok Eda. Mangal gibi yürek var ama. Bir de planım var.
10: Yine mi?
11: Ne yine mi ya?
12: Ne yapacağız Furkan abi?
10: Aha! Küçüme, işte ben bu coşkuyu arıyorum alacanlar. Bu coşku oldukça her mevzuyu çözeriz.
12: Nasıl? Evet nasıl?

0: Günaydın ablacığım.
1: Hayrım, günaydın, nasılsın?
0: Vallahi iyiyim. Hiçbir fenalık yok. Her şey kontrol altında. Asanç Belkamal derler de ondan sağ olasın. Ya bir tatsızlık duydum, doğru mudur?
1: He Samim.
0: He?
1: Vallahi doğrudur Halim, öyle olmuş.
0: Vay sanmamma ya. Hay nereden de çıktıysa bu durum şimdi. Taci abi yapmazdı böyle şeyler ama.
1: Ablam? Feride gülüm, hayırdır, nereye?
2: Ben mi? Hiç, biri değil öyle.
1: He,

0: Ses etmedin de yani siz ikiniz bir şey bir yere mi?
1: Halim mi? Yok canım, biz Halim'le ne yapacağız ki?
0: Halim.
1: Halim, sen bize gelmedin herhalde.
2: Yok, ben size gelmedim. Sami abinin durumunu duyunca koştum geldim ondan yani.
0: Ay Halim, vallahi bir tanesini hiç senin gibi görmüyorum ben ya. İyi tamam, hadi sen gel, ben de gidiyorum şimdi.
2: Ha, ablacığım bir de sağlık durumu çıktı bizim ya.
0: Ay ne oldu?
2: Sorma ya, Gülendam ablamın şekeri fırlamış. Hastaneye kalktı.
0: Ay Gülendam ya, yapmasın bunları.
2: Ben de diyorum yani bir ara Feride gelip baksa mı ki?
0: Ah tabii ya Feride, hadi sen şimdi baksan, ben sonra gidersiniz.
1: Ha, öyle mi diyorsun ablam?
0: E tabii gülüm, bu sağlıktır. Hadi hadi.
2: Hadi bakalım. Anlamış mıdır Feride?
1: Bilmiyorum, aniden çıktı, haber veremedi.
2: Anlamış mıdır?
1: Bilmiyorum, anlamamıştır.
2: Bir baksak.
1: Dönersem anlar, kesin anlar. Neyse, anlamadı ablam.
2: Yalan da söyledik kadıncağız. Ablacığım,

0: Tamam, ilacı aldım.
1: İlaç mı?
0: Adam bugün geliyor mu?
2: Evet.
0: Tamam işte, bunu adamın çayına koyacağız, uyuyacak.
1: Ne?
2: Ha Furkan, sen delirdin mi?
1: Bunun için mi okulu kırdık biz?
3: Bence harika bir fikir.
0: Canımsın, canım!
1: Ya siz deli misiniz ya? Nesi harika bir fikir bunun? Adam uyanmayacak mı?
0: Uyansın ya. Birkaç saat uyuyacak ya adam, bir şey yok. Bugünlük, tabu dairesini kaçıracak. Mevzu da yarına kalacak işte. Bir gün bir gündür. Yalan mı?
3: Evet, doğru.
0: Abimsin, abim! Yürüyün! Hızlı!
4: Şurayı mı Feride?
3: Ha, olur, her yer olur Ali.
4: Ha, gel böyle. Öyle atırız. Çok güzel. Çay ister misin?
3: Yok, sağ ol.
4: Ya dedim halim, buralarda kimsecikler görmez, ne bileyim. Ağaçtır, çiçektir, böcektir, derizdir. Biraz içimiz şenlenir dedim ya. Ne oldu ya?
3: Yokmuş yani.
4: Allah aşkına sana ne oldu Feride?
3: Ayıptır söylemesi, benim içim şen zaten hanım. Vallahi yani Semim abim bu kadar zor zamanlar geçiriyor. Ben de kalpsizmişim gibi hala ağzım kulaklarımda, toparlayamıyorum valla.
4: Vallahi ben de ya. Akşam hastaneye gittim, artık içim nasıl coştuysa Gülendem ablamı öpmüşüm ben.
2: Tövbe.

0: Ben sanayiye gidiyorum. Dükkan sana emanet, tamam mı?
1: Tamam abi. Görüşürüz. Tamam.
2: Ya Furkan gel vazgeçelim. Olmaz bu iş, saçma.
3: Bence de. Boşu boşuna başımıza bela alacağız.
4: Hayır.
2: Mertcan.
5: Ya alacağım kardeşler, güzellerim. Deneyeceğiz ya. Deneyeceğiz abi, ne kaybederiz?
3: Ya ne demek ne kaybedeceğiz? Koskoca adamı nasıl uyutacağımızı söyler misin bana?
5: Yahu fili uyutuyor bu ilaç, fili.
6: İyi günler. Taci Bey burada mı?
5: Taci Bey abi, vallahi işi var, gelecek şimdi ya. Sen otur, şöyle bir çay ikram edelim biz sana ya. Üstümen koş, sandalye getir abi, sana bir çay ikram edelim biz.
6: Teşekkür ederim.
5: Koş. Buyur abi, otur sen şöyle.
6: Sağ ol ufaklık.
5: Eda, çay. Ha şey ben alırım.
3: Yapma.
5: Yahu bir şey olmaz.
3: Asıl yutun.

0: Buyur abicim sana çay.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
1: İşi uzun sürer mi?
0: O iş çok uzun sürmez abi ya. Hadi Hacı abi 10 dakikaya gelecek, konuştuk. Sen çayını soğutma abi. Afiyet olsun.
2: Ya nereye gidiyoruz?
3: Gel bir iki dakika.
2: İyi de tamam, bir şey söyle.
3: Senden sonra bir arkadaşımı aradım. E'si mucize oldu.
2: Mucize?
3: Hı, gel.
4: Bizim Ali Çoy'u emlakçılar üstüne salarız. Hemen bir iki günde ev çıkar.
5: Ya çıkar da.
4: Ne tam çıkar da?
5: Böyle içime sinmiyorsa bilmiyorum.
4: Sin. Taceddin, sindireceksin. Dünyanın parası ol. Sen bu parayı çalışıp nereden bulacaksın? Biz de çocuk değiliz, biz de halledeceğiz.
6: Alo.
7: Buyurun Savaş Bey.
6: Taci Bey, her şey tamamsa ben çıkıyorum.
7: Tamam. Dükkanda buluşuruz.
6: Tamam.
3: Gidiyor musun?
7: Nereden çıktı bu adam ya?
4: Allah Allah, ne demek nereden çıktı ya? Hadi topalım, hadi.
8: Melih, azıcık daha sen otursaydın.
9: Yok be Çiğdem, gidelim. Vallahi bindik bir alamete. Ay bilmiyorum.
3: Ev sahibi arkadaşımın teyzesi. O söylemişti daha önce kiracı gidiyor diye ama ben pek ihtimal vermemiştim. Sonra bugün aradım öylesine.
6: Ha?
3: Ya kirayı dert etme, onu halledeceğiz. Tamam, burası öbür baktığımız ev kadar rahat değil biliyorum ama işte bir oda bir salon, idaresi kolay. Şöyle şuraları böyle zevkimize keyfimize göre bir şeyler de koyduk mu?
6: Sen abiler nerede kalacak?
3: Ya bir çocuğumuz oluyor Ali.
6: Tamam, kalacak yerimiz var, sokakta değiliz ki.
3: Ya var tabii de. Otel odası. Sonrası da belli değil. Ya zaten ay sonunu zor getiriyoruz. Şimdi 6 kişiye birden ev bakacağız.
6: İnanmıyorum ya. Sen gerçekten bu kadar bencilce bir şey söylediğine inanmıyorum.
3: Bencil mi?
6: Nasıl basıp gideceğiz?
3: Ya nasıl kalacağız peki? Ya doğru düzgün bir yer bulamazsak? Ya bu fırsatı da elimizden kaçırırsak? Nasıl bakacağız biz bu çocuğa? Bir çocuğumuz oluyor. Senin umrunda bile değil. Şimdi ben miyim bencil olan, sen misin?
4: Melih, ben seni bırakayım da şimdi gidip eve eşya toplayayım.
10: Yok ya, bu halde olmaz Sami.
4: Anca Melih, vakit yok gülüm. Şey yapma, yarın evi teslim edeceğiz.
10: Sami, hadi gel bir çay içelim ya.
4: Melih.
10: Bak, vallahi bir nefes al artık, yeter. Ben bir yandan, kızlar bir yandan eşyaları toplarız. Sen hiç merak etme, bir soluklan gülüm ya.
2: Yani doluya koysam olmuyor, boşa koysam dolmuyor. Diyorum Halim, olmaz böyle yani, böyle olmaz. Ama ya bu Amerikalı aklıma geldikçe benim cinlerim tepeme çıkıyor.
10: Talat. Ama benim iyiydi, kesmiştim ha Halim. Ama hep yanımda oldun Halim. Vallahi. Yani beni reddettiğinde bile yanımdaydın.
2: Ya Ferda.
10: Vallahi Halim öyle. Ya ben yokum dedin ama aslında hep buradaydın. Bir kere kebap getirmiştin bana, hatırlıyor musun?
2: He.
10: Ay benim nasıl canım çekmişti o gün. Kapıyı bir açtım. Koskoca bir tepsi kebap. Resmen içimi okudun ya.
2: Okumadım, duydum.
10: Ha?
2: Sen demedin mi sushi olmasın da şöyle güzel bir kebap olsa diye?
10: Dedim de ben onu telefonda Eda'ya söyledim Halim. Hatta kadınlar tuvaletinde.
2: Bu Meret insana her şeyi yaptırıyor Ferda. Yani bir kere kıskanmaya gör. Akıl sağlığım gidiyor benim yani. Ben kendimi hayret ediyorum.
10: Halim ama...
2: Ben bilir miydim? Elin sinemasının kadınlar helasında tuvalete tüneyip seni dinleyeceğimi.
10: Halim, sen beni takip mi ettin?
2: Ne?

0: İkbal Hanım. Ben Cabbar. Sağ olun. Yok, akşam gelemeyeceğim. Bir maniniz yoksa siz gelin. Sahile. Şimdi. Yok, uzun sürmez. Yarım saat. Tamam, bekliyorum.
1: Aman. Oğlum daha ne kadar uyuyacak bu adam? Oğlum birkaç saat uyuyacak, tapu dairesini kaçıracak işte.
2: Yapma ya, o kadar uyuma.
1: Uyur, çekil. En işi yalan Nuri.
2: Gerçekten mi?
1: Vallahi.
3: İyi. Eda.
1: Berto.
2: Hoş geldin Ali abi.
1: Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz?
3: Vallahi iyi be.
4: İyisiniz.
3: İyi.
1: Bu ne? Adam ya da bu uyuyor.
3: Niye uyuyor oğlum?
1: Ne bileyim abi, uykusu gelmiş adamın. Yatırdık biz de.
2: Ali abi bizim ev sahibi ya.
3: Kim?
2: İmza alacak adam. Furkan abi uyuttu. Artık imza vermeyecek.
3: Ulan Rıfat Bey lan bu. Rıfat.
1: Rıfat?
3: Adam arabasını almaya gelmiş. Ne yaptınız Allah'ın akıllıları?
1: Oğlum bu adam kim? Sen tanımıyor musun bunu?
5: Ben ilk defa görüyorum abi.
2: Ne?
3: Ulan burası bizim ekmek teknemiz ya. Yiğit.
1: Ulan böyle tamirci olur mu? Adam arabasını almaya gelmiş. Şu haline bak adamın.
3: Rıfat Bey.
1: Abim.
3: Rıfat Bey. Rıfat Bey.
1: Abi uyan.
3: Su.
1: Güzel uyan.
2: Halimciğim burada şey mi yapıyorlar? Sanki böyle bir köfte kokusu alıyorum ama.
6: He ben de şey ettim ama.
2: Sabah da hafif yedim ama.
6: Ya sen bu huyunu çok sevmiyorum ha. Böyle kendin gibi oluyorsun ya. Fasulye seviyor, yemek yiyor. Fasulyenin suyuna ekmek banıyorsun.
2: Ya Halim söyleme öyle, zaten acıktım.
6: Bak köfteciler girişteydi, ben gördüm. Bir buçuk mu? Yarın ekmeğin içine aldırayım mı?
2: Aldırma kalsın, günahtır.
6: Kalsın Ferda, kalsın.
7: Ay Seyhan'ım şimdi yukarıda tükürsem bıyık.
8: Ya beni dinlemedi bile ablam.
2: Ya tamam anlıyorum. Samim abiyi bırakmak istemiyor. Anlıyorum, ben de bırakmak istemiyorum zaten. Ama şimdi bebek mi olacak?
7: Ya tamam artık bulacağız bir hal çaresiz. Seyhan canım biz parka geldik. Sonra konuşalım. Ha onda selamı var. Haydi.
6: Ne o, ev için mi kapışmışlar?
7: Yok ya başka bir şey. Sen şimdi onu boş ver. Bak nasıl doğa yemyeşil, hava tertemiz, tebdili mekanda ferahlık var. Ben sana artık ne diyeyim ya? Yürü.
6: Geç yüklemeni tut karşıdan, geç.
1: Ne yapacaksın abi?
6: Ne yapacağım? Adamı iş yerine götüreceğim. Dua et yolda ayılsın, yoksa hastaneye kadar gideceğiz.
1: Geleyim mi seninle?
6: Ha gel. Furkan konuşma artık yeter.

0: Babası alacaklar.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Ayça, Gül'üm sıra sende.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Evet tamam.
1: Baba?
3: Kızım, ne işiniz var burada?
1: Ya bizim dersimiz boştu, sınav var falan diye bıraktılar.
3: Hepiniz mi?
1: Evet.
0: Ha.
1: Ya iyi ki geldin, ben de sana gelecektim. Ya sahilde bir arkadaşım yolda kalmış. Ben dedim ki babam yardım eder dedim.
3: Durmamıştır ki, gitmiştir şimdiye kadar.
1: Yok ya, şimdi gördüm.
3: Yiğit, git bir bak yavrum.
0: Ben giderim tamam ama biliyorsunuz ben anlamıyorum.
1: Baba 2 dakika ya.
3: Ya kızım olmaz, Savaş Bey gelecek.
0: Abi biz ilgileniriz Savaş Bey'le. Biz buradayız ya, 2 dakika bekletiriz.
3: İyi, zaten meraklısı değilim.
1: Hadi. Gel. Bakın abi, bu gelen adamı da mı uyutacağız?
0: Uyutmayacağız. Plan değişti. Küçümen.
4: Torun gidiyor İkbal Hanım.
5: Hayırdır, Allah korusun Cafer Bey. Daha kaç aylık bebek? Hayrola, bir terslik mi var?
4: Yok, Gehlivan. Taşınıyorlar.
1: Tamam, şimdi anladım. Ha, ben de diyorum, benim bildiğim Cafer Bey böyle değildir. Canı bir şeye sıkılıyor ama ne?
4: Çocuk, insan ne olduğunu anlamadan alışıyor. Öyle bir koşuyor ki mektepten dönüşte. Dedem diyor kerata, hemen güreş tutuyor.
1: Üzülmeyin, Kıvırcık nerede olsa gelir sizi bulur.
4: Bulsa da karşı ev gibi olur mu? Şimdi gözümü açıyorum, Pehlivan, haydi diyorum karşımda.
1: Canım, o kadar üzmeyin kendinizi. Nasıl olsa bir gün bırakıp gitmeyecek mi? Çocuklar böyle. Biz bize kalıyoruz Cabbar Bey, biz bize. Ben sizi hiç yalnız bırakmam. Gider Kıvırcığı da alırız, çay kahve içeriz. Asmayın yüzünüzü, neşelenin biraz. Kıvırcık'tan ayrılmak yok. Benden size söz.
2: Çocuklar bizde, Seyhan otelde. Sen ne yapacaksın sen?
6: Ya ben bulacağım bir yolunu Melihan, sen beni düşünme ya.
2: Ben seni nasıl düşünmeyeyim ya?
6: Melihan, şu bizim peri kızı değil mi ya?
2: Yo, hani?
6: Aa, orada bak, Gülüm saçını düzeltiyor.
2: Aa, Feride.
1: Opa.
6: Peri kızı, nasılsın peri kızı?
1: Sağ ol Sam abi, iyiyim. Sabah aldım ablamdan haberi, geçmiş olsun.
6: Sağ ol.
1: Nasıl, var mı bir değişiklik?
6: Ya, aynen, iyi.
2: Gülüm, sen ne yapıyorsun burada tek başına?
1: Hiç ablam, öyle ben aldım, bir hava alayım dedim.
2: Hasta nasıl?
1: Kim?
2: Gülendam. Kız sabah gittin ya Halim'le.
1: Ha, gittim evet. İyi, daha iyi.
6: İyi mi? Onu Adana'ya gönderseydin o zaman.
2: Feride, sen Allah aşkına nasıl muayene ettin bu kadına? Tansiyon aletini almadın.
1: Ablam, onlar hastaneye gidince zaten o işi halletmişler. Ben de genel olarak şey ettim.
2: Hastaneye falan aramak lazım. Sen şu Sayma Hanım'ı çevir, bana ver telefon.
1: Şimdi mi?
2: Şimdi ne zaman olacak?
1: Valla ben evden çıkarken onlar uyuyordu. Sabaha kadar hastanede, çok yorulmuşlar. İstersen sonra şey ederiz biz. Hallederiz.
6: İyi, hadi Melihan, yalnız bırakmayalım peri kızını.

0: Ya oğlum, ne demek gelmedi? Ha? Ne demek gelmedi? Beni çıldırtma ya. Sen bugün buluşacağız dedin mi, demedin mi?
1: Dedik de bir tamir işi için gitmiş, evet. Bir 5-10 dakikaya kadar da... Bakın, ben isterseniz sizi daha sonra...
0: Bak, bana izahat verme. Bana izahat verme. Saat geçiyor. Hadi oğlum, elini çabuk tut. Hadi, tatara, tatara, tatara. Allah Allah.
1: Taci Bey geliyor değil mi?
2: Evet, 5 dakikaya burada olacak.
1: İyi bari.
3: Abim, Savaş abim, beklettik seni ya. Sağ çok ol. Kusura bak.
4: Ay, Allah Allah. Ay, ay, ay. Abim. Ne ay. Hayda. Çok özür dilerim abi ya.
3: Furkan oğlum, ne yaptın sen ya?
4: Abim, ver çıkar ceketi, ben yıkayacağım.
1: Yok sağ ol abi.
4: Allah'ın adını verdim, çıkar.
1: Yok sağ ol.
4: Abim ne olur, mahcup olduk ya. Ver yıkayacağım.
2: Furkan, ben alayım.
1: Sağ ol.
2: Taci abiyle bir işiniz varmış. Önemli bir yerse leke kalmasın abi.
4: Ne olur abim, vallahi şimdi mahcup.
2: Kusura bakmayın.
1: Sağ ol.
4: Ben bunu sileceğim, hemen getireceğim sana ya. Mahcup. Oturun siz.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: İyiyim.
2: Öyle ki. İşte. Sen ne aldın?
3: Şöyle sonra söylerim. Çıkar iyice, çıkar çıkar çıkar. Dur dur dur.
2: Ben ne yapıyorum?
3: Rıfat Bey. Rıfat Bey. Rıfat abi. Rıfat abi. Rıfat abi. Ne oldu bana?
4: Ha? Abi.
3: Ali, ne işimiz var burada?
4: Abi sen arabayı almaya gitmişsin. Çocuklarla konuşurken aniden uyumuşsun. Bayıldın ya da bir şey. Abi sende gizli şeker olabilir. Baktır ha ona. Bu yaşlar önemli abi.
3: İyiyim ben. Sağ ol, teşekkür ederim.
4: Aman abi, arabayı bakıma götürüyorsun. Kendini de götür.
3: İyiyim iyiyim. Hadi sağ ol, teşekkür ederim.
4: Hadi abi, konuşuruz sonra.
3: Görüşürüz Ali.
4: Tamam abi, sağ ol.
5: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz böyle dışarıdan sert, Nemrut görünüyorsunuz ya. Aslında hiç öyle biri değilsiniz. Çok hassas bir insansınız. Ben de sizin gibi çok hassasım. Şimdi artık herkes kendi hayatını yaşıyor. Eski devirler bitti.
6: İkbal Hanım.
5: Maşallah kızları büyütmüşsünüz. Bir tanesi evlenmiş. İnşallah hayırlısıyla öbür ikisini de evlendirirsiniz. Peki, ondan sonra ne olacak Cabbar Bey?
6: Ne olacak? Emanet etmiş olacağım.
7: İçim rahat. Sonra artık kendileri mutlu olsunlar.
5: Onlar mutlu olsunlar. Yani siz kendiniz için hiçbir şey istemiyorsunuz, öyle mi?
7: Yok, öyle işte.
5: Değil. Bakın, onlar da mutlu olsunlar, siz de mutlu olun. Bundan sonra gezeceğiz. Hayat çok güzel. Asu ile Kıvırcığı da yanımıza alırız. Ölüp gitmedik ya Cabbar Bey. Yaşamak... Yaşamak bizim de hakkımız. Yalan mı? Ben size söz veriyorum. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Bundan sonra hayatı birlikte yaşayacağız.
4: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne be? Ay ya Rabbim, dur dur. Allah dur. Oğlum oğlum. Koş. Oğlum dur. Allah aşkına dur. Dur sana diyorum oğlum. Ya bak koş.
8: Ver kızı, ver ya. Gidip bir şeyler alayım ya. Böyle aç bileç ha. Emin misiniz?
2: Evet Semim abim, hiç geçme sen o tarafa.
4: Allah'ın iti ben bunu. Tamam sus.
9: Ay Feride.
2: Efendim ablam?
9: Kız benim de içim kazındı, şöyle ekmek arası köfte olsa lüpletsek.
2: Ablam yok ya, evde yeriz, şimdi pistir orası.
9: Allah Allah, sen bayılıyordun çünkü köftesine. Hı. Ne oldu?
8: Hadi ben gideyim alayım ya.
2: Yok Semim abim, zaten ablam da bende kilolar aldı, başını gidiyor böyle.
9: Feride.
2: Ama öyle ablam, doğruya doğru senin yanakların inanılmaz doldu yani.
8: Vallahi aynısın Meryem, bak bilakis bugünlerde biraz daha süzüldün. Sen dinleme onu, ben gidip alayım hadi.
2: Semim abim. Yok Semim, benim iştahım kapandı.
8: Meryem.
2: Tamam artık, yemiyorsam yemiyorum.
8: Allah Allah.
10: Allah, dur. Oğlum. Koş. Oğlum git Allah aşkına git. Git. Al bakayım.
9: Hadi Feride. Madem kursağımızdan bir şey geçmiyor o zaman gidelim.
2: Gidiyor musunuz ablam?
10: Hadi be kız.
9: Sen kalıyor musun Feride?
2: Yok ablam.
9: Vallahi bence de kalma. Hayır maazallah burada karnın falan acıkır. Bir tükürük köftesi vardır burada. Aman ha. Hayır tabii yanaklar da doldu.
10: Alemsin Melia ya.
2: Geldim ablam.

0: Çocuklar bir arasanız az sonra daire kapanacak.
1: Abi geliyorlar şimdi. Ha, geldiler.
0: Hacı Bey nerede kaldınız?
2: Savaş Bey, ya benim kız götürdü beni, bir araba bozuldu diye 2 saattir Emirgan seni Hisar benim.

0: Bulabildiniz mi?
1: Yok kızım, nerede?
0: Ya bilmiyorum, gitmiş herhalde.
2: Ya problem yok ya, biz Savaş Bey'le ilgilendik. Değil mi Savaş Bey?
1: Mertcan, ne oğlum, hepiniz mi özlediniz dükkanı?
3: Evet.
4: Taci Bey, hazırsanız.
1: Hazırım. Hadi. Yiğit, dükkan sana emanet.
2: Hadi iyi günler.
0: Ne oldu, nedir son durum?
2: Hallettik.
0: Ciddi misin?
2: Allah!
0: Ya dur, daha belli değil.
2: Ya ne belli değil, yarım saat içinde tapu dairesinden arıyorlar. Bu güzel atış batış yok. Mertcan, Furkan bu işi halletti oğlum, halletti.

0: Cumali! Cumali!
1: Hayırdır ustam, ne oldu?
2: Abi iyi misin?
0: Bana bir su getirin.
1: Ustam neyim var?
0: Soru sorma oğlum.
2: İç kovaladı oğlum, iç kovaladı.
1: Isırdı mı ustam?
0: Bilmiyorum. Allah canını almasın ya.
1: Kapmış vallaha.
3: Dişini geçirmiş mi?
0: Bilmiyorum oğlum, deme bir bak bakayım. Zübeyir, su ver.
1: Zübeyir verme.
0: Niye lan?
1: Ustam kuduzumuzu almasan önce bir doktora gösterelim.
0: La saçmalama, getir suyu şimdi, kudurtmayın beni, getir kuduzmayın ben. Isırmış vallahi, geçirmiş işte. Lan oğlum, vallahi

0: Ey Cumali.
1: Buyur usta.
0: Koş bana evden bir patronu getir Allah aşkına.
1: Getireyim usta.
0: Onu getir. Ulan itibarla hak atmış.
2: Melihan, kraker var istersen. Eda'nın tuzlu krakeri.
3: Yok, ben tıkandım. Ablam, yani sonuçta biz burada hareket yaparak kalori harcıyoruz. Bence yiyebilirsin, yakıyorsun sonuçta.
2: Melia, ya sana da hiçbir şey yıkmadı, bu kilo lafı yıktı.
4: Yok, beni ne yıkacaksam onu şişmanlar düşünsün.
3: Aa.
4: Feride kim gülü?
3: Hiç ablam. Banka, promosyon, faizler düşmüş, anlayamadım ki.
5: Zorunlu deprem sigortası.
6: Bu işte.
5: Burada. Tapu senedinin aslı.
6: Ön tarafta.
5: Burada. Tamam, alıcı ve satıcı kimliklerini alayım.
7: Allah Allah.
6: Ne oldu?
7: Nüfus kağıdım yok.
6: Nasıl yok?
5: Daha sabah baktım, buradaydı.
6: Ya bir bak, bir yerinize girmiştim.
7: Yok. Kardeşim, bir tane çıkarsam?
5: Daire yarım saat sonra kapanacak, yetişemezsiniz.
7: Yetişemez miyim?
6: Ya ne olacak şimdi?
5: Şu anda yapılacak bir şey yok. Kimlik işini halledip yarın tekrar gelin. Buyurun.
6: Tamam.
8: Hadi ben Mert Uyu anladım, siz koca adamlarsınız. Ayıp değil mi ya? Bir tane adamı uyutuyorsunuz. Bir tanesinin nüfus cüzdanını çalıyorsunuz. Ne diyeceğiz biz Taci abi?
9: Bir şey demesek.
4: Ya evet Ali abi, ama babam da istemiyordu evin satılmasını.
8: Ya istemezse satmaz, siz adamın işine niye karışıyorsunuz? Hele sen Ayça. Ben arayıp şimdi haber veriyorum.
10: Ali abi.
8: Ne Ali abi?
10: Ya daire çoktan kapanmıştır.
8: Evet abi, şimdi yani gelseler alsalar bile yetişemezler ki.
4: Evet. Senin onları araman sadece bizi zora sokacak Ali abi.
9: Ya haber verme Ali abi lütfen.
11: Ya ne de

0: nüfusum yok.
1: Ne demek nüfusum yok ya? Ya İslam nüfusunu almadan tapuya gider mi? Salak!
0: Git evine. Evine git. Her yere ara. Bak.
1: Ne?
0: Yarına kaldı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın.
2: Aziz abi.
0: Bak. Eğer bu evi senin yüzünden kaçırırsam kağıt imzalatacağım. Hemen ha. Yarına. Hata yok. Olmayacak. Olmaz. Duydun mu beni? Duydun mu beni?
2: Abi ne evi?
0: Samum'un evi. Alamadı uğursuz. Biz adamı sokakta bırakacağız derken sonunda açıkta kalan biz olacağız.
2: Samim Bey'in evini mi alıyorsun?
0: İntikam planı yapıyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Dünyanın bütün avanakları aha burada çalışıyor.
2: Abi belki iyi olmuştur.
0: Ya bırak Allah aşkına ya.
2: Gidecek yerleri var mı?
0: Yok. Sürünecek namussuz.
2: Abi çoluk çocuk yazık değil mi?
0: Bak. Sen karışma. Karışma, senin de kalbini kırarım. Onların bana yaptığının yanında benim yaptığım az bile. Az.

0: Hac ettin mi? Ne oldu, sattın mı evi?
1: Satmadım.
2: Samim, Hacı abi?
1: Satış yerde kaldı.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Taceddin, ne oldu?
3: Abiciğim içeri gelsene.
0: Gel ciğerim, gel şimdi doğru dürüst bir anlat bakayım ya.
4: Mert Can ve arkadaşları bir Akbaba Emlak Sıfır.
3: Yaşasın.
4: Oh be.
2: Nasıl geliyordu babamın sesi?
5: Vallahi iyi, şikayetçi değil.
4: Hani bu plan işe yaramayacaktı? Hani yaramayacaktı?
6: Yaradı, yaradı.
4: Duymadım.
6: Yaradı diyorum, yaradı.
4: Duyduk mu?
3: En büyük bu değil, başka bir yük yok.
5: Şşş, tamam. Cüzdan fareleri.
4: Ay ya, yapma ya. Koskoca emlakçıların kralını bize getirdik bizi ya. Çak Ali abine, çak.
5: Hadi senin.
2: Oh.
5: Alo.
2: Ali. İyiyim, oteldeyim. Nasıl? Ciddi misin?
5: Satılmadı ya. Ev bir günde abicim.
2: Yarın?
5: Bilmiyorum.
2: Nasıl bilmiyorum ya? Ya bir plan yapmayacak mıyız biz? Anlamıyorum hayatım, sen bu çocuğu istemedin mi?
5: İstediğimi biliyorsun.
2: Niye şimdi o zaman çocuk gibi bana satılmadı bugün de diyorsun? Yarın ne yapacağız? Aynı yere, başladığımız yere geri döneceğiz. Ya hayatım, Allah aşkına ben sevmiyor muyum Samim abileri? Niye şimdi beni oyun bozan yerine koyuyorsun? Anlamıyorum ki.
5: Tamam sen ya, sonra konuşuruz, tamam.
2: İyi. Samim abim bunlar atılıyor değil mi?
0: Ha, onları şuraya koy peri kızım. Hah.
2: Ya sen bak, biz bunları böyle topluk çıkartıyoruz ama yani bekleseydik biraz daha, bak satış olmadı.
0: Yarın satılacak Melih'im. Nereye gideceğimiz belli değil. Bu kadar eşya nereye sığdıracağız bilmiyorum ki.
3: Dedem!
7: Melivan!
0: Mertcan, Mertcan. Bak, Cabanay'a bir şey söylemek yok, tamam mı?
8: Ne yaptığımızı kimse bilmeyecek ablacığım.
3: Güreşelim mi?
7: Güreşiriz ya oğlum. Sen çık. Benim az bir işim var, geliyorum.
6: Koca yanak, kurabiyen hazır içeride mutfakta.
3: Tamam Melih abla.
7: Mastekçi.
9: Buyur am.
7: Sen biraz gel hele.
6: Niye baba?
7: Ya sen karışma.
2: Ay sorma Edam, ben de bilmiyorum ki gülüm.
9: Ders bir şey yok herhalde değil mi amcacığım?
2: Yani.
9: Her zamanki şeyler.
2: Ablam bir şey yapmasın, kurban olayım.
8: Yok gülüm, yani sokağın ortasında bir şey yapmaz da ne diyecek, ben onu anlayamadım ya.
7: Sana öfkem büyük, biliyorsun.
9: Biliyorum oğlum.
7: Lakin bu çocuklar benim de evladım. Bir sefer söyledim, yine söyleyeceğim. Bu dünya durdukça bu evde yerleri var.

0: Onları sokakta bırakmayacağım. Bunu böylece bil.
1: Sağ olun.

0: Ablam, ay odaya kadar çıktı kız kebap kokusu. Ne yapıyoruz? Kutlama mı yapıyoruz?
1: He gülüm, madem son gecemiz, hep beraber olacağız.
0: Oh be ablam, oh! Ne yiyeceğiz? Bir parça.
1: Sen değil, kilo problemi olmayanlar. Hani biz yanaklardan dolduk ya güya. Samim'in yanında da benim alamat ettin, unutmadım.
0: Ay ablam aşk olsun ha. Ne var, sen mavim yabancı mı sanki? Hem de demedi mi sana süzülmüşsün Meliham diye?
1: Kız bana bir köfte yedirtmedin ya.
0: Ya ablam ya kız, kurban olayım ya sen hepsini.
1: Feride eşkere konuşma Allah aşkına. Şu Halim'i bir ara.
0: Kim? Halim mi?
1: Halim'i diyorum ya, Halim'i ara, haber ver, ayıptır.
0: Ne alakam var ki şimdi, ben niye arıyorum?
1: Ya Feride bak, bu çocuk iyi gün kötü gün ayırmıyor, hep yanımızda. Ara bir haber ver diyorum. Aa, sen niye taktın bu garibe ya?
2: Bu akşam Melih ablanızda kalacaksınız.
3: Şeyhan abla?
2: Onlar otelde kalacak oğlum, yer ayarladık onlara.
4: Sen istersen gel Merto, ben koltukta yatarım.
3: Peki dayı sen?
2: Ben idare ederim ya.
4: Ben seninle kalırım.
2: Yok oğlum, işte Cabbar'a sağ olsun, biliyorsun evi açtı adam. Zaten yerinizi kaybettiniz. Siz şimdi onları düşünmeyin. Derslerinizi düşüneceksiniz, okulunuzu düşüneceksiniz, tamam mı? He canım. Bugün taşınmayla geçti. Yarın hemen ev bulacağız. İlk işimiz o.
3: Ama bu ev satılmadı ki.
2: Bir günlük oğlum.
3: Niye?
4: Merto,
2: bulacağız bir yer. Bakalım kısmet. Ha Melih.
1: Samim, kebaplar güzelce pişti. Hadi.
2: Çocuklar, hadi Eda, Can, Nido, hadi gelin. Melih ablanızı bekletmeyin.
5: Geldik. Oo, şunları giyin abi.
3: Mis gibi kokuyor bu.
1: Seyhan gülüm, seni ne kadar özlemişim ya. Bir dürüm yapmışım tam senin gibi, turunçlu.
4: Şunlar. Ali abi. Şey dayı, ha, iki dakikan var mı?
2: Var oğlum.
4: Ya biraz konuşabilir miyiz?
5: Gel bakalım. Hadi şu masayı çekelim, hadi.
3: Ben sandalyeyi aldım.
5: Tamam.
3: Melih abla sen bıraksana.
1: Hadi.
5: Mert'e dikkat et.
4: Eğer bu çocukları ne yapacağım diye düşünüyorsan.
2: Yedi o.
4: Ya dayı, benim için üzülme. Ben 18'ime giriyorum. Üniversiteye başka bir şehir yazarım. Seneye giderim. Sana yük olmam.
2: Ona biçim laf oğlum.
4: Ya yok dayı, biliyorum bu kadar kişiye ev bulmak kolay değil. Eda'yla da konuştum. O da ODTÜ yazacak. Yani istersen kendine daha küçük bir yer bulabilirsin.
2: Daha küçük bir yer?
4: Evet.
2: Bak akılların dedene bak. Ya Yido, benim olduğum her yerde size her zaman yer var, tamam mı? Bunu aklından çıkarma oğlum. Tamam.
4: Meloş abla yardım et.
3: Dede.
6: Pelivan.
3: Sana dürüm getirdim Melih abla, görmedim, merak etme.
6: Aslan torunum benim.
3: Yesene.
6: Bu Melih ablanın kebabı gibi yok ha. Akşam buradasınız ha.
3: Tamam.
6: Sonra da işlediğin yere git, ayrılmayacağız. Dünyanın öbür ucuna taşınsanız seni bırakmayacağım.
0: Ablam kendi söyledi Halim. Ya aslında hep geldiğin yer evet, ama ne bileyim şimdi böyle olunca.
7: Ya Feride, tamam ben gelirim de. Ya Ali burada şimdi, belli olmasın.
0: İdare edeceğiz artık be Halim. Sonuçta şimdi gelmezsen daha çok ilgi çeker öyle de. He.
1: Feride.
0: Efendim abla.
1: Kimle konuşuyorsun Gülü?
0: Hiç, hastaneden bir arkadaş.
1: Az yemekler soğuyacak.
0: Tamam. Alo İclancığım. Ben seni daha sonra arayacağım. Konuştuğumuz her şey aynen geçerli.
7: İyi tamam Feride. Tamam o zaman ben geliyorum hadi. Cumali.
8: Buyur usta.
7: Fasulye hazırla oğlum.
8: Ne kadar usta?
7: Ya ne bileyim işte, ne varsa koy, hepsinden koy. Sami abilere gidiyoruz.
8: Tamam usta.
7: Hadi.
4: Ben içeriden yakayım.
1: Tamam.
4: Thank you. Ben sonuna kadar senin yanındayım. Ev bulmana yardım ederim. Gerekirse sırtımda eşya taşırım. Ne lazımsa yani.
2: Çal Cem. Ali şu hayırdır ya?
4: Ya Seyhan bir ev bulmuş. Abi kızın durumu belli. Böyle otel odalarında olmayacak yani. Hani bebek meselesi olmasa hiç düşünmeyeceğim. Ama eğer sen de tamam dersen...
2: Tamam Aliço.
4: Samim abi.
2: Gideceksin tabii, hakkın ya. Senin artık bir ailen var. Sen baba oluyorsun.
4: Sağ ol abi.
2: Çocuklar da gidiyormuş. Hı? Ya öyle Yiğido bir tarafa, Eda bir tarafa. Dağılıyoruz ha Aliço.
4: Olur mu abi öyle şey ya?
2: Git oğlum, git, aldırma ya. Samim abini unutmak yok ama ha. Gene yememizi mühmemizi beraber yiyeceğiz.
4: Yemez miyiz Samim abi?
2: Sağ olun.
8: Sabahın köründe evrakı topla. Dairede ilk sen olacaksın. Adamlarla konuştum. İlk senin işi görecekler. Nüfus kağıdını aldığın gibi doğru tapuya.
9: Tamam Aziz Bey.
8: Taci Bey'i ara, konuş. Randevulaş. Gene bir salaklık istemiyorum.
9: Merak etmeyin Aziz Bey.

0: Furkan abi.
1: İyi akşamlar. Sohbeti kurmuşsunuz, afiyet olsun.
0: Furkan, gel canım, hadi sen de.
1: Vallahi hiç rahatsızlık vermeyeyim ben ya.
0: Ay, olur mu, otursana. Furkan, gel sen böyle.
1: Feride ablam, kalk, bu ne olur.
0: Gülüm yok, ben tatlı getireceğim mutfaktan.
1: Vallahi kalkmasaydın ya.
2: Furkan otur.
1: Hadi abi.
2: Ben de yutum hadi.
1: Vallahi.
2: Yaşanlar.
1: Tabisinden.
3: Bak gülüm, mercimek köftesidir, dürümler,
1: tamam,
3: ızgara.
1: Tamam abla, ben alırım vallahi, sağ ol, teşekkür ederim.
3: Bak, sıkılmaktır, çekinmektir, onlar yok, kaldır rafa.
1: Tamam, sağ ol Veli ablacığım.
2: Nasıl geçti dün?
4: Ha?
2: Nasıl geçti dün gece?
4: İyi, sağ ol Ali.
2: Her şey yolunda değil mi?
4: Ha.
3: Gülüm sen.
1: Eda.
4: Hı.
1: Ne haber?
4: İyi.
1: Bak şimdi sana ne göstereceğim.
4: Şöyle benim aydınlığımda.
1: Aşkım.
4: Aşkım.
1: Sensin, bu aşkın. Bu da aşkın. Ben ne yapmışım? Sana göndereceğim şarkıyı aşkım diye aşkına göndermişim. Salak kafam.
3: Uydurma.
1: Ya neyini uyduracağım ya? Niye ben sana yalan söyleyeyim ki? Ya tamam, sen küs bana. Küs vallahi, küs, karışmıyor, küs. Ama bak, fazla naz aşık usandırıyor. Vallahi. Furkan'ın da üstüne şimdi bu kadar. Çok alakasız yani. Gülme, ne gülüyorsun? Gülme.
0: Tatlılar geldi.
4: Ay, of. Ay, of. Allah. Allah.
1: Tatlıya denk geldik vallahi.
0: Ablam, sen abim nerede kaldı?
3: Gülüm, bir şey var, onun azıcık gelecek, hadi.
5: Al bu parayı.
2: Ne edeceğim ben bunu?
5: Ya kira parası, ne bileyim, depozito, mepozito, taşıma masrafları işte.
2: Taceddin, burada bir yıllık kira var ciğerim.
5: Yahu Samim, kardeşime bir faydam dokunmayacaksa neyleyim bu parayı?
2: Ben onu alamam, sen onu sok cebine Taceddin, boşver.
5: Samim.
2: Sen yapacağını yaptın Taceddin. Şimdi sıra bende. Madem ki bir aile olduk, onu idare etmesini bilmek lazım. Hem de tek başıma. Şimdi yalnız çocuklar değil, bir de Melia gelecek. Bunu yapacaksam adam gibi yapacağım. Tek başıma. Yardımsız.
5: Bak, bir sıkıntın olur da söylemezsen arkadaşlıktan silerim ona göre.
2: Tamam Taceddin. Söylerim ciğerim, söylerim.
0: Oh.
2: Arkadaşınla ara evi tutuyoruz.
0: Ciddi misin? Zahra abla, gidiyor musun?